0: 5. tur görüşmeleri Washington'da sona erdi. Taraflar arasında ABD'nin de dahil olduğu üçlü bir çerçeve anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaya göre Lübnan'da İsrail askerlerinin bulunduğu bazı bölgelere kademeli olarak Lübnan ordusunun yerleşeceği ifade edildi. Hizbullah'tansa sert açıklamalar geldi. Ayrıntıları da NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı da salı gününden bu yana, yani 4 gündür İsrail ve Lübnan arasında görüşmeler yürütülüyordu. Sonunda çerçeve anlaşmasına imzalar atıldı. İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dan Holler'ın imzasını taşıyor. Anlaşma ne içeriyor? Hem aslında gelecekte yapılacak olası bir barış anlaşmasını, yani daha uzun vadeli bir barışa yönelik bir yol çiziliyor bir kere. İkinci olarak da tarafların hemen atacağı adımları tanımlıyor bu çerçeve anlaşması. Bir kere en önemlisi, İsrail ordusunun iki bölgeden kademeli olarak çekilmesini öngörüyor. Yani IDF güçleri yerine buralara Lübnan ordusu girecek. Belki bir pilot bölge gibi de düşünülebilir bu iki bölge. Amerikalı askeri yetkililer de Lübnan ordusuyla bu bölgeler özelinde çalışacak ki buralarda Hizbullah'ın bir varlığa sahip olmadığı teyit edilebilsin. Bu da önemli bir detay. Peki neresi bu iki bölge? Bir tanesi, bu süreç içerisinde de çok tartışılmıştır, Litani Nehri'nin kuzeyi ve diğeri de güneyinde iki bölge. İsrailli yetkililer İsrail'in Lübnan içerisinde o sarı hat olarak nitelendirilen o güvenlik bölgesi sınırları içerisinde o güvenlik alanını muhafaza edeceğini söylüyor. Ta ki Hizbullah silahsızlandırılana kadar ve Lübnan topraklarında da İsrail'e yönelik bir tehdit olmayana kadar bu bölgeyi muhafaza edeceğini söylüyor İsrail. İsrail'in tabii ki kademeli olarak bu iki bölgeden çekilecek olması önemli. Kısıtlı bir çekilme, ama İran Savaşı boyunca da Lübnan'ın güneyindeki o işgalini biraz daha genişlettiği düşünülürse ilk kez böyle bir adım atılmış olacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu anlaşma imzalanmadan önce, çerçeve anlaşmasından önce hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Tıkanıklığın ve görüş ayrılıklarının giderilmesi için Marco Rubio, varılan çerçeve anlaşmasının Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve altyapısının lağvedilmesine yönelik açık, net ve yapılandırılmış bir süreci beraberinde getireceğini söyledi. Rubio'ya göre çerçeve anlaşması İsrail'in kendi vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kalktığında kendi sınırlarına dönmesinin önünü açacak, bunu sağlayacak. Aynı zamanda üçlü bir askeri koordinasyonda oluşturulacak ABD'nin denetiminde. Amerika bu süreç içerisinde de Lübnan'a 100 milyon dolarlık Birleşmiş Milletler ile koordineli şekilde insani yardımda da bulunacak.
0: Türkiye, iki büyük depremle sarsılan Venezuela'yı yalnız bırakmadı. Kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan bir askeri nakliye uçağı Venezuela'ya hareket etti. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. AFAD'ın talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleriyle insani yardım malzemelerini taşıyan A400M tipi askeri nakliye uçağı Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan yola çıktı. Bölgeye sevk edilen AFAD personeliyle Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri yardım faaliyetlerine destek sağlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklama, deprem felaketinden etkilenen Venezuela halkının acısını derinden paylaşıyor. Hayatını kaybedenlere, başsağlığı yaralananlara da acil şifalar diliyoruz denildi. Başkent'te düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara Valiliği trafiğe tamamen kapatılacak bölgeler hariç toplu ulaşımın süreceğini açıkladı. Yayalara yönelikse bir kısıtlama olmayacak.
2: Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve boyunca herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı olmadığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden de zirve boyunca Ankara'da uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine dair yeni bir açıklama geldi. Buna göre il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacak yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecek. Otobüs ve minibüs ulaşımında da zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve çevresiyle liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresindeki kapatılan yollar hariç herhangi bir kısıtlama olmayacak. Metro ve Ankara ulaşımı da sürecek. Sadece Ankara Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında zirve boyunca iniş ve biniş yapılmayacak. İş yerlerine yönelik de herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritasıyla geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlarla alternatif ulaşım yolları görülebiliyor. haritan.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı.
0: Ankara'daki NATO zirvesinin öncesinde İstanbul'da 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen zirveye 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri de katılacak. NATO Meclis Başkanları Zirvesi toplantısı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor. İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi ABD ve Belçika'daki toplantıların ardından 3. zirve olma özelliği taşıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Gündeminde mutlak butlan kararı ve belediyelere yönelik operasyonlar vardı.
3: Avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır programına bu sözlerle başladı. Diyarbakır'ı ziyaret eden Özgür Özel, 2015 yılında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada vurulan Tahir Elçi anısına dört ayaklı minarenin önüne karanfil bıraktı. Buradaki konuşmasında mutlak butlan kararına tepki gösterdi.
3: Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de senden yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz.
2: Özgür Özel daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
3: Rakibin kimin olup kimin olamayacağına ülkeyi yönetenlerin karar verdiği bir düzlemde demokrasi konuşulamayacağı gibi barış da konuşulamaz.
2: Özgür Özel Köşk Mahallesi'nde çiftçilerle de buluştu.
0: CHP'deki mutlak butlan süreciyle ilgili yeni bir mahkeme kararı var. Kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bu şartlarda kurultayın yapılıp yapılmayacağına dair belirsizlik giderilsin başvurusunu reddetti. CHP yönetiminin Yargıtay süreci nedeniyle CHP'de olan ya da olağanüstü kurultay yapılamayacağına ilişkin açıklamasını sunan ve bu konuda görüş istenen başvuruya mahkeme heyeti tarafından yanıt verildi. Kararda verilen hükümde bir belirsizlik olmadığı söylendi. Başvuruyu yapan kişinin davada taraf sıfatı olmadığı için talebin reddedildiği belirtildi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir karara ilişkin Özel'in talebi reddedildi şeklinde yapılan yorumların yanlış olduğunu belirtti. Başvuruyu kendilerinin değil bir vatandaşın yaptığını söyleyerek mahkeme kurultay yapılamaz demiyor. Mahkeme sen bu davanın tarafı değilsin diyerek başvuruyu esastan değil usulden reddediyor şeklinde açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ve İYİ Partili belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasını değerlendirdi. Mamak metrosu şantiyesinde gerçekleştirilen programda Yavaş'a AK Parti'ye geçen belediye başkanları soruldu. Yavaş, eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten sözleriyle tepki gösterdi. Belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasının kendi tercihleri olduğunu belirtti. Onlar kendi seçmenlerine hesaplarını verirler. Bizim bir kaybımız yok dedi. Perşembe günü İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den Şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katılmışlardı. AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere bugün kampa giriyor. Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
2: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampta 25 yılın değerlendirmesi ve yeni dönem yol haritası belirlenecek.
4: 3 gün boyunca burada milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz.
2: Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
5: Bu kampın teması 25. yıl kutlamalarına taşıma önceliği taşıyor. Çeyrek asırlık destan AK Parti diyerek bir tema belirledik. Bu çeyrek asırlık dönemin içine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.
2: Farklı oturumlarda bakanlar ve milletvekilleri bir araya gelecek. Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak. Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak. Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.
0: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır pazar günü son yolculuğuna uğranacak.
6: Asya. Selvi boylu al yazmalımın İlyas'ı, yılanların öcünün kara bayramı, Tomruk'un Kürşat çavuşu, Yeşilçam'ın usta ismi hayata gözlerini yumdu.
7: Yeri ölüm öder ama canlıyken belim bükülmez.
8: Olmaz öyle şey.
6: Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Kadir İnanır bir süredir çeşitli hastalıklar sebebiyle tedavi görüyordu. İleri evrak ciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 14 Mayıs'ta da yoğun bakıma alınmıştı. Acı haber hastaneden geldi. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
9: Ben seni buldum al yazmalım. Kaybetmek istemem.
6: Beşiktaş'taki hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi.
10: Yalan yok, çıkar yok, karamsarlık hiç yok.
6: İnanır için pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından ulus mezarlığına defnedilecek.
0: Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada bir işçi hayatını kaybederken bir işçi de yaralandı.
2: Patlamayla birlikte gökyüzünü yoğun duman kapladı. Ekipler havai fişek fabrikasında yaralanan işçiler için zamanla yarıştı. Niğde'nin Boru ilçesindeki patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yaralı halde kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuri Özkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Yasin Demirbaş'ın tedavisi sürüyor. Patlamanın neden meydana geldiği henüz belli değil. İncelemeler sürüyor. Niğde Valiliği olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti.
0: Kaçırılan ve sonra da polis operasyonuyla kurtarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaali'nin aracına takip cihazı yerleştirildiği tespit edildi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Cihazı yerleştirense eski bir belediye çalışanıydı. Öte yandan olayın faillerinin de aralarında olduğu 10 zanlı tutuklandı.
11: Önce telefonla talimat aldılar.

0: polis operasyonuyla kurtarıldı. Bu görüntüler polis 4 gün boyunca yüzlerce saat kamera kaydını inceledikten sonra ortaya çıktı. Önce 6 zanlı tutuklandı. Salı ve çarşamba günü yapılan baskınlarla 10 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Sakarya'da bungalov evde saklandığı belirlendi. Kocaeli'ye kaçtıkları sırada gözaltına alındılar. Bir kısmı ormanlık arazide izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Yakalananlardan 4'ünün kaçırılma olayının failleri olduğu tespit edildi. Zanlıların tümü tutuklandı. Kaçırılma olayıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan gazeteci Ali Çağatay ise yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.
1: Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk hava kompresörüyle gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetmişti. İşkenceyi uygulayan kalfa hakkında dava açıldı. Tutuklu sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
2: Hava kompresörüyle işkence gördü. Hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne neden olan kişi hakkında müebbet hapis cezası istendi. Olay 14 Kasım 2025'te Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki marangoz atölyesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Muhammed Kendirci atölyede çırak olarak çalışıyordu. Kalfa Habib Aksoy tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz kaldı. İç organlarında ciddi zarar oluşan çocuk 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Habib Aksoy önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha sonra Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yeniden yakalanıp tutuklandı. İddianamede sanığın basınçlı hava ekipmanlarının oluşturabileceği riskler konusunda mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle çocuğa karşı olası kasla öldürme suçunun oluştuğu belirtildi. Sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme yargılamanın huzur ve güven ortamında yürütülmesi açısından davanın Şanlıurfa dışında görülmesini talep etti. Bunun için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Nakil talebinin kabul edilmemesi halinde ilk duruşma 23 Eylül'de görülecek.
1: Emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada darp sonucuyla ölümüyle ilgili dava sonuçlandı. Tutuklu sanık 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık İlhan İhtiyaroğlu kasten öldürme suçundan müebbetle yargılanıyordu. Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yaptı. Ardından Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun konuştu. Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Daha sonra mahkeme heyeti de kararı açıkladı. Sanık kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Giresun'da yaşayan emekli öğretmen Abdullah Coşkun 16 Kasım 2025'te İlhan İhtiyaroğlu'nun sürdüğü araçla çarpışmıştı. Kazanın ardından çıkan kavgada İhtiyaroğlu tarafından darp edilen Coşkun kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan torunları Ömer Tayyip Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan çifti İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyhan Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ve diğer öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Türk Telekom, az gören çocukların eğitim hayatını Gün Işığı projesiyle destekliyor. Şu ana kadar 25 ilde 200 okulda kaynaştırmalı eğitim sınıflarına tahtep uygulaması kuruldu. Bu uygulama sayesinde çocuklar tahtayı sıralarındaki ekranlarından takip ediyor, derslerinden de geri kalmıyor.
3: Önceden göremiyordum. Yazıları tahtadan, defterlere eksik kalıyordu. Tahtep uygulamadan sonra yazıları daha iyi okuyabildim.
2: Görme engelli veya %1 ila %10 ışık algısı bulunan çocuklar Türk Telekom'un Engelsiz Yaşam Derneği ile başlattığı Gün Işığı projesiyle destekleniyor. Verilen erken müdahale eğitimleri sayesinde yaşıtlarıyla aynı okul ve sıralarda eğitim görmeleri sağlanıyor.
4: Nuray Arıca, Azra'nın annesiyim. Bu sistemi kurduktan sonra Azra derslerinde daha başarılı oldu ve özgüveni geldi. sadece derslerde değil, sosyalleşme açısından da birçok değişim yaşadı.
2: Proje kapsamında 25 ilde 200 okulda DEDAP uygulaması

0: oluşturuldu. Kaynaştırma sınıflarındaki çocuklar uygulamayla tahtadaki içerikleri eş zamanlı olarak tabletlerinde görebiliyor. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, bu yıl ülke genelinde gün ışığı projesiyle desteklenen çocukların karne heyecanına da ortak oldu.
1: Azra kızımızın karne heyecanına ortak olduk. Bu heyecan yalnızca Azra ile sınırlı kalmadı. Emre, Asya, Rümeysa ve Türkiye'nin 7 bölgesinde farklı illerde 11 gün ışığı çocuğumuz ve sınıf arkadaşlarıyla 5G teknoloji sayesinde mutluluklarını paylaşmalarına vesile olduk. Teknoloji sayesinde çocuklarımızın eğitim yolculuklarını değiştiriyor, özgürlüğünü artırıyor ve geleceğe dair umutlarını büyütmekte mutluluk duyuyoruz.
0: 2014'te hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 81 ilde 1000'i aşkın çocuk desteklendi.
2: Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenle kutlandı.
3: Metehan'dan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e tam 2235 yıllık Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü Kıbrıs'ta da kutlanıyor. 28. Piyade Mekanize Tümen'deyiz ve burada Kara Kuvvetleri'nin kuruluşu büyük coşkuyla asker aileleriyle birlikte etkinliklerle kutlanıyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tören saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kutlama mesajları okundu. Etkinliklerin en dikkat çekici bölümü ise askeri alandaki gösterilerdi. Özel kuvvetlerin de yer aldığı programda yerli ve milli askeri teçhizatlar görücüye çıktı. Drone ve bomba arama köpeklerinin nefes kesen gösterileri ilgiyle izlendi. Anlamlı günde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazileri de oradaydı.
4: İmkanlarımız sunulacaktır.
0: Mehmetçik kahraman gaziler ve aileler bu tarihi günü çekilen anı fotoğrafıyla ölümsüzleştirdi. Günün anlam ve önemini Tümen'de görevli Topçu Teğmen sona gündüz özetledi.
4: Mensup olmaktan gurur duyduğumuz, şanlı tarihimize nice zaferler kazandırmış Yüce Türk milletinin hak ve menfaatlerini daima korumuş ve devam ettirmiş olan Kara Kuvvetlerimizin 2235. yıl dönümünü kutluyoruz.
2: Gazze'de bunaltıcı sıcaklar yaşam koşullarını daha da kötüleştirdi. Güneşin altında çadırlarda kalmayan Gazze'liler, İsrail saldırılarında ağır hasar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan binalara sığınmak zorunda kalıyor.
0: Bunaltıcı sıcakta çadırlarda yaşam zorlaştı. Çaresiz kaldıkları için çökme tehlikesi bulunan binalarda yaşamaya başladılar. Ateşkese rağmen Gazzelilerin yaşam koşullarında bir iyileşme olmadı. Gazze şehrinde bazı aileler güneşin altında çadırlarda kalmaktansa İsrail saldırılarında ağır hasar alan binalara yerleşti.
5: Çadıra kıyasla daha serin olduğu için bu evde yaşamak mecburiyetinde kaldık. Çadır adeta bir ateş gibi ve dayanılmaz. Gördüğünüz gibi ev çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Ancak makul bir yaşam standardı sunan başka bir yer olmadığı için buraya dönüp yaşamak zorunda kaldık. Barınaklar yetersiz, çadırlar hijyenik değil ve yaşamaya elverişsiz.
0: Gazze'de yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun büyük bölümü temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sorun yaşıyor. Nüfusun büyük bölümü hala çadırlarda kalıyor.
2: Osmaniye'de düzenlenecek olan ultra maraton için geri sayım başladı. Amanos Dağları hafta sonu 1000 sporcuyu ağırlayacak. Osmaniye Belediyesi tarafından 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Amanos Ultra Trail'e 1000 sporcu başvurdu. Türkiye'de parkurunda zirve geçişi bulunan tek ultra maraton olma özelliğine sahip yarışlarda sporcular yarışa 1650 metre rakımdaki Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nden başlayacak. Sporcular Amanos Dağları'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Karaçay Çelalesi ve tarihi kalelerin bulunduğu parkurlarda koşacak. Amanos Ultra Trail'ın Osmaniye'nin doğal ve turistik değerlerinin tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor. Sağlıkta gündem bir kez daha kalp ve damar sağlığı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında Türkiye'deki her 3 ölümden birinin nedeni yine kalp ve damar hastalıkları oldu.
6: Son dönemde çok arttı gerçekten. Bizler eskiden hep ileri yaşın hastalığı olarak düşünüyorduk kalp krizlerini ama şu an 40-45'li yaş grubunda biz kalp krizlerini görüyoruz.
7: Hekimlerin uyarısını tutulan kayıtlarda doğruluyor. Türkiye'de neredeyse her 3 ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2025 yılı ölüm nedeni verilerini açıkladı. Buna göre damar tıkanıklığından kaynaklanan kalp krizi ve inme gibi dolaşım sistemi hastalıkları geçen yıla göre %1 azalsa da yaklaşık %35'lik oranla yine ilk sırayı aldı. O hastalıkların içinde de kalp rahatsızlıklarının oranı neredeyse %70'i buldu. Kayıtlara göre Çanakkale'de neredeyse her 2 kişiden biri geçen yıl dolaşım sistemi hastalığından öldü. Hekimler toplumda kalp muayenesinin de ihmal edildiğini belirtiyor.
8: Hiç gitmedim, hiç yaptırmadım.
6: Kötü yaşam tarzı, kötü diyet, egzersiz ve özellikle sigara oranında bayanlarda da yüksek olması nedeniyle kalp krizleri hem bayanlarda hem erkeklerde maalesef genç yaşlarda maalesef arttı. Sizin yüksek bir kolesterol değeriniz varsa, ailenizde özellikle genç yaşlarda kalp krizi varsa ve sigara gibi kötü alışkanlıklarınız varsa siz gerçekten risk faktörleri olan hastasınız. Neden de erken check-up programlarına başlamak oldukça önemli.
7: Aynı araştırma raporunun sonuçlarında kanserli tümörler ve solunum hastalıkları ölüm nedenleri arasında ikinci ve üçüncü sırayı aldı. 2025'te Türkiye'deki bebek ve 5 yaş altı ölümlerde ise düşüş devam etti.
2: Muharrem ayının simgesi Aşure bu yılda binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu. İstanbul Tarihi Mısır Çarşısı'nda kurulan dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.
0: Kazanlarda pişirildi, binlerce kişiye aşure dağıtıldı. Asırlardır süren bir gelenek bu yılda tarihi Mısır Çarşısı'nda yaşatıldı.
9: Bugün 5000'e çıktık. Geçen sene 3000 dağıtmıştık. Ondan önceki sene 2000 dağıtmıştık.
10: Güzel bir organizasyon olmuş. Karne aldık. Karne ile birlikte tatlımızı da yiyoruz. Ağzımız da tatlanıyor.
11: Tesadüfen tevafuk oldu. Buradaydım. Aşure dağıtıyorlarmış. Gelip bir tadına bakalım, bir dua edelim dedik.
12: Aşuremiz çok lezzetli. İçinde de bol bol çeşitli meyveler var. Gayet güzel. Teşekkür ederiz emeğe geçenlerden.
13: Çok memnunuz aşure ayından. Çorbadan tabii memnunuz. Biz Pendik'ten geliyoruz.
0: Yeni cami meydanında düzenlenen etkinliğe hem valilikten hem de belediyeden yetkililer, çarşı esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
14: Aşure da bizim geleneğimizin en önemli etkenlerinden bir tanesi. Ve bugün işte binlerce insan, yerli yabancı bu tadı tadıyor.
0: Evde yapılan bir kase aşurenin maliyeti 55 lira ile 85 lira arasında değişiyor. Kafe ve pastanelerde bir kase aşure ortalama 200 ila 350 lira arasında satılıyor.
2: Bu haberle noktalamış olduk. Saat başında tekrar burada olacağız.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
16: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
15: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
17: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
15: Masallardan romanlara.
18: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben baletçi hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Yakın Plan başlıyor.

0: NATO zirvesini konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta aslında her günün konusu olarak devam edeceğiz konuşmaya. Çok kısa bir süre kaldı. Tabii Erdoğan-Trump görüşmesinde hangi başlıklar öne çıkacak? Bu da merak ediliyor. Yani F-35 mi, Suriye mi yoksa İran mı, yaptırımlar mı? Bu başlıklar üzerine de konuşacağız mutlaka ki. Size göre hangi başlıklar önde olacak?
1: Şimdi Türkiye açısından bütün bu başlıklarda öncelikli konu, eğer bir kriz yaşanıyorsa, güvenlik problemi yaşanıyorsa, yakın çevremizle ilgili ülkelerdeki o güvenlik problemlerinin Türkiye'ye etkisini minimize etmek. Yani bizim beklentimiz büyük oranda böyle olur. Ama şu anda Suriye'de göreceli istikrar sağlanmış durumda. Tabii ki ince bir hat üzerinde ilerliyor ve hepimizin desteğine ihtiyacı var yeni Suriye'nin ayakta kalabilmek için. Yeniden bir ulus ve devlet tanımına, formuna kavuşabilmesi için sağlam bir şekilde bu konuda Türkiye geri adım atmaz. Şimdi bu resmi bozabilecek aktör tıpkı İran'la yürütülen anlaşmada olduğu gibi İsrail'dir. Yani risk faktörü İsrail. Dolayısıyla ben özellikle ABD'nin Trump'la birlikte yapacağı bu ziyarette bölgedeki dengeleri korumak adına bir takım mesajlar, rahatlatıcı mesajlar vereceğini düşünüyorum. Yani bir, Suriye'de istikrar devam edecek. İki, az önceki konuşmasında yaptığı gibi, yani her fırsatta İsrail'e, İsrail lobisine bir fren, bir ayar verme durumu.
0: Obama'yı da sürekli dinledi.
1: Obama takıntı halinde. Evet. Hani Biden çok yaşlandı diye herhalde vazgeçti artık. Ama evet. Obama'yı aslında biliyorsunuz Biden Obama'nın devamı olarak gördüğü için de bu kadar uğraşıyordu. Ama hani onu bir Amerikan iç politikası faktörü olarak düşünüp kenara koyalım. Bölgemize dönelim. Türkiye açısından dediğim gibi birinci öncelik bölgesel istikrardır. Bütün yatırımımızı... İnanın bakın, Irak'ta kalkınma yolu projesi konuşuyorduk. Bir anda İran savaşını konuşur hale geldik. Yani Türkiye'nin pek çok aktör gibi gerçekleşmesini istediği çok önemli ekonomik ve aynı zamanda güvenlik istikrar projeleri var. Bunlar hepsi birbirine bağlantılı projeler. Ve her fırsatta bunu sabote etmeye çalışan bir İsrail aktörü var. Şimdi burada resim nasıl değişebilir? Bakalım önümüzdeki Eylül ya da Ekim ayı gibi beklediğimiz İsrail seçimlerinde ne olacak? Netanyahu iktidarda kalmaya devam edecek mi? Eğer bir şekilde Netanyahu iktidardan düşerse, belki Amerika şu an onun taşlarını da döşüyor. Yani artık tamam, süren bitti, sen gidebilirsin şeklinde. Netanyahu giderse belki bölgesel denklem açısından Türkiye dahil pek çok aktöre yeni bir sayfa açalım. Geçmişteki hataları bir düzeltelim bakalım. Hani öyle ya da böyle anlaşma yolu vardır baskısı görebiliriz Amerika açısından. Ama Netanyahu'dan daha iyi olabileceğini tırnak içinde düşündükleri bir lider adayını bulamazlarsa Netanyahu ile devam etmek durumunda da kalabilirler. Yani ülkedeki iç faktörleri, iç siyasi tartışmaları bilerek söylüyorum bunu. Yani daha ağırları var, daha radikalleri var. Yani bize Netanyahu'yu aratacak kadar delirmiş bir takım siyasetçiler var. Dolayısıyla hani Türkiye açısından bence bölgesel istikrar, güvenlik çok önemli. Buradaki kritik soru, NATO geçmişte bizi şüpheye düşürecek şekilde birkaç krizde Türkiye'yi yalnız bıraktı. Yani Türkiye'nin beklentisi daha sağlam bir şekilde arkamızda olmasıydı. Patriotları ülkemize çağırdık Suriye Savaşı devam ederken. Dedik ki bir terör saldırısı, işte buradaki çatışmanın, krizin, askeri unsurların Türkiye'ye karşı bir takım hamleleri var. Ve buna karşı biz NATO kalkanı istiyoruz. İşte patriotlar geldi ülkemizin güneyine. Belli bir süre, kısa bir süre kaldı ve sonra çok masraflı oluyor. Aslında bu kadar büyük tehlike yok, tehdit yok diyerek sökülüp götürüldü. Hı hı. Şimdi bu noktalar aslında Türkiye'nin neden özerk, aynı zamanda kendi gücüne dayalı, ulusal savunmaya dayalı, ayakta kalma kapasitesine dayalı hamleler attığını da gösteriyor. Biz hiçbir ittifaka şu anda ceptedir ve bizi sonsuza kadar korur diyemiyoruz. Bunu biz diyemiyoruz, bunu Avrupa'nın diğer aktörleri de diyemiyor. Böyle bir durumu yaratan da az önce altını çizdiler, çok güzeldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri askeri gücüyle bunu yaptı diyoruz ya.
0: Evet.
1: Bence askeri gücünün yanında bambaşka, artı, başka bir şeyle yaptı. Değerleriyle, Hani ikiyüzlülüğü bir yana bırakalım. Tarihinde yaşanan bütün çelişkileri bir yana bırakalım ama en azından makyaj babında mış gibi yaparak savunduğu bir takım değerler vardı. Şimdi Trump o değerleri de savunmuyor. Umrumda değil diye bakan bir başkan var karşımızda. Böyle olunca da işte Amerika'yı Amerika yapan, NATO'yu NATO yapan pek çok unsur tartışılır hale gelmeye başlıyor. Daha en temellerinden sarsılmaya başlıyor. Burada Turan Hoca altını çizdi. NATO eğer değişen tehdit koşullarına uyumunu sürdürebilirse bu zirveler boşuna yapılmıyor. Bunlar aslında bir tartışma platformu. Buralarda alınacak ortak kararlar ittifakın devamına hizmet edecekse o zaman biz NATO ile birlikte yolumuzu yürüyeceğiz. Yani konuşmamın bir yerinde değinmiştim. Bir ittifaka niye siz bir takım haklarınızı, özgürlük alanlarınızı devredersiniz? Size bir faydası olsun diye devredersiniz. Eğer faydası yoksa ittifakta kalmazsınız. İşte NATO'nun örgütsel bağlamda anlam arayışı, kendini yenileme gereği de burada yatıyor. Üyelerinin örgüte olan inancını, örgütün onlardan aldığı özgürlüğün karşılığında onlara bir şey vereceğini, anlamlı bir şey vereceğini vaat etmesi, göstermesi gerekiyor önümüzdeki süreçte. İşte Ankara zirvesi bu yüzden çok kritik önemde. Evet. Trump'ın yaratabileceği bütün sansasyonları bir yana bırakalım. Avrupa ülkelerinin de NATO'ya ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var Türkiye olarak. Her ne kadar akademide ikiye ayrılsak da yani NATO'suz da olur diyen hocalarımız olsa da ben NATO'suz olmaz. İyi ki de var, iyi ki de bu sayede biz Avrupa'nın kaderiyle ilgili konuşabiliyoruz diyen hocalardan bir tanesiyim. Yani NATO bize Avrupa'nın kaderine dair tayin edici bir rol veriyor. Ve bu rol çok kıymetli, çok önemli. Eğer hala biraz çatırdasa da Batı merkezli bir dünyadan bahsediyorsak.
0: Evet, tabii NATO'nun güvenlik mimarisi değişirken Türkiye'nin jeopolitik değeri de artıyor diyebiliyoruz o zaman, evet. Öyle değil mi?
2: Evet, şimdi Suriye meselesinin öncelikli meselelerden biri olacağından bahsetti Helin Hoca. İran'la Amerika arasında devam eden müzakereler de aslında hala hepimizi çok da böyle memnun edecek seviyede değil. Şimdi İsrail'in tarafı olmadığı bir müzakere sürecinde bölgede kalıcı barış beklediğimiz görüşmeler yapılıyor masada. Bu süreçte, şu bu 60 günlük süreçte İsrail'in Lübnan'a saldırmamayı taahhüt etmesinin garantörü Amerika. Ama İsrail'in de Lübnan'dan çekilmek için ya da kısa süreli de olsa buradaki çatışmalara ara vermek için Amerika tarafından bazı beklentileri var. Bir tampon bölge yaratmak gibi. Şimdi tampon bölge deyince de akla gelen ve son günlerde de artık konuşulan bir mesele haline geldi. Suriye'nin, Suriye ordusunun Lübnan'a çekilmesi gibi bir risk söz konusu. Mesela Ankara'nın çok da desteklemeyeceği ya da Suriye'nin Amerika'nın bir vekil gücü olmasını istemeyeceği bazı gündemler de söz konusu bölgede. Dolayısıyla bence de Trump'ın Türkiye'ye geldiğinde bu Ankara zirvesinde konuşulacak öncelikli meselelerden bir tanesi de Suriye'deki barışın da kalıcı hale gelmesi olacaktır. Bölgede istikrarsızlıktan ve bu kontrollü belirsizlikten beslenen ve NATO'nun üyesi olmayan bir terör devleti var. Dolayısıyla İran'daki savaşı sabote etmeyeceğinin bir garantisi yok. İran'la Amerika'nın müzakeresini engelleyecek Lübnan'daki çatışmalara devam etmeyeceğinin ya da Irak'ta ya da Lübnan'da ya da Doğu Akdeniz'de yeni çatışma sahaları yaratmayacağının bir garantisi yok. Bu noktada İsrail'in vekil gücü gibi davranan Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturacak bir Türkiye'nin öncelikli meselesi bu olacaktır. NATO'nun anlam arayışından çok güzel bahsetti Helin Hoca'm. Yani Avrupa'nın da artık NATO'ya hani Batı'nın kurduğu ve aslında norm üretme gücü olan bir yapıydı. Uluslararası bir kurumdu NATO. Yalnızca askeri birlik olmaktan öte norm koyma ve üretme kapasitesine de sahipti. Şimdi her bahsettiğimiz evrensel değerlerin tamamı gibi NATO bu gücünü de kaybetmeye başladı. Bu da bir güven kaybına yol açtı. Çok kalıcı bir güven kaybına yol açtı. 2019'da Macron'un beyin ölümü gerçekleştiği gibi bir söylemi vardı. Şimdi Bunu söyleyen Macron, mesela Fransa'nın müstakil bir askeri gücü yok. Keza Almanya'nın aynı şekilde. NATO'nun varlığına güvenerek kendi müstakil askeri güçlerini inşa edememiş bir Avrupa'nın NATO'nun tamamen ortadan kalkması gibi bir riski göze alamayacağı çok ortada. Bu noktada böyle çok daha yeni yeni girişimler başladı. İşte Almanya'da, Fransa'da 17 ve 45 yaş arasındaki erkeklerin 45 gün ve üzeri sürelerde ülkenin sınırlarında bulunmadıkları takdirde Savunma Bakanlığı'na bilgi vermelerini isteyen bazı tedbirler alınıyor. Bu işte Amerika ile Avrupa arasında çatırdayan güvenlik zemininden kaynaklanan bazı önlemler. Bugün NATO'nun var olmadığı bir düzende kendi kendine ayakta duracak bir askeri kapasiteye sahip değil. Askeri kapasiteye sahip olmadığı gibi böyle bir siyasi kapasiteye de sahip değil artık Avrupa Birliği. Hı hı. Artık Avrupa Birliği'nde çok uzun yıllardır siyaseti göğüsleyecek kadar güçlü, karizmatik liderler çıkmadığı için bugün Avrupa Birliği'nin de kendi iç siyasal problemleri var. Şimdi İsrail'i biz burada sürekli konuşuyoruz. Bütün milli güvenlik meselelerinin önüne İsrail'i koyuyoruz. Öncelikli maddemiz İsrail. Bu yalnızca bizim için böyle değil. Geçtiğimiz haftalarda Mart ayında Fransa'da gerçekleşen yerel seçimlerde şimdi orada da ilginç bir durum var. Mesela Fransa Yahudi lobisinin çok güçlü olduğu çok merkez bir Avrupa ülkesi. Mart ayındaki seçimlerde Toulouse, Marsilya ve Rube şehirlerinde Mélenchon hareketine karşı yapılmış bir siber kampanya olduğunu yakaladı Fransa'daki seçimlerden sorumlu bu büro ve bununla alakalı hukuki bir süreç başlatıldı. Paris savcılığı da bir suç duyurusunda bulundu. Çünkü 2027'de Fransa'da gerçekleşecek genel seçimler var. Genel seçimlere kalması beklenen iki tane blok var. Bir tanesi Mélenchon, sol hareket. Diğer taraftan da işte Marine Le Pen'in belki de işte o katılamayacak belki ama sağ hareket. İkinci tura kalması beklenen hareketler. Şimdi İsrail'in Avrupa'da bile seçimleri 5. kol faaliyetleriyle bu kadar siber yöntemlerle sabote ettiği bir sistemde İsrail'e karşı dünyayı ve dünya barışını korumak NATO'nun öncelikli meselelerinden birisi haline gelecek bence ilerleyen süreçte. Dolayısıyla bu noktada da Türkiye çok avantajlı bir pozisyonda. Her kürsüde çıktığı her programda, her coğrafyada İsrail'e karşı tutumunu çok net şekilde ortaya koymuş bir ülke olduğu için Türkiye. Bu noktada da Avrupa'nın İsrail'le bir gün olası bir mücadelede de Türkiye'ye ihtiyaç duyacağı bir konjonktürde.
0: Tabii Trump yönetiminin işte bu dengesizlikler, belirsizlikler, Orta Doğu'da yaşananlar, Ukrayna Savaşı vesaire derken Türkiye gibi dengeyi dengede kalan ülkelerin aslında önemi artıyor da diyebiliyoruz, öyle değil mi?
3: Tabii öyle. Şimdi biz uluslararası ilişkilerdeki o değişimi anlatırken Elif Hocam kısaca kabaca bahsetti. Şu anda ne yaşadığımız konusunda bir görüş birliği yok. Yani biz Soğuk Savaş döneminde çift kutupluluktan bahsediyorduk. 90'lardan 2001'e geçen süreçte tek kutupluluktan, bir Amerikan hegemonyasından bahsediyorduk. 2001'den sonraki süreci nasıl tanımlayacağımız konusunda hala kafalarımız karışık. İşte çok kutuplu diyen var,
1: kutupsuz diyen var,
3: çok merkezli diyen var,
1: çok katmanlı,
3: dengesiz çok kutuplu diyen var, oğlu var. Bu aktörlerin nerede duracağı konusunda biraz pozisyon almalarını zorlaştırıyor. Bu her aktör için geçerli. Yani Amerika için bu hegemonyayı devam ettirebileceğiz mi? Devam ettireceksek bunu askeri güçle mi devam ettireceğiz? Ekonomik güçle mi devam ettireceğiz? Bunlarla devam ettiremezsek kültürel olarak mı devam ettireceğiz? İşte Çin orada ya biz hegemonik bir güç olalım mı? Olmamıza değer mi? Hocam bahsetti, böyle bir iddiada bulunmuyor ama Amerika bundan şüpheleniyor. Batı bundan şüpheleniyor. İşte Rusya, bizim ekonomik gücümüz yok ama tarihsel olarak askeri kapasitemiz kuvvetli gibi bir yaklaşım var. Bir de burada orta büyüklükteki güçler Türkiye gibi pozisyon almaya çalışıyorlar. Ya burada ne yapmamız gerektiği, nerede durmamız gerektiği konusunda Türkiye'nin de belli başlı pozisyonları var. Çünkü mesela çift kutuplulukta ve tek kutuplulukta bu çok barizdir. Eğer Amerikan bloğunun veya Batı bloğunun içerisindeyseniz Sovyetlerle iyi ilişki kurmak çok zordur. Oradaki hegemonik güç sizi engeller. Tek kutuplulukta hegemonik güç kimse, bütün düzeni, bu düzen iyi de olabilir, kötü de olabilir, orası ayrı bir konu, düzenleyici bir aktördür. Şimdi bu manevra alanlarının genişlemesi bizim gibi yükselen orta büyüklükteki güçlerin de yeni pozisyon almalarına, sebep oluyor. Şimdi burada da aktörlerin bence karşılarına çıkan, orta büyüklükteki güçler açısından söylüyorum bunu, iki temel pozisyondan, kabaca iki temel pozisyondan bahsedebiliriz. Bir, fırsatları nasıl diyelim, kullanmak için, sömürmek demeyelim de kullanmak için sert güç kullanmak gerekir mi? Çünkü bölgesel denklemler buna izin veriyor. Örneğin İran, yani İran'ın yükselişi kutuplulukla da ilişkili bir şeydir. Bunu da aklımızda tutmamız lazım. Bölgede bu kadar kendi fikirlerini yayması, askeri yeni ittifaklar geliştirmesi veya bunu biz yumuşak gücümüzle, işte değerlerimizle mi devreye sokalım gibi pozisyonları var. Bence Türkiye'de bu pozisyona biraz daha uyuyor. Yani nedir bunlar? Arabulucu olmak, barışa vurguda bulunmak. Eğer ki ulusal çıkarlara veya ulusal güvenliğe bir tehdit varsa askeri güç kullanmaktan geri durmuyor. Bu tarihsel olarak da böyledir. 74'teki Kıbrıs da bunu örnektir. İşte 90'lardan sonra Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan sınırlı askeri müdahaleler de bunlara da örnektir. Ama bunun dışındaki diğer şeylerde barıştan yana olmak ve krizleri çözmeye çalışmak prestij arttırıcı bir şey de olduğu için Türkiye açısından anlamlı gözüküyor. Türkiye bu pozisyonunu koruduğu sürece de diplomatik gücü de artacaktır. Askeri kapasitesi veya ekonomik kapasitesi çok ciddi bir sıçrama yaşatmasa olmasa dahi bu diplomatik güç Türkiye'nin pozisyonunu kuvvetlendirecektir. Buna başka örnekleri de verebiliriz. İşte tarihsel olarak Japonya söylenir, Norveç söylenir. Bunlar güvenilir aktör olarak görülürler. Hı hı. Bu açıdan bakarsak yumuşak gücünü kullanmak ve değerler üzerinden siyaset üretmek Türkiye'nin çıkarını olacaktır. Fakat buradan vazgeçip bir kendisinin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit olmayan herhangi bir krizde sert gücünü, askeri gücünü harekete geçirmeye çalışırsa ben bunun Türkiye'nin aleyhine işleyeceğini düşünüyorum. Bunun da bence en önemli örneği 2011 sonrası Suriye krizi. Yani Türkiye öyle veya böyle oradaki vekalet savaşlarının bir tarafı oldu. Evet. Vekalet savaşlarının tarafı olduğunda iktidarı değiştirebilir miyiz, nasıl değiştirebiliriz? Eylemlerin içerisine girdiği vakit Türkiye'nin bölgedeki olumlu algısı çok ciddi bir şekilde olumsuza dönmeye başladı. Bütün araştırmalarda bunu gösteriyor. Bu demek değildir ki ülke içerisindeki şiddete tepki göstermeyelim vesaire. Burası ayrı bir şey. İnsani perspektifi olabilir. Nasıl ki İsrail'e insani perspektiften tepki gösteriyorsa benzer bir politikayı bölgedeki diğer ülkelere de gösterebilir. Ama ne zaman ki vekalet savaşına girdiğinde veya askeri gücünü ulusal güvenliğin ötesinde kullanmaya başladığında bence bu Türkiye'nin aleyhine işliyor. İran bunu yapabilir. Çünkü İran'ın temel stratejisi o zaten. İran, biz işte diplomatik olarak çok barışçılız, herkese barış vaat ediyoruz gibi bir yaklaşımı yok. Ama Türkiye bu söylemi insani perspektiften söyleyip işte Afrika'daki alanlarını da böyle genişletebiliyor diplomatik açıdan, Orta Doğu'daki alanlarını da böyle genişletebiliyor. Buradan dönmeye başladığınızda son derece normal olarak bölgedeki diğer aktörler buna şüpheyle bakabilir. Bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Fransa'da Afrika'ya gittiği zaman insani bir söylemle gidip daha sonra orada bir askeri gücünü kullanmaya kalktığında ya ne oluyor burada der insanlar. Bu açıdan bakarsak Türkiye'nin temel avantajı ortada dengeleyici, bu Türk dış politikasının kurumsal da tavrıdır. Yani dengeleme politikası ve barıştan yana olması işte Soğuk Savaş'tan sonra başlayan bir pozisyon değildir. Türkiye'nin kuruluşundan beri vardır. Bu pozisyonu koruduğu vakit jeopolitik konumunda dikkate aldığımızda diğer bütün aktörler açısından da vazgeçilmez bir aktör olarak ortaya çıkacaktır. Ama diğer türlü işte bütün dengeleri biz kuralım, oyun kurucu aktör olalım, oradaki savaşlarda da bizim söz sahibi olalım gibi bir yaklaşımını ben Türkiye açısından çok sağlıklı görmüyorum.
0: O zaman yeni aslında oluşumun, yeni ittifakın yönünü belirleyecek kritik bir eşik de diyebiliyoruz aslında, öyle değil
1: Ankara
0: mi?
1: Ankara için, Ankara zirvesi tabii için diyorsunuz. Yani birkaç not aldım sizler konuşurken. Son dönemde benim çok bahsettiğim, tabii ki birkaç ay öncenin Davos zirvesinde Kanada Başbakanı Carney'nin değişken geometrili dünya kavramı. Hı hı. Yani o kadar kafama yattı ki ve oradaki sancıları, NATO'nun içindeki sancıları anlamamı kolaylaştırdı ki o yüzden bu kavrama tutundum diyebilirim. Değişken geometrili dünyadan kastı şu aslında. Farklı konularda, farklı ihtiyaçlarda, büyüklü, küçüklü, farklı ittifakların kurulabilmesine imkan tanıyan bir dünya. Şimdi böyle olunca da NATO çok Soğuk Savaş'tan geldiği için böyle bir kütlesi var, yani bir büyük bir alan kaplıyor ve bir ağırlığı var ve biz bekliyoruz ki NATO bu ağırlığıyla kendisini geleceğe taşısın. Zannediyorum ki dünyanın değişen koşulları onu daha farklı yönde değiştirerek, yani o katılığını belki de esneterek, üyelerine biraz daha farklı ittifaklar yapma özgürlükleri tanıyarak ancak hayatta kalmasını sağlayabilir. Yani NATO açısından o yüzden bir dönüm noktası. Bu Ankara zirvesi ve bundan sonraki birkaç zirve diye düşünüyorum. Değişken geometrili dünyayı anlatırken Mark Carney, Kanada Başbakanı, Grönland örneğini verdi. Çünkü Davos'ta hemen arkasından konuşan Trump, Grönland'i istiyorum demişti. Carney de o sırada Grönland'e bir Amerikan saldırısı işgali olursa kim koruyacak orayı diye sormuştu. Danimarka'yı kim savunacak demişti. Bakın, kuzeyde bugüne kadar atıl durumdaki bir takım askeri üslerini yeniden aktif hale getirmeyi konuşan bir Kanada var karşımızda. Kime karşı? Amerika'nın yanı başında dostum dediği Amerika'nın yarattığı belirsizliğe karşı. Şimdi her fırsatta Kanada'ya ticari savaş açtı, işte ayar vermeye çalıştı, kızdırdı, öfkelendirdi, ambargolar koydu, tarifeleri yükseltti. Elindeki hali hazırda yıllardır tuttuğu dostunu bile kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı Amerika Birleşik Devletleri'ni Trump. Kanada ne demek? Kanada başından beri NATO'nun içerisinde ve çok önemli. Ve Türkiye'yi neden ilgilendiriyor? Orta ölçekli güç kategorisine ilk giren ülkelerden birisi olduğu için. Yani geleneksel orta ölçekli güç kimdir desek hemen ilk akla gelen Kanada. Ve özellikle de oradaki akademisyenler, ilk çalışanlar, middle power, orta ölçekli güç literatürünü. Türkiye neden ilgilendiriyor? Yükselen orta ölçekli güç olduğu için. Ben buradan ne sonucu çıkarıyorum? Orta ölçekli güçler artık daha esneklik, özgürlük alanları istiyorlar. Bu anlamda NATO'nun eskisi gibi bağlayıcı, katı, üyelerini belli duvarların arasına sıkıştırma ihtimali kanaatimce kalmadı. Daha esnek, daha farklı amaçlarla farklı ihtiyaçları karşılayan, büyüklü küçüklü ittifak yapılarına da izin vererek ancak elinde tutabilir. Öbür türlü NATO içerisinde kalmak hiç de anlamlı bir sonuç gibi gelmiyor, düşünce gibi gelmiyor bana. Şu sözü de çok önemliydi Carney'nin. Diyordu ki sizin ittifaktan anladığınız şey eğer boyun eğmekse biz bunda yokuz. Yani boyun eğmemizi istiyorsunuz. Sizin entegrasyondan, ittifaktan kastınız zannediyorum bu dedi. Ama biz boyun eğmek için bu ittifakın içinde değiliz. Bakın nasıl aslında temelde yatan sancılar var, çatlaklar var ve Ankara bunların bir kısmının yeniden görünür olmasını sağlayacak. Müsaade ederseniz birkaç faktörün altını daha çizeyim.
0: Tabii, buyurun.
1: Geçmişteki farklı ülkelerde yapılan NATO zirvelerinin sonuç bildirgelerine baktığımı ve sizlerle pek çok yayın yaptığımı da hatırlıyorum. Orada elbette Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle Rusya yeniden sağlam bir öteki olarak masada. Tehlike, tehdit. Unutmayın Rusya orada duruyor. Hı hı. Yani NATO'nun kuruluş amacının asıl muhatabı orada bir tehdit olarak duruyor. Ama eklenen biri daha var. Tehdit demeseler de Çin faktörü var sürekli kapanış bildirgelerinde, sonuç bildirgelerinde. Çin'e doğrudan düşman demiyorlar. Fakat NATO'nun değerlerini tehdit ettiğini düşündüğümüz ülke diyorlar. Yani ufukta belirmekte olan bir öteki daha var. Ama onu bu kadar kuvvetli, altını kalın çizgilerle çizerek söylemiyorlar. Nitekim Çin de o kadar dikkatli ki onlara malzeme vermemek için elinden geleni yapıyor. Birkaç nokta daha var. İşte yeni tehditler arasında, bilmiyorum Ankara'da ne kadar konuşulacak ama çevreci hareketin son yıllarda yoğun çabalarıyla NATO gündemine soktukları iklim değişikliği.
0: Evet.
1: İklim güvenliği. Yine sonuç bildirgelerine girmeye başladı. Türkiye'de yapılacak bir COP31 Antalya zirvesi var. Yine yakın dönemde. Bakın yine Türkiye'ye bütün dünyanın dikkatini taşıyabilecek önemli bir zirveden bahsediyoruz. Evet. Benim beklentim Ankara'da Tabii ki belli konu başlıkları kadar olmasa da özellikle iklim değişikliğinin, iklim güvenliğinin de konuşulacak olması. Konuşmak zorundalar, konuşmak zorundayız. Ama bütünüyle bu bir yalandır diyen de Trump gibi bir başkan var elimizde. Hayatta duyduğum en büyük yalan, en büyük kandırmaca iklim değişikliği diyen Trump. Az önce Turan Hocam, Mehmet Hocam altını çizdi. Dedi ki iktidara gelmesini sağlayan şey aslında ekonomik sebeplerdi Trump'ın. Ve bakın ilk iktidara gelirken taraftarlarına ne vaat ediyordu biliyor musunuz? Kapanan kömür madenlerini yeniden açacağım diyordu. Hillary Clinton'a, Obama'ya söyleniyordu, sizin madenlerinizi kapattı, sizin iş yerlerinizi kapattı, iklim değişikliği tırnak içinde yalanıyla. İnanmayın onlara, öyle bir şey yok, hepsini yeniden açacağım dedi. Hepsini yeniden açtı. Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi ve bambaşka bir gündem yarattı. Şöyle kapatayım, bütün bu boşlukta Çin ne dedi? Madem rakibim Amerika, dünyanın iklim değişikliği konusundaki sürücü koltuğunda, lider ülke olma koltuğundan iniyor, buna ben adayım dedi ve 2060'ta karbon sıfır sözü verdi. Çin sessiz ve sakin derinden geliyor. Amerika'yı kızdırmadan da olsa Amerika'nın boş bıraktığı alanları özellikle yumuşak güç bağlamında tabii ki askeri destekle de doldurmaya çalışarak.
4: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra sonra.
5: Herkes soru sorabilir.
6: Ne? Nasıl?
7: Niçin?
5: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
9: Netleştirelim.
5: Bunu mu demek istediniz?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
5: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru?
8: Dediniz ama bunun tersi olamaz.
5: Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
4: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Burası NTV Radyo. Saat 4.
1: Saatlerimiz gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleri hedef alındı. ABD ordusu saldırıları tamamlandığını açıkladı. Ancak İran devrim muhafızları karşılık olarak bölgedeki ABD üslerine hedef almaya başladıklarını duyurdu. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenlemişti. ABD saldırıları da bunun ardından geldi. Kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak bölgeye hava saldırıları düzenlendiği açıklandı. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. ABD ordusundan yapılan açıklamada kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor. İran anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için bölgede tedbirli duruşunu sürdürüyor denildi. Saldırılara dair İran'dan da açıklamalar geldi. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. Açıklamada bölgedeki üs ve ABD ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gitti. Kanadalı mevkidaşıyla basın toplantısında konuşan Fidan, ABD ve İran arasında anlaşma konusunda önemli uyarılarda bulundu. İsrail'in anlaşmayı sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Bakan Fidan, Gazze konusuna da dikkat çekti.
2: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gitti. Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptına dair konuşan Fidan, anlaşmanın nihai barışa ulaşmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi. Bu süreçte İsrail'in provokasyonlarına izin verilmemesi uyarısında bulundu.
2: Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
3: Bakan Fidan'ın gündeminde Gazze de vardı. İsrail'in Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.
2: Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz.
3: Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da adımlar atıldığını ifade etti. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in çaba gösterdiğini sözlerine ekledi. Kanadalı Bakan Anita Anand da iki ülkenin pek çok alanda işbirliği yaptığını vurguladı.
1: ABD yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusu Kongre'ye bildirildi. Satış onayının verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak. Böylece yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşik de aşılmış olacak.
4: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-110 motoru satışında resmi süreci başlattı. Trump yönetimi 700 milyon doların üzerindeki satışa yönelik niyetini Kongre'ye iletti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde gelen adım hem Kaan projesi hem de iki ülke arasındaki savunma ilişkileri açısından kritik önem taşıyor. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladığı sırada muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım demişti. ABD Dışişleri'nin Kongre'ye ilettiği bildiride ABD hükümeti siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin tüm değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu kalemlerin ihracatına onay vermeye hazırdır ifadelerine yer verildi.
5: Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kademli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongreden bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok.
4: Söz konusu talep General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı Kaan'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarının da kullandığı F-110 motoru yerli motor geliştirilene kadar Kaan savaş uçağına da güç verecek. Alınacak 80 adet motorla 40 Kaan uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılar için daha önce 4,5 milyar lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 5 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin programına katılan Erdoğan, devlet özel sektör işbirliği ile küresel çapta yeni hedeflere yol almayı planladıklarını belirtti.
6: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
7: İhracatçılar için ticari senetlerin uygun faizi finansmana çevrilmesini sağlayan reeskont kredilerinde limit yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu haberi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İstanbul'daki genel kurulunda verdi.
6: Bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat ağının genişlemesi için yapılan planlamalara da değindi.
6: Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Amaç meclis tatile girmeden düzenlemeyi ele almak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz düzenlemenin belli koşul ve tarihe endeksli olacağını belirtti.
8: Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız bu süreçte. Nihai takdir merci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu döneme yetişsin diye bir gayret var.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye yasalarının meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi için büyük bir çaba olduğunu söyledi. Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, bir yasal çerçeve oluşturulacağını ve bunun belli şartlar ve tarihlere bağlı olacağını söyledi.
8: Bir taraftan biz diyoruz ki silahlarınızı bırakın, gelin işte gerekli düzenlemeleri yapalım. Diğer taraftan örgütte ben bırakacağım ama bırakınca nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor. Yasa olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
4: Toplantıda ekonomi de gündemdeydi. Yılmaz'a Temmuz ayında memur ve emeklilere refah payı verilecek mi diye soruldu.
8: İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek. Savaş evet, nedeniyle bir enflasyon var. Otomatik işleyen bir sistem var biliyorsunuz. Belli artışlarda Temmuz enflasyonu çıktığı zaman işte memur maaşları, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyonu hiçbir zaman ezdirmedik. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz bu rakamlara.
1: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.
9: Asya. Selvi boylu al yazmalımın İlyas'ı, yılanların öcünün Karabayram'ı, Tomruk'un Kürşat Çavuş'u, Yeşilçam'ın usta ismi hayata gözlerini yumdu.
10: Yeri ölüm öder ama canlıyken belim bükülmez.
11: Olmaz öyle şey.
9: Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Kadir İnanır bir süredir çeşitli hastalıklar sebebiyle tedavi görüyordu. İleri evrak ciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 14 Mayıs'ta da yoğun bakıma alınmıştı. Acı haber hastaneden geldi. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
11: Ben seni buldum al yazmalım. Kaybetmek istemem.
9: Beşiktaş'taki hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi.
12: Yalan yok, çıkar yok, karamsarlık hiç yok.
9: İnanır için pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından ulus mezarlığına defnedilecek.
1: Dünya Kupası'na erken veda eden milli takım yurda döndü. A milli takımı taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Milli takım için genel havacılık terminalinin önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Milliler Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD ile oynadıkları maçta son dakika golüyle 3-2'lik skorla galibiyet yaşamış. Ancak bu galibiyet üst tura çıkmak için yeterli olamamıştı. 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek ölmüşlerdi. 4 sanık 12 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. Yakınları da karara tepki gösterdi.
7: İlaçlama firması sahipleri Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl, İlaçlama firması çalışanı Doğan Caferoğlu 12 yıl, otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl hapis cezası aldı. 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili davada ikinci duruşmada karar çıktı.
13: Ben bu karara itiraz ediyorum 18 yıl. Benim çocuklarımı geri getirir mi? Bir tane Muhammed'imiz Masal'ımı bana geri verebilir mi 18 yıl?
7: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. 13 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek öldü. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan verilen cezalara yakınları tepki gösterdi.
14: Verilen cezaya tam memnun değilim ben yani. Ama Türk adaletine güveniyoruz yine de yani. İnşallah daha hak ettiklerini bulurlar.
7: Sanık otel sahibi Hakan Oğlak, çalışanlara 2 gün bekleyin, odayı havalandırıp kiralayın dediğini öne sürdü. İlaçlama firmasının kendilerini yeterince bilgilendirmediğini iddia etti.
15: 18 yıl değil, 180 yılda alsalar bunlar sonuç itibariyle giden canları geri getirmeyecekler. Tabii ki gönül isterdi ki en ağır cezayı alsalar. Evet.
7: 4 sanık ceza alırken 2 resepsiyon görevlisi beraat etti. Otelin kapıları kilitli olduğu için hastaneye gitmeye çalışan aile binadan geç çıkmıştı. Otelin sorumlu müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.
1: Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili gözaltına alınan 7 belediye yetkilisi tutuklandı. 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma genişletildi. Kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı, eski İmar ve Şehircilik Müdürü, eski ve yeni yapı kontrol müdürleriyle zabıta müdürleri gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Yangınla ilgili devam eden davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanıklar 21 Temmuz'da 3. kez hakim karşısına çıkacak. Adalet Bakanı Akın Gülek, organize suç örgütlerine yönelik yapılan 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek, 24 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapıldığını, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini söyledi. Örgütlü olmayan suçlara yönelik de 10 ilde operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda da 130 şüpheli vardı. Bakan Gürlek, bu tablo devletimizin suç örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığın, yargı teşkilatımızın süratli refleksinin, kolluk birimlerimizin sahadaki etkinliğinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesidir, dedi. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
16: Sen nereye gidiyorsun?
17: Bu asıl ihbarlar çok yanlış bir şey. Yani yarın öbür gün suç duyurusunda bulunacak. Bilmem ne olacak. Yazık, günah onlara da yani.
4: Arama çalışmaları sürerken verdiği röportajda asılsız ihbarlara tepki göstermişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Olayla ilgili ilk davada küçük kızın amcasına kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık serbest bırakıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu amca bir kez daha suçlamaları kabul etmedi. Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuksuz 6 sanıksa beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı.

0: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru ÖSYM'nin gündeminde. Merkez iki soru hakkında inceleme başlattı. O sorulardan ilki AYT matematik testinin 23. sorusuydu. Bazı matematikçiler sorunun yanıtı konusunda ikiye ayrılmış, bu durumda sosyal medyada gündem olmuştu. AYT Türk Dili ve Edebiyat testinde yer alan 20 numaralı edebiyat sorusu da yine inceleme altında. Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabına ilişkin soruda kitaptaki karakterin adı Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yer almış, bu durumda tepki toplamıştı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği gelecek hafta bilirkişi raporunun sonucuna göre belli olacak. 2025-26 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Öğrenciler karnelerini aldı. 18 milyon öğrenci için yaz tatili başlamış oldu. Yeni dönemse 14 Eylül'de başlayacak.
1: Benim karnem çok iyi. Her sene çalışarak başarıyorum.
2: Tüm yıl çalışan, emek veren 18 milyon öğrenci karnesini aldı. Tatil başladı.
3: Yüzme öğreniyorum. Yazlığa gideceğiz.
4: Bol bol oyunlar oynayacak mısın?
3: Evet.
4: ...2025-2026 eğitim yılı bitti. Öğrenciler karnelerini aldılar ve heyecanla yaz tatilinin başlamasını bekliyorlar.
5: Çok heyecanlıyım. Tatile gideceğim. Denizlere gideceğim. Sonra da yine kitabımı okuyacağım.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi, karnelerini dağıttı.
6: Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım, çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
2: Bakan Tekin, liselere geçiş sınavının açıklanacağı tarihi de belirtti.
6: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız.
2: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
0: 6 Şubat depremlerinde polis babasını kaybeden Şehriban Okur en büyük hayalini gerçekleştirdi. Çok sevdiği babasının izinden giderek Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Genç kız ve annesi törende gözyaşlarını tutamadı.
2: Çok sevdiği babasını depremde kaybetti. Hayali onun gibi bir polis olmaktı. Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Törende duygusal anlar yaşandı.
7: Onun izinden gitmek istiyorum. Yani o hayatta olmasa da onu yaşatacağım, ismini falan gururla bu üniformayı giyeceğim.
2: 6 Şubat depremlerinde Hatay'da bir emniyet binası da yıkıldı. Enkaz altında kalan polis memuru Cemil Okur şehit oldu. Şehidin kızı Şehriban Okur babası gibi polis olmak istiyordu. Onun izinden giderek Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gördü. Bu yıl okuldan mezun olan 248 kadın polis memur adayı arasında Şehriban Okur da vardı. Törene genç kızın annesi Nazife Okur'la, kendisi gibi Samsun Polis Meslek Yüksekokulu'nda okuyan kardeşi Yılmaz Okur da katıldı. Anne Nazife Okur, eşi ve kızının bir arada olduğu fotoğrafı tören boyunca elinden bırakmadı.
8: Babasından aldığı bayrağı ömür boyu o da dalgalandıracak. O da bayrağımızı göklere taşıyacak.
2: Tören sonunda şehit babalarının mesleğini seçen iki kardeş birbirlerine tekmil verdi.
0: Türkiye önümüzdeki hafta deyim yerindeyse kavrulacak. Birçok bölgede sıcaklık 45 dereceye kadar çıkacak. Özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olmaları gerekiyor.
9: Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası bize de geliyor. Sıcaklıklarda 5-6 derece yükseliş olacak.
2: Önümüzdeki hafta dışarı çıkmak çok daha zorlaşacak. Çünkü ülkenin neredeyse tamamı sıcak hava dalgasının etkisi altına

0: girecek.
1: Önümüzdeki hafta salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
0: Bu kez rüzgar da sıcak havanın etkisini azaltmayacak.
1: Hafta sonu İstanbul'da ve Kocaeli'nin Karadeniz hattında, İstanbul'da da Boğaz hattı, özellikle Sarıyer, Şile tarafında nem oranı yükselecek.
0: Peki Avrupa'da sıcaklık Türkiye'nin gerisinde olmasına rağmen neden daha tehlikeli?
1: Öncelikle şu çelişkiye bir açıklama getirelim. Bizde sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken çok sorun yaratmazken neden Avrupa'da 35-36 derece sıcaklıklarda bile çok büyük sorunlar yaşanıyor? Avrupa'da sık ormanlık alanlar, bitki örtüsünün yoğun olması ve uzun büyük nehir ağları o bölgede buharlaşmanın çok fazla olmasına neden oluyor. 45 derece kuru sıcak mı, 30 derece çok nemli hava mı daha öldürücüdür? 30 derece çok nemli hava daha öldürücüdür.
0: Önümüzdeki hafta herkesin, özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması, çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.
2: Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük bir yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çöktü. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 900'ü geçti.
0: Felaket böyle başladı. Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5'lik depremle sarsıldı. Onlarca bina yerle bir oldu, yüzlercesi ise ağır hasar aldı. 7,5'lik depremin merkez üssü Yaracuy eyaletinin Yumare şehrinin 28 kilometre güneydoğusuydu. Deprem yerin 28 kilometre altında meydana geldi. Başkent Caracas dahil çok sayıda şehir depremden etkilendi. La Guaira yıkımın en fazla olduğu eyaletlerden biri oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. Felaketin boyutu havadan da görüntülendi. La Guaira'daki uluslararası havalimanı da depremde ciddi hasar aldıktan sonra kapatıldı. Bu uluslararası yardımların ulaştırılmasını da güç hale getirdi. Enkaz altındakileri kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yardım çalışmalarını yerinde denetledi. Depremzedelere 2600 tondan fazla insani yardım gönderildi. Birleşmiş Milletler de uluslararası yardım için devreye girdi. 17 ülkeden Venezuela için yardım eli uzandı. Yetkililer önceliklerinin kurtarma ekiplerini felaket bölgesine ulaştırmak olduğunu belirtti. Binden fazla personel arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri iki savaş gemisi, nakliye uçakları ve helikopterler konuşlandırdı. 150 milyon dolarlık da nakit yardımı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü de enkazdan çıkarılanların tedavisi için bölgeye ekip gönderdi. Depremin ardından kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin çok kritik olduğu hatırlatıldı. 7,5 büyüklüğündeki sarsıntı 1900'de Venezuela açıklarında meydana gelen 7,7'lik depremden bu yana en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
2: Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Her iki taraftan da 160'ar savaş esirinin ülkelerine teslim edildiği açıklandı. Öte yandan karşılıklı hava saldırıları da sürüyor. Ayrıntılara Kiev'den Deniz Berktay aktaracak.
3: Esir takasıyla başlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı biner esirin değiş tokuş edilmesine ilişkin bir anlaşma söz konusu. Ve bu anlaşma çerçevesinde de bu geride bıraktığımız gün bunlardan karşılıklı olarak 160'ar savaş esiri karşılıklı değiş tokuş edildi. Ve Ukrayna'ya iade edilen esirler 2022'den beri, yani en az 4 yıl, hatta 4,5 yıldır neredeyse Rusların elinde esir bulunuyordu. Savaşın en başlarında, savaşın ilk aylarında esir düşen bir kısmı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup, bir kısmı polis teşkilatına, bir kısmı sınır güvenlik teşkilatına mensup olan kişilerdi bunlar. Fakat şöyle bir durum söz konusu, Rusya ile Ukrayna esir takası gibi savaşta böyle acil çözülmesi gereken konularda müzakere ediyor. Bu konularda bazı çözümler sağlıyorlar. Yalnız diğer taraftan savaşın sona erdirilmesi konusunda tarafların tutumu birbirinden taban tabana zıt. Yani savaşın bitmek bilmemesinin bir nedeni de bundan kaynaklanıyor. Ukrayna ve batılı ülkeler acil ateşkes diyorlar ve kayıtsız şartsız savaşın, daha doğrusu ateşin kayıtsız şartsız kesilmesini savunuyorlar. Rusya ise diyor ki bizim ateşi kesmemiz için, şu anda sahada üstünlük bizde, bizim ateşi kesmemiz için sizin önce bazı şartları kabul etmeniz lazım diyor Rus tarafı. Savaşın sürmesinin nedenlerinden biri bu. Diğer taraftan karşılıklı hava saldırıları epey artmış durumda. Geride bıraktığımız gün Ukrayna 600'den fazla İHA ile Rusya'nın farklı şehirlerini ve Ukrayna'da Rus işgali altında bulunan bölgeleri, başta da Kırım Yarımadası'na hedef aldı ve Kırım Yarımadası'na son 10 gündür Ukrayna İHA'ları gerçekten gözü açtırmıyor ve Kırım'daki bütün oradaki düzeni alt üst etmiş durumda ve Kırım'da bulunan Rus makamları Kırım'da olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldılar. Çünkü bir taraftan benzin sıkıntısı var, diğer taraftan elektrik ve su sıkıntısı var. Ve bu geride bıraktığımız gün aynı zamanda Kırım Tatar Bayrak Günü'ydü. Kırım Tatar liderleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov bu tarz yaptırımların Rusları uzun vadeli Kırım'dan çekilmeye zorlayabileceğini söyledi. Ukraynalı yetkililer içerisinde yalnız hani bu konuda farklı yaklaşanlar var bu ihtimali. Ancak şöyle bir durum söz konusu, Ukrayna İHA'larının Rusya'nın başkenti Moskova'yı son zamanlarda sürekli olarak hedef almasının Rusların sivil halkında savaşı doğrudan doğruya hissetmeye başladığını söylüyor Ukraynalı yetkililer ve uzmanlar. Dolayısıyla bunun Rusya'yı ilerleyen dönemlerde biraz daha Ukrayna şartlarında barış masasına oturmaya zorlayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki haftalar yine savaşın ve hava saldırılarının biraz şiddetleneceği bir dönem olacak diyebiliriz.
2: Çin'in başkenti Pekin'in en yüksek binasına uçak çarptı. Tek pervaneli küçük uçağın 108 katlı gökdelene çarptıktan sonra düşüşü böyle görüntülendi. Uçağın çarpması sonrası binadaki iki cam panel zarar gördü ve bu kazaya dair sosyal medya paylaşımlarının artması üzerine Çinli yetkililer bu paylaşımları sildiği iddia edildi. İniş öncesi rota değiştirerek binaya doğru ilerleyen Çinli pilotun kaza sırasında uçakta yalnız olduğu belirlendi. Washington yapay zeka teknolojisine yönelik kısıtlama çemberini genişletiyor. Beyaz Saray popüler yapay zeka platformu ChatGPT'nin en yeni sürümüne sınır getirilmesini talep etti.
0: Washington'dan yapay zeka konusunda bir kısıtlama hamlesi daha geldi. Beyaz Saray sohbet robotu ChatGPT'nin en yeni sürümünün kullanımına sınır getirilmesini talep etti. ABD medyasında yer alan habere göre ChatGPT 5.6 modelinin gelişmiş yetenekleri hükümette endişe yarattı. Washington güvenlik açıklarını saniyeler içinde tespit edebilen bu sistemlerin yabancılar tarafından kullanılmasını ulusal güvenlik tehlikesi olarak nitelendiriyor. Trump yönetimi modelin sadece onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi. Amerikalı kaynaklar OpenAI'nin bu yeni sürümünün daha önce ihracat kontrolü getirilen Anthropic şirketinin Mythos modeliyle aynı seviyede görüldüğünü bildirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın çalışanlarına gönderdiği ve basına sızan bilgi notu da haberi teyit eder nitelikte. Notta hükümetin yeni modele erişimi müşteri bazında onaylayacağı vurgulanırken Altman kısıtlamaların uzun vadede uygulanabilir olmadığına dikkat çekti. Trump yönetimi geçtiğimiz haftalarda Anthropic şirketinin en gelişmiş modelleri Mythos ve Fable için ihracat kontrolü getirmişti. Şirket yabancı mühendisleri de kapsayan bu kısıtlamalar nedeniyle söz konusu gelişmiş yapay zeka modellerini tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.
2: Okulların kapanmasıyla birlikte turizm sezonu hareketlenmeye başlıyor. Otel rezervasyonlarındaki doluluk yüksek. Bu sene kültür turları da oldukça talep görüyor.
0: Okullar kapandı, tatil hareketliliği başladı. Turizmde yüksek sezon olarak tabir edilen en yoğun dönem başladı. Otellerde doluluk oranları yükseldi. Kurban Bayramı ile birlikte başlayan yaz sezonu okulların kapanmasıyla birlikte daha da hareketlenecek.
4: Aileler için, özellikle çocukları sınava giren aileler için bu periyot çok önemli bir periyot. Dolayısıyla Haziran ayını iç pazarda çok hareketli geçirmedik. Ama bu hafta sonu itibariyle iç pazar çok ciddi anlamda hareketleniyor. Okulların açılacağı Eylül'ün ikinci haftasına kadar da bu böyle bu şekilde devam edecek.
0: Bu sezon kültür turlarına da talep yüksek. Tatile daha az bütçe ayırmak isteyen ve aynı gezide birkaç yeri birden görmek isteyenlerin tercihi kültür turizmi oluyor. Kültür turizminde talep geçen yıla göre %20 daha yüksek. Fiyatlardaki artış ise ortalama %5 ila 10 arasında değişiyor.
4: Turizm gerçekten deniz, kum, güneş üçlemesinin dışına çıkmaya başladı belli bir süre içerisinde. Kültür turlarının bu anlamda sadece Antalya ve Akdeniz bölgesinde değil, tüm Türkiye satında gelişmesi aslında gayet beklenen bir şey. Bu da bizim aslında turizmciler olarak tercih ettiğimiz bir şey. Bu sadece iç pazar için geçerli olan bir durum değil. Avrupalı turist profilinde de böyle bir istek var, böyle bir arzu var.
2: Çiftler evlenirken özel tarihler seçmeye özen gösteriyor. Dün de 26.06.2026 tarihi olduğu için nikah memurları da durmaksızın çalıştı.
5: Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
6: Evet.
0: İmzalar atıldı, fotoğraflar çekildi. Takvimler 26.06.2026'yı gösterirken bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarını doldurdu. Sadece başkentte 471 çift evet demek için bugünü seçti.
7: Özel bir tarih diye 26.06.2026 aklımızda kalsın, unutmayalım diye hem de. Güzel olacağını düşündük. Aslında düğün 4 ay sonra ama bu tarihi seçtik özel olarak.
8: Güzel gülüyor, heyecan dorukta mı?
9: Evet, fazlasıyla.
5: Evet.
0: Gelin ve damatların en çok ilgi gösterdiği ilçe ise hamam önündeki tarihi binada nikahın kıyıldığı Altındağ Belediyesi'ydi.
8: 26.06.2026 Altındağ'da bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftlerin sayısı 163. Bu nedenle de evlendirme dairesinde nikah süreleri 5 dakikaya indi.
10: Sabah 08.30'dan itibaren kendileri kabul ettiler. Çok erken de olsa 26.06.2026 evlenmek istiyoruz dediler. 5'er dakika arayla nikahlarımız devam ediyor.
8: Neden 26.06?
11: Yani güzel bir tarih. Birbiriyle uyuyor o yüzden.
9: Normalde 06.06 alacaktık ama gün yoktu. Biz de bugün aldık.
8: Heyecanlı mısın?
11: Evet.
12: Bugün 63. nikah kıyıyoruz ve devam ediyoruz hala nikahlarımıza.
0: Tüm Türkiye'de nikah salonları önünde gün boyu yoğunluk vardı. Aileler de çocuklarının heyecanlı bekleyişine ortak oldu.
8: Ne zaman aldınız randevunuzu?
13: Yani 3 ay falan oldu.
14: Mutlu olsunlar sonuna kadar inşallah.
2: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
16: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece esrarımız başlıyor.
15: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
16: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
15: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
16: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
15: Cinayet Masası.
16: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
15: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
17: Yakın Plan devam ediyor.
18: Yakın Plan devam ediyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mütabakat savaşın sona ermesi için aslında önemli bir kapı araladı. Ancak sahada hala belirsizlikler var. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler, İsrail-Lübnan hattındaki gerilim ve Körfez ülkelerinin güvenlik kaygıları sürecin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Şimdi konuklarımızla bunu konuşmaya devam edeceğiz. Aslında sıcak bir bilgi var. Geçtiğimiz saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir açıklama geldi. İsrail ile Lübnan arasında yeni bir çerçeve anlaşma yapıldığına dair bu açıklama. Anlaşmaya göre Lübnan askerlerinin İsrail'in çekildiği bazı tampon bölgelere yerleştirilmesi öngörülüyor. Aslında Lübnan'da ne beklemeliyiz önümüzdeki günlerde?
6: Tabii şimdi ABD-İran arasındaki ilişkilerde Lübnan önemli maddelerden biri. Fakat orada önemli olan bir ayrıntı aslında Lübnan'ın kendi dinamikleri olduğu ve üçüncü tarafların da rızasının oradaki barışı nasıl etkileyeceğinden bahsetmek lazım. Şimdi biz Lübnan'dan bahsederken evet bir İsrail'den bahsediyoruz, Lübnan'ın tüzel kişiliğinden bahsediyoruz ama Lübnan'ın hangi Lübnan olduğundan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü Lübnan'ın merkezi hükümetiyle Hizbullah arasındaki ilişkilerde her zaman mükemmel bir şekilde işlemiyor. O yüzden Lübnan'ın evet fakat Hizbullah'ın hayır dediği bir şey ki bunu geçtiğimiz günlerdeki işte Lübnan hükümetinin evet dediği şeylere Hizbullah'ın tepki göstermesinden de görebiliyoruz. Barışı genel olarak Lübnan'daki barışı ama genel özel olarak Lübnan'daki barışı ama genel olarak ABD-İran barışına da doğrudan olmasa da dolaylı olarak zarar verme ihtimali yüksek. Şimdi bu açıdan bakarsak Lübnan nevi şahsına münasır bir ülke. Kendi dinamikleri var. Kendi siyasi yapısı birçok ülkenin siyasi yapısından çok farklı ve bu açıdan da çok fazlasıyla iç politik tartışmaların içerisinde olan bir ülke. Yani Lübnan'da yanlış hatırlamıyorsam en son nüfus sayımı ya 1920'lerde ya da 1930'larda yapıldı. Çünkü bütün siyasi sistem etnik kimlikler veya dini kimlikler olarak dini kimlikler üzerine kurulu. Yani Cumhurbaşkanı başka bir etniste başka bir dini kimlikten gelirken işte başbakan veya meclis başkanı İşte Şii ve Sünni olarak değişiyor. Şimdi oradaki nüfus sayımı tarafların iddialarına göre nüfus dengesi değiştiği için yeni bir nüfus sayımında bütün siyasi yapında değişmesi lazım. Hı hı. Bu açıdan bakarsak Müslümanlar zaten Hristiyan bir cumhurbaşkanının meşru olmadığı görüşüne yakınlar. Bunu bütün hepsi için söylemiyorum. Fakat denge değiştiği için oradaki nüfus dengesi değiştiği için siyasi dengelerinde kırılganlaştığını görüyoruz. Bunu tarihsel olarak da gördük. Zaten 76'da 75'te başlayan iç savaşın çok uzun süre devam etmesi. İsrail'in güneyden zamanında da Suriye'nin kuzeyden buraya askeri müdahalede bulunması ve çok uzun süre ülke içerisinde kalması Lübnan'ı tamamıyla ne İran'la ne ABD ile ilişkili olmadığını gösteriyor. Bu açıdan bakarsak ABD-İran müzakereleri üzerinden okursak belli başlı noktalarda başa döndüğünü görüyoruz. Nedir bunlar? Hürmüz konusuyla Lübnan konusu birbirine bağlandı. Diğer taraftan nükleer enerji meselesiyle, uranyum zenginleştirme meselesiyle de İran'a karşı uygulanan yaptırımlar ve dondurulmuş varlıklar birbirine bağlandı. Ki bu iki konu zaten birbirine bağlıydı. Bunu da 60 gün içerisinde bir bakarız. İleride çözmeye çalışırız. İşte ben Obama'dan daha iyi bir anlaşma yaptım gibi başlangıç noktasına döndü. Diğer tarafta başlangıç noktasına döndü mü? Dönme ihtimali var. Yani İran'ın Hürmüz'den geçişlerden para alma konusunda çok fazla ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Bunu bir koz olarak kullanmak isteyebilir. Fakat İran zaten savaşta şunu gösterdi. İstediği zaman Hürmüz'ü çok düşük maliyetlerle kapatabilir. Orada çok ciddi sorunlar çıkartabilir. O yüzden İran'ın canını sıktığınızda veya tekrar askeri güçle tehdit ettiğinizde Hürmüz üzerinden bir pazarlık kozu elde edebilir. Bu açıdan bakarsak Hürmüz açılacaktır. Fakat Hürmüz'ün açılıyor olması veya savaş öncesi döneme geliyor olması ABD'nin başarısı olarak okunmamalı, ABD'nin başarısızlığı olarak okunmalı. Çünkü zaten açıktı. Ve İran orayı kendi keyfine göre kapatmadı. Amerikan saldırganlığı yüzünden boğazı kapatmak zorunda kaldı. Ve bu süre zarfında da aslında o hat çok ciddi bir zarar gördü. Yani Hürmüz'ün tekrar açılması demek aslında Hürmüz'ün tekrar açılması anlamına gelmiyor. Çünkü enerji altyapıları çok ciddi zarar gördü. Bu enerji arzının sağlanmasında kapasitenin azalacağı anlamına geliyor. Bunun yanı sıra bahsettiğimiz buradan geçen petrol gemileri çok ciddi fiyatlarla sigortalanan petrol gemileri büyük ihtimal sigorta primleri artacağı için çünkü risk arttığı için sigortalar da artacaktır. Bunun da petrol fiyatları üzerinde olumsuz bir etkisinin olma ihtimali var. Bunun yanı sıra muhtemelen her güvenlik tehdidi kendi özel piyasasını oluşturuyor. Nasıl ki Somali'den geçerken artık özel şirketlerden gemiler hizmet oluyor onları korumaları için. Burada da benzer bir nasıl diyelim piyasa ortaya çıkıp bunlar da maliyetleri yükseltebilir. Yani Hürmüz savaş öncesi Hürmüz'de savaş sonrası Hürmüz statü olarak aynı olsa da pratikteki karşılığı farklı olacaktır. Bu açıdan bakarsak bu zaten ABD'nin başarısızlığı. Şimdi bir de bunu Lübnan'a bağladığınızda Bu işi çok daha riskli hale getiriyor ABD açısından. O yüzden ben şunu söylüyorum. Bence savaşın kazananı İsrail diyebiliriz, en az kaybettiği için. Çünkü İran ekonomisi zarar gördü, siyasi yapısı zarar gördü, dini liderlik öldürüldü. ABD bu süre zarfında öyle veya böyle askeri yara aldı. Bence barışın kazananı İran. Çok açık bir şekilde istediği birçok şeyi elde etti. Lübnan meselesini de masaya getirdi. İsrail savaşı ABD'nin, savaşın maliyetini ABD'nin üstüne yıkmaya çalışırken bence İran barışın maliyetini ABD'nin üstüne yıktı. Evet. Yani artık Lübnan'da bir mesele çıktığı zaman ABD'ye şunu diyecek. Buranın garantörü sendin. Ben sana şu sözleri verdim. Bunun karşılığında senin sözlerini yerine getirmen lazım ki ben sana verdiğim sözleri tutayım. Bu açıdan bakarsak İran diplomatik olarak çok ciddi bir manevra alanı kazandı. Ve bu bahsettiğiniz şeyler de ABD'nin İsrail üzerine kurduğu baskı da önemli. Şimdi Lübnan'daki bu durum, yani ABD-İran arasındaki bu durum bir konuyken İsrail'in kendi güvenlik doktrini ve Netanyahu'nun saldırgan politikaları başka bir yerde duracak. Şimdi Lübnan tarihsel olarak İsrail'in güvenliği açısından çok önemli. Bu doğrudur, yanlıştır başka bir şey. Yani Netanyahu ile veya Ariel Sharon'la başlayan bir dönemden bahsetmiyoruz. Biz soğuk savaşa 70'lere kadar uzanan bir süreçten bahsediyoruz ve orayı her zaman için problemli gördü. Ve bu İran'la da başlamadı. Yani İran devriminden önce de Lübnan'da bulunan Filistinli grupları her zaman için tehdit olarak gördü. Bu yüzden zaten güneyden işgal etti Lübnan'ı. Bu çerçevede İsrail'in doğrudan ABD'nin sözünü dinleyeceğinin bir garantisi yok. Bugün için de yok, ileride de yok. Bugün için neyi söyleyebiliriz? Trump yönetimi barışı satmak istiyor seçimler için. Bakın ben bir savaş kazandım, muhteşem de bir savaş. Obama da bunu kazanamazdı, Biden da bunu yapamazdı. Diğer taraftan Netanyahu seçimi kazanmak için savaşı satması lazım. Bizim etrafımız düşmanlarla çevrili, sonuna kadar savaşmamız lazım. Hiçbir şekilde zafiyet gösteremeyiz. Şimdi bu bugünlük perspektif zaten ABD ile İsrail arasında bir kırılma yaşatabilir. Bu kırılma kurumsal bir kırılma olmak zorunda değil. Anlık, bu döneme özel bir kırılma olabilir. Oraya doğru gidiyoruz. Ama bunun dışında kurumsal İsrail'in güvenlik anlayışı Lübnan meselesini ABD istedi diye bırakacağı anlamına gelmiyor.
19: Evet.
6: Bu da oradaki hem vekalet ilişkilerini hem İran'ın bölgedeki etkinliğini hem ABD'nin bölgeden nasıl, ne zaman çekileceği gibi soruları çok etkileyecek sorular gibi karşımıza çıkacaktır muhtemelen.
19: Evet, tabii Lübnan'daki başlıca aktör Hizbullah. Yani İsrail'in anlaşma ihtimali var mı?
20: Bu kadar yıkımdan sonra kolay görünmüyor. Yani bir ateşkes hali, dondurulmuş çatışma halini öngörebiliriz. Yani bu şekilde taraflar pozisyonunu koruyarak gidebilir. Ama kritik bir nokta var. İsrail benim takip edebildiğim kadarıyla işgal ettiği yerlerden henüz bir çekilme sözü falan vermiş değil. Bunu çok stratejik önemde kendi ülke güvenliğini ilgilendiren kritik bir konu olarak gösteriyor, görüyor. Ve dolayısıyla burada ciddi bir anlaşmazlık noktası var. Aynı şeyi Suriye'ye yapmayı da denedi. Suriye'de Amerikan baskısıyla bir parça geri adım attırılabilir. Ama Lübnan'da yani başından, kuruluşundan bu yana yaşanan o çalkantılı yönetim şekli, yani bir türlü oturmamış, istikrar yakalayamamış. Bazı açılardan da inanın yani Lübnanlı devlet insanlarının yüksek tondan, yani bunu artık yaşamak istemiyoruz dediklerini hatırlıyorum. Yani yeter artık, herkes Lübnan'a bu kadar müdahale ediyor, başta İsrail ve diğer aktörler. Yani aslında ortada bağımsız devlet olarak kabul edilen ama hiçbir zaman gerçekten bağımsız olamamış bir ülke var. Bu noktada asıl kırılgan nokta yine Lübnan gibi duruyor. Hizbullah demek Lübnan siyaseti açısından hiçbir zaman sadece orada bir vekil güç anlamına gelmedi. İran'ın bir vekil gücü olarak sınırlı bir tanımla anamayız Hizbullah. Hizbullah aynı zamanda sosyal bir güç, toplumsal bir güç. Yani ülkede yönetimin yarattığı bütün boşlukları doldurabilen, gerektiğinde işte sağlık hizmeti sunabilen, gerektiğinde okul açabilen. Yani Hizbullah'ın Lübnan nezdinde yaratmış olduğu başka bir dinamik var. Dolayısıyla öyle bir kalemde Hizbullah'ı silip atamazsınız. Ha ne olur? İran'ın desteği kesildiğinde Hizbullah'ın özellikle materyal anlamda desteği biterse tabii ki yaşam alanı daralmaya başlar. Ama bir nokta var. Psikolojik üstünlük hala İran'ın elinde. Yani bölgede evet vekil güçler bağlamında üst düzey komuta kademesi bağlamında, devlet kademesi bağlamında, dini liderlikte çok kaybı var İran'ın. Ama bence bölgede ve dünyada psikolojik üstünlüğü hala elinde tutan bir İran var. Başından beri diyordum ki satrancın çıkış noktası dünya genelinde. O yüzden satranç oyununu çok iyi oynayacaklarını bekliyorum diye. Gerçekten de çok dikkatli bir strateji izlediler. Evet, Hürmüz nasıl olur da Amerika Hürmüz'ün bu kadar önemli, kritik bir kart olduğunu İran'ın elinde baştan öngöremez. Yani bunu hepimiz öngörürüz de mevcut Amerikan yönetimi nasıl öngöremez?
19: Aslında bu bağlamda savaşın kazananı İran mı diyorsunuz?
20: Evet, evet. Yani şimdi bakın ne kadar dünya üzerinde iç içe geçmiş ilişkiler olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Hürmüz'ü kapattığı anda bütün Körfez ülkelerinin gıda tedariğini, enerji satışını, işte ne bileyim kritik anlamda ülke genelinde ihtiyaç duydukları temiz su kaynaklarına kadar pek çok konuyu aldı kendi tekeline, ipotek altına. Ve burada bütün gözler Amerika'ya döndü. Çok güzel belirtti hocam. Yani başta açık olan bir boğazı savaşla kapattırıp ondan sonra üzerine bir de para ödeyip yeniden açtırdım diye sevinen, bunu da dünyaya başarı hikayesi olarak satmaya çalışan bir Amerikan yönetim, bir Trump var karşımızda. İsrail noktasında da şu var. Evet, askeri bağlamda uyguladığı o hoyratlıkla, o zorbalıkla Gazze önümüzde, gözümüzün önünde yaşanmış büyük bir katliam, soykırım olarak dururken, evet askeri açıdan güçlüdür İsrail. Kimsenin buna bir itirazı yok. Ama prestij yerle bir. Dünya genelinde ben hiçbir zaman hatırlamıyorum ki bu kadar çok toplum, ülke ayağa kalksın da İsrail'i eleştirsin. Amerika da yapılan anketlerde özellikle genç Amerikalılar arasında ilk kez İsrail ve Netanyahu'ya duyulan sempati yerlerde sürünüyor. Bu kadar azalmış durumda. Yani bu neden oluyor? Aslında liderlerden bağımsız olarak değişen toplumlar var. Amerikan toplumu değişiyor, İngiltere toplumu değişiyor. Pek çok ülke içerisinde göçlerle çeşitlenmiş, kimliksel olarak çeşitlenmiş, her şeyden önemlisi her şeyi ben bilirim diyen Batı'nın sözünün artık geçerli olmadığını düşünen kitleler yükselmiş sayıca.
1: Haber alma kaynakları değişti çünkü.
20: Haber kaynakları değişmiş. O yüzden biz bu kadar çok protesto gördük İsrail karşıtı Amerika'da. Trump karşıtı, İsrail Netanyahu karşıtı. Ben hatırlamıyorum ki tarih boyunca bu kadar büyük ses getirsin Filistin'in başına gelenler. Hı hı. Yani dolayısıyla günümüzde şu anki noktada baktığımızda evet askeri anlamda sahada pek çok şey yapmış gibi görünen İsrail siyasi ve stratejik bağlamda çok da bir şey kazanmış gibi gelmiyor bana. Bu da Netanyahu'ya karşı duran muhaliflerin elini güçlendiriyor. Diyorlar ki sen askeri olarak çok şey yaptın. Evet, müthiş bombalar attık, büyük katliamlar yani ya da işte yok edişler sağladık yönetim kademesinde. Ama bunun siyasi çıktısı nedir? Netanyahu'nun cevabı yok. Seçimler yaklaşıyor. O yüzden de sıkışmış durumda.
19: Peki savaşın tekrar başlama ihtimali var mı?
20: Var tabii ki. Tabii ki, çünkü hiçbir taraf, bakın İran, ABD, İsrail, yani ABD/İsrail'in İran'a karşı savaşında taraflar birbirine güven kazanmadı ki. Yani İran sıklıkla vurguladı barış görüşmelerinde, ateşkes görüşmelerinde diyelim. Biz sahip olduğumuz bütün güvensizliğe rağmen, güven boşluğuna rağmen masada kalmaya çaba sarf ediyoruz. O güven boşluğu, o birbirine duyulan öfke masada durduğu sürece her an çatışma yeniden başlayabilir. Dolayısıyla dondurulmuş bir sıkıntı, bir çatışma halidir diye düşünüyorum. Bu noktada tüm taraflar için ihtiyaç duyulan durum bir ateşkes hali, bir dinlenme, mola haliydi. Eğer özellikle nükleer çok kritik bir konu. Evet. Bakın konuşulmuyor. Nükleer kaldı ikinci, üçüncü safhalara.
19: Evet.
20: Gideceğiz o nükleer tozu alıp çıkacağız oradan diyen, bu kadar konuyu basitleştiren bir Amerikan başkanı karşımızda. Ama nükleer mevzu işin özüydü.
19: Evet, çok önemli.
20: Dolayısıyla ikinci, üçüncü aşamada bu sürecin, yani 60 gün boyunca yapılacak tartışmaların sonucunda nereye gideceği, İran'ın geri adım atmayacağı, atıp atmayacağı da büyük bir soru işareti diye düşünüyorum.
19: Evet, size de sıra vereyim hocam. Siz de buyurun, çünkü bir mütabakat var ve mütabakat sonrası sahada oluşan bir tablo var.
1: Amerika'nın İran'ı yenememesi İran için bir galibiyet.
20: İran'ın da Amerika'ya yenilmemiş olması İran için bir galibiyet oldu. Kazananı ve kaybedeni olmayan bir denklem çıktı ortaya. Şimdi normalde müzakereler, savaştan sonra yapılan müzakerelerde bir kazanan vardır, bir de kaybeden vardır. Dolayısıyla masaya kurmak kolay olur. Kazanan kaybedene kendi kurallarını koyar. Şimdi burada öyle bir şey söz konusu değil. Hocamın da bahsettiği gibi 28 Şubat'la 5 Nisan arasında süren o ilk faz çatışma dönemleri işte geçtiğimiz haftalarda bir mütabakata dönüştü. Ve mütabakatın sonucunda biz 27 Şubat'a geri dönebilmek için bir anlatı arayışına girdik.
1: Evet.
20: Buradan aslında masadan güçlü, eli güçlü kalkacak olan psikolojik üstünlüğü elinde tutan her açıdan İran oldu. Şimdi İran'ın maddi tahribatı ya da işte fiziksel tahribatı çok fazla olabilir. Bir savaş tazminatı talebi vardı İran'ın ve 270 milyar dolarlık bir kaybının olduğunu söylüyordu. Amerika bunun tazminat olarak verilmeyeceğini söyledi. Ama bugün mesela müzakere sürecinde 300 milyar dolarlık bir yatırım fonundan bahsediliyor. Şimdi bu fon çok ilginç. Amerika tarafından savaş tazminatı olarak verilmeyecek ama Körfez ülkeleri üzerinden İran'a girmesi planlanan bir modelleme yapılıyor. Şimdi bu ne demek? İran'ın bu yatırım fonlarıyla beraber yeniden küresel sisteme entegre olmasının önündeki engellerin kalktığını görüyoruz. Bu İran'ın belki savaştan önce asla tahayyül bile edemeyeceği bir şeydi. Bırakalım dondurulmuş varlıkların yeniden İran'a verilecek olmasını, artık yeniden küresel sisteme açılan bir İran göreceğiz. Ve bu bizzat Körfez ülkeleri üzerinden modelleniyor. Suudi Arabistan gibi, Katar gibi ülkeler daha bu savaştan önce de İran'a ve rejime karşıtlığıyla bildiğimiz ülkelerdi. Ve bugün masada arabulucu olarak oturuyorlar ve barış anlatısında garantör ülke olmak noktasında bir kazanım elde edecekler. Şimdi eğer bu bahsi geçen yatırım fonu İran bunu kazanırsa, aslında belki bu İran'ın, ya daha ılımlı bir İran görmeyeceğiz belki ama daha hesaplı bir İran göreceğiz. Belki dış politikasındaki bu agresifliğini de biraz daha yumuşatacağı bir noktaya gidecek. Çünkü Hürmüz gibi önemli bir kartı yeniden masaya koyarken iki kez düşünmek zorunda kalacak. Hürmüz yalnızca küresel sisteme bir bedel ödetmeyecek. Körfez'de kuracağı sermaye ilişkisinin ardından dolaylı olarak kendisine de bir maliyet üreteceği bir noktaya gelecek Hürmüz. Belki bu noktadan siyasi olarak bağlanacak olabilir. Çünkü Hürmüz İran'a ürettiği maliyetten daha fazlasını Batı için üretti. Biz Frankfurt'ta iç uçuşların bile Hürmüz'deki krizden dolayı iptal edildiğine şahitlik ettik. Dolayısıyla bu Hürmüz kartını bağlamak açısından da İran'ın küresel sisteme entegrasyonun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Eskiden Körfez sermayesi İran'dan korunuyordu. Bugün İran Körfez sermayesiyle beslenerek belki de yeniden ayağa kalkan bambaşka bir siyasi aktör haline gelecek.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
21: Hava durumu.
23: Anne,
1: anne sütü sağlıklı bir mikrobiyota için sadece yararlı değil, kurucu ve belirleyici bir rol oynuyor. Bilim dünyası anne sütünü bebeğin mikrobiyotasını ilk günden itibaren programlayan en güçlü biyolojik faktör olarak tanımlıyor. Peki anne sütü mikrobiyota için neden bu kadar önemli? Genetik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Keşti'ye sorduk.
3: Anne sütü içerisinde çok önemli moleküller var. Kolostrum denilen ilk halk arasında ağız sütü diye bilinen ilk süt içerisinde çok güçlü antikorlar var. Çok önemli moleküller var. Bunlar bağırsak mukozasını, yüzeyini böyle bir zırh gibi kaplıyor, biyolojik bir zırh gibi. İleriki hayatında patojen bakterilerin oraya kolonize olmasını, yerleşmesini engelliyor. Yine orada önemli ve faydalı bakterilerin orada çoğalmasını destekliyor. Dolayısıyla anne sütünün muhtevasına, içeriğine baktığımız zaman çocuk için bir gıda değil, adeta bir ilaç hükmünde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Genetik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Keşli NTV Radyo'daydı.
21: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Saatler sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları, depolama tesisleri hedef alındı. ABD ordusu saldırıların tamamlandığını açıklarken İran devrim muhafızları karşılık olarak bölgedeki ABD üslerine hedef almaya başladıklarını duyurdu. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenlemişti. ABD saldırıları bunun ardından geldi. Kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak bölgeye hava saldırıları düzenlendiği açıklandı. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. ABD ordusundan açıklama da geldi. Kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor dedi. Bu arada İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu söyledi. Washington'da Lübnan ve İsrail görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Lübnan'ın güneyinde iki pilot bölge oluşturulacak ve Lübnan askeri kademeli olarak bu bölgeye yerleştirilecek. İmzalanan açıklamaya dair ABD, İsrail ve Lübnan tarafından ard arda açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu anlaşma kapsamında Lübnan ordusunun güvenli bölge olarak adlandırılan hattı devralmak üzere hazırlıklara başlamasına imkan tanıyacaklarını duyurdu. Bu sürecin iki kademeli olarak gerçekleştirileceği açıklandı ancak Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece bölgeden ayrılmayacaklarını da söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avni ise anlaşmayı ülkesinin egemenliğini yeniden kazanması yolunda ilk adım olarak nitelendirdi. Hizbullah'tansa çerçeve anlaşmasına karşı sert bir açıklama geldi. Bir milletvekili iç savaş çıkmadığı sürece bu anlaşmanın uygulanamayacağını savundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 ülkeyi kapsayan Körfez turunda müttefiklerine İran'la varılan mutabakat konusunda güvence verdi. Rubio'nun Hürmüz Boğazı ile ilgili de Tahran'a mesajı vardı.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 ülkeyi kapsayan Körfez turuna çıktı. İran'ın saldırılarıyla savaşta hem hasar alan hem de imajları sarsılan müttefiklerine güvence verdi. Bakan Rubio, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Körfez'i ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu. Washington Post gazetesine göre Rubio'nun ziyareti bazı yönlerden savaş öncesi normlara geri dönüşün bir işaretiydi. Çarşamba günü ilk durağı olan Abu Dhabi'de Rubio, Trump yönetimiyle Körfez liderleri arasındaki dostane bağlara vurgu yaptı. Washington Post'a göre ABD heyetinde dikkat çekenlerden biri de Trump'ın damadı Michael Bolos'tu. Rubio, resmi bir görevi bulunmayan Bolos'un üst düzey diplomatik bir toplantıya davet edilmesiyle ilgili iş bağlantısı vurgusu yaptı. Aynı gün Rubio Kuveyt'e geçti. İran'ın drone saldırılarının izlerini hala taşıyan ABD Büyükelçiliği'nde bayrak çekme törenine katıldı. Rubio'nun Bahreyn'deki durağı ise Körfez İşbirliği Konseyi toplantısı oldu. ABD Dışişleri Bakanı bu toplantıda Körfez'deki ortaklarına güvence mesajı verdi. İran'la varılan mütabakatı işaret ederek ABD'nin bölgedeki ortakları için tehdit oluşturacak hiçbir eyleme onay vermeyeceklerini dile getirdi. Rubio'nun gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını hiçbir Körfez ülkesinin desteklemediğine vurgu yaptı. Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmemesinin İran'la imzalanan mütabakat zaptının ihlali anlamına geleceğini, bunun sorun olacağını ve karşılık vereceklerini söyledi. Washington Post gazetesine konuşan Körfez Uluslararası Forumu'nun icra direktörü Danya Tafer'e göre Rubio müttefiklerine dayanışma mesajı verse de mevcut durum savaş başlamadan önceki halinden daha kötü. Tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını söyleyen Tafer, İran'ın şu anda daha fazla avantaja sahip olduğuna dikkat çekerken eğer bu savaşın amacı daha izole edilmiş bir İran yaratmak idiyse sonuç tam tersi olabilir yorumunda bulundu.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dünyanın güvenlik mimarisinin sorgulandığı hassas bir dönemden geçildiğini söyledi. Bu süreçte harbi hazırlık seviyesi daima güncel tutulmalı dedi.
2: Günümüzde değişen harp doktrinleri ve geleceğin muharebe sahası ihtiyaçları, kendimizi sürekli geliştirmemizi ve harbi hazırlık seviyemizi daima güncel tutmayı zorunlu kılmaktadır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve beraberindeki personeli kabulünde konuştu.
2: Başta bölgemiz olmak üzere küresel ölçekte risk ve tehditlerin arttığı, dünya güvenlik mimarisinin ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu karmaşık ve hassas bir dönemden geçiyoruz.
1: Bakan Güler, NATO zirvesi öncesi Turdef dergisinin sorularını da yanıtladı. Güler, Türkiye'nin savunma harcamalarını artırarak gayri safi milli hasılanın %5'i seviyesine çıkaracağını açıkladı.
3: 2024 Lahey zirvesiyle birlikte NATO tarihi bir karar alarak savunma harcamaları hedefini %5 olarak belirlemiştir. Ülkemiz de bu hedef çerçevesinde savunma harcamalarını artıracak, çelik kubbeyi geliştirecek, tersanelerimizdeki üretim kapasitesini artıracak, füze sistemleriyle otonom ve insansız sistemler konusundaki yeteneklerini daha da geliştirecektir.
1: Milli Savunma Bakanı'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisi arayışlarına yönelik eleştirileri de vardı.
3: AB savunma girişimlerinde Türkiye'ye yeterince yer verilmemesinde rasyonel değerlendirmelerden çok siyasi yaklaşımların etkili olduğunu düşünüyoruz. Avrupa güvenliğinin NATO'dan, NATO'nun caydırıcılığının da Türkiye'nin katkılarından bağımsız düşünülemeyeceği açıktır. Ortak çıkarlar temelinde daha kapsayıcı işbirliği modelleri geliştirilmelidir.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Gündeminde mutlak butlan kararı ve belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
4: Avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır programına bu sözlerle başladı. Diyarbakır'ı ziyaret eden Özgür Özel, 2015 yılında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada vurulan Tahir Elçi anısına dört ayaklı minarenin önüne karanfil bıraktı. Buradaki konuşmasında mutlak butlan kararına tepki gösterdi.
4: Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de seninle yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz.
1: Özgür Özel daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
4: Rakibin kimin olup kimin olamayacağına ülkeyi yönetenlerin karar verdiği bir düzlemde demokrasi konuşulamayacağı gibi barış da konuşulamaz.
1: Özgür Özel Köşk Mahallesi'nde çiftçilerle de buluştu.
0: Başkent'te düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayımda sürüyor. Ankara Valiliği trafiğe tamamen kapatılacak bölgeler hariç toplu ulaşımın süreceğini açıkladı. Yayalara yönelik de bir kısıtlama olmayacak.
1: Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve boyunca herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı olmadığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden de zirve boyunca Ankara'da uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine dair yeni bir açıklama geldi. Buna göre il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacak yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecek. Otobüs ve minibüs ulaşımında da zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve çevresiyle liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresindeki kapatılan yollar hariç herhangi bir kısıtlama olmayacak. Metro ve Ankara'yı ulaşımı da sürecek. Sadece Ankara'yı Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında zirve boyunca iniş ve biniş yapılmayacak. İş yerlerine yönelik de herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritasıyla geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlarla alternatif ulaşım yolları görülebiliyor. haritan.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı.
0: Ankara'da NATO zirvesi öncesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklananlar arasında Tema Vakfı çalışanları da var. Vakıftan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Ankara İl Temsilcisi, temsilcilik çalışanları ve gönüllülerinin 3 Haziran'da Nallıhan'da doğa gezisine katıldığı belirtildi. Gezi dönüşünde mola yerinde bir eylem görüldüğü, ekibin araçtan inmeden oradan uzaklaştığı söylendi. Bunun ardından jandarma tarafından yol üzerinde 3 kez yapılan kimlik kontrolünün ise soruşturma kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır denildi. Ekibin söz konusu eylemle hiçbir ilişkisi olmadığı söylendi. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.
5: Selvi boylu al yazmalımın İlyas'ı, yılanların öcünün Karabayramı, Tomruk'un Kürşat Çavuş'u, Yeşilçam'ın usta ismi hayata gözlerini yumdu.
6: Yeri ölüm öder ama canlıyken belim bükülmez.
7: Olmaz öyle şey.
5: Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Kadir İnanır bir süredir çeşitli hastalıklar sebebiyle tedavi görüyordu. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 14 Mayıs'ta da yoğun bakıma alınmıştı. Acı haber hastaneden geldi. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
8: Ben seni buldum al yazmalım. Kaybetmek istemem.
5: Beşiktaş'taki hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi.
9: Yalan yok, çıkar yok, karamsarlık hiç yok.
5: İnanır için pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından ulus mezarlığına defnedilecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile çok sayıda bakan da taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajı paylaşan isimlerin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Burhanettin Duran da yer aldı. Dünya Kupası'na erken veda eden milli takım yurda döndü. Milli takımı taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Terminalin önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Milliler Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD ile oynadıkları maçta 3-2'lik skorla galibiyet yaşamış, ancak bu galibiyet üst tura çıkmalarına yetmemişti. Milli takımın performansıyla ilgili eleştirilerin futbolcuları etkileyip etkilememesi de bir tartışma konusu oldu. Son olarak futbolcu Arda Güler, haklılardı, hiçbirimiz iyi oynamadık dedi. Akıllarda ise daha önce milli takım kampında yapılan açıklamalar geldi.
10: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erdi. Ay yıldızlıların performansıyla ilgili tartışmalarsa bitmedi. Arda Güler 3-2'lik Amerika Birleşik Devletleri galibiyetinin ardından eleştirileri göğüsledi.
11: Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne dedilerse haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık, elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz.
10: Grup aşamasında teknik direktör Vincenzo Montella ve Samet Akaydın, Türkiye'de yapılan eleştirilerin kendilerini etkilediğini vurgulamıştı.
12: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum.
13: Çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle puf gibi duruyorum yani.
10: 2026 Dünya Kupası'nı NTV'de yorumlayan Bülent Timurlenk ise eleştirilerin futbolun doğasında olduğunu söyledi.
14: İki maçtır özellikle ben daha fazla Türk'üm ya da bir sonraki turnuvaya gitmek için 24 yıl beklemeyeceğiz. Bütün bunların hepsinin aslında başarısızlık yönünden sorumluluk alması gereken yerleri filtrelemek olduğunu düşünüyorum. Algıda seçicilik yaratacak kadar kötü yorumların peşinden koşan, bunları takip eden ve bunlar yüzünden morali bozulduklarını teknik direktör tarafından sürekli olarak bir bahane ya da bir mağduriyet olarak açıklamaları. O kadar değil yani. O kadar değil. Dünyanın her yerinde futbol konusunda kritik yapılır. Ve bunun milyonlarca seyircisi ve okuyucusu vardır.
10: Milliler birçoklarına göre Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacak güçteydi. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise finali işaret etmişti.
15: 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz Allah nasip ederse.
10: Ancak gruplardaki ikinci maçlar sonunda A milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşti.
0: Son dersleri çaldı, karneler alındı. Karnelerini hastanede alan çocuklar da vardı. Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklara karne şenliği düzenlendi.
1: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için karne töreni düzenlendi.
16: Takdir almışım. Çok mutlu hissediyorum. Burada çocukları mutlu etmeleri bence çok güzel. Ondan dolayı ben de mutluyum.
17: Okullarda son dersleri çaldı. Ancak eğitim dönemini hastanede geçiren ve burada karnesini alan çocuklar da var. Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki birçok çocuk karne etkinliğinde bir araya geldi.
18: Biz hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarımıza karne gününde bir karne şenliği yapmak istedik. İnşallah hepiniz 2026-2027 eğitim öğretim yılınıza sağlık, mutlulukla başlayacak ve devam edeceksiniz.
1: Hastanede tedavileri sürdüğü için okula devam edemeyen 50 çocuğa karne ve teşekkür belgesi verildi.
19: Hastanede olduğum 4 ay süreç boyunca online dersler aldım. Sonrasında kendim ders çalıştım hem. Ve sınıf birincisi oldum. Yani bu yüzden çok mutluyum.
20: Teşekkür belgesi aldım. Hediyeler aldım. Mutluyum. Yani bu sene gidemediğim okuluma buradan teşekkür belgesi almak çok mutlu bir şey.
1: Etkinliğin özel misafirleri de vardı. TUSAŞ'ta görevli pilotlar da çocukların karne sevincini paylaştı.
21: Çok severek izlediğiniz uçaklar bizlerin uçurduğu uçaklar, onları birilerinin uçurması gerekiyor. İşte bizler onlarız. Bütün olma, bir olma duygusuyla geldik buraya.
0: Yapay zeka programları kötü niyet

0: ele geçirildi. Yapılan incelemede soruların fotoğrafını çekerek yapay zekadan destek aldığı tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Telefonu gizlice içeri soktuğunu anlattı. Fen soru kitapçığının 37 ve 39. sayfalarının fotoğrafını çekerek yapay zeka programından destek aldığını söyledi. Bir anlık gaflete düştüğünü iddia ederek suçtan kurtulmaya çalışan zanlıyı mahkeme affetmedi. Mustafa Erenka tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Kahramanmaraş'ta motosikletle giden nişanlı çifte araç çarpmış, iki genç de hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından tutuklanan sürücü ilk duruşmada tahliye oldu. Ölen çiftin ailesi de bu karara tepki gösterdi.
0: Nişanlı çifti hayattan koparmış, kazada asli kusurlu olduğu belirlenmişti. İki ölümlü kazaya neden olan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi.
2: Benim kardeşim toprağın altında. Kendisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Belki şu anda araç bile kullanıyordur.
0: Kahramanmaraş'ta yaşayan 23 yaşındaki Ahmet İnce ile 22 yaşındaki nişanlısı Mistina Akçakoyun'a motosikletle ilerlerken Şahin Karaman aracıyla çarptı. İki genç de hayatını kaybetti. Sürücü ise tutuklandı. Bilirkişi raporunda sürücünün çarptığı nişanlı çiftin 157 metre sürüklendiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Ahmet İnce trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten asli kusurlu bulundu. Tutuklu sürücünün ise aracın hızını azaltmadığı ve takip mesafesini korumadığı için asli kusurlu olduğu belirtildi. Ancak daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanan raporda tutuklu sürücü Şahin Kahraman tali kusurlu bulundu. Hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasında sanığın delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.
2: Verilen karar vicdanımızı derinden yaraladı. İki insanın ölümüne mal oldu bu olay. Yani bunun hiçbir karşılığı yokmuş gibi sonuca varıldı. Biz hani intikam istemiyoruz. Sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz.
0: Hayatını kaybeden genç çiftin ailesi karara tepki gösterdi.
1: Gıda fiyatlarındaki düşüş, petroldeki geri çekilme enflasyon tahminlerine de yansıdı. 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyona dair ekonomist tahminleri %1'in altına indi.
3: Enflasyon beklentileri geriliyor. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere indi, öte yandan gıda fiyatları da geriliyor. Söz konusu düşüşler enflasyon tahminlerini de aşağı yönde etkiledi.
4: Gıdanın etkisini biz bu yaz dönemi artık da yaza girdik diye düşünebiliriz. Havalar da ısındı, güzel oldu. Etkisi düşüyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarını bu sene iyi bir hareket bekliyoruz. Ve bunun da tabii aylık bazdaki enflasyon etkisi çok sınırlı olarak kalacak. Ve hatta aylık bazdaki enflasyonu düşürmesine de katkı sağlayacak.
3: Matrix Haber Ajansı'nın yaptığı ankete katılan 22 ekonomist içinde en yüksek tahmin %1,77 oldu. En düşük tahmin %0,74 olurken ortalama beklenti %0,98 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini de %30'un altına indi.
4: Ana eğilimde işte geçen 3 ayda yaşadığımız aslında hem bir iç şok var hem de bir dış şok var. Her iki şoka rağmen de ana eğiliminde ciddi bir bozulma olmadı ve önümüzdeki süreçte tekrar dezenflasyonu destekleyici bir patikaya girebileceğini de söyleyebiliriz.
3: SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü de Haziran enflasyonunda. 5 aylık kesinleşen zam oranı %16,60 olurken nihai zam oranı Haziran enflasyonuyla birlikte netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları Haziran ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi %1,36 olarak kabul edilirse zam oranı %18,19 olacak. Eğer %1'in altında bir aylık enflasyon gelirse emekli zamları da %18'in altına inecek.
1: Pestisit kullanımını kontrol altına almak için başlatılan B reçete Temmuz ayından itibaren Türkiye genelinde artık şart olacak. Bitki koruma ürünleri ya da zirai ilaçlar yalnızca yetkili ziraat mühendisleri tarafından reçete olarak yazılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pestisitle ilgili bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.

0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen B-Reçete uygulaması 1 Temmuz itibariyle 81 ilde geçerli olacak. Bitki koruma ürünleri veya zirai ilaçları yalnızca yetkili ziraat mühendisleri üreticilere yazabilecek. Amaç bilinçsiz zirai ilaç kullanımını engellemek.
1: Bu sistemde sadece bitkisel üretim yapan üreticiler bitki koruma ürününe erişebilecekler ve sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanım mümkün olacak ve önerilen doz kadar zirai ilaç alınabilecek.
0: Uygulamayla zirai ilaç kullanan üreticiler, reçeteyi düzenleyen mühendisler ve ürünün kullanım amacı kayıt altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle yeni sürece ilişkin toplantı yaptı. Bu Türkiye'de pestisit anlamında bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.
1: Kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı. Bu herhangi bir uygulama değil. Bugün itibariyle bu sisteme uygulanması açısından destek verecek ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak. Bu bir devrimdir.
2: Avrupa genelinde aşırı sıcaklar hayatı ve altyapıyı felç etmeye devam ediyor. İngiltere'de sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelenirken kıta genelinde can kayıpları da artıyor. Afrika sıcaklarını kıtaya hapseden ısı kubbesi dalgasının şimdi de Doğu Avrupa'ya doğru ilerlediği uyarısı yapıldı.
0: Avrupa'da aşırı sıcaklar rekor üstüne rekor kırıyor. İngiltere'de tüm zamanların en sıcak Haziran günü rekoru 24 saat içinde ikinci kez tazelendi. Termometreler 36,9 dereceyi gösterdi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da serinlemek isterken boğulanların sayısı 40'ı aştı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Ülkede hafta sonundaki festival etkinlikleri iptal edildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle asfaltın çatladığı Almanya'dan da peş peşe can kayıpları haberleri geldi. İtalya'nın başkenti Roma'daki kritik durumsa termal kameralara yansıdı. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrederken güneş altındaki yüzey sıcaklığı yer yer 65 hatta 73 dereceye kadar ulaştı. Greenpeace yetkilileri Roma yönetiminden açık havada çalışanlar için acil kısıtlama getirmesini talep etti. Uzmanlar özellikle İngiltere ve Fransa'daki konut yapısının bu denli aşırı sıcaklara uygun olmadığı görüşünde.
3: İzolasyonsuz metal çatılar evleri fırına çeviriyor. Sadece birkaç saat güneş alması yeterli.
0: Hollanda tarihinde ilk kez aşırı sıcak dalgası nedeniyle kırmızı alarm verildi. Avrupa genelinde en az 150 milyon kişi 35 dereceyi aşan hava şartlarıyla mücadele ettiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da hafta sonu termometrelerin 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerinde hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla buluştu. Ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Enflasyonda düşüşün süreceğini belirtti.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda düşüşün süreceği mesajını verdi. Bakan Şimşek Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu. Ekonomiye ilişkin mesajlar paylaşan Şimşek'in ana gündeminde enflasyon vardı. Enflasyonda düşüşün zayıflasa da süreceğini söyledi. Bakan Şimşek, enflasyondaki gerilemenin önceki döneme göre daha yavaş ilerlese de devam etmesini beklediklerini söyledi. Sıkı para politikası ve destekleyici maliye politikalarının süreceğinin altını çizdi. Savaşın önemli bir stres testi olduğunu söyleyen Şimşek, savaşın etkilerine rağmen rotamızı koruduk dedi. Ekonomi programına yönelik siyasi sahiplenmenin güçlü şekilde devam ettiğini söyleyen Şimşek, uygulanan politikaların sürdürüleceğini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı cari açığın artış eğiliminde olmasına rağmen yönetilebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti. Bütçe hedeflerinde değişiklik olmadığını söyledi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
5: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Dünya Kupası A milli takımımız açısından buruk noktalandı. İlk iki maçında aldığı mağlubiyetlerle tur şansını kaybeden milliler veda maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi. Ancak bu yeterli olmadı. Ev sahibi ülke grubu zirvede tamamlarken Türkiye 3 puanla son sırada kaldı. Avustralya avarajla ikinci, Paraguay ise üçüncü oldu. Milliler için heyecan sona erse de turnuva 32 takımla devam edecek. İlk maçlar sonrası kimler favori? Dünya Kupası beklendiği gibi geçiyor mu? Milliler neden başarısız oldu? Tüm bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Hüseyin Eroğul. Hüseyin Eroğul, teknik direktör. Hoş geldiniz programımıza.
6: Hoş bulduk Mete Bey. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim ayrıca davet ettiğiniz için.
5: Çok teşekkür ederim. Siz de zahmet ettiniz, geldiniz. Evet, Dünya Kupası'ndan konuşuyoruz. Genel konuşacağız. Türkiye ile ilgili konuşacağız. Ne dersiniz? Yani bu gruplar genel olarak Dünya Kupası'nın havası için neler söyleyeceksiniz? Sonra Türk milli takımına da geçeceğiz. Buyurun.
6: Aslında tabii ki olimpiyatlardan sonra belki veyahut da önce gelebilecek dünyanın en önemli organizasyonu. Yani şu an baktığınızda da Amerika'da yapılıyor. Her ne kadar Amerika bir futbol ülkesi olmasa da şölen havasında geçiyor. Birçok takım var, birçok yıldız futbolcu var. Yani bu organizasyon tabii 4 yılda bir olması her futbolcunun hayalidir burada oynamak. Bizim milli takımımız da tabii ki hani şekilde aslında buraya gitti ama istediğimiz sonucu almadı. Hı hı. Bakalım tabii ki sayının fazla olması organizasyonda ister istemez bazı maçlarda kaliteyi düşürse de bundan sonraki turda ben kalitenin gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. Önemli bir organizasyon. Biz de keyifle izlemeye devam ediyoruz tabii
5: evet.
6: ki.
5: Şimdi dediğiniz gibi süreç ilerledikçe hem takımlar hem yıldızlar herhalde biraz daha ortaya çıkacak. Eski kupalarda öyle olurdu. İlk grup maçları için ne dersiniz? Kimler biraz öne çıktı ya da yani sizin beğendiğiniz takımlar hangileri oldu?
6: Şimdi tabii turnuva öncesinde İspanya büyük favori görünüyordu. Fransa, arkasından İngiltere, tabii ki Arjantin geçen şampiyon var tabii ki. Maçlara baktığımızda tabii Mısır gibi, Fas gibi takımlarda oynadıkları futbolla göz doldurdular. Benim tabii ki şahsi favorim Fransa olarak görüyorum. Fransa'nın şampiyon olacağını düşünüyorum. Gerek kadrosu, gerek yıldız oyuncuları ama Arjantin'in de Messi ile beraber farklı bir takım olduğunu, rekabet ettiği Ronaldo'nun da Portekiz'de baktığınızda başarılı olduğunu. Hı. Bence çok keyifli maçlar olacak. Arjantin Portekiz eşleşmesi de olacak sanırım bir dahaki turda.
5: Evet.
6: Ben ama mutlu olduğum şey futbolda çok gol her zaman maçı izleme zevkini artırır ve atılan gol sayısının fazla olması ister istemez bence taraftarları daha çok hem tribüne hem televizyona çekiyor. Her ne kadar saati çok geç veya erken saatlerde olsa da ben seyrettiğimiz maçlarda keyifli maçlarda oluyor. Hı hı. Biraz da tabii taktiksel olarak şunu söylemem gerekiyor. Bu turnuva şunu gösteriyor.
5: Evet.
6: Fiziksel atletik performansların ön plana çıktığı, topla oynayan takımların, topa sahip olan takımların aslında bunu skora yansıtmakta zorlandıklarını, hı hı. savunmayı iyi yapıp geçişi iyi yapan takımların da başarılı olduğu, gol attığı görülüyor ki Ekvador-Almanya maçında baktığınızda Ekvador Almanya'yı yendi. Aslında topa daha çok sahip olan Almanya'ydı. Nitekim böyle birçok maç var. Aslında turnuva biraz da onu gösteriyor taktiksel anlamda değerlendirdiğimizde.
5: Evet.
6: Futbolun savunmaya ön plana çıkıyor. İyi savunma yapıp rakibe topu bırakmak. Ki biz iki maçı böyle kaybettik biliyorsunuz. Rakipler bize topu verdi.
5: Evet.
6: Biz topla oynar gibi göründük. Ama sonuçta maçı kaybettik. Bu turnuvada biraz daha ön plana çıktı. Bu bir de ayrıca yeni kurallarla beraber oyunun hızlandığı, hı hı. Hızlı oynandığı, kimsenin vakit geçirmek için çabalamadığı, skorun lehine olduğunda yerde yatmayan oyuncu, yani yatmayan oyuncular var yani baktığınızda. İnşallah bunu ülkemize de yansıtırız ki futbol böyle çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Farklı formasyonda olan takımlar var. Farklı dizilişlerde olan takımlar var. Ama yıldız dediğimizde baktığınızda bir tarafta işte Messi, Ronaldo. Bakıyorsunuz Norveç'te Haaland o taraftan görünüyor. Evet. Bu taraftan Mbappe geliyor. Ya her takımda böyle önemli yıldızlar var. Gün geçtikçe daha da sahne alacaklar diye düşünüyorum.
5: Evet. Umarız yeni kurallar bizde de hakkıyla uygulanır. Çünkü belki konumuzun dışı ama bizde biraz yatarak geçiyor hocam. Tabiri caizse maçlar. Bakalım o yatışlar yeni sezonda devam edecek mi? Şu önemli bir noktaya değindiniz. Özellikle fizik, kondisyon, dayanıklılık. Evet, kişisel yetenekler tabii ki çok çok önemli ama genel takımlara baktığımızda yani hakikaten ayakta kalan, korakor mücadele eden bir şekilde şey yapıyor. Biraz da bu hocam, yani ben kişisel olarak eleştiriyorum. Biraz Avrupa'dan yayılan bu yana pas, sürekli pas biraz seyir zevkini de köreltiyor gibi, ne dersiniz?
6: Şimdi pas aslında pasın bir amacı olması lazım. Yani günümüzde futbolda biraz önce söyledim. Rakipler zaten sana bazen topu veriyor. Tabii ön alan baskısı yaptığı anlar da olabilir. Evet. Önde basıyor, birebir basıyor, kazanıp hemen geçiş yapıyor. Ama bazen de işte bizim yaşadığımız olay, İspanya ilk maçta bunu yaşadı. Hı hı. İşte Almanya yaşadığı olay. Yani topu rakibe veriyorsun. Sen o sürede zaten rakip senden şunu bekliyor. Senin hatanı bekliyor. Ben iyi savunma yapayım. Senin hatanı değerlendireyim ve sen çok geniş alanda yakalandığında sana gol atayım. Aslında savunmayı gol atmak için yapıyorlar. Bence bu turnuvanın çok net bir görülen özellikleri bu ki geçiş hücumundan çok fazla sayıda atılan gol var.
5: Doğru.
6: Bu çok değerli ve önemli. Ve bence oyunun hızlanması, biz şimdi baktığımızda iki tane maç oynadık, top bizde kaldı. İşte istatistiklere baktığımızda ama skor yok, isabetli şutun yok. Hı hı. Adamı geçişte yakalıyorsun, top bizde kalsın diye ağır oynuyorsun, topu çeviriyorsun. Evet, bu da bir mantık ama skoru aldıktan sonra bunu yapabiliyorsan bir şey diyemem. Ama skoru almadan bunu yaptığın sürece rakipler, çünkü atletik oyuncuları var. Evet. Taktik disipline uyuyorlar, birlikte savunma yapıyorlar, derinde savunma yapabiliyorlar. Alanları kapatıyorlar ve seni 3. bölgeye sokmuyorlar. Ve kaptığı topla da eskiden buna kontra atak deniyor. Aslında doğru, geçiş hücumu başlıyor. Burada da aslında planları var. Yani bir oyuncu kaptı, ben hemen kaleye doğru gideyim değil. Bir tane bir santraforu kullanarak belki alanı yaratıp koşmaya başlıyorlar. İkinci pasta ikinci oyuncuyu, üçüncü oyuncuyu buluşturuyorlar. Bunlar hep çok değerli ve planı ben iyi savunma yapayım, kazanıp gol atayım üzerine kuran çok takım var. Önümüzde bunu da net bir şekilde, hı-hı, çok maçta göreceğiz. Bence ama atletik performans, fiziksel kalite bence çok ön plana çıkıyor. Takım oyunu ön plana çıkıyor. Ve baktığınızda 70, 80, 90'dan sonra da hiç düşen takım görmüyoruz yani. Hı-hı. Bu anlamda da atletizmin çok ön plana çıktığını söyleyebilirim.
5: Peki. Gelelim milli takımımıza. Evet, umut ettiğimiz olmadı. Bilmiyorum, belki de baştan çıtayı çok yükseğe koymuştu spor basını, bizler ya da spor yorumcuları. Beklenti belki çok yüksekti. Belki birçok tabii nedeni de vardır. Evet, bir galibiyetle kapatıldı. Önemli ama sonuçta Türkiye elendi. Ama benim dikkatimi şu çekti. Ya Montella 1000 zafere bedel bir galibiyet demiş. Ben teknik direktörün bu cümlesini anlamadım. Yani hangi zafere bedel, 1000 bedel bir galibiyet demiş. Bir de Sayın Montella hiç öz eleştiri yapmıyor. Benim dikkatimi çekiyor. Bilmiyorum, yanıt verir misiniz? Buyurun.
6: Şimdi tabii biz Dünya Kupası'na katıldık. Evet, ama sayının 48-46'lara 50'ye yakın takımın olması, ister istemez kontenjan hakkımızdan biz buraya gittik. Birçok takım katıldı. Bir kere katılmamız güzel tabii ki Dünya Kupası'na. Çünkü iyi tabii bir ki jenerasyonumuz var. Başarılı bir süreç geçirdik sonuçta. Turnuvaya katılana kadar Montella'yı ben başarılı buldum. Hep söylemiştim. Yani bu jenerasyonu iyi kullandı. Hı hı. Başarılı skorlar aldı ve Dünya Kupası'na gittik. Ama biz organizasyona giderken bir bizim bence buna da değinmem gerekiyor. Sürekli prim konuşuluyor bizim milli takımlarımızda. Yani gitmeden daha oyuncular bunu alacak, bunlar olacak işte böyle. Bence milli takımda prim olayının kalkmasını gerektiğini düşünüyorum.
5: Hocam bir 14 milyon dolardan bilmiyorum doğru mudur yanlış mıdır yani, yani kupaya katılındı diye dağıtıldı deniyor bunları bilmiyorum ama yani şimdi
6: bence milli takımda sürekli paranın daha önce de konuşuldu. Para ikinci plan olması. Bence para konuşulmaması lazım. Bu sefer oyunculara bunlar vaat ediliyor. Belki ister istemez ülke olarak biraz da bu gelirin yüksek olması ister istemez tepkiye de yol açıyor. Aslında Avrupa'daki dünyada birçok takım başarıya odaklı prim veriyor. Bence primin hiç konuşulmaması gerekiyor. Doğru iletişimle anlatılması gerekiyor ve şampiyon olan veya ilk üçe giren, nasıl biz 2002'de ikinci, üçüncü olduk, buraya bir ödül olarak verilebilir.
5: Tabii.
6: İki, biz Amerika'ya gittik, tesislerimizin çok iyi olmadığı haberleri geliyor sıcak. İşte şehir merkezine uzak, doğru bir ortam değil. Bu bir profesyonel bir organizasyon. Bence profesyonel insanların buralarda olması gerekiyor ki doğru seçim yapasın. Birçok takım kamp yerini değiştirmiş. Beğenmeyip değiştirmiş. Biz de değiştirebilirdik. Bakın sahaya gelmeden daha iki tane etken ortaya çıkıyor. Bir de konuşulan bir olay vardı. Spor psikoloğu yok. İşte oyuncular psikolojik anlamında ilk maçtan sonra çok moral bozuldu. Ama bu profesyonel bir iş yapıyorsan bunun hepsinde olması gerekiyor. Doğru iletişim kurmak, doğru spor psikoloğuyla çalışmak, mentörle çalışmak. Futbolda her şey profesyonellikle konuşuluyor ama bunu burada biz ya işte sosyal medyada çok bize olumsuz yazıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Profesyonel futbolcunun bununla baş etmesi gerekiyor. Edemiyorsa da destek alması gerekiyor. Doğru iletişim kurulması gerekiyor. Evet gelelim sahaya şu an. Baktığımızda evet takımımızı sürekli biz hep hedefi yüksek tuttuk. Çok güvendik. İşte bireysel etkili oyuncularımız var dedik. İşte genç Kenan, Arda, işte bakıyorsun Orkun, Hakan, bir sürü oyuncu sayıyorsun ama futbol kolektif bir oyun ve takım oyunu. Hiçbir takımı küçümsenecek durumda değil. Bir sürü bakın küçümsenen takımlar başarılı skorlar alabiliyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bence bu turnuvaya giden oyuncularımız ilk deneyimi. Dünya Kupası. Bundan sonraki süreçte tabii ki buradan deneyim kazanacaklarını düşünüyorum ama ilk iki maçta Montella'nın çok başarısız bir şekilde takımımızı yönettiğini düşünüyorum. Yanlış kadro seçimi, yanlış taktiksel anlayış ve maçın gidişatında da sahadaki taktiksel değişimi de yapamadı. Çünkü rakiplerin oyun tarzları belli olacaktı. İyi hazırlanmadıklarını düşünüyorum. Bana göre iki maçta birbirinin kopyası oldu. Üçüncü maç tabii ki baktığınızda başka oyuncular bir 6-7 oyuncu değiştirerek oynandığında belki rakip çok savunma yapmasa da biz taktiksel disiplinde hem savunma hem hücum iyi bir şekilde yaptık. Oyuncu tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum oyun kurgusunda. Ve Amerika'yı yendik. Sonuçta galibiyetle kapattık. Futbolda her maç kıymetlidir. Bu da tabii ki moral anlamında ülkemize bir en azından böyle 3 puanlı almamız, böyle dönmemiz bir iyi bir moral motivasyon sağlayacaktır. Oyuncular için de geçerli bu. Yani oyuncuların da moral motivasyonu artacaktır. Çünkü futbol öyle bir şey, spor öyle bir şey ki bir turnuva bitiyor arkasından yine maçlar başlıyor. Ona da hazır olmak zorundasın. Ama ben bu kadronun en azından ilk turu geçmesi gerektiğini, orada daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum ama başarısız bir turnuva geçirdik.
5: Peki o zaman klasik olarak hocam önümüzdeki maçlara bakacağız diyeceğiz herhalde, öyle değil mi?
6: Yani başka bir yani geriye dönüp hiçbir şey değiştiremediğimize göre önümüze bakmak zorundayız. Yani hayat devam ediyor.
5: Doğru.
6: Sporda da unutuluyor belki. Evet turnuvaya gittik. Sıfır da çekebilirdik ki bu çok düşün ya, iki takım Haiti ile beraber ilk elenen iki takım olduk. Bu çok bence ülkemiz futbol adına bu kadar yatırımlar yapılır. Bu kadar maddi anlamda organizasyon içerisinde böyle elenmek bence çok üzücü bir durumdu.
5: Evet.
6: Son maçı oynarsın. Averajda çıkamayabilirsin. Bu da üzücü ama gol atamadan elenmek ve yani sahada bakıyorsunuz istatistik veri veriyorsunuz. Ancak bunun sonuca yansımadığını görüyorsunuz.
5: Evet.
6: Senin takımının bütçe anlamında değerinin çok çok altında takımlar. Bir bakıyorsun üst sıra çıkmışlar. Daha cesur, daha hücumcu oynuyorlar. Gerektiğinde savunmayı iyi yapıyorlar. Birlikte oynuyorlar. Bir takım kolektif oyun havası var. Ama biz iki maç bunu gerçekleştiremedik. Ben burada evet Montella'yı bu turnuvaya giderken desteklemiştim. Ama burada eksik yani formda olmadığını düşünüyorum. Yani bu turnuvada evet. başarısız sonuçlarını almamızın en büyük etkenlerinden biri de tabii ki teknik direktör Montella diye söyleyebilirim.
5: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Umarız evet keşke gönlümüzde Türkiye'de devam etseydi. Yok ama belki keyifli bir Dünya Kupası'na devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
6: Sağ olun.
5: Gayet'teyiz'in konuğu Cüneyt Kaşeler. Cüneyt Kaşeler spor ve futbol yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
7: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
5: Dünya Kupası'ndan konuşuyoruz. Evet son maçı aldık ama maalesef elenerek döndük. Tabii bir hafta içinde haklı haksız birçok eleştiri, yorum yapıldı spor dünyasından farklı kesimlerden. Ne dersiniz? Üzgün mü olalım? Öfkeli mi? Anlayışlı mı? Nereden başlayalım?
7: Ya şöyle söyleyeyim öncelikle. İki tane farklı konu var. Bir tanesi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başaran bir takım ve yöneticileri var. Bu konuda başarılılar. Bu öncelikle bunun hakkını verelim. Ancak oraya gittikten sonraki süreci de kötü yöneten yine yöneticiler ve futbolcular var. Burada da başarısızlar. Yani iki tane farklı olgu var benim gözümde. Gitmek bir başarıdır ama orayı yönetememek bir başarısızlıktır diye düşünüyorum. Yani elbette bir üzüntü var. Çünkü herkes hayatının bu dönemini bu Dünya Kupası'na göre ayarlamıştı. Hatta 2002 ve o da yine uzaklardaydı. Türkiye evet. uzaklardaki Dünya Kupalarına katılıyor. 2002 gibi olacak diye bir beklenti de vardı. Olmayınca hayal kırıklığı var elbette.
5: Evet ama hocam şöyle bir şey var. Siz sporun içindesiniz. Biz yani sonuçta seyrediyoruz. Sizleri dinleyip okuyoruz. Yani çıtayı çok mu yükselttik? Beklentiyi biraz abarttık mı? Gerçekçilikten mi uzaklaştık? Ya da hakikaten böyle bir şey vardı. Yani realite ama hayata geçmedi.
7: Şimdi şöyle açık konuşmak gerekirse. Birincisi... O çıtayı yükselten maalesef Futbol Federasyonu Başkanı kendisi böyle bence çok anlamsız bir yükseldi. İşte finalde oynarız, onda oynarız, bunda oynarız diye. Ben kendi adıma bulunduğum bütün mecralarda bu gruptan çıkamamanın da mümkün olduğunu, çünkü Avustralya'daki oyuncuların birçoğunun İngiltere ve Avrupa'da oynadığını, Paraguay'ın ise Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya gibi güçlü takımlarla aynı gruptan çıktığını, Amerika'da uzun yıllardır hazırlanıyordu. Elbette Türkiye milli takımı bulunduğu yer itibariyle bu gruptan çıkması gereken bir takımdı. Ancak şöyle söyleyeyim, benim beklemediğim bir şey oldu diyemeyeceğim. Çünkü dünya bu bir süreç. Yani buraya Türkiye'nin gidip orada kafasında nasıl oynayacağına dair bir fikir olmadığını düşünüyorum ben. Yani şundan bahsediyorum. İlk maç ve ikinci maçta Türkiye berabere kalsaydı 2 puana olacaktı ve grupta ikinci olacaktı. Son maçta beraberlikte bile Türkiye gruptan çıkabilirdi ki hani bu yine kazandığını düşünelim çok daha farklı bir şekilde çıkabilirdi. Zihinsel olarak bunlara bence hazır gitmemiş oraya milli takım. Yoksa yapabilirdi. Yani bu gruptan çıksaydı Türkiye daha üst turlara çıkabilirdi. Bu turdan bu gruptan çıkmak sıkıntı oldu bence.
5: Anladım. Ama yani insan şunu düşünemiyor. Yani sonuçta herhalde bu takımın uzmanları, kimler onlar bilmiyorum, ya da futbolculara herhalde...
7: Yokmuş.
5: Yani bu takımlar defalarca izletilmiş olmaları belki gerekiyor diye düşünüyorum ya, bilemiyorum. Herhalde izletmeden gitmemişlerdi bu takımlar nasıl oynuyor, neler yapıyor diye.
7: Yok şu o açıdan demedim aslında, şunu söyleyecektim. Psikoloji olarak çok soruldu ya, bu takımın psikoloğu da ben demiştim, benim demiştim Montella. Sanıyorum evet. orada... bir sıkıntı oldu. Yoksa elbette şöyle söyleyeyim, rakip analizleri mutlaka yapılmıştır. Ama burada tekrar edeceğim. Turnuva dediğimiz şey, bakın grupta 3 maç yapacaksınız. Ve bu 3 maçın sonunda ilk 3 sırada yer alırsanız %99, yani 1 ve 2'de olursanız zaten %100'de, 3'te de olursanız 99 çıkacağınız bir formülde sizin rakiplerinin analizinden çok sonuçlara bağlı oynamanız lazım. Daha böyle bir pragmatik olmak lazımdı ama Türkiye nedense böyle bir bütün maçları kazanması gerekiyor gibi bir havaya girdi. Ya ben burada bir aksaklık olduğunu düşünüyorum. Yoksa Türkiye milli takımının potansiyeli, oyunu vesaire. Bakın ben Türkiye milli takımının Dünya Kupası başarısız olduğunu söyleyeyim bir kez daha. Ancak gelişim olarak bakarsak da Avrupa Şampiyonası'nda son 8, şimdi Dünya Kupası'na katıldı. Bu işler böyledir. Yani bir günde Roma bir günde kurulmuyor maalesef.
5: Evet, yani ya biraz da tabii yani öz eleştiri de yapmamız gerekiyor. Ben mesela elbette. Şimdi evet yani güzel bir galibiyetle kapatıldı, elenildi. Evet, farklı madalyonun iki tane yüzü. Bugün Sabahleyin Montella işte demeç vermiş, 1000 zafere bedel bir galibiyet demiş. Şimdi ben ne demek istediğini anlamadım yani.
7: Bence kendisi de anlamamıştır. Yani hayır değil, cevap veriyorum, hayır değil. Aksine maçtan sonra Arda Güler'in konuşması vardı. TRT muhabiri diyor ki çok haksız size eleştiriler yapıldı dedi. Arda da ısrarla dedi ki kim ne dediyse desin haklılar, bizim söyleyebilecek tek bir cümlemiz yok dedi. Ya işte hakaret de olsa haklılar dedi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Doğru tavır bu bence. Yani çünkü bazen olmaz hayatta. Yani hepimizin hayatında bu oluyor. Yani bunun sebepleri vardır elbette. Araştırılacaktır. Sizin dediğiniz gibi rakip analizi, kamp yapılan yerin yanlış seçilmesi.
5: Evet. Onları da okuduk, doğru.
7: Ya mesela şu da çok saçma geldi bana. Uğurcan ve Abdülkerim yeni biz uykumuz alıştı diye bir açıklamaları vardı. Yani bugün Formula 1 pilotları ya da tenisçiler dünyanın dört bir yanına gidiyorlar. Onların formülleri vardır. Yani daha gitmeden önce siz uykunuzu o gideceğiniz yere göre ayarlayabilirsiniz. Bunların düşünülmemiş olması elbette çok sıkıcı. Ya da niye Arizona'da kamp yapıldı? Türkiye'nin hani 1,5-2 milyon euro tasarruf etmek için mi? Yani ne anlamı var? Zaten onu prim olarak veriyorsunuz. Halbuki Los Angeles ve civarında bir yerde kamp yapılsa, diğer takımlar orada yapmışlar. Daha az uçup mevsim olarak daha iyi bir yerde de yapılabilirdi. Bunların hepsi detay ama bu detayların sonucu maalesef büyük oluyor.
5: Bunlar önemli. Ben de bugün bir yerde okudum ya da birisi söyledi. Mesela iki takım Mayıs'ın ortasında gitmiş. Sırf mevsime, oradaki çim koşullarına, hava koşullarına ve dediğiniz gibi uyku düzenine alışmak için. Bazı takımlar evet 1 milyon euro belki verip başka bir yerde kamp yapmışlar. Ama tabii yani bunlar herhalde bir ekip işi değil mi? Yani bunları ayarlayacak ya da öngörecek bir şeylerin olması.
7: Elbette. Yani menajeri olur biliyorsunuz.
5: Ama ya hocam biz sonuç olarak seyirciyiz.
7: Tabii.
5: Takımımızı destekliyoruz. Bu kadar detayla uğraşamayız. Sonuca bakarız diyorum.
7: Elbette. Cem Yılmaz'ın dediği gibi yani elmayı sattıktan sonra artık bizi ilgilendirmiyor. Yani vitaminini almış mı almamış mı karşıdaki. Ama %100 haklısınız. Bakın gösteri toplumlarında her şey gösteriye dahildir diye bir cümle vardır. Çok severim. Futbolcular, teknik adamlar ve yöneticiler nasıl ki başarıda bu gökyüzüne kadar çıkarılıyorsa tam tersinde de yerin dibine sokuluyor maalesef ki bu Almanya'da da böyle, İngiltere'de de böyle, Brezilya'da da böyle, İspanya'da. Biz de farklı olabilir tabii ki, kültürel olarak farklı olabilir ama insan yani ben de dahil olmak üzere, ben de sonuçta gösteri toplumundayım, ben de spor yorumcusuyum, beni de eleştirebilirler ya da söylediğim bir şeyden dolayı ben de linç edilebilirim. Buna hazırlıklı olmak lazım. Zaten o mental hazırlığı yapanlar başarılı oluyor.
5: Doğru. Evet, sosyal medyayla dünyanın her tarafında. Aynı şöyle devam edelim istiyorum. Şimdi gruplar bitiyor. Herhalde bundan sonraki turlarda daha da keyifli maçlar izler miyiz? Yani eski kupalar öyle olurdu hep. İlerledikçe gayet güzelleşirdi. Ne dersiniz?
7: Valla ben şöyle söyleyeyim, ben 70 doğumluyum. 1978'den bu yana Dünya Kupalarını 78'de tabii daha az hatırlıyorum ama yani 82'den sonra bayağı iyi hatırlıyorum. Dediğiniz gibi bundan sonra başlayacak Dünya Kupası. Şu ana kadar gördüklerimiz arasında İspanya ve Fransa çok farklı. Ben Arjantin'i beklediğimden iyi buldum son şampiyonu. Onlar da Messi'nin etrafında kenetlenmiş bir takım olarak çok iyi gidiyorlar. İngiltere yine olağan şüphelilerden biri ama bana İspanya ya da Fransa'nın dışında biri kazanacakmış gibi gelmiyor şu an.
5: İspanya biraz keyifsizdi ilk maçlarda ama sonra açılır mı acaba?
7: Ya şöyle düşünün, bu bir yarış, daha ilk günden en üst performansı vermemek. Yani nasıl olsa gruptan çıkacaklardı, liderde çıkıyorlar zaten.
5: Doğru.
7: Yani burada arabayı doğru kullanmak da önemli. Yani en baştan hızlanmanın bir anlamı yok.
5: Doğru. Peki ne dersiniz? Var mı final, yarı final ya da şampiyon adayınız?
7: Valla ben tekrar edeyim. Ben İspanya ve Fransa'dan biri şampiyon olamazsa Arjantin ya da İngiltere'den biri olur diyorum. Bu dört takımın dışında biri şampiyon olursa benim için çok büyük sürpriz olur. Sizin var mı? Ben sorayım size.
5: Valla ben yani bu ilk maçlardan sonra Arjantin ve Fransa'yı beğendim. Bilemiyorum tabii. İngilizler hep liglerde iyiler ama Dünya Kupası'nda uzun yıllardır şey yapamıyorlar. Bilmiyorum orada ne olur. Bir de son
7: ama onlar ilk defa bir Alman teknik direktörler.
5: Doğru.
7: Teknikler ya, iyi bir şey aslında.
5: Enteresan şeyler. Ben de mesela Dick Advocaat Fenerbahçe'yi herhalde yönetmişti değil mi bir dönem?
7: Doğru.
5: Kuraçoğan'ın başında gördüm mesela. Yani enteresan şeyler oluyor. Bir de şunu sorayım. Ben hep tribünlere de bakarım. Nasıl görüyorsunuz tribünleri, seyircileri, coşkuyu?
7: Ya şimdi şöyle. Amerikalıların biliyorsunuz şeyi vardır. Her yaptıklarını dünyanın en büyüğü diye adlandırırlar. Her türlü organizasyonu en büyük diye yaparlar. Bu anlamda da bildiğiniz gibi acaba tribünler boş mu kalacak vesaire konusu vardı. Yok, gayet iyi bence. Gayet de dolu. Evet. Elbette yani Avrupa'da olmasıyla orada olması arasında bizim için de fark var ama yine ciddi sayıda Türk vatandaşımızı orada gördük. Bence dünyanın dört bir yanından herkes gitmiş yani.
5: Evet yani ben de Almanya, Ekvador'da herhalde. Zaten orada Ekvadorlar çokmuş, onların bölgesiymiş. 50 bin kişi falan varmış, şaşırdım birden tabii. Bunlar da
7: Güney Amerika, Orta Amerika, evet. Hispanik diye adlandırılan topluluk zaten orada çok fazla. Bizim Almanya'daki Fransa'da, Belçika'daki gurbetçilerimiz gibi onlar da oradalar.
5: Evet, bir de saatleri iyi olsaydı daha keyifli olacaktı ama bakalım, herhalde daha keyifli maçlar izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet, spor insanlarının ve spor camiasından yorumcu, teknik direktörlerin görüşleri böyle. Gönül dilerdi ki milliler devam etsin ama olmadı. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Umarız daha keyifli bir Dünya Kupası da izleyebiliriz. Belki birkaç program daha yapmak da gerekebilecek Dünya Kupası'yla. Bugünlük bizden bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan haftaya farklı bir konuyla tekrar birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
4: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Hava durumu.
8: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli. %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
4: Hava durumu.
9: Kim buldu, nasıl buldu?
10: En şanssız mucit kim?
9: Böyle bir kayıt yok. Ama İngiliz Richard Trevithick'in en şanssız mucit olduğunu söylersek yanlış olmaz. Maden mühendisi olan Trevithick, 1796 yılında yüksek basınçlı buharla çalışan bir araba icat etti. Buharı o dönemde buharın babası kabul edilen James Watt'ın öngördüğünden çok daha yüksek basınçta kullanmayı başardı. 5 yıl içinde ilk başarılı buharlı arabayı da yaptı. Ama yolların bozuk olması arabanın gidişini engelleyince bu işi bir kenara bırakıp demir yoluna geçti. Bir vagonun şasesi üzerine sabit buhar makinesi yerleştirerek dünyanın ilk buharlı lokomotifini yaptı. Yıl 1804'tü. Kolaysa Yakala adını verdiği buharlı lokomotif birkaç yıl sonra Londra'daki bir demir yolunda tanıtım amacıyla ring seferine başladı. Ama bu kez de bozuk bir ray yoluna çıktı. Trevitik onu da bırakıp bambaşka bir alana yöneldi. Dünyanın ilk su altı tüneli olan Londra'daki Thames Tüneli inşaatının başına geçti. Yıl 1807 idi. Ancak ertesi yıl bir su baskını tünel inşaatını durdurdu. Trevitik bu işte de başarısız saydı kendisini. Peru'da gümüş madenciliğine başladı ama kısa sürede tüm servetini kaybetti. 1833 yılında İngiltere'de 5 parasız olarak öldü. Onun başlattığı Thames Tüneli ise ölümünden 9 yıl sonra 1842'de tamamlandı.
11: Kim buldu, nasıl buldu?
12: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
13: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
14: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
15: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
14: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
16: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
17: Burası NTV Radyo.

0: Saat sabah 6 oldu. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. ABD, İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleri hedef alındı. ABD ordusu saldırıları tamamlandığını açıkladı. İran devrim muhafızları ise karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenlemişti. ABD saldırıları bunun ardından geldi. Kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak bölgeye hava saldırıları düzenlendiği açıklandı. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. ABD ordusundan yapılan açıklamada, kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor dendi. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki üs ve ABD ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı denildi. ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu görüşmeleri Washington'da sona erdi. Taraflar arasında ABD'nin de dahil olduğu üçlü bir çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Lübnan'da İsrail askerlerinin bulunduğu bazı bölgelere kademeli olarak Lübnan ordusunun yerleşeceği ifade edildi. Hizbullah'tansa sert açıklamalar geldi. Ayrıntıları da NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı da salı gününden bu yana, yani 4 gündür İsrail ve Lübnan arasında görüşmeler yürütülüyordu. Sonunda çerçeve anlaşmasına imzalar atıldı. İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dan Holler'ın imzasını taşıyor. Anlaşma ne içeriyor? Hem aslında gelecekte yapılacak olası bir barış anlaşmasını, yani daha uzun vadeli bir barışa yönelik bir yol çiziliyor bir kere. İkinci olarak da tarafların hemen atacağı adımları tanımlıyor bu çerçeve anlaşması. Bir kere en önemlisi, İsrail ordusunun iki noktadan, iki bölgeden kademeli olarak çekilmesini öngörüyor. Yani IDF güçleri yerine buralara Lübnan ordusu girecek. Belki bir pilot bölge gibi de düşünülebilir bu iki bölge. Amerikalı askeri yetkililer de Lübnan ordusuyla bu bölgeler özelinde çalışacak ki buralarda Hizbullah'ın bir varlığa sahip olmadığı teyit edilebilsin. Bu da önemli bir detay. Peki neresi bu iki bölge? Bir tanesi, bu süreç içerisinde de çok tartışılmıştı, Litani Nehri'nin kuzeyi ve diğeri de güneyinde iki bölge. İsrailli yetkililer, İsrail'in Lübnan içerisinde o sarı hat olarak nitelendirilen o güvenlik bölgesi sınırları içerisinde o güvenlik alanını muhafaza edeceğini söylüyor. Ta ki Hizbullah silahsızlandırılana kadar ve Lübnan topraklarında da İsrail'e yönelik bir tehdit olmayana kadar bu bölgeyi muhafaza edeceğini söylüyor İsrail. İsrail'in tabii ki kademeli olarak bu iki bölgeden çekilecek olması önemli. Kısıtlı bir çekilme, ama İran savaşı boyunca da Lübnan'ın güneyindeki o işgalini biraz daha genişlettiği düşünülürse ilk kez böyle bir adım atılmış olacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu anlaşma imzalanmadan önce, çerçeve anlaşmasından önce hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Tıkanıklığın ve görüş ayrılıklarının giderilmesi için Marco Rubio, varılan çerçeve anlaşmasının Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve altyapısının lağvedilmesine yönelik açık, net ve yapılandırılmış bir süreci beraberinde getireceğini söyledi. Rubio'ya göre çerçeve anlaşması İsrail'in kendi vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kalktığında kendi sınırlarına dönmesinin önünü açacak, bunu sağlayacak. Aynı zamanda üçlü bir askeri koordinasyonda oluşturulacak ABD'nin denetiminde. Amerika bu süreç içerisinde de Lübnan'a 100 milyon dolarlık Birleşmiş Milletler ile koordineli şekilde insani yardımda da bulunacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'daydı. Kanadalı mevkidaşıyla basın toplantısında konuşan Fidan, ABD ve İran arasındaki anlaşma konusunda önemli uyarılarda bulundu. İsrail'in anlaşmaya sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Bakan Fidan, Gazze konusunda da dikkat çekti.
2: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gitti. Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptına dair konuşan Fidan, anlaşmanın nihai barışa ulaşmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi. Bu süreçte İsrail'in provokasyonlarına izin verilmemesi uyarısında bulundu.
2: Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
3: Bakan Fidan'ın gündeminde Gazze de vardı. İsrail'in Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.
2: Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz.
3: Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da adımlar atıldığını ifade etti. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in çaba gösterdiğini sözlerine ekledi. Kanadalı Bakan Anita Anand da iki ülkenin pek çok alanda işbirliği yaptığını vurguladı.
0: İran Savaşı'nda Orta Doğu'daki Amerikan üslerinde oluşan hasarla ilgili hala net açıklamalar yok. Ancak hasarın büyük olduğu yönünde bazı haberler var. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi bazı askeri tesislerin İsrail'e taşınabileceğini yazdı.
4: İran Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en az 20 askeri ve diplomatik tesisi hasar aldı. Hasar gören yerler arasında Bahreyn'deki donanma üssü de var. Amerikan Wall Street Journal gazetesi 5. donanma filosunun üstünde oluşan hasarı uydu fotoğraflarını inceleyerek mercek altına aldı. ABD ordusunun Orta Doğu'daki tek donanma üstünde oluşan toplam hasarın 400 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor. 5. donanma filosunun karargah binasının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Sadece bu karargahın yeniden inşasının 200 milyon doları bulacağı öngörülüyor. Donanma eğitim binası, ambulansların bulunduğu acil yönetim binası da zarar gören yerler arasında. İran saldırılarında üstteki iki uydu iletişim terminalini de hedef aldı. Gerçek zamanlı askeri iletişimi mümkün kılan terminallerin her birinin inşasının yaklaşık 20 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Amerikalı uzmanlar Bahreyn'deki üssün onlarca yıl önce inşa edildiğine ve İran'ın bugünkü drone ve füze teknolojisinin gerisinde kaldığına dikkat çekiyor. Wall Street Journal gazetesi Bahreyn'deki üssün ileride kullanılmaya devam edeceğini ancak yeniden inşasının nasıl olacağına henüz karar verilmediğini yazdı. Wall Street Journal'a göre Bahreyn'deki üssün yenilenmesi planlanırken Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD askeri varlığının ise azaltılması hedefleniyor. Bölgedeki bazı üsler ve askeri tesislerin ise batıya kaydırılması ve İran füzeleriyle dronlarının menzilinden daha uzağa çekilmesi değerlendiriliyor. Üslerin kaydırılması planlanan ülkelerden birinin de İsrail olabileceği belirtiliyor. Amerikalı askeri yetkililer savaşta personeli korumaya öncelik verdiklerini vurguluyor. Bu nedenle boşaltılan üsleri korumanın daha az önemsendiğinin altı çizildi. Savaş boyunca İran'ın 8000'den fazla füze ve drone kullandığını ancak sadece iki saldırının Amerikan kayıplarına yol açtığına dikkat çekiliyor. ABD silahlı kuvvetlerinin ise İran'da 13500'den fazla hedefi vurduğu belirtiliyor.
0: Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları da sürüyor. Kuzey sahillerini vuran depremler özellikle La Guaira kentinde büyük bir yıkıma yol açtı. Yüzlerce bina çöktü, yaşamını yitirenlerin sayısı da 900'ü geçti.
4: Felaket böyle başladı. Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5'lik depremle sarsıldı. Onlarca bina yerle bir oldu, yüzlercesi ise ağır hasar aldı. 7,5'lik depremin merkez üssü Yarakuy eyaletinin Yumare şehrinin 28 kilometre güneydoğusuydu. Deprem yerin 28 kilometre altında meydana geldi. Başkent Caracas dahil çok sayıda şehir depremden etkilendi. La Guaira yıkımın en fazla olduğu eyaletlerden biri oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. Felaketin boyutu havadan da görüntülendi. La Guaira'daki uluslararası havalimanı da depremde ciddi hasar aldıktan sonra kapatıldı. Bu uluslararası yardımların ulaştırılmasını da güç hale getirdi. Enkaz altındakileri kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yardım çalışmalarını yerinde denetledi. Depremzedelere 2600 tondan fazla insani yardım gönderildi. Birleşmiş Milletler de uluslararası yardım için devreye girdi. 17 ülkeden Venezuela için yardım eli uzandı. Yetkililer önceliklerinin kurtarma ekiplerini felaket bölgesine ulaştırmak olduğunu belirtti. Binden fazla personel arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri iki savaş gemisi, nakliye uçakları ve helikopterler konuşlandırdı. 150 milyon dolarlık da nakit yardımı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü de enkazdan çıkarılanların tedavisi için bölgeye ekip gönderdi. Depremin ardından kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin çok kritik olduğu hatırlatıldı. 7,5 büyüklüğündeki sarsıntı 1900'de Venezuela açıklarında meydana gelen 7,7'lik depremden bu yana en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılar için daha önce 4,5 milyar lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 5 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin programına katılan Erdoğan, devlet özel sektör işbirliğiyle küresel çapta yeni hedeflere yol almayı planladıklarını belirtti.
5: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
6: İhracatçılar için ticari senetlerin uygun faizi finansmana çevrilmesini sağlayan reeskont kredilerinde limit yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu haberi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İstanbul'daki genel kurulunda verdi.
5: Bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat ağının genişlemesi için yapılan planlamalara da değindi.
5: Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Gündeminde mutlak butlan kararı ve belediyelere yönelik operasyonlar vardı.
7: Avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır programına bu sözlerle başladı. Diyarbakır'ı ziyaret eden Özgür Özel, 2015 yılında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada vurulan Tahir Elçi anısına dört ayaklı minarenin önüne karanfil bıraktı. Buradaki konuşmasında mutlak butlan kararına tepki gösterdi.
7: Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de senden yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz.
4: Özgür Özel daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
8: Rakibin kimin olup kimin olamayacağına ülkeyi yönetenlerin karar verdiği bir düzlemde demokrasi konuşulamayacağı gibi barış da konuşulamaz.
4: Özgür Özel Köşk Mahallesi'nde çiftçilerle de buluştu.
0: Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Daha önceki soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada etkin pişmanlık ifadeleri, rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler ve HTS kayıtları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendiği belirtildi. 18 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığı, ikisinin de arandığı ifade edildi. Zanlılar suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyorlar. AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere bugün kampa giriyor. Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
4: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampta 25 yılın değerlendirmesi ve yeni dönem yol haritası belirlenecek.
9: 3 gün boyunca burada milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz.
4: Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
10: Bu kampın teması 25. yıl kutlamalarına taşıma önceliği taşıyor. Çeyrek asırlık destan AK Parti diyerek bir tema belirledik. Bu çeyrek asırlık dönemin içinde neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.
4: Farklı oturumlarda bakanlar ve milletvekilleri bir araya gelecek. Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak. Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak. Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.
0: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.
11: Asya. Selvi boylu Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Yılanların Öcü'nün Karabayramı, Tomruk'un Kürşat Çavuş'u, Yeşilçam'ın usta ismi hayata gözlerini yumdu.
12: Yeri ölüm öder ama canlıyken belim bükülmez.
13: Olmaz öyle şey.
11: Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Kadir İnanır bir süredir çeşitli hastalıklar sebebiyle tedavi görüyordu. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 14 Mayıs'ta da yoğun bakıma alınmıştı. Acı haber hastaneden geldi. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
14: Ben seni buldum Al Yazmalım. Kaybetmek istemem.
11: Beşiktaş'taki hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi.
15: Yalan yok, çıkar yok, karamsarlık

0: Yani burada elinden gelen her şey yapıldı. Fazlasıyla yapıldı ama çok yorgundu, çok. Çok yorgundu, çok. Ağır ağır şeyler yaşamıştı son 8 yılda. 3 yıl, 3 bıktı yani. 8 yıl şu an 3 bıktı ve bu en son 3 yıllık, 2,5 yıllık bir süreç. Son bir ayda zaten yoğun bakımlı entübe. Yani çok direndi, çok direndi ama yok yani. Yorgun düştü, yorgun düştü. Ülkemizin başı sağ olsun. Derdi ki o, ben öldüğümde Türkiye'de her evden bir cenaze çıkacak derdi. Aynen de öyle oldu.
1: Altın harflerle yazıldı o Türk sinemasına. O kadar güzel filmler yaptı. O kadar güzel bir iz bıraktı ki arkasında bir altın kalpli bir insandı. Bütün o görüntüsündeki o sert duruşu, sert bakışları, bıçkın bakışların altında gerçekten bir çocuk kalbi taşıyordu. Tertemiz bir insandı. O büyük bir, büyük bir kayıp. Yeri doldurulmayacak bir insan.
2: Yeşilçam'ın en büyük sanatçılarından biriydi. Her şeyi yaptı. Yani yazarlığı var. İki film yönetmiş ama daha çok da bir oyunculuğuyla son derece önemli bir sanatçı oldu. 1968'de başlıyor sinemaya ve ondan sonra yaptığı filmler arasında o kadar muhteşem filmler var ki kendine hayran kıldı. Onu aile dostu da edindim. Görüştük, konuştuk. Benim için son derece büyük bir kayıp. Daha ne diyeyim, hakikaten bilemiyorum.
3: Olgunluk yaşlarını yaşarken geçirdiği operasyonlar sebebiyle herhalde vücut zayıf düştü. Onun için kaybettik. Doktorlar, sevgili bilim insanları ellerinden geleni yaptılar ama bazı rahatsızlıklar maalesef olumsuz neticeleniyor. Hepimiz için çok büyük bir acıdır. Çok büyük bir aktör. Sinemaya çok emeği olmuş. Özellikle 67'ler, 68'lerden sonra sinemaya girdi. 70'ten sonra da çok sevildi, sayıldı. Önemli, büyük bir aktör oldu. Büyük bir kayıptır tabii Türk sineması için.
4: Niğde'nin Borul ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kazada bir işçi hayatını kaybederken bir işçi de yaralandı.
5: Patlamayla birlikte gökyüzünü yoğun duman kapladı. Ekipler havai fişek fabrikasında yaralanan işçiler için zamanla yarıştı. Niğde'nin Boru ilçesindeki patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yaralı halde kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuri Özkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Yasin Demirbaş'ın tedavisi sürüyor. Patlamanın neden meydana geldiği henüz belli değil. İncelemeler sürüyor. Niğde Valiliği olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti.
4: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek ölmüşlerdi. 4 sanık için 12 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldılar. Ancak ölenlerin yakınları karara tepki gösterdi.
6: İlaçlama firması sahipleri Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl, İlaçlama firması çalışanı Doğan Caferoğlu 12 yıl, otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl hapis cezası aldı. 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili davada ikinci duruşmada karar çıktı.
7: Ben bu karara itiraz ediyorum. 18 yıl benim çocuklarımı geri getirir mi? Bir tane Muhammed'imiz Masal'ımı bana geri verebilir mi 18 yıl?
6: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. 13 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek öldü. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan verilen cezalara yakınları tepki gösterdi.
8: Verilen cezaya tam memnun değilim ben yani. Ama Türk adaletine güveniyoruz yine de yani. İnşallah daha hak ettiklerini bulurlar.
6: Sanık otel sahibi Hakan Oğlak, çalışanlara 2 gün bekleyin, odayı havalandırıp kiralayın dediğini öne sürdü. İlaçlama firmasının kendilerini yeterince

0: ilgilendirmediğini iddia etti.
1: 18 yıl değil, 180 yılda alsalar bunlar sonuç itibariyle giden canları geri getirmeyecekler. Tabii ki gönül isterdi ki en ağır cezayı alsalar. Evet.
0: 4 sanık ceza alırken 2 resepsiyon görevlisi beraat etti. Otelin kapıları kilitli olduğu için hastaneye gitmeye çalışan aile binadan geç çıkmıştı. Otelin sorumlu müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.
2: Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanıp şehit olan Assubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker 48 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Naaşı memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi. Assubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin için Lale Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Törene de çok sayıda kişi katıldı. Şehit asker Mut Yeni Belediye Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Kaçırılan ve polis operasyonuyla kurtarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalı'nın aracına takip cihazı yerleştirildiği tespit edildi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Cihazı yerleştiren ise eski bir belediye çalışanıydı.
0: Önce telefonla talimat aldılar, otomobille keşif yaptılar. Araca takip cihazı yerleştirdikten sonra Erhan Karaalı kaçırdılar. Cihazı yerleştiren ise eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının peşindeki zanlılar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde önce eski belediye personeli beliriyor. Otomobile bindikten kısa süre sonra yanına bir kişi daha geliyor. Ara sokaklarda dolaştıktan sonra GPS cihazını Erhan Karaalı'nın aracının altına yerleştirip uzaklaşıyor. Bu yöntemle peşine düşülen Erhan Karal, İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırıldı. Zorla araca bindirilip Tuzla'daki atıl bir üretim tesisine götürüldü. 32 saat sonra 19 Haziran'da polis operasyonuyla kurtarıldı. Bu görüntüler polis 4 gün boyunca yüzlerce saat kamera kaydını inceledikten sonra ortaya çıktı. Önce 6 zanlı tutuklandı. Salı ve çarşamba günü yapılan baskınlarla 10 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Sakarya'da bungalov evde saklandığı belirlendi. Kocaeli'ye kaçtıkları sırada gözaltına alındılar. Bir kısmı ormanlık arazide izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Yakalananlardan 4'ünün kaçırılma olayının failleri olduğu tespit edildi. Zanlıların tümü tutuklandı. Kaçırılma olayıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan gazeteci Ali Çağatay ise yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.
2: Erzincan'da bir kişi boşandığı kadını ve yanındaki kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay Barbaros mahallesindeki bir evde meydana geldi. Silah sesini duyanlar polise haber verdi. Adrese giden ekipler bir kadın ve yanındaki kişiyi tüfekle öldürülmüş halde buldu. Kadının eski eşi olan katil zanlısı da bir süre sonra polis merkezine gitti ve teslim oldu. Van'da tilki ve küçükbaş hayvanlara saldıran bir çoban köpeğinde kuduz tespit edildi. Mahalle karantina altına alındı. İpek Yolu ilçesine bağlı Arı Toprak Mahallesi'nde yaylada bir çoban köpeği önce tilkiye sonra da iki koyuna birden saldırdı. Köpekten ölen tilkiden numuneler alındı. Köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine mahalle karantina bölgesi olarak ilan edildi. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Belediye ekipleri de bölgede bilgilendirme çalışmaları başlattı. 2025-26 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Öğrenciler karnelerini aldı. 18 milyon içinde böylece yaz tatili başlamış oldu.
3: Benim karnem çok iyi. Her sene çalışarak başarıyorum.
4: Tüm yıl çalışan, emek veren 18 milyon öğrenci karnesini aldı. Tatil başladı.
5: Yüzme öğreniyorum. Yazlığa gideceğiz.
6: Bol bol oyunlar oynayacak mısın?
5: Evet. İyi.
6: 2025-2026 eğitim yılı bitti. Öğrenciler karnelerini aldılar ve heyecanla yaz tatilinin başlamasını bekliyorlar.
7: Çok heyecanlıyım. Tatile gideceğim. Denizlere gideceğim. Sonra da yine kitabımı okuyacağım.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi, karnelerini dağıttı.
8: Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım, çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
4: Bakan Tekin, liselere geçiş sınavının açıklanacağı tarihi de belirtti.
8: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız.
4: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
2: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru ÖSYM'nin gündemine alındı. Merkez iki soru hakkında inceleme başlattı. O sorulardan ilki AYT matematik testinin 23. sorusu. Bazı matematikçiler sorunun yanıtı konusunda ikiye ayrılmış, bu da sosyal medyada gündem olmuştu. AYT Türk Dili ve Edebiyat testinde yer alan 20 numaralı edebiyat sorusu da yine inceleme altında. Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabına ilişkin soruda Nermin olarak yer almış, adının Neriman olmasına rağmen karakter Nermin olarak yer almıştı. Bu durumda tepki toplamıştı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği bilirkişi raporunun ardından belli olacak. Yapay zeka programları kötü niyetli amaçlar için de kullanılabiliyor. İstanbul'da bir aday yükseköğretim kurumları sınavına yasak olmasına rağmen cep telefonuyla girdi, yapay zekadan destek aldı, kopya çekti, sonra da yakalandı.
4: Yükseköğretim kurumları sınavındaki şüpheli hareketleri üzerine yakayı ele verdi. Cep telefonunu kullanarak sınırları her geçen gün artan yapay zeka programıyla kopya çektiğini itiraf etti. Olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Mustafa Eren K. alan yeterlilik sınavına görevlilerin üst aramasında fark etmediği cep telefonuyla girdi. Güvenlik engelini aştığını düşünen zanlı sınavdan çıkarken yakalandı. Şüpheli hareketleri üzerine tekrar yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemede soruların fotoğrafını çekerek yapay zekadan destek aldığı tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Telefonu gizlice içeri soktuğunu anlattı. Fen soru kitapçığının 37 ve 39. sayfalarının fotoğrafını çekerek yapay zeka programından destek aldığını söyledi. Bir anlık gaflete düştüğünü iddia ederek suçtan kurtulmaya çalışan zanlıyı mahkeme affetmedi. Mustafa Erenka tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Washington, yapay zeka teknolojisine yönelik kısıtlama çemberini giderek genişletiyor. Beyaz Saray, popüler yapay zeka platformu ChatGPT'nin en yeni sürümüne sınır istedi. Peki kararın ardındaki sebep neydi?
4: Washington'dan yapay zeka konusunda bir kısıtlama hamlesi daha geldi. Beyaz Saray, sohbet robotu ChatGPT'nin en yeni sürümünün kullanımına sınır getirilmesini talep etti. ABD medyasında yer alan habere göre ChatGPT 5.6 modelinin gelişmiş yetenekleri hükümette endişe yarattı. Washington, güvenlik açıklarını saniyeler içinde tespit edebilen bu sistemlerin yabancılar tarafından kullanılmasını ulusal güvenlik tehlikesi olarak nitelendiriyor. Trump yönetimi modelin sadece onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi. Amerikalı kaynaklar OpenAI'nin bu yeni sürümünün daha önce ihracat kontrolü getirilen Anthropic şirketinin Mythos modeliyle aynı seviyede görüldüğünü bildirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın çalışanlarına gönderdiği ve basına sızan bilgi notu da haberi teyit eder nitelikte. Notta hükümetin yeni modele erişimi müşteri bazında onaylayacağı vurgulanırken Altman kısıtlamaların uzun vadede uygulanabilir olmadığına dikkat çekti. Trump yönetimi geçtiğimiz haftalarda Anthropic şirketinin en gelişmiş modelleri Mythos ve Fable için ihracat kontrolü getirmişti. Şirket yabancı mühendisleri de kapsayan bu kısıtlamalar nedeniyle söz konusu gelişmiş yapay zeka modellerini tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.
2: Türkiye önümüzdeki hafta deyim yerindeyse kavrulacak. Birçok bölgede sıcaklık 45 dereceye kadar çıkacak. Özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olmaları gerekiyor.
9: Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası bize de geliyor. Sıcaklıklarda 5-6 derece yükseliş olacak.
4: Önümüzdeki hafta dışarı çıkmak çok daha zorlaşacak. Çünkü ülkenin neredeyse tamamı sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.
9: Önümüzdeki hafta salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
4: Bu kez rüzgar da sıcak havanın etkisini azaltmayacak.
9: Hafta sonu İstanbul'da ve Kocaeli'nin Karadeniz hattında, İstanbul'da da Boğaz hattı, özellikle Sarıyer, Şile tarafında nem oranı yükselecek.
4: Peki Avrupa'da sıcaklık Türkiye'nin gerisinde olmasına rağmen neden daha tehlikeli?
9: Öncelikle şu çelişkiye bir açıklama getirelim. Bizde sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken çok sorun yaratmazken neden Avrupa'da 35-36 derece sıcaklıklarda bile çok büyük sorunlar yaşanıyor? Avrupa'da sık ormanlık alanlar, bitki örtüsünün yoğun olması ve uzun büyük nehir ağları o bölgede buharlaşmanın çok fazla olmasına neden oluyor. 45 derece kuru sıcak mı, 30 derece çok nemli hava mı daha öldürücüdür? 30 derece çok nemli hava daha öldürücüdür.
4: Önümüzdeki hafta herkesin, özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması, çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.
2: Gazze'de de bunaltıcı sıcaklar yaşanıyor ve o sıcaklarda yaşam koşullarını daha da kötüleştirdi. Güneşin altında çadırlarda kalmayan Gazze'liler, İsrail saldırılarında ağır hasar gören ve yıkılma tehlikesi olan binalara sığınmak zorunda kaldılar.
4: Bunaltıcı sıcakta çadırlarda yaşam zorlaştı. Çaresiz kaldıkları için çökme tehlikesi bulunan binalarda yaşamaya başladılar. Ateşkese rağmen Gazze'lilerin yaşam koşullarında bir iyileşme olmadı. Gazze şehrinde bazı aileler güneşin altında çadırlarda kalmaktansa İsrail saldırılarında ağır hasar alan binalara yerleşti.
10: Çadıra kıyasla daha serin olduğu için bu evde yaşamak mecburiyetinde kaldık. Çadır adeta bir ateş gibi ve dayanılmaz. Gördüğünüz gibi ev çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Ancak makul bir yaşam standardı sunan başka bir yer olmadığı için buraya dönüp yaşamak zorunda kaldık. Barınaklar yetersiz, çadırlar hijyenik değil ve yaşamaya elverişsiz.
4: Gazze'de yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun büyük bölümü temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sorun yaşıyor. Nüfusun büyük bölümü hala çadırlarda kalıyor.
2: Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Her iki taraftan da 160'ar savaş esirinin ülkelerine teslim edildiği açıklandı. Öte yandan karşılıklı hava saldırıları da sürüyor. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
11: Esir takasıyla başlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı biner esirin değiş tokuş edilmesine ilişkin bir anlaşma söz konusu. Ve bu anlaşma çerçevesinde de bu geride bıraktığımız gün bunlardan karşılıklı olarak 160'ar savaş esiri karşılıklı değiş tokuş edildi. Ve Ukrayna'ya iade edilen esirler 2022'den beri, yani en az 4 yıl, hatta 4,5 yıldır neredeyse Rusların elinde esir bulunuyordu. Savaşın en başlarında, savaşın ilk aylarında esir düşen bir kısmı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup, bir kısmı polis teşkilatına, bir kısmı sınır güvenlik teşkilatına mensup olan kişilerdi bunlar. Fakat şöyle bir durum söz konusu, Rusya ile Ukrayna esir takası gibi savaşta böyle acil çözülmesi gereken konularda müzakere ediyor. Bu konularda bazı çözümler sağlıyorlar. Yalnız diğer taraftan savaşın sona erdirilmesi konusunda tarafların tutumu birbirinden taban tabana zıt. Yani savaşın bitmek bilmemesinin bir nedeni de bundan kaynaklanıyor. Ukrayna ve batılı ülkeler acil ateşkes diyorlar ve kayıtsız şartsız savaşın, daha doğrusu ateşin kayıtsız şartsız kesilmesini savunuyorlar. Rusya ise diyor ki bizim ateşi kesmemiz için, şu anda sahada üstünlük bizde, bizim ateşi kesmemiz için sizin önce bazı şartları kabul etmeniz lazım diyor Rus tarafı. Savaşın sürmesinin nedenlerinden biri bu. Diğer taraftan karşılıklı hava saldırıları epey artmış durumda. Geride bıraktığımız gün Ukrayna 600'den fazla İHA ile Rusya'nın farklı şehirlerini ve Ukrayna'da Rus işgali altında bulunan bölgeleri, başta da Kırım Yarımadası'nı hedef aldı ve Kırım Yarımadası'na son 10 gündür Ukrayna İHA'ları gerçekten gözü açtırmıyor ve Kırım'daki bütün oradaki düzeni alt üst etmiş durumda ve Kırım'da bulunan Rus makamları Kırım'da olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldılar. Çünkü bir taraftan benzin sıkıntısı var, diğer taraftan elektrik ve su sıkıntısı var. Ve bu geride bıraktığımız gün aynı zamanda Kırım Tatar Bayrak Günü'ydü. Kırım Tatar liderleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov bu tarz yaptırımların Rusları uzun vadeli Kırım'dan çekilmeye zorlayabileceğini söyledi. Ukraynalı yetkililer içerisinde yalnız hani bu konuda farklı yaklaşanlar var bu ihtimali. Ancak şöyle bir durum söz konusu, Ukrayna İHA'larının Rusya'nın başkenti Moskova'yı son zamanlarda sürekli olarak hedef almasının Rusların sivil halkında savaşı doğrudan doğruya hissetmeye başladığını söylüyor Ukraynalı yetkililer ve uzmanlar. Dolayısıyla bunun Rusya'yı ilerleyen dönemlerde biraz daha Ukrayna şartlarında barış masasına oturmaya zorlayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki haftalar yine savaşın ve hava saldırılarının biraz şiddetleneceği bir dönem olacak diyebiliriz.
2: Çin'in başkenti Pekin'in en yüksek binasına uçak çarptı. Tek pervaneli küçük uçağın 108 katlı gökdelene çarptıktan sonra düştüğü anlar çevredekilerin kameralarına böyle yansıdı. Kaza sonrasında güvenlik önlemi de alındı. Uçağın çarpması sonrası binada iki cam panel zarar gördüğü açıklanırken kazaya dair sosyal medya paylaşımlarının Çinli yetkililer tarafından silindiği bildirildi. İniş öncesinde rota değiştirerek binaya doğru ilerleyen Çinli pilotun kaza sırasında uçakta yalnız olduğu söylendi. Plastik kullanımı özellikle koronavirüs salgınından sonra arttı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı. Mikroplastikler artık her yerde görülüyor. Hatta anne sütünden bebeğe geçiyor.
12: Islak mendil kullanımı çok yaygın ama içinde plastik var ve ardında ciddi bir atık bırakıyor. Türkiye'de yılda 170 bin ton ıslak mendil atığı oluşuyor. Bu da yaklaşık 11 bin hafriyat kamyonu dolusu atık anlamına geliyor.
13: 2060 yılına kadar eğer bu tarzda kullanmaya devam edersek, sadece ıslak mendiller açısından söylüyorum, 256 bin tonluk bir atığımız olacak.
12: Plastikler doğada parçalanması en zor ürünler. İçindeki kimyasallara göre parçalanma süresi 700 yıla kadar çıkabiliyor. Mikroplastikler de artık her yerde, hatta anne karnında bile bulunuyor.
13: Balıklardan mesela, onların da aslında mide ve veya diğer organlarında görüyoruz birikimleri. Toprağa geçiyoruz, toprakta çok basit solucan tarzında tanımladığımız canlılarda görüyoruz. Artık insana geldiğimizde gerçekten beyin bariyerini aştığını, daha küçük yani nano ve küçük plastik yapıların ve hatta plasentada görüldüğünü görüyoruz. Bu çok tehdit edici. Bir kansere sebebiyet verebilir. Hatta Alzheimer tarzında benzer hastalıklara sebep olacağı konusunda da çalışmalar yapılmış.
12: Koronavirüs salgınında tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi plastik kullanımını arttırdı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı.
13: Gördüğünüz gibi baktığınızda bunu tanıyamıyorsunuz. Normalde bu bir pet şişe olabilir, bu sizin kullandığınız bir çöp torbası olabilir ya da bu bir kalemin parçası olabilir. Zaten bu noktaya geldikten sonra asıl kalıcılık, asıl toksik etkiler başlıyor.
14: Ürün, pet yani şişeler. Pet şişe. Evet. Her gün kullanıyoruz.
13: Maalesef.
14: Bunun anlamı nedir?
13: Doğanın çözemediği bir problem bu. Doğa onunla nasıl başa çıkacağını bilemiyor çünkü doğal bir ürün değil. Bu manada önce küçük küçük kırılmalar ve daha sonrasında mikro nano boyuta ulaşana kadar da etkilerini göstermeye devam ediyor.
12: Uzmanlar plastik yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz ürünleri tavsiye ediyor.
2: Çin'de tohumları en az 800 yıllık olan lotus çiçekleri uzmanların çalışmalarıyla yeniden açtı. Çiçekler başkent Pekin'deki festivalde sergileniyor.
4: Yüzlerce yıllık tohum çiçek açtı. Nadir bulunan antik lotus çiçeklerinin yeniden canlandırıldığı yer Çin. Başkent Pekin Lotus Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 20 bin metrekarelik alanda 380 lotus çeşidi ve 60 nilüfer türü sergileniyor. Sergilenenler arasında tohumu 800 yıllık lotuslar da var. Bu ekip yüzlerce yıllık tohumları yeniden canlandırabilmek için 2 yıl boyunca çalıştı. Sonunda başarıya ulaştı. Festivalde özellikle bu çiçekler yoğun ilgi görüyor. Pekin'deki festival lotusların açık kaldığı Ağustos'un sonuna kadar sürecek.
2: Tüm dünyada hızla büyüyen yasa dışı bahis ve sanal kumar sektörü Türkiye için artık büyük bir tehdit haline geldi. Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı sitelere üye olduğu tespit edildi. Arkadaşımız Osman Terkan konuyu araştırdı diyelim. Osman'ın bu haberiyle de noktalayalım. Saat başında Ata Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: durumu.
1: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
0: Hava durumu.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
1: Probiyotiklerden multivitaminlere, kolajenden omega 3'e kadar gıda takviyeleri artık her yerde. Eczanelerde, hatta marketlerde. Takviye kullanımı 2 yıl önce %49 iken bugün %75'e yükseldi. Yani her 4 kişiden 3'ü takviye gıda kullanıyor. Ama bilinçsiz kullanım karaciğer ve böbrek üzerinde yük oluşturabilir. Aile hekimliği uzmanı Profesör İsmet Tamer, NTV Radyo'da önemli uyarılarda bulundu.
3: Gıda takviyeleri ve vitamin pazarı aslında yapılan çalışmalara göre yıllık 1.2 milyar doların üzerinde bir rakama ulaşmış durumda. Ülkemizde de 100 milyon dolardan fazla ihracat yapan firmalar oluştu. 200'ün üzerinde firma. Tabii burada bir arz talep meselesi var. Ama bu talep nereden çıktı? Öncelikle pandemi dünyayı çok değiştirdi. Pandemi sonrasında sağlık farkındalığı kalıcı hale geldi gerçekten. Covid-19 döneminde insanlar ilk kez bağışıklık, D vitamini, çinko, probiyotik gibi kavramlarla çok yoğun şekilde karşılaştı. Pandemi bittikten sonra da insanlar artık hastalanmadan önce önlem alma yaklaşımıyla hareket etmeye başladılar. O yüzden birçok kişi takviyeleri eskiden olduğu gibi işte antibiyotik kullanırken yanında vitamin al, nezle grip olunca soğuk aldığında C vitamini al şeklinde değil de günlük sağlık rutininin bir parçası olarak kullanıyor. Ama son yıllarda farklı bir şey daha oldu. Longevity yani sağlıklı yaşlanma hareketi de yaygınlaştı. Özellikle son 2-3 yıl içinde longevity, biyolojik yaş, mitokondri sağlığı gibi bir takım kavramlar sosyal medyada ve sağlık profesyonelleri arasında çok daha görünür hale geldi. İnsanlar da artık sadece hastalıkları önlemek değil, bir level, bir seviye üste çıkarak performanslarını ve yaşam kalitelerini artırmak istiyorlar. Burada tabii gelişen dünya ile birlikte bazı şeyler de değişiyor. Mesela artık Türkiye'de konuşalım. Kronik stres, uyku bozuklukları çok yaygın. Tükenmişlik sendromu diye bir şeyi artık rutin görür hale geldik enteresan şekilde. Ve anksiyete belirtileri. Bunları da baskılayabilmek için antidepresanlar kullanmak yerine güçlü ve etkinliği kanıtlanmış bir takım takviyelerden faydalanmak insanların tercihi haline geldi. Beslenme kalitesi de düşüyor. Yani bu da bir başka faktör bence. Birçok kişi iyi beslenemiyorum, eksiklerimi de takviyeyle tamamlayayım diyor. Hani gerçekten de balık tüketemiyorlar, omega 3 tüketiyorlar. Az sebze meyve tükettikleri için multivitamine yönleniyorlar. İşte ultra işlenmiş gıdalar arttığı için antioksidan bir destek almak, enerji seviyesini yükseltmek için bir takım şeyler almak istiyor insanlar. Sağlık alanında gelişmeler giderek arttı. Bu da farkındalığı artırdı. Mesela bazı gelişmiş testler var ve bu testlerle biz subklinik dediğimiz yani henüz belirti vermeyen eksiklikleri de ortaya çıkarıyoruz. İnsanlar da bu sonuçları gördükçe eksikse takviye alırım diye düşünüyorlar. Böylece sıklıkla ölçülen D vitamini, B12, omega 3 indeksi gibi parametreler bizim bu takviyeleri almamız için yönlendirici de olabiliyor. Burada bir şeyi de göz ardı etmemek lazım. Sosyal medya, e-ticaret ve erişim kolaylığı gerçekten. Hani sosyal medyada da bir pompalama var gibi burada. Özellikle hekimler, diyetisyenler, eczacılar, spor eğitmenleri, hatta influencerlar yaygın paylaşımlar yapıyorlar ve takviye kullanımını ciddi şekilde artırıyorlar. Öte yandan eskiden takviyeler daha çok eczanelerde. O da her zaman bulamazdınız her şeyi. Şimdi siteler var, işte online pazar yerleri var, markaların web siteleri var. Birkaç dakikada kolayca satın alabiliyorsunuz. Bu da erişimi kolaylaştırdığı için bence bu rakamların artmasına, kullanımın, tüketimin artmasına bence katkıda bulundu diye düşünüyorum.
1: Vatandaş en çok neye dikkat etmeli? Yani biraz aslında rastgele bir kullanım olduğunu da görüyoruz. Hekim desteği alınması ne kadar önemli? Ya da internetten alınan, o bahsettiğiniz şekillerde alınan gıda takviyelerinde vatandaş neye dikkat etmeli? Biraz da bu konuyu açabilir miyiz?
3: Aslında çok çok önemli bir nokta bu. Bazı testleri yapıyoruz, önceden bazı şeyleri belirliyoruz filan ama her vitamin için, her mineral için gerçekten takviye almamız gerekiyor mu? Bir soru bir kere. Her gün yeni bir maddeyle de karşılaşıyoruz. Yani yeni bir takviye çıkıyor. Bunların da hepsinin alınması gerçekten yararlı mı? Burada önemli olan şeylerden bir tanesi takviye kullanmadaki amacınız net mi? Yani gerçekten yani bu takviyeye ihtiyacımız var mı? Ona bakmamız lazım. Yani bazı testler vesaire toplam vitamin B12 düzeyini ölçüyor ama eksiklik konusunda bizi yanıltabiliyor. O zaman farklı testler kullanarak bunları değerlendirmek lazım. Hani belirgin bir takım şeyler, şikayetleri varsa kişinin saç dökülmesi, halsizlik, elde ayakta uyuşma gibi, tabii ki bunlar mutlaka destek isterler. Ama bu söylediklerim dikkat ederseniz bir hekim tarafından değerlendirilmesi gereken durumlar. Peki birey olarak kendi başımıza bir takviye satın almak ya da bize önerilen takviye için gidip online'dan veya işte kurumsal bir yapıdan takviye almak istediğimizde nelere dikkat etmeliyiz? Bu da önemli. Öncelikle etiketinde ürünün etkin madde miktarı açıkça yazıyor mu? Bu çok önemli. İçlerinde bazen birden fazla bileşen oluyor ve bu her bir bileşenin bu etkin madde miktarı, dozajı belirtilmiş mi? Bunun açık şekilde, şeffaf bir şekilde yazılmış olması lazım. Bazı ürünlerde sadece bitki özütü yazıp etkin madde miktarı gizleniyor. Bu doğru değil. Kesinlikle bu tip ürünlerden uzak kalmak lazım. Sadece işte çok ucuz diye almak yanlış olabilir. Ya da çok pahalı bir ürünü, aa bu çok pahalı, çok iyiymiş gibi görmek de hatalı. Bu fiyat tuzağına da dikkat etmek gerekir. Her ne kadar çok düşük fiyatlar kaliteyle çelişebilirse de çok yüksek fiyatlar her zaman daha iyi ürün demek değildir. Bir de tabii takviye satın alırken özellikle kronik bir hastalığınız varsa, düzenli olarak mesela kan sulandırıcı ya da diyabet ilaçları gibi ilaç kullanıyorlarsa önce mutlaka hekimlerine, doktorlarına danışmalılar. Çünkü hiçbir takviye doğal ya da bitkisel diye sınıflandırıldı diye düşünerek tamamen zararsız falan diye görülmemelidir. Birçok bitkisel takviye, özellikle de doğal ve bitkisel diye sınıflandırılan birçok bitkisel takviye kullandığınız ilaçlarla da etkileşime girebilir. Bir başka nokta da güvendiniz, araştırdınız, aldınız, üzerinde önerilen kullanım miktarı vardır bunun. İşte der ki günde bir tane, bir kapsül alın mesela. Günde bir kapsül alan bir kişi bundan fayda görecekse, günde işte ben daha çok fayda göreyim, sabah öğle akşam alayım, günde 3 kapsül alayım, nasıl olsa doğal diye düşünmek çok yanlış. Önerilen miktarların asla üzerine çıkmamak gerekiyor. Fazla diye daha fazla fayda sağlayabileceğimizi düşünmemeniz lazım.
1: Rastgele alınan, yani hekime danışmadan alınan gıda takviyelerinin yaratacağı risklerden bahsedelim. Özellikle karaciğer ve böbrek üzerinde çeşitli yükler oluşturabileceğinden bahsediliyor. Siz ne dersiniz bu konuda?
3: Bir hekim kontrolünde, bu konuda uzman bir sağlık profesyoneli kontrolünde gerçekten ihtiyaçları belirlenmiş bir, yani kişinin ihtiyaçları belirlenmiş bir programda eğer takviye programı, takviye reçetesi düzenlendiyse bundan çok zarar görülmesi beklenmez. Takviyeler o anlamda doğru kullanıldıklarında fayda göstermeleri beklenir. Ama bazı hatalar yapıyoruz. Mesela uygun olmayan takviyeleri alıyoruz. Gerekli olmayan takviyeleri kullanıyoruz. Kullandığımız ilaçlarla etkileşime girebilecek takviyeleri kullanıyoruz. Mesela karaciğerde ilaçlar da dahil olmak üzere vücudumuza giren her türlü yabancı veya toksik maddeyi nötralize edecek bir sistem var. Bir enzim sistemi var ve bu enzim sistemi takviyelerin de temizlenmesi, vücuttan atılması için görev yapan bir enzim sistemi. Ve siz yüklendiğinizde karaciğerde bununla ilgili bir zorlanma mutlaka oluşabiliyor. Ama asıl takviyelerle ya da takviye ürün diye geçen ürünlerle ortaya çıkabilecek karaciğer hasarları genellikle ham madde ya da üretim sırasında maalesef ağır metallerle, toksik maddelerle bulaş sonrası güvenli olmayan, hani şu pestisitle zarar görmüş sebze ve meyvelerin yedirilmesi sonrasında ortaya çıkabilecek kronik hasarlar var ya, işte o şekilde ona benzer bir bulaşla eğer karşımıza gelirse biz fayda beklerken maalesef takviyeler iç organlara zarar verebilir. Bir de şöyle şeyler var, kolajen ve protein, amino asit, bu tip kreatin, yine bu tip bir takım takviyeler, özellikle yüksek protein içeriğine sahip takviyelerde önerilen miktarın üzerinde kullanıldığı takdirde ya da böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları azalmış bir bireyin kontrolsüz şekilde kullanması durumunda, işte o zaman da yine böbrekte ve karaciğerde bir takım sorunlar çıkması işten bile değil. Bir başka önemli nokta, çok sık görmeye başladık maalesef, iyot takviyeleri, selenyum ve iyot takviyeleri. Selenyum ve iyot takviyeleri gerçekten doğru şekilde kullanıldığında bağışıklık sisteminden tiroid fonksiyonlarına kadar pek çok şeye yardımcı olabilecek, düzgün çalışması için destek olabilecek takviyelerken, bunların yüksek miktarda ve uzun süreli kullanımları maalesef tiroid bezini harap ediyor ve bağışıklık sisteminde fayda görmek yerine tam tersine olumsuz şekilde etkilenmesine sebep oluyor. O yüzden çok küçük miktarlarda bile kullanacak olsalar ben herkesin mutlaka uzmana danışarak ve gerçekten ihtiyaçları olduğunun tespit edilmesi halinde takviyelerin kullanılmasını öneriyorum. Böyle kullanıldığı takdirde güvenle, içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bir takviye çılgınlığı var maalesef. Hani markete gidip şundan da 3 tane, bundan da 5 tane alayım der gibi, herkes kullanıyor, herkes alıyor, ben de alayım, kullanayım. Belki de en önemli zararı böyle bir davranış gösterdiklerinde alacaklardır vücutlarına. Buna dikkat etmeleri insanların çok çok önemli bence.
1: Aile hekimliği uzmanı Profesör İsmet Tamer NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 7.
1: NTV Haber Merkezi'nden mutlu sabahlar. Günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimize Türk sinemasının acı kaybıyla başlıyoruz. Usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.
4: Asya. Selvi boylu Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Yılanların Öcü'nün Karabayramı, Tomruk'un Kürşat Çavuş'u, Yeşilçam'ın usta ismi hayata gözlerini yumdu.
5: Yeri ölüm öder ama canlıyken belim bükülmez.
6: Olmaz öyle şey.
4: Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Kadir İnanır bir süredir çeşitli hastalıklar sebebiyle tedavi görüyordu. İleri evrak ciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 14 Mayıs'ta da yoğun bakıma alınmıştı. Acı haber hastaneden geldi. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
7: Ben seni buldum Al Yazmalım. Kaybetmek istemem.
4: Beşiktaş'taki hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi.
7: Yalan yok, çıkar yok, karamsarlık hiç yok.
4: İnanır için pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından ulus mezarlığına defnedilecek.
8: Dünya Kupası'na 3 puanla erken veda eden amili takım yurda döndü. Ay yıldızları taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Milli takım için Genel Havacılık Terminali'nin önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Milliler Dünya Kupası'nda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynadıkları maçta 3-2'lik skorla galibiyet yaşamış ancak bu galibiyet bir üst tura geçmelerine yeterli olamadı. ABD, İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleri hedef alındı. Amerikan ordusu saldırıları tamamlandığını açıklarken, İran devrim muhafızları karşılıklı olarak bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladığını duyurdu. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenlemişti. Amerika Birleşik Devletleri saldırıları bunun ardından geldi. Kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak da bölgeye hava saldırıları düzenlendiği açıklandı. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor. İran anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için bölgede tedbirli duruşunu sürdürüyor denildi. Saldırılara dair İran'dan da açıklama var. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki üs ve Amerikan ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'ın saldırılarını İran anlaşmadan memnun değilse telefonla arayabilir diye yanıtladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'daydı. Kanadalı mevkidaşıyla basın toplantısında konuşan Fidan, ABD ve İran arasındaki anlaşma konusunda önemli uyarılarda bulundu. İsrail'in anlaşmayı sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini de söyledi. Bakan Fidan, Gazze konusuna da dikkat çekti.
9: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gitti. Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptına dair konuşan Fidan, anlaşmanın nihai barışa ulaşmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi. Bu süreçte İsrail'in provokasyonlarına izin verilmemesi uyarısında bulundu.
9: Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
10: Bakan Fidan'ın gündeminde Gazze de vardı. İsrail'in Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.
9: Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz.
10: Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da adımlar atıldığını ifade etti. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in çaba gösterdiğini sözlerine ekledi. Kanadalı Bakan Anita Anand da iki ülkenin pek çok alanda işbirliği yaptığını vurguladı.
8: Washington'da Lübnan ve İsrail görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Lübnan'ın güneyinde iki pilot bölge oluşturulacak ve Lübnan askeri kademeli olarak bu bölgeye yerleştirilecek. İmzalanan açıklamaya dair ABD, İsrail ve Lübnan tarafından peş peşe açıklamalar var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu anlaşma kapsamında Lübnan ordusunun güvenli bölge olarak adlandırılan hattı devralmak üzere hazırlıklara başlamasına imkan tanıyacaklarını savundu. Bu sürecin iki kademeli olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece bölgeden ayrılmayacaklarını da söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise anlaşmayı ülkesinin egemenliğini yeniden kazanması yolunda ilk adım olarak nitelendirdi. Hizbullah'tansa çerçeve anlaşmaya karşı sert bir açıklama geldi. Bir milletvekili iç savaş çıkmadığı sürece bu anlaşmanın uygulanamayacağını savundu. Hizbullah direnişi olmadan imza atılan hiçbir belgenin kabul edilmeyeceği de ifade edildi. Silahlarımıza daha sıkı sarılacağız dedi. Geçiyoruz bir başka çatışma bölgesine. Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti yeniden. Her iki taraftan da 160'ar savaş esirinin ülkelerine teslim edildiği açıklandı. Esir takası için Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuk yaptı. Rusya 160 Ukrayna askerini, Ukrayna da aynı şekilde 160 Rus askerini teslim etti. Rusya Savunma Bakanlığı serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulunduklarını, tıbbi ve psikolojik destek sağlandığını duyurdu. Esir takasına dair Ukrayna tarafından da açıklama var. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 160 Ukraynalının ülkeye geri döndüğünü duyurdu. Hepsi 2022'den beri esaret altındaydı ifadesini kullandı. Zelenski, Birleşik Arap Emirlikleri'ne esir takası sürecine verdiği desteğinden dolayı da teşekkür etti. İç gündemle devam edelim. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
11: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
12: Bu asıl ihbarlar çok yanlış bir şey. Yani yarın öbür gün suç duyurusunda bulunacak. Ne olacak? Yazık, günah onlara da yani.
13: Arama çalışmaları sürerken verdiği röportajda asılsız ihbarlara tepki göstermişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Olayla ilgili ilk davada küçük kızın amcasına kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık serbest bırakıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu amca bir kez daha suçlamaları kabul etmedi. Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuksuz 6 sanıksa beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı.
8: Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili gözaltına alınan 7 belediye yetkilisi tutuklandı. 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili hukuki süreç genişletildi. Kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı, eski İmar ve Şehircilik Müdürü, eski ve yeni yapı kontrol müdürleriyle zabıta müdürleri gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı da tutuklandı. Yangınla ilgili devam eden davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanıklar 21 Temmuz'da 3. kez hakim karşısına çıkacak. Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk hava kompresörüyle gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetmişti. İşkenceyi uygulayan kalfa hakkında dava açıldı. Tutuklu sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
13: Hava kompresörüyle işkence gördü. Hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne neden olan kişi hakkında müebbet hapis cezası istendi. Olay 14 Kasım 2025'te Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki marangoz atölyesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Muhammed Kendirci atölyede çırak olarak çalışıyordu. Kalfa Habib Aksoy tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz kaldı. İç organlarında ciddi zarar oluşan çocuk 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Habib Aksoy önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha sonra Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yeniden yakalanıp tutuklandı. İddianamede sanığın basınçlı hava ekipmanlarının oluşturabileceği riskler konusunda mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle çocuğa karşı olası kasla öldürme suçunun oluştuğu belirtildi. Sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme yargılamanın huzur ve güven ortamında yürütülmesi açısından davanın Şanlıurfa dışında görülmesini talep etti. Bunun için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Nakil talebinin kabul edilmemesi halinde ilk duruşma 23 Eylül'de görülecek.
8: Kahramanmaraş'ta motosikletle giden nişanlı çifte araç çarpmış, iki genç hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından tutuklanan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi. Ölen çiftin ailesi ise karara tepkili.
13: Nişanlı çifti hayattan koparmış kazada asli kusurlu olduğu belirlenmişti. İki ölümlü kazaya neden olan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi.
14: Benim kardeşim toprağın altında. Kendisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Belki şu anda araç bile kullanıyordur.
13: Kahramanmaraş'ta yaşayan 23 yaşındaki Ahmet İnce ile 22 yaşındaki nişanlısı Mistina Akçakoyun'a motosikletle ilerlerken Şahin Karaman aracıyla çarptı. İki genç de hayatını kaybetti. Sürücü ise tutuklandı. Bilirkişi raporunda sürücünün çarptığı nişanlı çiftin 157 metre sürüklendiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Ahmet İnce trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten asli kusurlu bulundu. Tutuklu sürücünün ise aracın hızını azaltmadığı ve takip mesafesini korumadığı için asli kusurlu olduğu belirtildi. Ancak daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanan raporda tutuklu sürücü Şahin Kahraman talih kusurlu bulundu. Hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasında sanığın delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.
14: Verilen karar vicdanımızı derinden yaraladı. İki insanın ölümüne mal oldu bu olay. Yani bunun hiçbir karşılığı yokmuş gibi sonuca varıldı. Biz hani intikam istemiyoruz. Sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz.
13: Hayatını kaybeden genç çiftin ailesi karara tepki gösterdi.
8: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru ÖSYM'nin gündeminde. Merkez iki soru hakkında inceleme başlattı. O sorulardan ilki AYT matematik testinin 23. sorusu. Bazı matematikçiler sorunun yanıtı konusunda ikiye ayrılmış. Bu durum sosyal medyada gündem olmuştu. Alan yeterlilik testi, Türk dili ve edebiyat testinde yer alan 20 numaralı edebiyat sorusu da inceleme altında. Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabına ilişkin soruda kitaptaki karakterin adı Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yer almış, bu durum tepki toplamıştı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği gelecek hafta bilirkişi raporunun sonucuna göre belli olacak. Türk Telekom, az gören çocukların eğitim hayatını Gün Işığı projesiyle destekliyor. Şu ana kadar 25 ilde 200 okulda kaynaştırmalı eğitim sınıflarına Tahtap uygulaması kuruldu. Bu uygulama sayesinde çocuklar tahtayı sıralarındaki ekranlarından takip ediyor. Derslerinden de geri kalmıyorlar.
15: Önceden göremiyordum. Yazıları tahtadan, defterleri eksik kalıyordu. Tahtap uygulamadan sonra yazıları daha iyi okuyabildim.
13: Görme engelli veya %1 ila %10 ışık algısı bulunan çocuklar Türk Telekom'un Engelsiz Yaşam Derneği ile başlattığı Gün Işığı projesiyle destekleniyor. Verilen erken müdahale eğitimleri sayesinde yaşıtlarıyla aynı okul ve sıralarda eğitim görmeleri sağlanıyor.
16: Ben Nuray Arıca, Azra'nın annesiyim. Bu sistemi kurduktan sonra Azra derslerinde daha başarılı oldu ve özgüveni geldi. Sadece derslerde değil, sosyalleşme açısından da birçok değişim yaşadı.
13: Proje kapsamında 25 ilde 200 okulda DEDAP uygulaması kuruldu. Kaynaştırma sınıflarındaki çocuklar uygulamayla tahtadaki içerikleri eş zamanlı olarak tabletlerinde görebiliyor. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, bu yıl ülke genelinde gün ışığı projesiyle desteklenen çocukların karne heyecanına da ortak oldu.
17: Azra kızımızın karne heyecanına ortak olduk. Bu heyecan yalnızca Azra ile sınırlı kalmadı. Emre, Asya, Rümeysa ve Türkiye'nin 7 bölgesinde farklı illerde 11 gün ışığı çocuğumuz ve sınıf arkadaşlarıyla 5G teknoloji sayesinde mutluluklarını paylaşmalarına vesile olduk. Teknoloji sayesinde çocuklarımızın eğitim yolculuklarını değiştiriyor, özgürlüğünü artırıyor ve geleceğe dair umutlarını büyütmekte mutluluk duyuyoruz.
13: 2014'te hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 81 ilde 1000'i aşkın çocuk desteklendi.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, torunları Ömer Tayyip Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan çifti İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyhan Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ve diğer öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Pestisit kullanımını kontrol altına almak için başlatılan B reçete Temmuz ayından itibaren Türkiye genelinde şart olacak. Bitki koruma ürünleri ya da ziraiye ilaçlar yalnızca yetkili ziraat mühendisleri tarafından reçete olarak yazılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da pestisitle ilgili bütün sorunları çözmeye aday bir sistem dedi.
13: Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen B reçete uygulaması 1 Temmuz itibariyle 81 ilde geçerli olacak. Bitki koruma ürünleri veya ziraat ilaçları yalnızca yetkili ziraat mühendisleri üreticilere yazabilecek. Amaç bilinçsiz ziraat ilaç kullanımını engellemek.
18: Bu sistemde sadece bitkisel üretim yapan üreticiler bitki koruma ürününe erişebilecekler ve sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanım mümkün olacak. Ve önerilen doz kadar ziraî ilaç alınabilecek.
13: Uygulamayla ziraî ilaç kullanan üreticiler, reçeteyi düzenleyen mühendisler ve ürünün kullanım amacı kayıt altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle yeni sürece ilişkin toplantı yaptı. Bu Türkiye'de pestisit anlamında bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.
18: Kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı. Bu herhangi bir uygulama değil. Bugün itibariyle bu sisteme uygulanması açısından destek verecek ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak. Bu bir devrimdir.
8: Çiftler hayatlarının en özel gününü belirlerken, yani evlenirken, genellikle akılda kalıcı, estetik ve numerolojik anlamı olan tarihler seçmeye gayret eder. Dün de 26.06.2026 olduğu için nikah memurları durmaksızın

0: Gelin ve damatların en çok ilgi gösterdiği ilçe ise hamam önündeki tarihi binada nikahın kıyıldığı Altındağ Belediyesi'ydi.
1: 26.06.2026 Altındağ'da bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftlerin sayısı 163. Bu nedenle de evlendirme dairesinde nikah süreleri 5 dakikaya indi.
2: Sabah 08.30'dan itibaren kendileri kabul ettiler. Çok erken de olsa 26.06.2026 evlenmek istiyoruz dediler. Beşer dakika arayla nikahlarımız devam ediyor.
1: Neden 26.06?
3: Yani güzel bir tarih. Birbiriyle uyuyor o yüzden.
4: Normalde 06.06 alacaktık ama gün yoktu. Biz de bugün aldık.
1: Heyecanlı mısın?
3: Evet.
5: Bugün 63. nikah kıyıyoruz ve devam ediyoruz hala nikahlarımıza.
0: Tüm Türkiye'de nikah salonları önünde gün boyu yoğunluk vardı. Aileler de çocuklarının heyecanlı bekleyişine ortak oldu.
1: Ne zaman aldınız randevunuzu?
6: Yani 3 ay falan oldu.
7: Mutlu olsunlar sonuna kadar inşallah.
8: Okulların kapanmasıyla turizm sezonu hareketlenmeye başlıyor. Otel rezervasyonlarında doluluk yüksek, bu sene kültür turları da oldukça talep görüyor.
0: Okullar kapandı, tatil hareketliliği başladı. Turizmde yüksek sezon olarak tabir edilen en yoğun dönem başladı. Otellerde doluluk oranları yükseldi. Kurban Bayramı ile birlikte başlayan yaz sezonu okulların kapanmasıyla birlikte daha da hareketlenecek.
9: Aileler için, özellikle çocukları sınava giren aileler için bu periyot çok önemli bir periyot. Dolayısıyla Haziran ayını iç pazarda çok hareketli geçirmedik. Ama bu hafta sonu itibariyle iç pazar çok ciddi anlamda hareketleniyor. Okulların açılacağı Eylül'ün ikinci haftasına kadar da bu şekilde devam edecek.
0: Bu sezon kültür turlarına da talep yüksek. Tatile daha az bütçe ayırmak isteyen ve aynı gezide birkaç yeri birden görmek isteyenlerin tercihi kültür turizmi oluyor. Kültür turizminde talep geçen yıla göre %20 daha yüksek. Fiyatlardaki artış ise ortalama %5 ila 10 arasında değişiyor.
9: Turizm gerçekten deniz, kum, güneş üçlemesinin dışına çıkmaya başladı belli bir süre içerisinde. Kültür turlarının bu anlamda sadece Antalya ve Akdeniz bölgesinde değil, tüm Türkiye satında gelişmesi aslında gayet beklenen bir şey. Bu da bizim aslında turizmciler olarak tercih ettiğimiz bir şey. Bu sadece iç pazar için geçerli olan bir durum değil. Avrupalı turist profilinde de böyle bir istek var, böyle bir arzu var.
8: Muharrem ayının simgesi Aşure bu yılda binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu. İstanbul tarihi Mısır Çarşısı'nda kurulan dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.
0: Kazanlarda pişirildi, binlerce kişiye aşure dağıtıldı. Asırlardır süren bir gelenek bu yılda tarihi Mısır Çarşısı'nda yaşatıldı.
10: Bugün 5000'e çıktık. Geçen sene 3000 dağıtmıştık. Ondan önceki sene 2000 dağıtmıştık.
11: Güzel bir organizasyon olmuş. Karne aldık. Karne ile birlikte tatlımızı da yiyoruz. Ağzımız da tatlanıyor.
12: Tesadüfen tevafuk oldu. Buradaydım. Aşure dağıtıyorlarmış. Gelip bir tadına bakalım, bir dua edelim dedik.
13: Aşuremiz çok lezzetli. İçinde de bol bol çeşitli meyveler var. Gayet güzel. Teşekkür ederiz emeğe geçenlerden.
14: Çok memnunuz aşure ayından. Çorbadan tabii memnunuz. Biz Pendik'ten geliyoruz.
0: Yeni cami meydanında düzenlenen etkinliğe hem valilikten hem de belediyeden yetkililer, çarşı esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
15: Aşure da bizim geleneğimizin en önemli etkenlerinden bir tanesi. Ve bugün işte binlerce insan, yerli yabancı bu tadı tadıyor.
0: Evde yapılan bir kase aşurenin maliyeti 55 lira ile 85 lira arasında değişiyor. Kafe ve pastanelerde bir kase aşure ortalama 200 ila 350 lira arasında satılıyor.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
17: Dünya Kupası'nda grup etabı bu gece tamamlanıyor. İlk maçlar gece saat 12'de. L grubunda çetin bir liderlik yarışı var. Hırvatistan-Gana ve Panama-İngiltere karşılaşmaları oynanacak. Ardından K grubunda saat 2.30'da Kolombiya-Portekiz'de, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de Özbekistan'la kozlarını paylaşacak. Sabah saat 5'te J grubuyla son grup maçlarını izleyeceğiz. Cezayir-Avusturya ve Ürdün-Arjantin maçları oynanacak.
16: Maç takvimi.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
1: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: Sevgili caz severler, günümüzde Avrupa caz sahnesinde dikkati çeken çok yönlü bir sanatçı var. Bas gitarcı, piyanist, DJ ve prodüktör Ash Walker. Londralı sanatçı 2015 yılından bu yana blues, funk, elektronika, trip hop, dub ve acid jazz çalışmalarıyla biliniyor. Ash Walker, 2019 yılına ait Aquamarine albümüyle konuğumuz oluyor. Albümden Under Lovell'in 6-8 tartımlı bestesini dinliyoruz. Time. Tuşlu çalgılarda Jonathan Shorten, trompette Yaz Ahmet, gitarda Alex Cosmo Blake, basta Mark Cyril, davulda Tim Shackman ve vokalde Lovell.

Walker'ın Aquamarine abiminden Andrea Lovell'in Time adlı parçasını dinledik. Londralı prodüktör, basçı ve piyanist Ash Walker bu albümde besteci, aranjör ve prodüktör olarak yer alıyor. Aquamarine'i dinlemeye devam ediyoruz. Basçı Mark Cyril'in down tempo bestesi Come With Us, trompet solosunu Yaz Ahmet yapıyor.

Ash Walker'ın Aquamarine abiminden dinledik. Come With Us. Bu bölümün son sanatçısı New Yorklu piyanist ve şarkıcı Rachel Eckrath. 2022 yılında yayınlanan The Garden abiminden Andre Fig Tree adlı modern bestesini dinliyoruz. Piyanoda Eckrath, soprano saksafonda Andrew Krasnikov, basta Tim Lefebvre, davulda Christian Human.

0: NTV Radyo.
1: Rachel Eckrath'ın The Garden albümünde yer alıyordu bu modern çalışması. Under a Fig Tree. Son olarak Tim LeFebvre'la yazdığı parçasını dinliyoruz. Dried Up Roots. Tuşlu çalgılar vokallerde Rachel Eckrath, gitarda Neil Felder, basta Tim LeFebvre, davulda Christian Human.

0: Dried Up Roots, piyanist ve şarkıcı Rachel Eckrath'ın 2022 yılına ait The Garden albümünden dinledik. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
1: Sıcaklıkların etkisini giderek arttırdığı bu günlerde uzmanlar aşırı sıcakların insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sıcak çarpması zamanında müdahale edilmediğinde hayati sonuçlara yol açabilen önemli sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki sıcak çarpması nedir, nasıl anlaşılır, korunmak için neler yapılmalı? Kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes NTV Radyo'da anlatıyor.
2: Sıcak çarpması adından da anlaşılacağı gibi aşırı sıcakta vücudun verdiği bir tepkiyle ortaya çıkıyor. Bu özellikle içinde bulunduğumuz sıcak havalarda benzeri bir takım şikayetler aslında hepimizde mevcut olabilir. Bu sıcaktan bunalmaktan dolayı ortaya çıkan ama sıcak çarpması hafif ufak tefek şikayetlerin yanında özellikle beyin çünkü sıcaktan olumsuz etkilenebiliyor, çok hassas organlarımızdan bir tanesi. Sıcak çarpmasındaki farklı olay biraz böyle beyin fonksiyonlarına ait hafif bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, sersemlik ama ciddi bir sersemlik baş dönmesiyle birlikte bu tip beyine ait bir takım belirtilerin de ortaya çıktığı ve sıcaktan dolayı oluşan bir takım belirtiler aslında sıcak çarpması diye adlandıracağımız. Kısaca toparlayacak olursak hani sıcakta hepimizde biraz baş ağrısı olur, baş dönmesi olur, çarpıntı olabilir. Çünkü sıcaktan etkilenen organların arasında beynin yanı sıra en çok kalp var. Zamanla bu böbrek ve karaciğeri de etkileyebiliyor. Yani bütün organlarımız etkileniyor aslında. Tabii bunlara bağlı bir takım işte aşırı susama, aşırı halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, bulantı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunlara bir de bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, hayal görmeler, halüsinasyonlar, nöbet geçirme de eklenirse işte sıcak çarpması dediğimiz olay da bu aşamada karşımıza çıkıyor.
1: Hangi noktada tıbbi bir müdahale, acil bir müdahale gerekir sizce?
2: Özellikle bilinç bulanıklığına bağlı belirtiler ortaya çıktığında daha da ilerlerse komaya kadar gidebilir. Kesinlikle acil müdahale gerekiyor. Bu sıcak çarpması çok basit bir şekilde başlayabilir ve hassas kimselerde, bu konuda kırılgan olan kişilerde, kronik hastalarda, çok ileri yaştaki kimselerde veya çocuklarda, bebeklerde çok hafif belirtiler dahi ortaya çıktığında bir en azından sıcaktan uzaklaştırmaya yönelik, su kaybını gidermeye yönelik bir müdahale gerekir. Ama sıcak çarpmasıyla birlikte bilinç bulanıklığı da başladıysa bu artık kesinlikle acil tıbbi müdahale gerektiren bir olaydır. Yani su kaybını bilinç bulandığı için ağızdan su alamayacağından hemen bir damar yolu açmak, damar yoluyla su kaybını karşılamak, işte vücuttaki bu aşırı ısıyı düşürmek, sıcak bölgeden uzaklaştırmak, buna yönelik bir müdahalede bulunmak acil olarak gereklidir.
1: En riskli gruplar kimler Demet Hanım? Kronik hastalığı olanlar için ne söylemek istersiniz? Ne önlem alınmalı?
2: Kronik hastalığı olanlar özellikle kalp hastaları. Hani özellikle benim branşım olduğu için çok daha yakından izliyorum. Yüksek tansiyon hastaları, kalp yetersizliği olanlar çok olumsuz yönde etkileniyor. İdrar söktürücü ilaç kullananlarda dikkatli olmak lazım. Sıvı kaybı onlarda daha dramatik seyrediyor. Yani kronik kalp hastalığı olanlar, yüksek tansiyonu olanlar, böbrek hastalığı olanlar, böbrekleri çok kötü etkiliyor dedik. İleri yaştaki, çok ileri yaştaki kimseler, çocuklar, bebekler ve bu su kaybını rahat, çabuk gideremeyecek, ağızdan su alamayan kişiler de çok daha dikkatli olmak lazım.
1: Peki bir de alınması gereken önlemlerden bahsedelim isterseniz. Sıcak çarpmasına karşı özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Sıvı tüketimi, hangi saatlerde dışarı çıkılmaya dikkat edilmeli gibi bu başlıklarda da değerlendirmelerinizi dinlemek isteriz.
2: Sıcaktan kendimizi korumak için aslında çok basit. Özellikle açık havada sıcaklığın en fazla olduğu, güneş ışınlarının dik olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya, güneşte sıcakta kalmamaya gayret etmeliyiz. Gölgede, serin yerlerde kalmaya dikkat etmeliyiz. İşte ince, pamuklu, açık renk giysiler, terletmeyen giysiler giymeliyiz. Su kaybını, çünkü sıcakta terliyoruz. Vücut kendini korumaya aldığı için terlemeyi arttırıyor. Nem oranı da önemli bulunan ortamdaki. Çünkü vücut terleyerek bu terin üzerimizde buharlaşmasıyla biraz ısı dengesini sağlamaya çalışıyor. Ama ancak nemli ortamda bu buharlaşma olmuyor. O yüzden biz nem oranı yüksek olan yerlerde sıcaktan daha çabuk bunalırız. Bu sıcak çarpması da bu bölgelerde, bu yerlerde daha dramatik seyreder. O yüzden vücudun dengesi bozulduğu için ve su kaybı da arttığı için, terleme de arttığı için su kaybını su ile gidermeliyiz. Çay ya da kahve ile susuzluğumuzu gidermeye çalışmamalıyız. Onlar aynı zamanda idrar söktürücü özelliği de olduğu için daha çok su kaybetmemize sebep olur. Mineral kaybı olur. Bu kalpte bazı ritim bozukluklarına da yol açabiliyor. Çarpıntıyı arttırabiliyor. Bu mineral kaybını da işte yazın o çok çeşitli sebzelerini, meyvelerini tüketerek giderebiliriz aslında. Gerektiğinde kanda bu potasyum, magnezyum minerallerine bakarak eksik ve takviye alarak giderebiliriz. Sıcaktan uzak kalmanın yanı sıra bir de özellikle yine güneşin dik geldiği açık havadaki bu yoğun fiziksel aktivite, spor faaliyetleri, bunlardan kaçınmamız gerekiyor. İşi icabı mecburen dışarıda çalışan işte güvenlik görevlileri olabilir veya inşaatta çalışan işçilerimiz olabilir. Onların su kaybına çok dikkat etmeli. Kendilerini direkt güneşten mümkün olduğunca korumaya çalışmaları gerekir. Belirtiler görüldüğünde, özellikle bilinç bulanıklığı da eşlik ettiğinde acil bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.
1: Sıcak çarpmasıyla güneş çarpması arasında bir fark var mı? Çünkü halk arasında bazen güneş çarptı gibi de tabirler kullanabiliyoruz. Bir fark var mı bu ikisi arasında?
2: Evet, aslında en belirgin fark bu beyin fonksiyonlarıyla ilgili olan hikayeler. Yani güneş çarpmasında en çok gördüğümüz güneş yanıkları karşımıza çıkabiliyor. Orada kişiyi en çok rahatsız eden konu bu. Sıcak çarpması birbiriyle çok bağlantılı. Neticede güneş çarpmasıyla birlikte o sıcakta kaldığı için sıcak çarpmasına da çok açık bir risk taşıyor bu kişiler. İkisi birlikte de olabilir pekala. Ama aynı şey değil. Güneş çarpmasında en çok karşımıza çıkan güneş yanığıdır. Ama sıcak çarpması olayı daha ciddi, komaya kadar gidebilen, bütün organları etkileyebilecek. Yani kalbi düşünün. Örneğin sıvı kaybı çok fazlaysa, özellikle kalp damar hastaları için konuşuyorum, kanın pıhtılaşması kolaylaşıyor. Pıhtıyla damar tıkanıklıkları, kalp krizleri daha sık ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla her yönden vücudu olumsuz etkileyebilir. Bu sıcak çarpması çok daha ciddi bir olay. Hem beyni, bilinç durumunu etkiliyor, o belirtiyle kendini gösteriyor daha doğrusu. Fakat o hale gelmeden de kalp üzerinde yaptığı etkiler de yine ciddi, ölümcül sonuçlanabilecek etkiler.
1: Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes NTV Radyo'daydı. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Poyraz kuvvetli ve nemli esiyor. Marmara az bulutlu. Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Ankara güneşli 30, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi var. İzmir ve Muğla 36 derece. Akdeniz güneşli, Antalya 36 derece. %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de Rize-Artvin hattında yer yer yağış görülecek. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van boyunca gök gürültülü sağanak var. Malatya 32 derece. Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Mutlu sabahlar. 8 bülteniyle karşınızdayız. Mutabakat zaptına rağmen Orta Doğu'da yine tansiyon tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a havadan saldırdı. İran'ın füze ve insansız hava araçları, depolama tesisleri hedef alındı. Amerikan ordusu saldırıları tamamladığını açıklarken İran devrim muhafızları karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladığını duyurdu. İran ayrıca dün gemiye yapılan müdahaleyi de savundu.
4: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenledi, ABD yanıt verdi. Başkan Donald Trump önce İran'ı tehdit etti.
5: Dün bir gemiye ateş açmaları hoşuma gitmedi. Müttefik gemisi değil, çok pahalı bir gemi. Biraz hasar aldı, bunu yapmamaları gerekirdi.
4: Trump'ın tehdidinin ardından kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri bölgeye hava saldırıları düzenledi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamasında, İran'ın füze ve insansız hava araçları, depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. Amerikan ordusu açıklamasında, kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor. İran anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için bölgede tedbirli duruşunu sürdürüyor ifadelerine yer verildi. Saldırılara dair İran'dan da açıklama var. İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki üs ve Amerikan ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı denildi. Hangi noktaların hedef alındıysa duyurulmadı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran'ın saldırılarını İran anlaşmadan memnun değilse telefonla arayabilir diye yanıtladı.
3: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
6: Asya. Selvi boylu al yazmalımın İlyas'ı, yılanların öcünün Karabayram'ı, Tomruk'un Kürşat Çavuş'u, Yeşilçam'ın usta ismi hayata gözlerini yumdu.
7: Yeri ölüm öder ama canlıyken belim bükülmez.
8: Olmaz öyle şey.
6: Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Kadir İnanır bir süredir çeşitli hastalıklar sebebiyle tedavi görüyordu. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 14 Mayıs'ta da yoğun bakıma alınmıştı. Acı haber hastaneden geldi. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
9: Ben seni buldum al yazmalım. Kaybetmek istemem.
6: Beşiktaş'taki hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi.
10: Yalan yok, çıkar yok, karamsarlık hiç yok.
6: İnanır için pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından ulus mezarlığına defnedilecek.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılar için daha önce 4,5 milyar lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 5 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin programına katılan Erdoğan, devlet özel sektör işbirliğiyle küresel çapta yeni hedeflere yol almayı planladıklarını belirtti.
11: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
12: İhracatçıları için ticari senetlerin uygun faizli finansmana çevrilmesini sağlayan reskont kredilerinde limit yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu haberi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İstanbul'daki genel kurulunda verdi.
11: Bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. İhracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat ağının genişlemesi için yapılan planlamalara da değindi.
11: Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.
3: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek ölmüşlerdi. 4 sanık 12 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Yakınları karara tepkili.
12: İlaçlama firması sahipleri Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl, ilaçlama firması çalışanı Doğan Caferoğlu 12 yıl, otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl hapis cezası aldı. 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili davada ikinci duruşmada karar çıktı.
13: Ben bu karara itiraz ediyorum. 18 yıl benim çocuklarımı geri getirir mi? Bir tane Muhammed'imiz Masal'ımı bana geri verebilir mi 18 yıl?
12: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. 13 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek öldü. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan verilen cezalara yakınları tepki gösterdi.
14: Verilen cezaya tam memnun değilim ben yani. Ama Türk adaletine güveniyoruz yine de yani. İnşallah daha hak ettiklerini bulurlar.
12: Sanık otel sahibi Hakan Oğlak, çalışanlara iki gün bekleyin, odayı havalandırıp kiralayın dediğini öne sürdü. İlaçlama firmasının kendilerini yeterince bilgilendirmediğini iddia etti.
15: 18 yıl değil, 180 yılda alsalar, bunlar sonuç itibariyle giden canları geri getirmeyecekler. Tabii ki görevliler de ki en ağır cezayı alsalar. Evet.
12: 4 sanık ceza alırken 2 resepsiyon görevlisi beraat etti. Otelin kapıları kilitli olduğu için hastaneye gitmeye çalışan aile binadan geç çıkmıştı. Otelin sorumlu müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.
3: Niğde'nin Boru ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.
16: Patlamayla birlikte gökyüzünü yoğun duman kapladı. Ekipler havai fişek fabrikasında yaralanan işçiler için zamanla yarıştı. Niğde'nin Boru ilçesindeki patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yaralı halde kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuri Özkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Yasin Demirbaş'ın tedavisi sürüyor. Patlamanın neden meydana geldiği henüz belli değil. İncelemeler sürüyor. Niğde Valiliği olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti.
3: Kaçırılan ve polis operasyonuyla kurtarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı yerleştirildiği tespit edildi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Cihazı yerleştirense eski bir belediye çalışanı. Öte yandan olayın faillerinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı tutuklandı.
12: Önce telefonla talimat aldılar, otomobille keşif yaptılar. Araca takip cihazı yerleştirdikten sonra Erhan Karaal'ı kaçırdılar. Cihazı yerleştirense eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının peşindeki zanlılar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde önce eski belediye personeli beliriyor. Otomobile bindikten kısa süre sonra yanına bir kişi daha geliyor. Ara sokaklarda dolaştıktan sonra GPS cihazını Erhan Karaal'ın aracının altına yerleştirip uzaklaşıyor. Bu yöntemle peşine düşülen Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırıldı. Zorla araca bindirilip Tuzla'daki atıl bir üretim tesisine götürüldü. 32 saat sonra 19 Haziran'da polis operasyonuyla kurtarıldı. Bu görüntüler polis 4 gün boyunca yüzlerce saat kamera kaydını inceledikten sonra ortaya çıktı. Önce 6 zanlı tutuklandı. Salı ve çarşamba günü yapılan baskınlarla 10 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Sakarya'da bungalov evde saklandığı belirlendi. Kocaeli'ye kaçtıkları sırada gözaltına alındılar. Bir kısmı ormanlık arazide izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Yakalananlardan 4'ünün kaçırılma olayının failleri olduğu tespit edildi. Zanlıların tümü tutuklandı. Kaçırılma olayıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan gazeteci Ali Çağatay ise yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Gündeminde mutlak butlan kararı ve belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
17: Avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir.
16: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır programına bu sözlerle başladı. Diyarbakır'ı ziyaret eden Özgür Özel, 2015 yılında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada vurulan Tahir Elçi anısına dört ayaklı minarenin önüne karanfil bıraktı. Buradaki konuşmasında mutlak butlan kararına tepki gösterdi.
17: Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de senden yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz.
16: Özgür Özel daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
17: Rakibin kimin olup kimin olamayacağına ülkeyi yönetenlerin karar verdiği bir düzlemde demokrasi konuşulamayacağı gibi barış da konuşulamaz.
16: Özgür Özel Köşk Mahallesi'nde çiftçilerle de buluştu.
3: AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere bugün kampa giriyor. Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
16: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampta 25 yılın değerlendirmesi ve yeni dönem yol haritası belirlenecek.
18: 3 gün boyunca burada milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz.
16: Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
19: Bu kampın teması 25. yıl kutlamalarına taşıma önceliği taşıyor. Çeyrek asırlık destan AK Parti diyerek bir tema belirledik. Bu çeyrek asırlık dönemin içine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.
16: Farklı oturumlarda bakanlar ve milletvekilleri bir araya gelecek. Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak. Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak. Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Amaç meclis tatile girmeden düzenlemeyi ele almak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin belli koşul ve tarihe endeksi olacağını belirtti.
20: kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız bu süreçte. Nihai takdir merci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu döneme yetişsin diye bir gayret var.
16: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye yasalarının meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi için büyük bir çaba olduğunu söyledi. Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, bir yasal çerçeve oluşturulacağını ve bunun belli şartlar ve tarihlere bağlı olacağını söyledi.
20: Bir taraftan biz diyoruz ki silahlarınızı bırakın, gelin işte gerekli düzenlemeleri yapalım. Diğer taraftan örgütte ben bırakacağım ama bırakınca nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor. Yasa olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
16: Toplantıda ekonomi de gündemdeydi. Yılmaz'a Temmuz ayında memur ve emeklilere refah payı verilecek mi diye soruldu.
20: İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek. Savaş evet, nedeniyle Bey. Bir enflasyon var. Otomatik işleyen bir sistem var biliyorsunuz. Belli artışlarda Temmuz enflasyonu çıktığı zaman işte memur maaşları, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyonu hiçbir zaman ezdirmedik. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz bu rakamlara.
3: Türkiye iki büyük depremle sarsılan Venezuela'yı yalnız bırakmadı. Kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan bir askeri nakliye uçağı Venezuela'ya hareket etti. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. AFAD'ın talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleriyle insani yardım malzemelerini taşıyan A400M tipi askeri nakliye uçağı Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan yola çıktı. Bölgeye sevk edilen AFAD personeliyle Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri yardım faaliyetlerine destek sağlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada deprem felaketinden etkilenen Venezuela halkının acısını derinden paylaşıyor, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, felaketten zarar gören tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz denildi. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın büyüklüğü nedeniyle arama kurtarma yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Rodriguez'e de tepki gösterdi. Bölgede ise halk kurtarma çalışmaları için seferber oldu.
21: Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekipler ise yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
22: Cenazemizi iki gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkilisi olay yerine gelmedi. Onu hayata geri getiremeyiz ama en azından bunu bize versinler.
21: Venezuelalı futbolcu Hector Bello, eşinin depremde kızını korumaya çalışırken öldüğünü duyurdu. Bello eşinin ölümünü, kızımıza onun için kendi hayatını nasıl feda ettiğini, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunu anlatacağım sözleriyle duyurdu.
3: Avrupa genelinde aşırı sıcaklar hayatı ve altyapıyı felç etmeye devam ediyor. İngiltere'de sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelenirken kıta genelinde can kayıpları da artıyor. Afrika sıcaklarını kıtaya hapseden ısı kubbesi dalgasının şimdi de Doğu Avrupa'ya doğru ilerlediği uyarısı yapılıyor.
16: Avrupa'da aşırı sıcaklar rekor üstüne rekor kırıyor. İngiltere'de tüm zamanların en sıcak Haziran günü rekoru 24 saat içinde ikinci kez tazelendi. Termometreler 36,9 dereceyi gösterdi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da serinlemek isterken boğulanların sayısı 40'ı aştı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Ülkede hafta sonundaki festival etkinlikleri iptal edildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle asfaltın çatladığı Almanya'dan da peş peşe can kayıpları haberleri geldi. İtalya'nın başkenti Roma'daki kritik durumsa termal kameralara yansıdı. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrederken güneş altındaki yüzey sıcaklığı yer yer 65 hatta 73 dereceye kadar ulaştı. Greenpeace yetkilileri Roma yönetiminden açık havada çalışanlar için acil kısıtlama getirmesini talep etti. Uzmanlar özellikle İngiltere ve Fransa'daki konut yapısının bu denli aşırı sıcaklara uygun olmadığı görüşünde.
0: İzolasyonsuz metal

0: Tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.
1: Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası bize de geliyor. Sıcaklıklarda 5-6 derece yükseliş olacak.
2: Önümüzdeki hafta dışarı çıkmak çok daha zorlaşacak. Çünkü ülkenin neredeyse tamamı sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.
1: Önümüzdeki hafta salıdan itibaren İstanbul, Batı Karadeniz, Ankara, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacak. Aydın'da 40 dereceleri geçecek. Akdeniz'de yine hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da önümüzdeki hafta 45 dereceye yaklaşacak. Bu arada bunların hepsi gölgedeki sıcaklıklar. Özellikle aracın içindeyseniz, asfalt yerlerdeyseniz buralarda sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükseliyor.
2: Bu kez rüzgar da sıcak havanın etkisini azaltmayacak.
1: Hafta sonu İstanbul'da ve Kocaeli'nin Karadeniz hattında, İstanbul'da da Boğaz hattı, özellikle Sarıyer, Şile tarafında nem oranı yükselecek.
2: Peki Avrupa'da sıcaklık Türkiye'nin gerisinde olmasına rağmen neden daha tehlikeli?
1: Öncelikle şu çelişkiye bir açıklama getirelim. Bizde sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken çok sorun yaratmazken neden Avrupa'da 35-36 derece sıcaklıklarda bile çok büyük sorunlar yaşanıyor? Avrupa'da sık ormanlık alanlar, bitki örtüsünün yoğun olması ve uzun büyük nehir ağları o bölgede buharlaşmanın çok fazla olmasına neden oluyor. 45 derece kuru sıcak mı, 30 derece çok nemli hava mı daha öldürücüdür? 30 derece çok nemli hava daha öldürücüdür.
2: Önümüzdeki hafta herkesin, özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması çok gerekli, olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.
0: Spordaki gündeme de bakalım. Dünya Kupası maçları sürüyor. Artık yavaş yavaş 3. grup maçları da sona erecek. Dünya Kupası'na 3 puanla erken veda eden A Milli takımsa yurda döndü. A Milli takımı taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Milli takım için Genel Havacılık Terminali'nin önünde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Milliler Dünya Kupası'nda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynadıkları maçta 3-2'lik skorla galibiyet yaşamış, ancak bu galibiyet bir üst tura geçmelerine yeterli olamadı. A Milli takımın performansı ile ilgili eleştirilerin futbolcuları etkileyip etkilememesi de bir tartışma konusu oldu son zamanlarda. Arda Güler, haklılardı, hiçbirimiz iyi oynamadık dedi maçtan sonra. Akıllara ise daha önce milli takım kampında yapılan açıklamalar geldi.
3: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erdi. Ay yıldızların performansıyla ilgili tartışmalarsa bitmedi. Arda Güler 3-2'lik Amerika Birleşik Devletleri galibiyetinin ardından eleştirileri göğüsledi.
4: Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne dedilerse haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık, elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz.
3: Grup aşamasında teknik direktör Vincenzo Montella ve Samet Akaydın, Türkiye'de yapılan eleştirilerin kendilerini etkilediğini vurgulamıştı.
5: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum.
6: Çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman, böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorlar. Yani.
3: 2026 Dünya Kupası'nı NTV'de yorumlayan Bülent Timurlenk ise eleştirilerin futbolun doğasında olduğunu söyledi.
7: İki maçtır özellikle ben daha fazla Türk'üm ya da bir sonraki turnuvaya gitmek için 24 yıl beklemeyeceğiz. Bütün bunların hepsinin aslında başarısızlık yönünden sorumluluk alması gereken yerleri filtrelemek olduğunu düşünüyorum. Algıda seçicilik yaratacak kadar kötü yorumların peşinden koşan, bunları takip eden ve bunlar yüzünden morali bozulduklarını teknik direktör tarafından sürekli olarak bir bahane ya da bir mağduriyet olarak açıklamaları, o kadar değil yani. O kadar değil. Dünyanın her yerinde futbol konusunda kritik yapılır. ve bunu milyon

0: Binlerce seyircisi ve okuyucusu vardır.
1: Milliler birçoklarına göre Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacak güçteydi. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise finali işaret etmişti.
2: 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
1: Ancak gruplardaki ikinci maçlar sonunda A milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşti.
3: Eğitimden bir notumuz var sırada. 2025-2026 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Öğrenciler karnelerini de aldılar dün. 18 milyon öğrenci için artık yaz tatili de başlamış oldu. Yeni dönemse 14 Eylül'de başlayacak.
4: Benim karnem çok iyi. Her sene çalışarak başarıyorum.
5: Tüm yıl çalışan, emek veren 18 milyon öğrenci karnesini aldı. Tatil başladı.
6: Yüzme öğreniyorum. Yazlığa gideceğiz.
7: Bol bol oyunlar oynayacak mısın?
6: Evet.
8: İyi tatiller!
7: 2025-2026 eğitim yılı bitti. Öğrenciler karnelerini aldılar ve heyecanla yaz tatilinin başlamasını bekliyorlar.
9: Çok heyecanlıyım. Tatile gideceğim.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi, karnelerini dağıttı.
10: Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım, çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum.
5: Bakan Tekin, liselere geçiş sınavının açıklanacağı tarihi de belirtti.
10: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız.
5: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
3: Yapay zeka programları kötü niyetli amaçlar için de kullanılabiliyor. Son örnek İstanbul'dan, bir aday yüksek öğretim kurumları sınavına yasak olmasına rağmen cep telefonuyla girdi. Yapay zekadan destek alarak kopya çeken zanlı yakalandı.
5: Yüksek öğretim kurumları sınavındaki şüpheli hareketleri üzerine yakayı ele verdi. Cep telefonunu kullanarak sınırları her geçen gün artan yapay zeka programıyla kopya çektiğini itiraf etti. Olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Mustafa Eren K. alan yeterlilik sınavına görevlilerin üst aramasında fark etmediği cep telefonuyla girdi. Güvenlik engelini aştığını düşünen zanlı sınavdan çıkarken yakalandı. Şüpheli hareketleri üzerine tekrar yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemede soruların fotoğrafını çekerek yapay zekadan destek aldığı tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Telefonu gizlice içeri soktuğunu anlattı. Fen soru kitapçığının 37 ve 39. sayfalarının fotoğrafını çekerek yapay zeka programından destek aldığını söyledi. Bir anlık gaflete düştüğünü iddia ederek suçtan kurtulmaya çalışan zanlıyı mahkeme affetmedi. Mustafa Eren K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Washington, yapay zeka teknolojisine yönelik kısıtlama çemberini genişletiyor. Beyaz Saray, popüler yapay zeka platformu ChatGPT'nin en yeni sürümüne sınır getirilmesini talep etti. Peki kararın ardındaki sebep ne? Ayrıntılarına bakalım.
5: Washington'dan yapay zeka konusunda bir kısıtlama hamlesi daha geldi. Beyaz Saray, sohbet robotu ChatGPT'nin en yeni sürümünün kullanımına sınır getirilmesini talep etti. ABD medyasına yer alan habere göre ChatGPT 5.6 modelinin gelişmiş yetenekleri hükümette endişe yarattı. Washington, güvenlik açıklarını saniyeler içinde tespit edebilen bu sistemlerin yabancılar tarafından kullanılmasını ulusal güvenlik tehlikesi olarak nitelendiriyor. Trump yönetimi modelin sadece onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi. Amerikalı kaynaklar OpenAI'nin bu yeni sürümünün daha önce ihracat kontrolü getirilen Anthropic şirketinin Mythos modeliyle aynı seviyede görüldüğünü bildirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın çalışanlarına gönderdiği ve basına sızan bilgi notu da haberi teyit eder nitelikte. Notta hükümetin yeni modele erişimi müşteri bazında onaylayacağı vurgulanırken Altman kısıtlamaların uzun vadede uygulanabilir olmadığına dikkat çekti. Trump yönetimi geçtiğimiz haftalarda Anthropic şirketinin en gelişmiş modelleri Mythos ve Fable için ihracat kontrolü getirmişti. Şirket yabancı mühendisleri de kapsayan bu kısıtlamalar nedeniyle söz konusu gelişmiş yapay zeka modellerini tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.
3: Türk dizileri dünyanın 170 ülkesinde yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşıyor. Hem Türkiye'nin tanıtımına hem de ihracata katkı veren Türk dizi filmlerine yönelik desteklerin kapsamı genişletildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda dizi film desteklerine yönetmelikte değişikliğe gidildi.
8: Dede biliyorsun aslında ben hikayemizi biraz İstanbul'a benzetiyorum.
11: Nasıl yani?
8: Işıl ışıl, boğaz gibi. Senin kalbin Yeditepe gibi. Her duygunda ayrı bir manzara saklı gibi.
12: Dizi film desteklerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Desteklere ilişkin başvuru ve yararlanma şartları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi.
13: Tarihteki her imparatorluğu bir kadın yıkmıştır. Ben de sen yıktın.
14: Yeter! Bırakıyorum!
12: Aynı yıl içinde birden fazla proje için destek alınmasının önü açıldı.
15: Yo, ben buraya kavga etmeye gelmedim.
16: Eğer bu diziden biri gidecekse bu sen olacaksın, ben değil.
12: Düzenlemeyle destek sistemi bölüm bazlı hale getirildi. Dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayınlanmış olma şartı kaldırıldı. Yapımların en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanmış olma kriteri ise korundu.
17: Enerji toplaman lazım sanki.
18: Neden?
17: Dans edeceğiz.
12: Yeni düzenlemeyle destekler, dizi film bölümlerinin yurt dışındaki iletim hakkını elinde bulunduran hak sahiplerine verilecek. Destek başvurusu yapılan her bölümün ilk gösteriminin ise başvuru tarihinden önceki en fazla 3 yıl içinde Türkiye'de bir televizyon kanalında gösterilmiş olması gerekecek. Destek başvuruları, kamu, sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.
19: Ne yapacaksınız bu Ömer Bey?
20: Benim çok güzel bir projem var Antalya ile ilgili. Onu kendisine sunmak istiyorum.
12: Türkiye'nin ve milli kültürün tanıtımına katkısı, Türkçenin yaygınlaştırılmasına etkisi, ihraç edilen ülke sayısı, hedeflenen turizm pazarıyla uyumu, rating performansı ve dijital mecralarda izlenme ve erişim verileri esas alınacak.
3: Yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İşte tam da bu nedenlerle birçok sanatçı konserlerinde telefonsuz bir ortam talep ediyor. Son olarak bu yılki Edinburgh Uluslararası Festivali'nde telefonların kapatılması kararı alındı.
21: Sosyal medya platformlarında cep telefonlarıyla çekilmiş milyonlarca konser görüntüsü dolaşıyor. Telefonların ışıklarıyla şarkılara eşlik ediliyor. Hatta şarkıcılar hayranlarının telefonuna uzanıp onlarla öz çekim yapıyor. Bir an bile yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Edinburgh Uluslararası Festivali'nde tüm gösteriler için Lights Down, Phones Off yani ışıklar kapanır, telefonlar kapanır uygulaması yapılacak. Festival yönetimi önceki yıl yaşanan sayısız dikkat dağınıklığı ve kesintinin ardından hem izleyicilerden hem de sanatçılardan gelen talepler doğrultusunda bu kararı aldı. 7-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yetkililerin seyirciden bazı beklentileri var. Işıklar söndüğü an cep telefonlarının görüş alanından uzak tutulması, performans sırasında fotoğraf veya video kaydı yapılmaması, bildirim ışığının dikkat dağıtması nedeniyle cihazların tamamen kapatılması. Every performance is different. Festival direktörü Nicola Benedetti, seyircinin sahici bir deneyim yaşaması için bu kararı aldıklarını piyanist Alfred Brendel'in sözleriyle anlatıyor.
22: Bu yıl
11: kendine saygı duruşunda bulunduğumuz merhum Alfred Brendel bunu en iyi şekilde şöyle ifade etmişti. Seyircinin katkısı konsantrasyon ve sessizliktir. Müzisyenin enerji alabileceği bir elektriktir. O elektriklenme gerçek. Ben bunu hayatım boyunca sahnede hissettim. İzleyicilerimizi telefonlarını kapatmaya ve gerisini sanata bırakmaya teşvik ediyoruz.
21: Şarkıcı Phoebe Bridgers geçtiğimiz günlerde konserlerinde telefon kullanımını tamamen yasakladığını ve hayranlarının telefonlarını konserden önce özel keselere koymaları gerektiğini duyurmuştu. Sanatçı Bob Dylan'dan oyuncu Rosamund Pike ve Jesse Buckley'e kadar birçok ünlü isim de cep telefonu kullanımını yasaklayan politikalar konusunda ısrarcı oldu.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
23: Kupa Sözlüğü.
24: Dünya Kupası sürprizlerle dolu. Kupa Sözlüğü'nde turnuvaya şampiyonluk şarkılarıyla gelip ilk haftada bavullarını toplayıp eve dönen dünya devlerinin hikayelerine bakıyoruz bu bölüm. Her turnuvanın doğal favorisi olan Fransa 2002'ye son şampiyon unvanıyla gelmişti. Ancak tek bir gol bile atamadan bir puanda kalıp elenmişti. Daha sonra 2010'da da takım içi çalkantıların antrenmana çıkmama protestosuna kadar vardığı bir turnuva daha geçirdi Fransa. O kupada da yine grup aşamasında erken veda etmişlerdi. İki Avrupa şampiyonu ve son dünya şampiyonu Apoleti ile 2014'e katılan İspanya'da bir daha hatırlamak istemeyecekleri bir kupa oynadı. Daha ilk iki maçta darmadağın olup erken dönüş bileti almak zorunda kaldılar. Yine Almanya'da 2014 şampiyonluğunun ardından 2018 ve 2022'de üst üste iki turnuvada gruptan çıkamayıp hayallerini erkenden suya düşüren devler arasına adını yazdırmıştı. Futbol dünyasının o yenilmez sanılan armadalarının kupaya erkenden havlu atması futbolun en ders verici hikayeleri olarak tarihe geçti.
23: Kupa Sözlüğü.
22: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
25: Müzik arası.

0: herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor, anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
1: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
2: Siz yoksanız sanat da yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
3: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: başlıyor.
1: Yaz sıcakları kendisini göstermeye başladı. Elimiz soğuk yiyeceklere, içeceklere gidiyor. Bazen su yerine gazlı içecekler de tüketiliyor. Peki vücudumuz yoğun sıcaklarda soğuk içecek ve yiyeceklerle buluşunca ne yaşar? Çok soğuk ya da sıcak yemek vücudumuzu nasıl etkiler? Merak ettiklerimizi iç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya'ya soruyoruz. Ayça Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bu soğuk su meselesini soralım önce. Sanki sıcak içince susuzluğumuz gitmeyecek gibi düşünüyoruz. Buzlu bardaklarla soğuk sular içiyoruz ama doğru mu yapıyoruz yoksa bilmeden kendimize zarar mı veriyoruz?
2: Aslında sıcak havalarda soğuk ve buzlu su içtiğimizde vücudun ihtiyacı olan hidrasyonu yani suyu daha iyi karşıladığımızı düşünüyoruz ama öyle olmuyor. Çünkü o soğuk su ilk başta harareti kestiği için ihtiyacımız olan sudan daha az içmemize neden oluyor aslında. Şimdi insanın günlük su ihtiyacı kilogram başına 30 mililitredir. Yani 100 kilo bir insanın günde 3 litre su içmesi gerekir. Sıcak havalarda bu insensible kayıp dediğimiz yani fark etmeden kaybettiğimiz bir su var. Nedir bu? Terleme ve solunum yoluyla vücudumuzdan kaybettiğimiz su. Yaklaşık 500 mililitrede sıcak havalarda daha fazla su içmemiz gerekiyor aslında. Hani kışın kilogram başına 30 mililitre, yazın kilogram başına 30 mililitre artı 500 mililitre olarak düşünebiliriz günlük su ihtiyacımızı. Şimdi havalar çok sıcak olduğunda soğuk ve buzlu suyu birden içmek o harareti kestiği için susuzluk hissiyatımızı baskılıyor ve günlük almamız gereken aslında suyu yeteri kadar almamaya neden olabiliyor. İkincisi çok soğuk ve buzlu su içmek boğazda tahribata neden olabiliyor. Bu da boğaz ağrısını, ses kısıklığını beraberinde getirebiliyor. O nedenle sıcak havalarda böyle çok buzlu sular içmek, buz gibi soğuk soğuk sular içmeyi çok tavsiye etmiyoruz. Hani buzdolabından çıkmış bir su olabilir ya da oda sıcaklığındaki suyu ben her zaman çok severim. Bu şekilde günlük suyunuzu içmeye, özen göstermeye dikkat etmek gerekiyor yaz aylarında.
1: Şimdi diyelim ki çok soğuk bir su içiyoruz. Su boğazımızdan geçtikten sonra nasıl bir etki bırakıyor? Örneğin işte tamam dişlerimizde onun etkisini hissediyoruz ama mesela mideyi büzüyor mu? Ne oluyor orada?
2: Şimdi soğuk su yani aslında soğuk diyelim damarlarda vazokonstriksiyon dediğimiz damarın büzülmesine neden olur. Sıcak havalar, sıcak şeylerde damarlarda genişlemeye neden olur. Vazodilatasyon diyoruz ona. Siz soğuk bir yiyeceği ya da içeceği birden vücudunuza aldığınızda aslında iç organlarımızın bir sıcaklığı var. Ve bu birden bizim vücudumuza girdiğinde hani boğazımızda tahribatlara falan neden olabilir ama aynı zamanda midenin iç ısısını düşürüyor ve kasılmalara neden olabiliyor midede. Bu da sindirim problemlerini de aslında beraberinde getirebiliyor. Oradaki damarlarda vazokonstriksiyon dediğimiz büzülmelere neden olduğu için çeşitli hazımsızlıklar, işte yiyeceği sindirilememesi gibi durumlara da neden olabiliyor. Hani çok soğuk, aşırı buzlu yiyecekler yerine vücutla dengeli olabilecek, ılımlı olabilecek şekilde tercihler yapmak vücut için daha dengeyi sağlayan seçimlerdir aslında.
1: Bir de şöyle bir şey vardı. Özellikle diyet yapanlar bunu söylerdi. Bu ne kadar doğru bunu sorayım. Soğuk su içtiğimizde metabolizmamız daha hızlı çalışıyor diye bir anlayış var ama bu doğru mu?
2: Yok. Hayır. Böyle bir bilgi yok. Bu bilimsel bir bilgi değil. Bununla ilgili yapılmış geniş çaplı bir araştırma yok. Soğuk suyun şöyle... Yani hani bu ılık suyla duş almak yani ya da soğuk suyla duş almak belki anlık olarak kalp ritminizi hızlandırabilir. Mesela hani görüyorsunuz sıcak havada birden soğuk suya girdiğinizde kalbiniz hızlı hızlı atmaya başlar. Bu sempatik sinir sistemin uyarılmasına bağlı olur. Ancak bunu bu şekilde yaparak 24 saatlik bazal metabolizmanızı arttırmanız mümkün değil. Yani o sırada evet belki biraz kalbiniz hızlanabilir, hafif biraz enerji harcamanız artabilir ama eğer bir hipertansiyon hastasıysanız ya da bir kronik bir hastalığınız varsa, bununla ilgili ilaç kullanıyorsanız, bir böbrek yetmezliği durumlarınız varsa taşikardi dediğimiz bu kalp hızlanmasına bağlı sevimsiz klinik bulgular ortaya çıkabilir. Mesela tansiyon yükselebilir, bir tansiyon hastası uzun dönemli ise hani beyin kanaması, inme, felç gibi problemlere neden olabilir. Yine çok fazla bu kalp çarpmasına bağlı bayılmalar, senkoplar ortaya çıkabilir. O nedenle böyle buz gibi sularla duş almak, işte kendinizi soğuk su küvetlerine sokmak, zayıflayayım diye. Bunların bilimsel literatürde yeri yok. Yaz aylarında bizim önerimiz hani vücut hidrasyonunu ya da ısısını düşürebilmek için ılık suyla banyo yapmaktır. Hı hı. Asla çok soğuk sular, buzlu küpler, buzlu küvetleri önermeyiz.
1: Buzdan mümkün olduğunca uzak duracağız yani yazın.
2: Yazın evet. Zaten şöyle bazı mesela dışarıda buzlu yiyecekler yediğimizde de bazı bakteriler mesela suların içerisinde oluyor. Bunlar donduruluyor. Hijyene dikkat edilmiyor. Hı hı. Limonatanın içerisine falan bu buzlar koyulabiliyor. Buna bağlı da gastrointestinal enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. İşte bulantılar, kusmalar. Özellikle dışarıda buzlu yiyecekleri kesinlikle yiyip içmemenizi tavsiye ederim. Hı hı. Çünkü hani bu buzların da ne koşullarda donduruldu, nasıl o yiyeceklerde kullanıldığıyla ilgili de ciddi bir denetleme olduğunu zannetmiyorum. Yani her zaman hafif buzdolabında soğutulmuş su kullanmak, soğutulmuş içecekler kullanılması daha doğru. Hani ayrıca bir buz eklemeye gerek yok diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Şimdi yazın bir de şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Su içmeyenler onun yerine meşrubatları, gazlı içecekleri tercih ediyor. Bir bardak su yerine bir bardak gazlı içecek içtiğimizde kendimize ne yapmış oluyoruz?
2: Kendimizi ihanet etmiş oluyoruz. Şimdi bu özellikle şekerli ve gazlı içecekler bugün gerçekten birçok hastalığın birebir nedeni, metabolik hastalıklar açısından söyleyebilirim. Çünkü bu meşrubatların içerisinde kullanılan tatlandırıcılar ya yapay tatlandırıcılar ya da bu nişasta bazlı şekerden elde edilen endüstriyel tatlandırıcılar ve bunlar insan vücudu için aslında çok hızlı kana karışıyor. Yani bir şekerli meşrubatı içtiğinizde mesela bir meyveyi yemeye oranla onun içindeki şeker kana daha hızlı karışıyor. Ve kana karışan bu şeker karaciğer yağlanmasının aslında en büyük nedenlerinden biri. Ve vücuttaki insülin hormonu çok hızlı yükseltiyor. Yükselen insülin hormonu da sizi acıktırıyor. Daha çok yemenize neden oluyor aslında. Gün içindeki bu glisemik dalgalanma dediğimiz şeker dalgalanmalarına neden oluyor. Hani şekerli bir içeceği hele hele şekeri içerek vücuda almak aslında vücudumuza yaptığınız en büyük ihanetlerden biri olarak görüyorum ben. Özellikle endüstriyel içecekleri ve işte meyve sularından tutun gazlı içecekleri üzerine ekleyin bu hazır kahveler, işte kahve zincirlerinde satılan kremalı şekerli kahveler. Bunlar gerçekten vücutta ciddi insülin sentezlenmesine ve yüksek insülin sentezine bağlı daha çok yağlanmaya, obezite riskinin artmasına, diyabet riskinin artmasına neden olabiliyor. Yine karaciğer yağlanma aslında da aslında en büyük nedenlerinden bir tanesi bu yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren endüstriyel şeker dediğimiz bu tür yiyecek ve içeceklerin sıkça kullanılması aslında.
1: Hı hı. Şimdi şunu da sormak isterim. Yemek yerken su içmeyin derler ama bu da ne kadar doğru bir yaklaşım, bunu da soralım.
2: Evet, bu doğru bir yaklaşım değil. Bununla ilgili bir klinik araştırma ya da klinik veri yok. Ancak ne yazık ki bu bir şehir efsanesi şeklinde bir mite dönüşmüş durumda. Yemekle birlikte tabii ki su içebilirsiniz. Yemekle birlikte içtiğiniz su yeme hızınızı yavaşlatır. Yemekle birlikte yediğiniz sebzenin, liflerinin midenizde açılmasını sağlar ve bağırsaklarınızdaki kabızlık etkisini yok eder. Yani şöyle söyleyeyim, yemekle birlikte su içtiğinizde kabızlıktan kurtulursunuz, metabolizmanız çalışır, daha az yemek yemeye ihtiyacı duyarsınız. Çatalı elinizden bırakırsınız ve daha yavaş yersiniz. Daha çok doydum hissiyatını hissedersiniz. Şimdi bu yemekle birlikte su içilmez öyle bir yerleşmiş ki insanların hayatına. Zaten su içmeyen bir toplumuz. Aklımıza gelmiyor. Bir de tam yemekte susadık, bir bardak su içeceğiz. Ay şimdi içmeyeyim. İşte yarım saat önce içmeyeyim, yarım saat sonra içmeyeyim derken suya karşı bir kısıtlama ortaya çıkıyor. Özellikle yaz aylarında bu dehidratasyon dediğimiz vücudun susuzluğuna ekstra bir katkıda bulunuyor. Yemekle birlikte tabii ki su içebilirsiniz. Ve özellikle yaz aylarında maden suyu içmenizi tavsiye ederim. Eğer bir tansiyon ya da böbrek yetmezliğiniz, sodyum kısıtlaması gerektiren bir hastalığınız yoksa güvenle maden suyu içebilirsiniz. Çünkü bu terle birlikte kaybedilen elektrolitleri yerine koyma açısından da maden suları çok kıymetli içeceklerdir aslında. Hani yemeğin yanında şekerli hiçbir içecek yok ama su, maden suyu gibi, ayran gibi içecekleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
1: Hı hı. Hemen şunu da soralım. Şimdi yazın çayı da çok içenler oluyor ve işte susuzluğunu çayla karşılayanlar oluyor. Özellikle yemekten sonra çay içmeyi tercih edenler oluyor. Bu bir alışkanlık mı yoksa vücudumuz çaydaki bir maddeyi mi arıyor sindirim için?
2: Aslında çay insanı rahatlatan bir içecek. Dünyada belki de ülkemizde ki yani dünyaya göre ülkemizde en çok tüketilen içeceklerden biri çaydır. Ben de çok çok severim. Gerçekten. Teonin dediğimiz bir madde var içerisinde. Bu vücut rahatlatıyor aslında. Hani yemekten sonra bunu içtiğimizde de tabii içinde farklı polifenoller, yeşil çaylarda kateşinler falan da var ama bu rahatlatıcı etkisi bu daha çok tiyanin dediğimiz maddeden dolayı oluyor. Bu da işte insana böyle bir gevşetiyor, rahatlatıyor ve iyi hissettiriyor. Demir eksikliği probleminiz yoksa yemekten sonra çayınızı da içebilirsiniz. Çayınıza şeker atmayın diyeceğim klasik olarak. Çünkü iki küp şeker bir dilim ekmeğe tekabül ediyor. Ama bir demir eksikliğiniz varsa, büyüme gelişme çağındaki çocuklarınızda ve gebelerde yemeklerden hemen sonra çay içilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü demir emilimini birazcık azaltabiliyor. Ama bir kansızlık probleminiz yoksa erkekler mesela içebilirler diyeyim. Ya da menopoz sonrası kadınlar da içeceğiniz bir iki bardak açık çay limonla birlikte içtiğinizde özellikle daha da faydalıdır vücut için. Bu şekilde tüketilebilir ama tabii her zaman günlük miktar önemli. Yani günlük 4-5 bardak bizim ince belli bardaklarda çay içilebilir ama 10 bardağı geçtiğinizde bu erkeklerde bile demir eksikliğini tetikleyebiliyor. O nedenle biz her zaman dengeden ve porsiyon kontrolünden yanayız.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Güzel ülkemin güzel insanları her zaman en doğru bilgilerle her zaman yanınızdayız diyorum. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için ayrıca.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün iç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya konuğumuzdu. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: Yorumu. Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
1: Hava durumu. Kim buldu, nasıl buldu?
2: Tükenmez kalemin roll-on deodoranta esin kaynağı olduğu doğru mu?
1: Doğru. Kullanışlı ilk tükenmez kalemi 1945 yılında Macar gazeteci Lazlo Joseph Biro buldu. Matbaa mürekkebi çabuk kuruduğundan dağılıp bulaşma riski azdı. Ancak bu mürekkep dolma kalemde kullanılamayacak kadar da ağdalıydı. Biro, dolma kalemin sivri ucunu çıkarıp yerine metal top uç koydu. Gazeteci Biro o günlerde Arjantin Devlet Başkanı Justo ile tanıştı. Justo, kalemden o kadar etkilendi ki Biro'yu Arjantin'de yaşamaya çağırdı. Biro, İkinci Dünya Savaşı çıkınca bu teklifi kabul etti. Ailesiyle Arjantin'e yerleşti. Gazeteci Biro, 1943 yazında tanıştığı bir İngiliz hükümet yetkilisine kalemini gösterdi. İngiliz yetkili, bu kalemin yüksek irtifada akmayacağını, böylece pilotlar tarafından kullanılabileceğini söyledi. İşte tükenmez kalem resmen bu konuşma sonunda doğdu. Önce İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotları için üretildi, sonra tüm dünyaya yayıldı. Gazeteci Lazlo Biro, 1985 yılında öldüğünde artık mucit olarak anılıyordu ve icatları arasında ısıya dayanıklı seramik ve yüksek güvenlikli kilit de vardı. Onun dolma kalemin sivri ucu yerine koyduğu metal top başlık fikri ise yıllar sonra koltuk altı roll-on deodorana esin kaynağı olacaktı.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Burası NTV Radyo. Saat

0: Bir kez daha günaydın. Saat 9, günün gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere bugün kampa giriyor. Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
1: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampta 25 yılın değerlendirmesi ve yeni dönem yol haritası belirlenecek.
2: 3 gün boyunca burada milletimize daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacağımız tüm değerlendirmeleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştireceğiz.
1: Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
3: Bu kampın teması 25. yıl kutlamalarına taşıma önceliği taşıyor. Çeyrek asırlık destan AK Parti diyerek bir tema belirledik. Bu çeyrek asırlık dönemin içine neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız.
1: Farklı oturumlarda bakanlar ve milletvekilleri bir araya gelecek. Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak. Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak. Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.
0: Dış politikayla devam ediyoruz. ABD, İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları, depolama tesisleri hedef alındı. Amerikan ordusu saldırıları tamamladığını açıklarken, İran devrim muhafızları da karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladığını duyurdu. İran ayrıca dün gemiye yapılan müdahaleyi de savundu.
4: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenledi, ABD yanıt verdi. Başkan Donald Trump önce İran'ı tehdit etti.
5: Dün bir gemiye ateş açmaları hoşuma gitmedi. Müttefik gemisi değil, çok pahalı bir gemi. Biraz hasar aldı, bunu yapmamaları gerekirdi.
4: Trump'ın tehdidinin ardından kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri bölgeye hava saldırıları düzenledi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamasında, İran'ın füze ve insansız hava araçları, depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. Amerikan ordusu açıklamasında, kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor. İran anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için bölgede tedbirli duruşunu sürdürüyor ifadelerine yer verildi. Saldırılara dair İran'dan da açıklama var. İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki üs ve Amerikan ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı denildi. Hangi noktaların hedef alındıysa duyurulmadı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran'ın saldırılarını İran anlaşmadan memnun değilse telefonla arayabilir diye yanıtladı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada temaslarına yönelik sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Kanada'da 2 gün boyunca son derece verimli temas ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda giderek daha güçlü bir ortaklığa doğru ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında ticaret, yatırım, ulaştırma ve savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda somut projeler yürütüldüğünü de altını çizdi. Sivil nükleer enerji alanının işbirliğini geliştirebilecek önemli başlıklardan biri olarak öne çıktığını söyledi. Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması için de yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Her iki taraftan da 160'ar savaş esirinin ülkelerine teslim edildiği açıklandı. Öte yandan karşılıklı hava saldırıları da sürüyor. Ayrıntıları bakalım şimdiden. Kiev'den Deniz Berktay anlatacak.
6: takısıyla başlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı biner esirin değiş tokuş edilmesine ilişkin bir anlaşma söz konusu. Ve bu anlaşma çerçevesinde de bu geride bıraktığımız gün bunlardan karşılıklı olarak 160'ar savaş esiri karşılıklı değiş tokuş edildi. Ve Ukrayna'ya iade edilen esirler 2022'den beri yani en az 4 yıl hatta 4,5 yıldır neredeyse Rusların elinde esir bulunuyordu. Savaşın en başlarında, savaşın ilk aylarında esir düşen bir kısmı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup, bir kısmı polis teşkilatına, bir kısmı sınır güvenlik teşkilatına mensup olan kişilerdi bunlar. Fakat şöyle bir durum söz konusu, Rusya ile Ukrayna esir takası gibi savaşta böyle acil çözülmesi gereken konularda müzakere ediyor. Bu konularda bazı çözümler sağlıyorlar. Yalnız diğer taraftan savaşın sona erdirilmesi konusunda tarafların tutumu birbirinden taban tabana zıt. Yani savaşın bitmek bilmemesinin bir nedeni de bundan kaynaklanıyor. Ukrayna ve batılı ülkeler acil ateşkes diyorlar ve kayıtsız şartsız savaşın, daha doğrusu ateşin kayıtsız şartsız kesilmesini savunuyorlar. Rusya ise diyor ki bizim ateşi kesmemiz için şu anda sahada üstünlük bizde. Bizim ateşi kesmemiz için sizin önce bazı şartları kabul etmeniz lazım diyor Rus tarafı. Savaşın sürmesinin nedenlerinden biri bu. Diğer taraftan karşılıklı hava saldırıları epey artmış durumda. Geride bıraktığımız gün Ukrayna 600'den fazla İHA ile Rusya'nın farklı şehirlerini ve Ukrayna'da Rus işgali altında bulunan bölgeleri, başta da Kırım Yarımadası'na hedef aldı ve Kırım Yarımadası'na son 10 gündür Ukrayna İHA'ları gerçekten gözü açtırmıyor ve Kırım'daki bütün oradaki düzeni alt üst etmiş durumda ve Kırım'da bulunan Rus makamları Kırım'da olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldılar. Çünkü bir taraftan benzin sıkıntısı var, diğer taraftan elektrik ve su sıkıntısı var. Ve bu geride bıraktığımız gün aynı zamanda Kırım Tatar Bayrak Günü'ydü. Kırım Tatar liderleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov bu tarz yaptırımların Rusları uzun vadeli Kırım'dan çekilmeye zorlayabileceğini söyledi. Ukraynalı yetkililer içerisinde yalnız hani bu konuda farklı yaklaşanlar var bu ihtimali. Ancak şöyle bir durum söz konusu, Ukrayna İHA'larının Rusya'nın başkenti Moskova'yı son zamanlarda sürekli olarak hedef almasının Rusların sivil halkında savaşı doğrudan doğruya hissetmeye başladığını söylüyor Ukraynalı yetkililer ve uzmanlar. Dolayısıyla bunun Rusya'yı ilerleyen dönemlerde biraz daha Ukrayna şartlarında barış masasına oturmaya zorlayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki haftalar yine savaşın ve hava saldırılarının biraz şiddetleneceği bir dönem olacak diyebiliriz.
0: Başkent'te düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara Valiliği trafiğe tamamen kapatılacak bölgeler hariç toplu ulaşımın süreceğini açıkladı. Yayalara yönelik bir kısıtlama da yok.
1: Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve boyunca herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı olmadığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden de zirve boyunca Ankara'da uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine dair yeni bir açıklama geldi. Buna göre il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacak yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecek. Otobüs ve minibüs ulaşımında da zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve çevresiyle liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresindeki kapatılan yollar hariç herhangi bir kısıtlama olmayacak. Metro ve Ankara ulaşımı da sürecek. Sadece Ankara Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında zirve boyunca iniş ve biniş yapılmayacak. İş yerlerine yönelik de herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritasıyla geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlarla alternatif ulaşım yolları görülebiliyor. Haritan.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı.
0: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
7: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
8: Bu asıl ihbarlar çok yanlış bir şey. Yani yarın öbür gün su sürücüsüne bulunacak. Bilmiyorum ne olacak. Yazık, günah onlara da yani.
1: Arama çalışmaları sürerken verdiği röportajda asılsız ihbarlara tepki göstermişti. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Olayla ilgili ilk davada küçük kızın amcasına kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık serbest bırakıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu amca bir kez daha suçlamaları kabul etmedi. Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuksuz 6 sanıksa beraat etti. Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı.
0: Pestisit kullanımını kontrol altına almak için başlatılan B reçete Temmuz ayından itibaren Türkiye genelinde şart olacak. Bitki koruma ürünleri ya da zirai ilaçlar yalnızca yetkili ziraat mühendisleri tarafından reçete olarak yazılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pestisitle ilgili bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen B reçete uygulaması 1 Temmuz itibariyle 81 ilde geçerli olacak. Bitki koruma ürünleri veya zirai ilaçları yalnızca yetkili ziraat mühendisleri üreticilere yazabilecek. Amaç bilinçsiz zirai ilaç kullanımını engellemek.
9: Bu sistemde sadece bitkisel üretim yapan üreticiler bitki koruma ürününe erişebilecekler ve sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanım mümkün olacak. Ve önerilen doz kadar zirai ilaç alınabilecek.
1: Uygulamayla zirai ilaç kullanan üreticiler, reçeteyi düzenleyen mühendisler ve ürünün kullanım amacı kayıt altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle yeni sürece ilişkin toplantı yaptı. Bu Türkiye'de pestisit anlamında bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.
9: Kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı. Bu herhangi bir uygulama değil. Bugün itibariyle bu sisteme uygulanması açısından destek verecek ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak. Bu bir devrimdir.
0: Plastik kullanımı özellikle koronavirüs salgınından sonra arttı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı. Mikroplastikler artık her yerde görülüyor. Hatta anne sütünden bebeğe bile geçiyor.
10: Islak mendil kullanımı çok yaygın ama içinde plastik var ve ardında ciddi bir atık bırakıyor. Türkiye'de yılda 170 bin ton ıslak mendil atığı oluşuyor. Bu da yaklaşık 11 bin hafriyat kamyonu dolusu atık anlamına geliyor.
11: 2060 yılına kadar eğer bu tarzda kullanmaya devam edersek, sadece ıslak mendiller açısından söylüyorum, 256 bin tonluk bir atığımız olacak.
10: Plastikler doğada parçalanması en zor ürünler. İçindeki kimyasallara göre parçalanma süresi 700 yıla kadar çıkabiliyor. Mikroplastikler de artık her yerde, hatta anne karnında bile bulunuyor.
11: Balıklardan mesela, onların da aslında mide ve veya diğer organlarında görüyoruz birikimleri. Toprağa geçiyoruz, toprakta çok basit solucan tarzında tanımladığımız canlılarda görüyoruz. Artık insana geldiğimizde gerçekten beyin bariyerini aştığını, daha küçük yani nano ve küçük plastik yapıların ve hatta plasentada görüldüğünü görüyoruz. Bu çok tehdit edici. Bir kansere sebebiyet verebilir. Hatta Alzheimer tarzında benzer hastalıklara sebep olacağı konusunda da çalışmalar yapılmış.
10: Koronavirüs salgınında tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi plastik kullanımını arttırdı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı.
11: Gördüğünüz gibi baktığınızda bunu tanıyamıyorsunuz. Normalde bu bir pet şişe olabilir, bu sizin kullandığınız bir çöp torbası olabilir ya da bu bir kalemin parçası olabilir. Zaten bu noktaya geldikten sonra asıl kalıcılık, asıl toksik etkiler başlıyor.
7: Pet şişe. Evet. Her gün kullanıyoruz.
11: Maalesef.
7: Bunun anlamı nedir?
11: Doğanın çözemediği bir problem bu. Doğa onunla nasıl başa çıkacağını bilemiyor çünkü doğal bir ürün değil. Bu manada önce küçük küçük kırılmalar ve daha sonrasında mikro nano boyuta ulaşana kadar da etkilerini göstermeye devam ediyor.
10: Uzmanlar plastik yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz ürünleri tavsiye ediyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Beyşehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
16: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde görmeden de tanıyabildiğimiz, sesiyle hafızamıza kazınmış, herkesin dilinde olan bülbüllerimizi konuşmuştuk. Bülbülün neden geceleri öttüğünü, neden görülmesinin zor olduğunu ve onu bu kadar özel yapan özellikleri ne olduğunu tartıştığımız çok dolu bir bölüm oldu. Edebiyatın en tanıdık kuşlarından biri olan bülbülü hep yakınımızda sanıyoruz aslında. Oysa her yıl binlerce kilometre yol kat eden bir göçmen demişti Kerem Ali Boyla. Bülbülün peşine düştüğümüz 62. bölümümüzü NTV Radyo'nun tüm dijital platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Güzel bir bölüm oldu. Güzel bir konuyu aldık. Bülbül'e de hakkını vermeye çalıştık. O zaman ben de sana klasik sorumu sorayım Yaz. Ne gördün görüşmeyeli?
0: En son bölümümüzde İtalya'daydım galiba Kerem. Orada zaten ev kırlangıçlarından bahsetmiştim. Asıl dün ben enteresan bir tür gördüm kendim için. Dün akşam yürürken bir papağan sesi duydum. Otoparkın yanındaydım ama benimle aynı hizada bir ses bu. Yukarıda değil, ağaçlarda değil. Birkaç kere dinledim, üç kere ama farklı bir ötüş. Bu bildiğimiz böyle papağan ötüşü değil gibi geldi. Bir baktım kafeste İskender papağanı otoparkçının yanında duruyor. Otoparkçıyla konuşmaya başladım. Dedim bu ne? İskender papağanı Alexander dedi. İşte 25 bin TL'yi Eminönü'nden aldım dedi. Epey bir tartıştık ve konuştuk. Benim şaşırttı çünkü çok kafeste İskender papağanı görmedim son zamanlarda. Bu konuyu da programımıza bir taşıyayım istedim. Seni şaşırtır mıydı bu kare acaba? Beni şaşırttığı kadar.
1: Beni şaşırttı. Hala İskender Papağan'ın kafeste var ve bu kadar paraya gidiyor diye. Ama diğer taraftan da zaten bizim İskender Papağanlarının soyu kafes kuşlarından geliyor. Dolayısıyla normal olması gerekeni bu hayvanların kafeste olması. Belki de Hindistan'da doğada olmaları en doğası ve normali ama yasal olarak yapılan bir ticaret ve doğadan toplanmıyorsa, kafeste üretiliyorsa tabii ki bir sürü kafes kuşu var. Onlardan da biriydi İskender papağanı. Ama uzun zamandır kafeste ben de ne yeşil papağan ne İskender papağanı gördüm. O
0: Ama
1: yüzden
0: artık
1: şaşırttı, ilginç
0: şehir
1: yani.
0: kuşlarımızdan olmadı mı Kerem? Yani iyice doğada varlar. Biz daha önce de yapmıştık o yani papağanlarla ilgili çokça konuştuk. Bir de gördüğümde aslında çok mutlu değildi papağan. Çünkü etrafında başka papağanlar uçuşuyor. O da onlara böyle ses etmeye çalışıyordu bir yandan. O yüzden bilmiyorum ben çok mu duygusal yaklaştım acaba diye. Bir takipçim de aynı aslında hani istilacı tür olduğunu yakalayıp evde tutulması gerektiğini falan söyledi. Ben de bölüme taşımaya karar verdim.
1: Evet, yani kendi başına bir bölüm konusu bu. Yani hayvanların istilacı olması ne anlama geliyor? Onların devam etmesi doğru mu? Yoksa hepsi tekrar toplanmalı mı? Ne yapılmalı? Bu konu bir konu ama istilacı türlerden bahsedeceksek en baştaki istilacı tür aslında belki de biziz. Çünkü devamlı olarak sayılarımız artıyor ve doğal alanları kendi yaşadığımız değişik alanlara, şehirlere, yerleşimlere, binalara çeviriyoruz. Onun için papağanı da ne kadar ne söyleyebiliriz, ne kadar hakkımız var çok emin değilim. Bunların hepsi ciddi konular. Hem teknik, hem ekolojik, hem felsefi konular. Bir gün konuşuruz ama bence gene çok ilginç bir kayıt yani. Kafeste çok uzun zamandır İskender papağanı duymadım.
0: O zaman ben sana sorayım çünkü yine enteresan bir konumuz var. Çok onun vaktinden yemek istemiyorum. Sen geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Ben gene parkıma gittim. Ne gördüm? Gri balıkçılığın kuzeni olan Amerika gri balıkçılığını gördüm. İlk seferinde Shlop diye bir balık yakaladı. Ama fotoğrafını çekmiştim. Eve dönüp baktığımda bir balık değil iki balığı aynı anda yakaladığını gördüm. Çok başarılı bir tür. Ya da farkına varmadan denk geldi. Sonrasında da küçük bir kaplumbağa, su kaplumbağası yakaladı. Onun ne olduğunu fotoğrafı çekerken anlamamıştım. Niye böyle garip taş gibi bir şey tutuyor dedim. Ve anladım o sırada kaplumbağa hiçbir şekilde hareket etmeden ayaklarını da vücudun içine çekerek başını da içeri çekerek bir taş taktiği yaptı. Gri balıkçıl da baktı baktı sonra da attı onu. Yutmadı yani. Yutabilirdi ve sindirirdi de yani kabuğu dışındaki kısımları. Yavru bir kaplumbağa muhtemelen kabuğu da yumuşaktı. Küçücük bir şeydi bir tırnağımdan.

0: çok görülen kuş
1: Buyurun.
0: türlerini konuşacağız. Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep ve Kocaeli. Bu şehirler aslında birbirinden çok farklı eko bölgelerde yer alıyor. Kimi Akdeniz ormanlarının, kimi Orta Anadolu bozkırlarının, kimi de Kafkas karışık ormanlarının içinde. Güneydoğu Anadolu'daki yarı çöl denen kurak bozkırlar da var tabii ki de. Eko bölge dedim, hemen ilk sorum zaten eko bölge, yani ekolojik bölge derken neyi kastediyoruz Kerem?
1: Ekolojik bölge aslında bizim ilkokul dersinde çok yaygın gördüğümüz işte bölgeleri, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgeleriyle az çok denk. Burada işte Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi, ondan sonra İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu var. Bu eko bölgelerde de Akdeniz bölgesi aslında Akdeniz ikliminin olduğu Maki ve Kızılçam kuşağı. İç Anadolu bozkırlarının bulunduğu yerler ve geçiş ormanları. Karadeniz'de yaprak döken Karadeniz ormanlarının olduğu yerler var. Dağlık arazilerde de ibreli ormanlar var. Marmara bir geçiş bölgesi. Doğu Anadolu'nun bir kısmı dağlık ormanlık, bir kısmı ise dağ bozkırı. Güneydoğu Anadolu ise kurak bozkır, yarı çöl bölgesi. Ve bunların her birinde milyonlarca insanların yaşadığı bu kalabalık şehirlerimiz bulunuyor. Aslında burada şunu değişmeye çalışacağız şimdi bu programda. Biz hangi türleri görüyoruz ve bunların ekolojik bölgelerle ilişkileri var mı?
0: Çok güzel dedin. Önümüzde Kerem'in hazırladığı bir tablo var. Türkiye'nin 16 şehrinde en sık gözlenen kuş türlerini gösteren bir tablo bu. Bugün hem büyük şehirlerin ortak kuşlarını hem de yaşadığımız kentlerin biyolojik çeşitlik açısından bize anlattıklarını konuşacağız. Kerem, istersen önce bu tabloyu biraz anlatalım. Ne dersin?
1: Tabii ki. Burada Kuşbank eBird kullanıcılarının büyük şehir alanları içinde sadece aldıkları gözlemleri değerlendirdim. Bu gözlemleri yıllara göre veya mevsimlere göre ayırmadan toplam kaç kere kayıt girilmiş buna baktım. Ve buna göre de sıraladım. İlk 10 türü aldım. Her il için ilk 10 türü aldım. Böylece 16 tane ilde ilk 10 türde neler görülmüş bunları sıralamış oldum. Hemen örnek verebilirim istiyorsan. Bir iki ili hemen sayalım. Böylece bir fikir
0: Olur.
1: edinsinler dinleyicilerimiz. Mesela İstanbul'dan başlıyorum. Birinci sırada leş kargası, sonra gümüş martı, serçe, büyük baştan kara ve küçük kargalar. Altıncı sırada saksağan, ispinoz, sığırcık, kızılgerdan ve 10. sırada da yeşil papağan var. Hemen Ankara'ya gidersek, birinci sırada saksağan, sonra serçe, büyük baştan kara, kumru ve leş kargası. Ardından ağaç serçesi, sığırcık, kaya güvercini, şehir güvercini, kara tavuk ve küçük karga var. Böyle bütün iller için sıralamaları yaptım. Çok ilginç sonuçlar çıktı yaz. Çok hoşuma gitti yani bu çalışma.
0: Evet, yani sen söylerken de direkt böyle ağaç serçesi Ankara'da en çok görünen 6. tür mü? Yani İstanbul'da o kadar sık görünmüyorken zaten Ankara deyince aklıma hemen saksan geliyor. Çok değişik. Ya İstanbul'da da kızılgerdanın böyle biraz daha sonlarda olması, papağanlarda yeşilin daha çok olduğunu biliyorduk. Onun yine ilk ona giriyor olması enteresanmış. Aslında bu şehirler çok farklı ekolojik bölgede yer alıyor Kerem, değil mi? Yani farklı ekolojik bölgelerde ki kuş türleri neden farklı diye sorayım sana.
1: Gümüş Martı'nın bulunduğu 3 tane il var ilk 2'de. Kocaeli, Samsun ve İstanbul. İzmir'de de 3. sırada Gümüş Martı ve İzmir. Bu kolay bir açıklama çünkü büyük şehir ve deniz kenarında Samsun'da, İzmir, Kocaeli ve İstanbul'da zaten Gümüş Martı'dan bol gerçekten kuş yok. Yani çok bol sayıda görülüyor. Biraz da istersen karasal bölgelere gidelim. Arap bülbülü. Şimdi Arap bülbülü Afrika kökenli bir familyadan geliyor ve gerçekten sıcak Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'da bulunuyor. Hemen baktığımızda Arap bülbülünün Gaziantep, Adana, Antalya'da görüldüğünü söyleyebilirim. Bir tane daha yer vardı. O da Mersin. Ama Mersin'de listenin sonuna doğru. Ama en yaygın ilk üçe girdiği yer Gaziantep, Antalya ve Adana. Gerçekten Arap bülbülünü bilenler bilir. Bulunduğu yerde en yaygın türlerden biridir. Ama Türkiye'nin çoğu bölgesinde de bulunmaz.
0: Evet, bazılarında da saksağan öne çıkıyor, bazılarında leş kargası. Hatta ilk sıraları yarıştırıyorlar değil mi bu iki tür?
1: Evet, bence en ilginç sonuçlarından biri bu. Şimdi Arap bülbülünde son bir noktayı atladım onu söyleyeyim. Ondan sonra buna geçeyim hemen. Arap bülbülü hem Akdeniz ikliminde var hem de

0: kurak Güneydoğu Anadolu ikliminde var. Ama orada da gene Diyarbakır'da mesela yok ama Gaziantep'te var. Çünkü Gaziantep hala bir Akdeniz özelliği taşıyan il. Burada onu bile görebiliyoruz. Şimdi gelelim güzel soruya. Saksanlar ve leş kargaları gerçekten Türkiye'yi parsel parsel paylaşmışlar. Saksanın bulunduğu yerleri sayıyorum. Erzurum, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır, Kayseri ve Bursa'da saksan birinci sırada. Bunların çoğu gerçekten bozkır illeri. Yani özellikle Ankara, işte Eskişehir, Erzurum, Kayseri bozkır yerleri. Diyarbakır'da kurak bozkır denebilir. Şimdi diğer illerde ise leş kargası dominant. Yani hakim olmuş. Onlar Gaziantep, Samsun, İstanbul, Sakarya, Mersin, Antalya, İzmir. Dikkat edersen bunların hepsi kıyı şehirleri. Yani çok açık bir dağılım var. Kıyıda baskın olan yerlerde leş kargası hakim. Ama iç bölgelerde ve bozkır alanlarında saksan hakim.
1: Bir diğer ilginç ikili de Kumru ile Küçük Kumru. Zaten Kumru programlarımızda da yer vermiştik aslında bu farklara. Onunla ilgili ne söylemek istersin?
0: Orada da benzer bir özellik var. İlk beşe baktığımızda Eskişehir, Ankara, Diyarbakır ve Kayseri'de ve Bursa'da Kumru hakim. Adana ve Konya'da da hakim Kumru. Küçük Kumru İstanbul'da bir numara. Sonra Diyarbakır'da 7. sırada. Gaziantep'te var. Yani Diyarbakır ve Gaziantep zaten doğal olarak en çok bulunduğu yerlerden. Ve Adana'da var Küçük Kumru. Ve İstanbul'da var. İstanbul'da da çok sonra geldiği için var Küçük Kumru. Kumru'dan daha yaygın olduğu yerler Güneydoğu Anadolu ve İstanbul. Diğer illerde Kumru daha hakim.
1: Neredeyse bütün şehirlerde saksan, serçe, kumru ve leş kargasını görüyoruz. Bu türleri şehir yaşamında bu kadar başarılı yapan özellikler neler?
0: Bu çok iyi bir soru. Çünkü aslında saksana baktığımızda gerçek bir bozkır türü değil. Ama saksan bozkırda ağaçlandırma yapılmış alanlarda, bunların başında şehirler geliyor. Hani beni eleştirebilirsiniz, şehirlerde ağaç falan yok diyebilirsiniz ama bozkır bölgelerinde şehir içinde çok fazla ağaçlandırma yapılıyor. Bütün dünya ülkelerinde de böyle. Onun için saksan için uygun yaşam alanını biz kendi ellerimizle yaratmış oluyoruz. Normalde saksan türü bir bozkır türü değil ama bozkır şehirlerinde çok yaygın var. Burada şeyi gösteriyor yani durum. Bizim yarattığımız habitatlar belli türler için çok büyük avantajlar sağlıyor. Ama bazı hayvanların girmesi de çok söz konusu olmuyor. Mesela bu ilk 10 sırada hiçbir yerde tepeli toygar yok. Çünkü tepeli toygar gerçekten kır hayvanı. Çok yaygın, çok fazla sayıda bulunan bir tür. Ama şehirlerin içinde bir şekilde barınamıyor.
1: Bu tabloda şimdi sık gördüğümüz türleri sen listelemişsin tabii. Peki eskiden şehirlerde daha yaygın olup artık daha az karşılaştığımız kuşlar var mı?
0: Var mesela benim bence onların başında leylek geliyor. Eskiden bir sürü şehirde leylek de görülüyordu. Benim küçüklüğümde de İstanbul'da leylek vardı. Bu kadar belki ilk ona girmeyebilirdi. Ama artık leylek görmek kolay değil. Yani Ankara'nın göbeğinde de İstanbul'un göbeğinde de leylekler vardı. Peki şimdi leylek sıraya girdiği yer bir Adana var. O da herhalde göçten dolayı. Onun dışında pek yok.
1: Bursa'da da girmemesi enteresan geldi bana.
0: Bursa'da o çöplükte her zaman ne zaman arabayla geçsem görülüyor ama muhtemelen Bursa'nın yerlileri o bölgede çok dolaşmıyorlar. Biz arabayla çevre yolundan geçtiğimiz için görüyoruz ama oturanların kayıtlarında leylek düşük sırada.
1: Programın başında da sen demiştin bu veriler eBird gözlemlerinden oluşuyor. Vatandaşların yaptığı gözlemler şehirdeki biyolojik çeşitliliği anlamamız açısından neden bu kadar önemli diye sormak istiyorum sana.
0: Bence çok önemli çünkü şehirler çok ciddi ekolojik kaleler. Yani birçok türler için çok önemli, çok kritik alanlar oluşturuyor. Ayrıca daha güzel ve daha sağlıklı yaşam için hem çocuklar hem de yaşlılar için yeşil alanların artması çok kritik bir konu. Artık yetkililer bu konuda çok uzun zamandır çalışıyorlardı. Kim ne derse desin birçok ilde çok ciddi yeşillendirme ve park kazandırma çalışmaları devam ediyor. Bütün olumsuzluklara rağmen. Ve bunlar da yeni habitatlar yaratıyor. Bazı kuşlar da gelmeyi öğreniyorlar. Dolayısıyla iyi bakıldığında birçok alan için çok kritik tür habitatları oluşturmuş oluyoruz. Yıldız şehrimizi söylemek istiyorum, Diyarbakır. Çünkü ilk bir ondaki türlerin bazılarını sayıyorum, başka hiçbir yerde yok. Küçük akbalıkçıl 4. sırada. Gece balıkçılı 8. sırada. Tahtalı 6. sırada. Kırkırlangıç, Ebabil 9 ve 10. sırada. Hala Bunun tek bir nedeni var, Dicle Nehri. Yani hala en yabani akan nehirlerimizden biri Fırat ve Dicle. Diğer nehirlerimiz çok büyük ölçekte suyunu kaybetmiş durumda. Kızılırmak çok cılız, Gediz çok cılız. Yani Türkiye'deki nehirlerin ciddi sıkıntıları var, su sıkıntıları var. Yarı kurak bölgedeyiz. Ama hala Fırat ve Dicle gürül gürül akıyor ve hala yabani habitatlar var çevresinde. Ve bunun hemen yansımasını görebiliyoruz. İleride şehir parkları da bu kuşlar dikkate alınarak planlandığında bir şehrin göbeğinin ortasında bir küçük akbalıkçıl kolonisi neden olmasın? Yani bu başka dünya şehirlerinde var. Bizde de olabilir. Şehir kuşu deyince artık kumru ve serçe ve saksağanı düşünmemek lazım. Bunun çok ötesini düşünmemiz lazım. Beni başka sevindiren güzel özelliklerden biri de Gaziantep'ten geldi haber. O da Karaçaylak'ın 8. sırada olması. Çünkü 300 ila 500 belki de 1000 tane Karaçaylak kışın Gaziantep'te şehirde geçiriyor. Muazzam bir popülasyon var ve bunlar Sibirya'dan geliyorlar. Özel bir çaylak alt türü ve onların da kuş gözlemcileri tarafından tespit edilmesi çok sevindirici bir haber. Bu gözlemlerin mutlaka devam etmesi lazım çünkü çok değerli bilgiler geliyor.
1: O zaman kuş kaydı girmeye devam diyoruz herhalde.
0: Kuş kaydı giymeye devam, doğamızı izlemeye ve takip etmeye devam ve şehirlerimizin ekolojik değerini arttırmaya devam. Bu programda kullandığımız seslerden saksağını Kenan Çağlayankaya Ankara'da, beş kargasını Stuart Fisher İstanbul'da, Arap bülbülünü Silven Reyt Şanlıurfa'da, gece balıkçılığının Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Kumru'yu da Orhan Gül İstanbul'da kaydettiler. Hepsine ve bu gözlemleri kaydettikleri için teşekkür ederiz. Gözlemlerin hepsini eBird'ün Ses Kütüphanesi, Macaulay Kütüphanesi'nde bulabilirsiniz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Ne çabuk sinirleniyorsun dedim. Alakası yok dedi. Hele böyle gergin bir anda alaka sözcüğünü yanlış söylediği konusunda uyaramazdım. Belki de uyarmak gerekiyordu, bilmiyorum. Arapçadan girmiş dilimize. Alaka. İlk A kısa, L ince, ikinci A uzun söyleniyor. Alaka. İki şey arasındaki bağ, ilgi, rabıta, münasebet demek. İstek, merak gibi anlamlarda da kullanıldığı oluyor. Örnekler verince daha iyi fark ediliyor. İki şey arasındaki bağ, ilgi. Bunun kardeşimle uzaktan yakından alakası yok. İstek, meyil, arzu. Müziğe alakası giderek artıyor. Merak, tecessüs, dikkat. Anlattıklarını büyük bir alakayla dinliyorduk. Ve deyimler. Alaka beklemek, alaka uyandırmak, alaka duymak, alaka göstermek, alakası kalmamak, alakasını kesmek, alakası yok. İlgilenmek anlamında alakadar olmak derken de yine yalnızca ikinci A uzun. Alakadar olmak. Alaka kısmı Arapça, dar eki Farsça olan ilginç bir sözcük. Daha ilginci, ne ilgisi var anlamında kullanılan kel alaka. Ancak buradaki kel sözcüğünün saçları olmayan insanlarla bir ilgisi yok. Kel Fransızca'da. Arapça bir sözcüğün başına gelip bir deyim oluşturuyor. Kel alaka. Alakanın okunuşu yine aynı tabii. Şimdi gelelim bir kardeş sözcüğe. İki şey veya kimse arasındaki bağ, bağlantı, alaka nedir? İlişki. Aynı anlamdaymış gibi geliyor. Hatta zaman zaman karıştırılıyor olsalar da ayrıntı da denebilecek farklar var. Yine örneklerden gidersek daha iyi olacak. Aramızdaki ilişkiye aşk denemez. Sadece arkadaşız. Yoğun kar sonrası pek çok köyle ilişki kurulamıyor. Yardım kuruluşlarıyla ilişki kuruldu. Murat Han Munga'nın Yalnız Bir Opera şiirine kulak veriyoruz. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp, günden güne hayatıma yayılan, varlığımı ele geçiren, büyüyüp kök salan bir aşka bedellendin. Tüm ilişkilerinizin sorunsuz olması dileğiyle.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Sonra sonra.
5: Herkes soru sorabilir.
6: Ne? Nasıl?
7: Niçin?
5: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
9: Netleştirelim.
5: Bunu mu demek istedin?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
5: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
3: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
10: Gül Alp'le Pencere.
11: Once upon a time, we trusted religion. We trusted science. We trusted politicians.
12: Bugün programımıza yıllar önce meşhur besteci John Cage'in söylediği bir cümleyle başlıyoruz. Ben yeni fikirlerden değil, eski fikirlerden korkuyorum. Tamamı yapay zeka ile üretilen ilk belgesel film olan Gerçek Ötesi ile İtalya'nın en köklü sinema etkinliklerinden Asolo Sanat Film Festivali'nden en iyi film ödülünü alan Türk yönetmen Alkan Avcıoğlu törende sinema dünyasına işte bu sözlerle seslendi. Büyük tartışmaları gerisinde bırakarak gerçek dünya hakkında sahte bir film yapan, sinemanın sınırlarını yıkan ve özellikle de belgesel sinema aslında açtığı yeni çağın kapısını konuşmak üzere yapay zeka sanatçısı ve yönetmen Alkan Avcıoğlu bugün konuğumuz. Alkan Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
13: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
12: Teşekkür ederiz, tebrik ederiz sizi öncelikle bu ödül için. Önce bunu konuşalım isterseniz. Yapay zeka bizi ele geçirecek derken zannediyorum siz yapay zekayı ele geçirdiniz ve böyle müthiş bir filmi ortaya çıkardınız. Başarılarınızı hep duyuyorduk ama son ödül bambaşka bir yerde duracak zannediyorum. Çünkü Asolo Sanat Film Festivali ilk büyük ödülünü sinema tarihinin dehası Andrei Tarkovski'nin Andrei Rublev filmine vermiş. Çok köklü bir yer. Yıllar sonra aynı festivalde tamamı yapay zeka ile üretilen bir filmle bu ödülü almak nasıl bir his? Önce bunu soralım.
13: Ya çok teşekkürler. Oldukça güzel bir his çünkü ben zaten filmimle sizin de dediğiniz gibi yapay zeka oldukça tartışmalı bir konu. Ve de çok popüler artık. Her gün karşımıza internette yapay zeka ile üretilmiş içerikler çıkıyor. Ben filmimle yapay zeka film festivalleri var son yıllarda çıkan. Yapay zeka film festivallerine ya da genç yeni festivallere hiç başvurmadım. Tam tersine hep köklü, uzun soluklu film festivallerine başvurdum özellikle Avrupa'da. Ve pek çok eski köklü festivalde gösterildim. Asol da bunlardan bir tanesi. Dediğiniz gibi 1973'ten bu yana yapılıyor ve birazcık sinema ve görsel sanatlar arasında bir kesişim noktasında duruyor. Ben ödül alırken konuşmamda da şunu söylemiştim. Ya 1973'te başlayan bir festival en başta pelikle çekilmiş. Yani bildiğimiz analog kamerayla çekilmiş filmleri ödüllendirerek yola çıktı. Fakat daha sonra 80'ler 90'lar derken dijital kamerayla çekilmiş filmleri ödüllendirdiler. Kurguların yani pelikle çekilmiş filmleri fiziksel olarak kurguladığımız dünyadan dijital masaüstü bilgisayarlarımızda kurguladığımız programlara geçilmiş, yani dijital kurgu programlarıyla post prodüksiyonu yapılmış filmleri ödüllendirdiler. Şimdi de yapay zeka ile üretilmiş bir filmi ödüllendirerek yine öncü bir duruş sergilediler. Söylemeye çalıştığım şey de sinemanın araçları dönüşüyor ve bunu aslında en iyi köklü festivaller biliyor. Çünkü bir noktada araçların dönüşümüne şahit olmuş oluyorlar. Geriye kalan şeyse aslında hani değişmeyen şeyse sinema sanatı veya hikaye anlatıcılığı diyebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla ben de yapay zeka araçlarıyla epeydir uğraşıyorum diyebilirim. Yani ben yapay zeka araçlarıyla video ve buna benzer çalışmalar yaptığımda aslında yapay zeka çok popüler bir konu bile değildi. Yani yaklaşık 5 yıl önceydi. ChatGPT bile yoktu hayatımızda. Her gün karşımızda sizin de az önce söylediğiniz gibi yapay zeka hayatımızı ele geçirecek mi, bizi mi ele geçirecek mi gibi tarzda haberler çıkmazdı. Oralardan beri uğraştığım için de ben aslında yapay zekanın abarttığımız kadar bilim kurgu bir şey olmadığını düşünen ve biraz daha işime yarayacak bir araç gibi gören taraftanım diyebilirim.
12: Aslında törende söylediğiniz cümle bana şunu düşündürdü. Yani yapay zekaya bakmamız gereken yeri belirliyor gibi. Çünkü bugüne kadar özellikle de sanat konusunda hep geçmişte yapılanlardan taklitçi bir rakip olarak görüldü yapay zeka. Ama siz yaptığınız belgeselle yeni bir şey söylüyorsunuz. Hem belgeselin özünde hem de onu kullanış biçiminde de bu mesajı veriyorsunuz aslında, öyle değil mi?
13: Elbette ve ben hep şunu savunuyorum. Yani bir araç üzerinden bir, eğer sanat kısmını konuşacaksak sadece bir araç üzerinden sanat eserini tanımlamak imkansız. Yani tıpkı diğer yani sanatın her alanında olduğu gibi araç belirlemiyor eserin iyiliğini, kötülüğünü ne söyleyeceğini. Elbette yapay zeka gibi dijital teknolojiler üretimi kolaylaştırıyor ve bu üretimi kolaylaştırırken yani işte insanların tepkini doğuran şey de o. İnternette karşımıza çıkan kolay üretilmiş ucuz içerikler. Yapay zeka teknolojisi bunu elbette kolaylaştıracak. Bu yüzden bir analoji olarak şeyi düşünebiliriz. Şu an herkesin artık cep telefonunda kamera da var. Eskiden bundan 20-30 yıl önce bir fotoğraf makinesi ve hatta profesyonelleştikçe kullanmayı bilmek için birazcık zanaatkar kısmını geliştireceğiz. Yani ustalık seviyesinin olması gereken makinalara hakim olurduk. Fakat şimdi telefonlarımızda kamera var diye hepimiz fotoğrafçı olmuyoruz. Çektiğimiz her fotoğrafta belli bir kalitede olmak zorunda değil. Kimisi gündelik pratiklerde yapay zeka araçlarından eğlenmek için faydalanacak. Kimisi başka bir şey için faydalanacak. Fakat çıtayı biraz yükselttiğimizde yani sanat alanına getirdiğimizde ben birazcık yıllardır da bunu göstermeye çalışıyorum. Gerek sergilerimle şimdi hani film alanındaki çalışmalarımla. Eğer yeni bir şey söyleyecekseniz araçla çok işiniz kalmıyor. Benim filmimde de ben çok şanslıyım ki Yapay zeka ile üretilen şeylerin çok tepki aldığını biliyorum fakat filmin çok şanslı bir şekilde yani sadece olumlu tepkiler oluyor. Aslında internette böyle şeyler çok kolay tepki topluyor, siz de biliyorsunuz. Bunun biraz sebebini de aslında yani benim filmde anlatmaya çalıştığım mesele yapay zeka araçlarına ihtiyaç duyuyor. Çünkü bir noktada gerçeklik krizimizi masaya yatırıyorum. Neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını bilmediğimiz, yani gerçeklik duygumuzu yitirdiğimiz bir çağı anlatmaya çalışıyorum. Bunun için de sahte görüntülere ve yapay zekanın sentetik estetiğine ihtiyacım var. Bir noktada aracın kendisini mesajım için kavramsal olarak kullanıyorum diyebilirim.
12: Evet, aslında 2 yıllık bir çalışmanız bu. Sizin 60 saatlik bir dijital havuzdan süzülen bir araştırma ve kurgunuz sonucunda ortaya çıkan bir belgesel bu. Ve çok önemli bir nokta var sizin vurguladığınız röportajlarınızda. Sanatçıyı daha da özgürleştirecek bir nokta olduğunu söylüyorsunuz. Özellikle o tür sinema türü konusunda. Bu konuda biraz konuşalım mı? Ne dersiniz bununla ilgili?
13: Tabii ki biz eşimle beraber çalışıyoruz yapay zeka alanında. Beraber aynı zamanda başlayıp sanatsal çalışmalarla başladık ve ikimiz de film alanına doğru kaydık yapay zekayla. İkimiz de sinema sektöründen geliyoruz ve bu yüzden de filmlerin, özellikle bağımsız filmlerin, biraz daha sanat sineması dediğimiz filmlerin ne kadar zor fon finansman bulduğunu, ne kadar zorlu yani prodüksiyon bütçesini ayarlamakta sıkıntı çıktığını, prodüksiyonun zorlu şartlarda yani hayatımız boyunca pek çok gerçekleştirmeyen proje gördük. Özellikle finans nedeniyle veya piyasa koşulları sebebiyle. Yani olay sadece finans da değil, bir noktada ticari beklentisi olmayan ya da ticari karşılığı olmayan projeleri sanatsal olarak gerçekleştirmek istiyorsanız sinemada bağımsız yönetmenler biliyor ki epey zorlu, dik bir yamaca daha doğru çıkmaya başlıyorsunuz. Çünkü piyasada karşılığı olmayan şeylere hiçbir alanda destek gelmiyor. Bu anlamda yapay zeka hem maliyetleri aşağı çekerek hem de sadece maliyet de değil, yani yönetmene kontrolü verip işte benim filmde olduğu gibi A'dan Z'ye hemen hemen her şeyini ben ürettim, ben yaptım. Bir noktada üretimi kalabalık ve yorucu bir prodüksiyon sürecinden biraz daha masa üstüne doğru çeken, elbette her proje için değil ama konsepti gereği buna uygun projelerde bağımsız sinemanın ya da işte otor yönetmen dediğimiz otor yönetmen filmin her şeyini, hikayesinden, görüntüsünden, müziğine her şeyini kontrol eden ve kendi istediği mesaja uygun hale getiren ve kendi imzasını bırakan yönetmenlere derdik. Bu anlamda da aslında konsepte uygunsa bir filmin yapay zeka araçları buradaki kontrolü artıracak. Bu argümanı da aslında biraz eşimle beraber hep şunu alternatif olarak söylüyoruz. Bizim karşımıza Amerika menşeli tartışmalar çıkıyor ve bunlarla biraz magazinler veya sosyal medyada viral olan veya işte tıklama alsın tarzı başlıklarla ilgileniyoruz sinemada da. Ne bunlar? İşte yapay zekanın insanın yerini alacağı, yapay zekanın normal filmlerin yerini alacağı gibi şeyler. Bunlar biraz bazen bilim kurguvari, bazen biraz insanı korkutarak tıklama almak için üretilen şeyler bize göre. Yani çoğu teknolojik dönüşümde olduğu gibi zaten yani sinemanın kendisinde de son 20-30'da oldukça fazla teknolojik dönüşüm oldu. Yani bir görüntü yönetmenliğinden kurguya kadar her şey aslında dijitalleşti ve bunlar hep mesleki olarak kavramları biraz dönüştürdü. Biraz daha eski usul çalışan zanaatkarların yerine dijital programlarla haşır neşir insanlar almaya başladı. Ya biz yapay zekayı biraz daha böyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Eninde sonunda yani ne insanın tamamen yerini alacak ne mevcut sinemayı tamamen bitireceğini düşünmek yerine sinemaya yeni bazı türlerde daha fazla kullanılan ve de özellikle az önce başında da söylediğim gibi bağımsız yönetmenlerin eline koz verecek bir araç olarak görüyorum.
14: We trusted data, numbers, reason. We trusted experts. We trusted facts.
12: Aslında geleceği anlatan belgeselleri düşündüğümüz zaman çok büyük bir kapı aralıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim, öyle değil mi?
13: Tabii ki sadece hani geleceği anlatan da değil. Yani belgesellerde özellikle çok fazla şeyi değiştirecek. Ben hemen hemen herkesin derdi yapay zeka araçlarıyla kurmaca bir film. Yani aslında biraz böyle aksiyon, fantastik filmler çekmek derdindeyken herkes öyle projeler geliştirirken ben kendimi her zaman bu aracın gerçeklikle bir temsil krizinden alakası olduğu için belgesel türüne çok fayda sağlayacağını düşünüyordum. Ve çok hani yenilikler ummadığımız yerlere doğru gidecektir. Çünkü bir noktada zaten aslında yapay zekadan önce deepfake'lerle veya belki öncesinde hani Photoshop'larla yani manipülasyon yapılmış, üzerinde oynanma yapılmış, gerçekliği değiştirilmiş görüntülere internet kültüründen alışkınız. Bir noktada beklenti şu ki yapay zeka araçları o kadar kusursuz bir fotoğrafik gerçeklik üretiyor ki bir noktada gerçeği sahtesinden yani yapay zeka ile üretilmiş olandan ayıramayacağımız bir geleceğe doğru gidiyorsak yapay zeka araçlarıyla üretilen belgeseller bu noktada çok yeniliklere gebe bir statüde kalıyor.
12: Siz aslında birçok alanda beslenen bir sanatçısınız. Sinema yazarlığı, müzik, edebiyat sizi çok besliyor ve sonucunda da böyle bir ürün ortaya çıkıyor. Ve filmin temel derdi de aslında insanları düşünmeye sevk etmek biraz da. Bu üçlemenin de bir parçası zannediyorum, değil mi? Bir sonraki film nasıl olacak? O 60 saatlik havuzdan devam mı, yoksa yeni görüntüler mi üreteceksiniz?
13: Bir sonraki filmin şu an çalışmaların yapım sürecinin yarısındayım diyebilirim. Bir sonraki film bundan biraz daha absürt bir yere doğru gidiyor. Yeni çalışmalar üzerinden oluyor. Yine iddialı bir senaryo, iddialı bir özgün senaryonun üzerine kuruluyor. Hemen hemen benzer bir tarz, ama bu üçlemenin bir parçası olarak bu ilk filmi bir temeli yaratmış ve hani sahte görüntülerin veya işte bir noktada yapay zeka ile üretilmiş görüntülerin aslında bir noktada o kadar sahte bir çağda yaşıyoruz ki günümüze dair bir gerçekliği belgelediğine dair bir önermesi vardı. Bunu bir temel olarak kullandıktan sonra ikinci ve üçüncü filmlerde bizi saran dünyayı analiz etmek için daha da uç noktalara taşımak hedefindeyim.
12: Şimdi bu alanın ilk temsilcilerinden birisiniz. Yapay zekaya yönelik tepkilere karşı konuşmaktan yoruluyor musunuz? Bunu merak ettim. Ve yaparken anlaşılmama korkusu yaşadınız mı? Film bittiğinde evet ben istediğim mesajı verdim ve izleyenler de bu mesajı aldı. Geri bildirimlerini de alıyor musunuz?
13: Evet alıyorum. Çok da olumlu dönüşler alıyorum. Yapay zeka ile olan tepkilerdense yani artık hem tecrübeliyim diyebilirim. Çünkü yani en başta resim çalışmalarıyla başladım. Fotografik çalışmalarla devam ettim. İşte film çalışmalarım var. Filmin soundtrack'i yani ve kendim için de hani müzik çalışmalarım da var. Hani farklı alanlarda zaten bu araçlardan faydalanıyorum ve her alanda da hem gündemi takip ediyorum hem okumalar gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla her alandaki tepkileri oldukça iyi biliyorum. Fakat ben şöyle ilginç bir kampta kalıyorum. Ne tamamen teknoloji yanlısıyım. Benim filmim bile yapay zekanın kendisini ya da teknoloji şirketlerini eleştiren bir konuda kalıyor. Yapay zekada yapılan bazı şeylere insanların neden tepki gösterdiğini anlıyorum. Ben kendim de ucuz, üzerine düşünülmemiş içerikleri görmekten çok hoşnut değilim. Dolayısıyla çok siyahla beyaz olarak görmüyorum yani. Ne tamamen karşı ne de tamamen destekleyen taraf yerine ben biraz daha pratik bir yerden geliyorum. Belki de yani bu araçlarla haşır neşir olmaya erken başlamanın bir avantajı bu. Bu araçlardan nasıl faydalanacağımızı sanatsal alanda oldukça fazla üzerine düşündüm, kafa yordum diyebilirim. Zaten bir noktada sizin de dediğiniz gibi değişik farklı alanlarda çalıştım. Kariyerim boyunca sanatın yani bir noktada sanatla sinemasından müziğine pek çok yani yazarlığına değişik yerlerde bulundum. Ve hafif hayatta inzivaya biraz geri çekildiğim, üretimi durdurduğum bir noktada bu araçları biraz en başta hobi olarak kullanmaya başlayarak yola çıkmıştım. Şöyle bir düşüncem de var. Gerek filmler, gerek edebiyat, gerek fotoğraf. Yani günümüzde sanatın pek çok formu içinde yaşadığımız çağı artık aynalayamıyor. Sanatta zaten bazen böyle kopuşlar olur. Bazen sanat insanların toplumsal durumun ya da işte o kolektif his halini çok iyi yansıtan, belli dönemlerde bakarsınız sanat eserleri o dönemi tamamen yansıtan hale gelir. Bazı dönemlerde kopar. Bu yüzden de hani dönüşümler, evrimler getirir. Bana göre son 10-20 yıldır özellikle sanat eserlerinin içi öyle bir çağda yaşıyoruz ki çok hızlı dönüşüyoruz. 2-3 yılda bir toplumsal dönüşüyoruz. Kültür yerinde durmuyor. Her şey çok hızlı. Sürekli bilgi bombardımanı altında yaşıyoruz. Ve günümüzün postmodern insanı böyle bir şekilde neye güveneceğini bilmemiş ama bütün gün teknolojik aygıtlarla uyarıcılar almış, bilgiler almış şekilde oradan oraya savrulan bir halde. Bana göre sanat eserleri bir noktadır bu hızlı çağı yakalamakta özellikle geleneksel araçlar geride kalıyordu. Bu yüzden yani yeni teknolojik araçların bazı hikaye anlatıcılarının eline gelerek yeni formlarla, meseleleri yeni perspektiften bakarak aslında biraz çağı yakalamakta avantaj getireceğini düşünüyorum. Benim yola çıkış noktam da biraz buydu. Bu araçlarla haşır neşir olurken acaba yeni ne söylenebilir bu araçlarla? Hikaye anlatımında yeni neler denenebilir diye bir gözlükten baktım. Bu da aslında biraz işte o klişe şekilde verilen tepkileri azalttı diyebilirim. Filmi izleyen insanlardan genellikle çok olumlu tepkiler alıyorum işte yani haliyle. Bu yurt dışındaki ödül de bunlardan bir tanesi oldu. Festivallerden, gerek eleştirmenlerden. İnsanları izledikten sonra zihinlerine pek çok soruyu bırakan, onları düşündürten bir eser yaratmaya çalıştım.
12: Evet, şimdi vizyon yolculuğu Türkiye'de bitti ama festival yolculuğu devam ediyor. Nerede izleyebilecek merak edenler, ne zaman buluşacak izleyenlerle?
13: Türkiye'de de arada hala festival gösterimleri oluyor. İşte geçtiğimiz ay TRT'nin Belgesel Ödülleri Festivali'nde gösterilmişti. Birkaç festival daha olacak sonbahara doğru. Bunun dışında arada özel gösterimler oluyor. Haliyle şu an bir yayın platformuna belgeseli vermedim. 2027 yılında bir yayın platformunda merak edenler izleyecek. Çok da mesaj alıyorum sosyal medyadan insan merak ettiğine dair ama şu an yurt dışındaki festival yolculuğu devam ettiği için ki yıl sonuna kadar bayağı bir festivalde daha oynayacak yani çeşitli ülkelerde. Henüz şimdilik sadece sinema salonları tek adres. 2027 yılında da insanların karşısına çeşitli platformlarda umarım çıkar.
12: Çok teşekkür ederiz. Alkan Bey vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. Tekrar tebrik ediyoruz bu büyük ödül
13: ben
12: için.
13: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
12: Pencerede bugün tamamı yapay zeka ile üretilen ve son olarak Asolo Sanat Film Festivali'nden en iyi film ödülünü alan Gerçeküstü filminin yönetmeni Alkan Avcıoğlu konuğumuzdu. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. We are drowned in information, yet nothing seems to be...

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
1: Müzik arası.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Poyraz rüzgarının her kente etkisi aynı değildir. Örneğin İstanbul'da denizden estiğinden hafta sonu İstanbul'a yoğun nem taşıyacak. Çanakkale, İzmir, Balıkesir tarafındaysa karadan estiğinden kuru hava getirecek ve beraberinde orman yangını riskini arttıracak. Yani aynı Poyraz İstanbul'a nem, İzmir'e ise kuru hava taşıyor. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 10.
3: Mutlu hafta sonları, saat 10 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türk sinemasının acı kaybıyla başlıyoruz. Usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
4: Asya. Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Yılanların Öcü'nün Kara Bayramı, Tomruk'un Kürşat Çavuş'u. Yeşilçam'ın usta ismi hayata gözlerini yumdu.
5: Yeri ölüm öder. Ama canlıyken belim bükülmez.
6: Olmaz öyle şey.
4: Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Kadir İnanır bir süredir çeşitli hastalıklar sebebiyle tedavi görüyordu. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 14 Mayıs'ta da yoğun bakıma alınmıştı. Acı haber hastaneden geldi. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
7: Ben seni buldum Al Yazmalım. Kaybetmek istemem.
4: Beşiktaş'taki hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi.
8: Yalan yok, çıkar yok, karamsarlık hiç yok.
4: İnanır için pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından ulus mezarlığında defnedilecek.
3: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek ölmüşlerdi. 4 sanık 12 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Yakınları ise karara tepkili.
9: İlaçlama firması sahipleri Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl, ilaçlama firması çalışanı Doğan Caferoğlu 12 yıl, otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl hapis cezası aldı. 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili davada ikinci duruşmada karar çıktı.
10: Ben bu karara itiraz ediyorum. 18 yıl benim çocuklarımı geri getirir mi? Bir tane Muhammed'imiz, Masal'ımı bana geri verebilir mi 18 yıl?
9: 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Muhammed, anne Çiğdem, baba Servet Böcek. 13 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde haşere ilacından zehirlenerek öldü. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan verilen cezalara yakınları tepki gösterdi.
11: Verilen cezaya tam memnun değilim ben yani. Ama Türk adaletine güveniyoruz yine de yani. İnşallah daha hak ettiklerini bulurlar.
9: Sanık otel sahibi Hakan Oğlak, çalışanlara 2 gün bekleyin, odayı havalandırıp kiralayın dediğini öne sürdü. İlaçlama firmasının kendilerini yeterince bilgilendirmediğini iddia etti.
12: 18 yıl değil, 180 yılda alsalar bunlar sonuç itibariyle giden canları geri getirmeyecekler. Tabii ki gönül isterdi ki en ağır cezayı alsalar.
9: 4 sanık ceza alırken 2 resepsiyon görevlisi beraat etti. Otelin kapıları kilitli olduğu için hastaneye gitmeye çalışan aile binadan geç çıkmıştı. Otelin sorumlu müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.
3: Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.
13: Patlamayla birlikte gökyüzünü yoğun duman kapladı. Ekipler havai fişek fabrikasında yaralanan işçiler için zamanla yarıştı. Niğde'nin Bor ilçesindeki patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yaralı halde kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuri Özkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Yasin Demirbaş'ın tedavisi sürüyor. Patlamanın neden meydana geldiği henüz belli değil. İncelemeler sürüyor. Niğde Valiliği olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti.
3: Kaçırılan ve polis operasyonuyla kurtarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı yerleştirildiği tespit edildi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Cihazı yerleştirense eski bir belediye çalışanı. Öte yandan olayın faillerinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı tutuklandı.
9: Önce telefonla talimat aldılar, otomobille keşif yaptılar. Araca takip cihazı yerleştirdikten sonra Erhan Karaal'ı kaçırdılar. Cihazı yerleştirense eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının peşindeki zanlılar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde önce eski belediye personeli beliriyor. Otomobile bindikten kısa süre sonra yanına bir kişi daha geliyor. Ara sokaklarda dolaştıktan sonra GPS cihazını Erhan Karaal'ın aracının altına yerleştirip uzaklaşıyor. Bu yöntemle peşine düşülen Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırıldı. Zorla araca bindirilip Tuzla'daki atıl bir üretim tesisine götürüldü. 32 saat sonra 19 Haziran'da polis operasyonuyla kurtarıldı. Bu görüntüler polis 4 gün boyunca yüzlerce saat kamera kaydını inceledikten sonra ortaya çıktı. Önce 6 zanlı tutuklandı. Salı ve çarşamba günü yapılan baskınlarla 10 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Sakarya'da bungalov evde saklandığı belirlendi. Kocaeli'ye kaçtıkları sırada gözaltına alındılar. Bir kısmı ormanlık arazide izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Yakalananlardan 4'ünün kaçırılma olayının failleri olduğu tespit edildi. Zanlıların tümü tutuklandı. Kaçırılma olayıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan gazeteci Ali Çağatay ise yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Gündeminde ise mutlak mutlak kararı ve belediyelere yönelik operasyonlar vardı.
14: Avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir.
13: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Diyarbakır programına bu sözlerle başladı. Diyarbakır'ı ziyaret eden Özgür Özel, 2015 yılında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada vurulan Tahir Elçi anısına dört ayaklı minarenin önüne karanfil bıraktı. Buradaki konuşmasında mutlak mutlağın kararına tepki gösterdi.
14: Binaları geride bıraktık, yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, sen yürü biz de seninle yürüyoruz diyenlerle yürüyoruz.
13: Özgür Özel daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
14: Rakibin kimin olup kimin olamayacağına ülkeyi yönetenlerin karar verdiği bir düzlemde demokrasi konuşulamayacağı gibi barış da konuşulamaz.
13: Özgür Özel Köşk Mahallesi'nde çiftçilerle de buluştu.
3: ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmeleri Washington'da sona erdi. Taraflar arasında ABD'nin de dahil olduğu üçlü bir çerçeve anlaşmaya da imza atıldı. Anlaşmaya göre Lübnan'da İsrail askerinin bulunduğu bazı bölgelere kademeli olarak Lübnan ordusunun yerleşeceği ifade ediliyor. Hizbullah'tansa sert açıklamalar var. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
15: ABD Dışişleri Bakanlığı da salı gününden bu yana yani 4 gündür İsrail ve Lübnan arasında görüşmeler yürütülüyordu. Sonunda çerçeve anlaşmasına imzalar atıldı. İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dan Holler'ın imzasını taşıyor. Anlaşma ne içeriyor? hem aslında gelecekte yapılacak olası bir barış anlaşmasını, yani daha uzun vadeli bir barışa yönelik bir yol çiziliyor bir kere. İkinci olarak da tarafların hemen atacağı adımları tanımlıyor bu çerçeve anlaşması. Bir kere en önemlisi İsrail ordusunun iki noktadan, iki bölgeden kademeli olarak çekilmesini öngörüyor. Yani IDF güçleri yerine buralara Lübnan ordusu girecek. Belki bir pilot bölge gibi de düşünülebilir bu iki bölge. Amerikalı askeri yetkililer de Lübnan ordusuyla bu bölgeler özelinde çalışacak ki buralarda Hizbullah'ın bir varlığa sahip olmadığı teyit edilebilsin. Bu da önemli bir detay. Peki neresi bu iki bölge? Bir tanesi bu süreç içerisinde de çok tartışılmıştır. Litani Nehri'nin kuzeyi ve diğeri de güneyinde iki bölge. İsrailli yetkililer İsrail'in Lübnan içerisinde o sarı hat olarak nitelendirilen o güvenlik bölgesi sınırları içerisinde o güvenlik alanını muhafaza edeceğini söylüyor. Ta ki Hizbullah silahsızlandırılana kadar ve Lübnan topraklarında da İsrail'e yönelik bir tehdit olmayana kadar bu bölgeyi muhafaza edeceğini söylüyor İsrail. İsrail'in tabii ki kademeli olarak bu iki bölgeden çekilecek olması önemli. Kısıtlı bir çekilme ama İran Savaşı boyunca da Lübnan'ın güneyindeki o işgalini biraz daha genişlettiği düşünülürse ilk kez böyle bir adım atılmış olacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu anlaşma imzalanmadan önce, çerçeve anlaşmasından önce hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Tıkanıklığın ve görüş ayrılıklarının giderilmesi için. Marco Rubio varılan çerçeve anlaşmasının Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve altyapısının lağvedilmesine yönelik açık, net ve yapılandırılmış bir süreci beraberinde getireceğini söyledi. Rubio'ya göre çerçeve anlaşması İsrail'in kendi vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kalktığında kendi sınırlarına dönmesinin önünü açacak, bunu sağlayacak. Aynı zamanda üçlü bir askeri koordinasyonda oluşturulacak ABD'nin denetiminde. Amerika bu süreç içerisinde de Lübnan'a 100 milyon dolarlık Birleşmiş Milletler ile koordineli şekilde insani yardımda da bulunacak.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının çıktığını açıkladı. Uradoğlu, toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak, bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelinin bulunduğu açıkladı. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz dedi. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın büyüklüğü nedeniyle arama kurtarma yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Rodriguez'e de tepki gösterdi. Bölgede ise halk kurtarma çalışmaları için seferber halinde.
16: Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekiplerse yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
17: Cenazemizi iki gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkilisi olay yerine gelmedi. Onu hayata geri getiremeyiz ama en azından bunu bize versinler.
16: Venezuelalı futbolcu Hector Bello, eşinin depremde kızını korumaya çalışırken öldüğünü duyurdu. Belio eşinin ölümünü, kızımıza onun için kendi hayatını nasıl feda ettiğini, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunu anlatacağım sözleriyle duyurdu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
18: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
19: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
20: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
21: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
20: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
22: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
23: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
24: Merhabalar. Sıcaklar iyicene bastırdı. Artık resmen yazın ortasındayız. O zaman gelsin buzlu şerbetler, limonatalar. Şimdi limonatalar deyince hala baki ama şerbetler gündemden kalktı. Ama onun yerini bir içecek aldı ki artık hayatımızda gerçekten de vazgeçilmez bir yeri var. O da buzlu çay. Bütün dünyada iced tea olarak biliniyor İngilizce adıyla. Tabii ki hemen Amerika'ya gidiyoruz kökeni için. Çünkü çok sıcak bir günün hikayesi var. Şimdi ilk büyük süksesini buzlu çay nerede yapıyor? Amerika'da St. Louis'de 1904 yılında bir dünya fuarı yapılıyor. Şimdi Mississippi Nehri kenarında bu. Oraları böyle oldukça boğucu sıcağıyla meşhur. St. Louis kentinin de bunaltıcı nemli bir havası var. Ve bir çay tüccarı İngiliz Richard Blatchington fuar ziyaretçilerine sıcak çay tattırmaya çalışıyor. Tabii o sıcakta kimse sıcak çaydan anlamıyor. Sonunda bakıyor ki hiç kimseye çay tattıramıyor. İçine bol buz koyarak kendisi bir bu soğuk buzlu çay yapıyor. Ve fuarında gerçekten de yıldızı oluyor. Ama tabii ki işin çıkışı bu değil. Ama anlatılan hikaye bu. Yani ilk büyük buzlu çay süksesi olarak. Fakat eskilere gittiğimiz zaman Napoli'ye kadar gidebiliyoruz. Mesela 1800'lerin başında Napoli'de buzlu çay yudumlandığına dair seyyahların notları var, anılar var. Aslında zaten çay pek yaygın değil Avrupa'da. Çayın yaygınlaşmasıyla birlikte onu soğuk içmekte bir şekilde herhalde gündeme gelmiş. Ama Napoli bağlantısı olunca ben hemen bir köprü kurdum. Çünkü Napoli aslında daha 17. yüzyıldan başlayarak, yani 1600'lü yıllar diyoruz, Türk şerbetlerine bir merak sarmış. Napoli'li bir şef Venedik'le arkadaşına mektup yazmış. Şu Türklerin şerbetlerini bana öğrensene, ben de burada yapayım diye. Şimdi bizim şerbet nedir? Çok bol buzludur. Üstüne bir meyve özütü veya bir meyve şurubu koyarız. Hatta çiçeklerden olanları vardır, baharatlı olanları vardır. Hatta böyle kırık buz üstünde falan servis yapılır. Hatta daha da ötesi sıkıştırılmış kar gibi böyle. Dolayısıyla üstüne meyve şurubunu koyunca o adeta bir dondurma olur. Ne olur? Sorbe olur. Sorbetto olur. Aslında Napolileri sorbettolarının, yani meyveli sütsüz hazırlanmış meyveli dondurmalarının temelinde Türk şerbeti var. Bu kesinlikle artık kabul ediliyor. Zaten ilk yazılan dondurma kitabı Napoli'de I Sorbetti. Şimdi bu sorbetti tamamen bizim şerbetten geliyor. Tabii ki Napoliler, daha doğrusu elit kesim, bu çay nasıl bir şey ola diye belli ki buzlu olarak denemişler, keyfine varmışlar. Yani buzlu çayın kökeninde aslında bizim şerbetler olmuş olabilir, eğer Napoli'yi çıkış noktası olarak kabul edersek. Tabii ki bize gelişi çok sonra, çünkü biz zaten sonradan çaycı olmuşuz, çaykolik olmuşuz.

çay hayatımızda yeni, 2000'li yıllardan sonra, ama aslında çay da hayatımızda yeni. Aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde çay dikimine çalışılıyor. Çay tarımı yapılabilir mi acaba diye bakılıyor. Bursa'da deneniyor ve başarılı olunamıyor. Aslında bunun da sebebinde bir çay risalesi var. Çayın faydalı, adeta bir ilaç niteliğinde olduğuna dair olan bir inanç var. Ama aynı zamanda da İngilizlerin tek elinde çay dünyada bir ticari meta haline gelmiş. İngilizler işte Hindistan'da olsun, Sri Lanka'da olsun çay dikimi yapıyorlar ve dünyada çayı önemli bir ticari değer olarak pazarlamaya başlıyorlar. Şimdi biz daha çaykolik olmamışız, çayla tanışmamışız bile, hele kırsalda katiyen yok. Belki birazcık doğuda Erzurum civarında veyahut da Gürcistan'a doğru İran'la Rusya'yla daha yakın olan taraflarda bir çay bilgisi var, ama çay içme geleneği yok. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kanunlardan biri 407 numaralı kanun Rize'de çay ekimi üzerine. Şimdi bu kararın arkasında da aslında Cumhuriyet'in kurulmasından bile önce, yani 8 ay kadar önce İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi var. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde evet bağımsızlık savaşını kazandık, ama tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıktan gelir diye bir manifesto var Atatürk'ün öncülüğünde ve orada da tam bağımsızlık için ne yiyorsak, ne içiyorsak, ne kullanıyorsak temel ihtiyaç maddelerinin hepsini kendimiz yetiştirmek, kendimiz üretmek zorundayız diye. O zaman kahveye alternatif bir içecek lazım. Çay olabilir. O zaman işte Rize'de denemelere başlanıyor. Uzun hikayedir, ama aslında 1945'e kadar hiçbir şekilde de yaygınlaşmıyor. Çünkü büyük ölçekli çay fabrikası ancak o zaman kurulabiliyor. Tabii Atatürk'ün girişimi, sonradan İnönü'nün Rize'ye ziyareti ve orada gerçekten kendini bu işe vakfetmiş bir takım ziraatçilerimizin öncülüğüyle Rize'de çay yetiştirilmesi sonunda gerçekleşiyor. Ve biz aslında köylerde mesela ne alınır dışarıdan? Tuz, gaz, bez. Yani kendi yapamadıkları, kendi üretemedikleri malzemeler. Bunlara çay ve şeker de ekleniyor. Aslında şeker bile o kadar değil belki, ama bir çay gündemimize giriyor. Şimdi peki buzlu çay ne zaman gündemimize girdi? Bizde aslında müthiş bir meşrubat kültürü var. Evet, şerbetler dedik. Böyle aromalı, meyve özlü, baharatlı her türlü içeceği çok seviyoruz. Böyle bir meşrubat kültürümüz var. Fakat buzlu çay bize 2000'li yıllar

tam bardağa koyduk ve birden bulanıklaştı. Adeta bulutlar girdi çayımıza. Nasıl, neden? İşte onun da bir püf noktası var. Şimdi soğuk çayı evde yapmak çok kolay. Diyeceksiniz ki ben zaten sabahları çay demliyorum. Buzdolabına atarım, soğuturum, oldu bitti. Evet, doğru. Bu kesinlikle bir yöntem. Fakat o buzdolabına giren tavşan kanı, şöyle kıpkırmızı çayınız birdenbire buzdolabından çıkarttığınızda bakarsınız ki bulanıklaşmış, adeta bulutlu bir görüntü almış. Peki bu neden olur? Yani mis gibi kıpkırmızı çayımız nasıl böyle sevimsiz bulutlu bir renge bürünür? Bunun sebebi çayın kompleks yapısında. Her zaman tein var denir ama kafein de vardır, polifenoller vardır ve daha da önemlisi teaflavin denilen bir madde vardır. Şimdi bunlar soğukla karşılaşınca, yani soğuyunca birbirleriyle birleşme eğilimi gösterirler ve o da bulanık yapıyı oluşturur. Şimdi eğer ki çayınızın bulanık olmasını istemiyorsanız, ki bazen bulanık olmayan çay bile buzun üstüne direkt döktüğünüz zaman birdenbire bulanık bir yapı alır. O da ani soğuma etkisiyle olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Çayı daha önceden soğuk demleyeceksiniz. Yani çayınızı kaşık kaşık veyahut da çay poşetlerinizi soğuk suya koyacaksınız. Yani soğuk su derken buzdolabı soğukluğunda olması gerekmiyor. Oda sıcaklığındaki suya koyacaksınız. Öyle biraz bekleyecek. Bir gün bekleyebilir. Hiç önemli değil. Bu soğuk demleme sayesinde buzdolabına koyacaksınız ve bulanıklaşmanın gerçekleşmediğini göreceksiniz. Çünkü uzun demlemede, sıcak demlemede bu maddeler daha çok açığa çıkıyor. Biz de çayımızı uzun uzun sabahları demlemeyi seviyoruz. Sonra soğutalım, olsun buzlu çay. İşte bazen olmuyor. Burada tabii soğuk demlemenin dışında hemen kısa demleme de var. Yani ne yaparsınız? Çay poşetlerinizi veyahut da kaşık kaşık çayınızı demliğe koyarsınız. Üstüne sıcak suyunuzu, çok da yüksek derecede kaynar kaynar olmasın, koyarsınız. İdeali 8 dakika. 8 dakika sonra demlenmiş çayınız hazır. Onu süzersiniz ama uzun uzun öyle ateşin üstünde bekletmezsiniz. Yani kaynayan çaydanlığın üstünde demliğinizi bekletmezsiniz. O zaman elde edeceğiniz çay da bulanıklaşmaz. İsterseniz bir deneyin. Ama bu soğuk demleme yöntemi zaten kahvede de artık kullanılıyor. Gerçekten de çayın aromalarını çok daha böyle, hani nasıl diyeyim, latif ve hoş bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ama bir şekilde çayı acılaştırmıyor. Onun için evde soğuk çay yapacaksanız ben size soğuk demlemeyi öneriyorum. Elbette ki soğuk çay için kullanabileceğiniz şeker şurubu önerileri, lezzet dengeleri, bitki çayları falan, onların karışımına da geleceğiz.

Buzlu çayınızı hazırladınız ama içine şeker koymadınız. Şekeri sonradan ekleyince o şeker bir türlü erimez. Evet, bizim bir meşrubat kültürümüz var. Gazoz seviyoruz, gazlı içecekleri seviyoruz. Ama zaten gazlı olmayan şerbet kültürümüz var. Ama onların hepsinin özünde ne var? Birazcık şurup var, yani şeker şurubu. O zaman buzlu çayınızı da soğuktan demlediniz, sıcak demlediniz, nasıl olduysa oldu. Ama içine şeker koymadınız. O zaman şeker şurubu ekleyerek buzlu çayınızı tatlandırabilirsiniz. Üstelik de herkes keyfine göre istediği miktarda şurup ekler. Tadı da bozulmaz, aksine bir hoş olur. Eğer özellikle de şurup birazcık böyle aromalı bir şurupsa. Şimdi aromalı derken ne kastediyoruz? Aslında tabii ki portakal kabuğu, limon kabuğu, bunlar şurupları her zaman birazcık daha aromatik kılar. İçine baharatlar da koyabilirsiniz. Mesela bir çubuk tarçın veyahut da birazcık karanfil. Her zaman bunlar mümkün. Ama ben size başka bir kokulu, ıtırlı şurup önereceğim. Evet, bizzat ıtır yapraklarıyla yapılmış limonlu bir şeker şurubu. Şimdi ıtır deyince zaten ıtır kokulu anlamında, biraz nane ferahlığı içerir.

birazcık da gül aromasını andırır. Zaten tarih boyunca ıtır aslında gülün alternatifi olarak da kullanılmış. Gül suyunun olmadığı yerde veyahut da güllü bir şurubun olmadığı yerde ıtır her zaman alternatifi olmuş. Mesela Antalya mutfağına baktığımızda Arap kadayıfı vardır. Onun şerbetine mutlaka ıtır konulur. Mesela sütlü tatlılarda görürüz. Mesela ıtırlı bir sütlaç. Bunun da özellikle kıyı bölgelerinde böyle bir kültür vardır. Itır zaten herkesin evinin önünde genellikle de eski zeytinyağı tenekelerine dikilmiş olarak bulunur. Sivrisinekleri kovduğuna da inanılır. Ama şöyle bir elinizi ıtır yapraklarının üstüne gezdirdiğiniz zaman içinize bir ferahlık doğar. Mis gibi kokusunu hissedersiniz, kendinizi iyi hissedersiniz. Şimdi bu ıtırı da çok güzel bir şuruba çevirmek mümkün. Kıbrıs mutfağında veyahut da Antalya mutfağında, hatta Mersin, Tarsus oralarda olduğu gibi. Şimdi hemen size tarifi veriyorum. Bir limonun kabuğunu rendeleyin. Şöyle bir yarım kilo şekerle mesela 2 bardak da su tencereye koyun. 5-6 tane de ıtır yaprağını içine atın. Şöyle bir taşım kaynatın. Tam ateşten almadan önce de o bir limonun suyunu da sıkın. Onu da içine katın. Bir taşım daha kaynasın. Itırlı, limonlu şeker şurubunuz hazır. Soğutun. Soğuduktan sonra şişelere süzün. Her daim elinizin altında bir şeker şurubu. Buzlu çayınızı tatlandırmak için hazır. Hatta bu ıtırlı şeker şurubunu tek başına bile buz üstünde içebilirsiniz. Birazcık da böyle ıtır yapraklarıyla süslediniz mi? Harika bir yaz lezzeti.

0: veyahut da kısa demleme yaptınız diyelim. Biraz üstüne kaynar su koyup hazır meyveli çaylar var ya veya aromalı çaylar, onları da kullanarak soğuk çay yapabilirsiniz. Ya da normal çayınıza bunları da katabilirsiniz. Aroma mı istiyorsunuz, renk mi istiyorsunuz ona bakın. Biraz renk ve ekşilik istiyorsanız kuşburnu çayına gideceksiniz. Aslında kuşburnu çay poşetlerini doğrudan soğuk suya koyup veyahut da kısacık demleyip ondan sonra soğutarak soğuk çayı olarak içebilirsiniz. Çok da güzel olur. Fakat rengi nereden geliyor derseniz aslında kuşburnundan gelmiyor. Şimdi kuşburnunun kendi meyvesini demlediğiniz zaman, kaynattığınız zaman aksine böyle birazcık da bulanık kahverengimsi bir ton elde edersiniz. O parlak kırmızı rengi asla elde edemezsiniz. Kuşburnu çayının renginin marifeti hibiskustan geliyor. Poşetin üstüne baktığınız zaman hibiskus adını görmeyebilirsiniz. İçerikler içinde bamya çiçeği vardır. Bamya çiçeği de denir. Halbuki normal bildiğimiz bamyanın çiçeği sarı olur. Kırmızı değildir. Fakat aslında hibiskus ya da karkade Etiyopya kökenli çok enteresan bir çiçek. Türkçe'de bamya çiçeği denmiş. Aktarlarda falan ayrıca da satılıyor. Baharat satan dükkanlarda falan. Alın, demleyin. Hem ekşiliği veren bir tadı var. Çaya çok yakışan bir ekşiliği var. Hem de inanılmaz güzel bir rengi var. Aslında limonata yaparken de içine biraz karkade yani hibiskus koyarsanız pes pembe bir limonata elde edersiniz. Sanki şimdi reyhan şerbeti çok moda ya. Pembe değil de daha kırmızı böyle bir renk. Mesela ben tercihan tabii ilaç görmemiş bir ağaçtan şeftali kabuğu mesela. Şeftali kabuğunu da çayınızı demlerken içine katabilirsiniz. Bir iki de karanfil, hafif de bir şeftali aroması taşıyacak. Her türlü lezzet kombinasyonunu yapabilirsiniz. Her türlü bitki çayını kullanabilirsiniz. Hatta ben geçenlerde bir soğuk ada çayı içtim ki inanılmaz güzeldi. Ada çayını da sadece şöyle bir kaynar suda kısacık tutmak mümkün. Çünkü fazla olursa biraz fazla koyulaşır, acılaşır. Ama zaten buzla birlikte içeceğiniz zaman o sertliği de gider. Evet, bir de soğuk ada çayını deneyin derim. Çünkü ada çayının her zaman ve her zaman uyarıcı bir tarafı var. Hatta kahve kadar etkili olduğu bile söyleniyor. Dolayısıyla akşamları ada çayı içmeyeceksiniz. Ama sabahleyin şöyle buz gibi bir ada çayı birebir, bir de taze nane yapraklarıyla süslediğiniz zaman inanılmaz bir ferahlık. İster bitki çayıyla, ister normal çayla çayınızı demleyin, soğutun ve buzlar üstünde serin serin için. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Ayrans diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayrans diyorum.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
7: Reklam.
8: Müzik arası.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Tablet deyince vatan.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Dolayısıyla kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Professor Harris, there is a remarkably ambitious vision here. One that connects continents through its infrastructure and reaches toward the future through its technological development. Forget the old yellow filters that have long shaped the Western media's perception of Turkey. In fact, we may need to substantially revise much of what has been written about modern Turkey in our academic work. Furthermore, President Erdogan has a deeply loyal following behind him. Its name is the AK Party, and they have written a 25-year epic in the history of a nation. Best regards, I am David Newman, doctoral candidate.
3: Tanıtım ve Medya Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, 25 yıl önce milletin duasıyla başlayan bu kutlu yürüyüş, bugün de aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı heyecanla geleceğe yön vermeye devam ediyor. Çünkü her büyük yürüyüş bir hayalle başlar. Her büyük değişim cesaretle başlar. Her büyük destansa milletine inanan kadrolarla yazılır. Tam çeyrek asır önce artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek milletin umudunu yeniden yaşartan AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı

Aziz milletim, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile diğer genel merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, kadın ve gençlik kollarımızın Merkez Karar ve Yürütme Kurullarının değerli mensupları, kıymetli kurucularımız, kıymetli milletvekilleri, değerli kabine üyelerimiz, muhterem dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'nin millet davasını ve Türkiye sevdasını göğsünün üzerinde bir madalya misali gururla taşıyan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine burada şairin "Dostlar iki bir kere bile selamlaşmadık. Aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz" dediği, gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde özellikle kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi iletiyorum. AK Parti İstişare ve değerlendirme toplantılarımızın 33.sünde bir kez daha sizlerle beraber olmanın, sizlerle hasbihal etmenin, siz kardeşlerimle hasret gidermenin memnuniyetini yaşıyorum. Davetimize icabet ederek kampımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplantımızın ve burada iki gün boyunca yapacağımız istişarelerin partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Daha önceki buluşmalarımızda olduğu gibi değerli fikirlerinizle, görüş ve önerilerinizle istişare toplantımıza kıymetli katkılar sunacağınıza inanıyor. Sizlerden kanaatlerinizi samimiyetle paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Değerli kardeşlerim, konuşmamın hemen başında şu hatırlatmayı yapmak isterim. Biz ne kendi içimizde ne de milletimizle aracılarla konuşan, perdeyle konuşan bir kadro asla olmadık. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya, danışma ve istişare kültürünü işletmeye özel önem verdik. Düşüncelerimizi özgürce dile getirdik. Eleştirilerimizi serbestçe ifade ettik. Kendi muhasebemizi hem de çok cesur biçimde, çok özgüvenli bir şekilde yaptık. Partimiz için, hareketimizin istikbali için, mücadelemizin başarısı için en doğru siyaset neyse ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk. Birlikte tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda gönül birliği içinde omuz omuza vererek yolumuza kararlılıkla devam ettik. İnşallah 33. istişare toplantımızda da aynısını yapacağız. Basına açık kısmın ardından yol arkadaşlığımızın gereği olarak dostane bir atmosferde gündemimizdeki konuları etraflıca ele alacağız. Bugün ve yarın meselelerimizi konuşacak, tartışacak, müzakere edecek, inşallah ufkumuz aydınlanmış, kardeşliğimiz güçlenmiş, muhabbetimiz tazelenmiş bir şekilde toplantımızı tamamlayacağız. Cenab-ı Allah toplantımızı ve istişarelerimizi
bereketli kılsın diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün 33. geleneksel istişare toplantımızı yaparken inşallah 1,5 ay sonra da AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. 14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık çeyrek asrı geride bırakıyor. Çeyrek asırdır önce Cenab-ı Allah'ın yardımı, sonra kaderimizi kaderiyle bütünleştirdiğimiz aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'ye hizmet ediyoruz. 25 yıldır durmadan, duraksamadan, yılmadan ve yorulmadan ülkemize, milletimize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş, tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış, zamanın ve coğrafyanın zorlamasıyla kaynaşmış bir topluluk değiliz. Biz birbirine yabancı ve birbirine tahammül etmek zorunda olan bir topluluk, öyle bir millet de değiliz. Türkiye'nin tamamı 86 milyon hep birlikte ortak bir tarihe, ortak bir kadere, şühedanın kanlarıyla sulanmış ortak bir vatana sahibiz. Her şeyden önce biz aynı peygamberin ümmeti olarak, aynı mukaddes kitabın nuruyla aydınlanan, aynı kubbenin altında nefes alan, aynı ezanı terennüm eden, bizi bir eden, bizi beraber eden, bizi tek bir millet eden ortak bir imana sahibiz. Yorumlar farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir, anlayışlar farklı olabilir, değerlendirmelerimiz farklı olabilir. Mezhepler de üslupta, yolda, yöntemde farklı kulvarlarda olabiliriz. Meseleleri ele alma biçimleri farklı olabilir. Çözüm önerileri farklı olabilir. Yaşam tarzları, hassasiyetler farklı olabilir. Ancak nihayetinde hepimiz aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrak altında, aynı hilalin gölgesinde, aynı istikamete ilerleyen, gönülleri aynı, ülküde kenetlenmiş bir topluluğuz. Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren
kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik. Bakınız, kendi evlatların dahil bu ülkenin kız çocuklarının başörtüsüyle eğitim görmeleri, başörtüsüyle çalışmaları 10 yıllar boyunca engellendi. Oysa bu çocuklar, bu kadınlar başlarını inançlarının bir gereği olarak örtüyorlar. Daha da ötesi, bu ülkede dindar olsun ya da olmasın, kadınlar yüzyıllar boyunca hür iradeleriyle örtündüler. Ama siz örtünmeyi yasaklarsanız bu milletin öz kültürü, öz geleneği olan giyim kuşam tarzını, tesettürü yasaklarsanız siz Anadolu kadınının yaşmağına, yazmasına, çarşafına hor bakarsanız normal olana karşı çıkmış olursunuz, toplumu germiş olursunuz, kadınları kutuplaştırmış olursunuz, milletin huzurunu kaçırırsınız. Biz kadınlarla birlikte 10 yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken bir imtiyazın peşinde değildik. Bir ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın peşinde değildik. Diğerlerini ötekileştirmenin, diğerlerinin özgürlüklerine müdahale etmenin peşinde asla değildik. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, adaletin, böylece kaynaşmanın, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye bu meselede olması gereken ama 10 yıllar boyunca geciktirilen, 10 yıllar boyunca engellenen makul zemine ulaşmıştır. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yaşmağı, yazması, tülbendi, çarşafı, özellikle örtmesi, ihramı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır. Bakın, bu yeni normal de değildir. Bu tüm zamanların
normalidir. 1000 yıllık normalimizdir. Önümüze çıkan her meselede ilkemiz işte budur. Bizim 86 milyon hepimizin başka vatanımız yok. Başka yurdumuz yok. Mensubu olduğumuz başka milletimiz yok. Biz burada hep birlikteyiz. Biriz. Beraberiz. Son nefesimize kadar da inşallah burada birlikte olacağız. Biz bizden farklı düşünüyor diye hiç kimseye husumet beslemedik. Ama şunu da herkes bilsin ki kendisinden farklı düşünüyoruz diye hiç kimse de bize husumet besleyemez. Geçmişte olduğu gibi parmak sallamaya, ayar vermeye, istikamet çizmeye yeltenemez. Kimse bize kendi öz yurdumuzda, öz toprağımızda ayrımcılık yapamaz, mütekebbir bir üslupla bize ders veremez. Bu hiç kimsenin haddi de değil, hakkı da değildir. Kim ki bu milletin fertleri arasında ayrımcılık yapmaya çalışıyorsa, bu milletin hasımlarına hizmet etmektedir. Kim ki bu ülkenin kadınlarını kılık kıyafetine göre ayrıştırıyorsa, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapmaktadır. AK Parti'yi işte bu temel ilkeler üzerine inşa ettik. 25 yıldır da bu ilkeler ekseninde mücadele veriyoruz. Kıymetli dostlarım, değerli arkadaşlarım, siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız. Bunu da kendimiz, kendi ikbalimiz için değil, milli bir ödev bilinciyle milletin istikbali için yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi ve değerli lideri Sayın Devlet Bahçeli ile biz işte bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeniyle de, diğer partilerin seçmenleriyle de elbette her konuda aynı düşünmüyoruz. Ama hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, çoğu zaman aynı ailelerin çocuklarıyız. Gündüz siyaset meydanlarında, kürsülerde birbirimize rakip olabiliriz. Fakat akşam aynı gök kubbenin altında toplanıyor, kimi zaman aynı çatının altında, aynı sofrada buluşuyor, aynı çorbaya kaşık sallıyoruz. Siyasi farklılıklarımız bizi düşmanlaştırmamalı. Bizi birbirimize asla hasım yapmamalı. Fikir ayrılıklarımız bizi birbirimizden uzaklaştırmamalı. Aramızı açmamalı. Tabii bunları samimiyetle söylerken şu gerçeği de göz ardı etmiyoruz. Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren,
gerilimden, kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Öyle düşünmeyeceksin. Öyle giyinmeyeceksin. O kitabı okumayacaksın. Öyle yazmayacaksın dediler. O dili konuşmayacaksın. O türküyü dinlemeyeceksin. Oraya gitmeyeceksin. Onu öğrenmeyeceksin. Öğretmeyeceksin dediler. Bu milleti ayırdılar. Ayrıştırdılar. Kutuplaştırdılar. Siyasi rekabeti husumete, çatışmaya dönüştürdüler. İşte en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Suriyeli sığınmacılar üzerinden yürüttükleri çirkin kampanyayla mazlumları ayırdılar. AK Parti olarak 25 yıl boyunca yasakları kaldırmanın, hak ihlallerine son vermenin çabası içinde olduk. 25 yıl boyunca normalleşmenin mücadelesini verdik. 25 yıl boyunca kardeşlik mücadelesi, bu milleti kucaklaştırma mücadelesi verdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Cumhur İttifakı'nı kurarak bu mücadeleyi daha da güçlendirdik. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Birbirlerini şikayet ettiler. Ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri Şark'tan çalan bir yapının Türkiye'ye de, milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir. Şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken
kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik. Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil, herkese kastediyor. Biz de Siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz. Terör örgütü yaklaşık 40 yıl boyunca kan dökerken senden, benden diye ayırmıyordu. Kürdüyle, Türküyle milletimizin tamamına saldırıyordu. Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Aynı şekilde yol yaparken, köprü yaparken, tünel inşa ederken, milyonlarca konut üretirken, Türkiye'nin savunma sanayini güçlendirirken, eğitimde, sağlıkta, enerjide, her alanda destan yazarken belli bir kesimi mutlu etmeyi, belli bir kesimin huzurunu, güvenliğini sağlamayı değil, Türkiye'mizi düşünüyor, Türkiye'mizi dert ediniyoruz. Bakınız, gereksiz tartışmalarla, gereksiz çatışmalarla, incir çekirdeğini dahi doldurmayan kavgalarla Türkiye geçmişte yıllarını kaybetti, enerjisini kaybetti, fidan gibi delikanlılarını kaybetti. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. Sanal gerilimlerle bu ülkenin enerjisinin heba edilmesini istemiyoruz. Raf ömrü dolmuş bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmesini istemiyoruz. Bugün artık hep birlikte bunları geride bırakmanın, geçmişte bırakmanın zamanı gelmiştir. Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Değerli kardeşlerim, 25 yıl boyunca AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin bütün renklerinin partimiz içinde temsil edilmesine özellikle ihtimam gösterdik. AK Parti'nin temellerini ayrıştırma üzerine değil, kucaklaştırma üzerine, çatışma üzerine değil, uzlaşma üzerine, kutuplaştırma üzerine değil, birleştirme, bütünleştirme üzerine inşa ettik. Biz Mevlana gibi her ne olursan ol yine gel dedik. Yunus gibi gelin tanış olalım dedik. Hacı Bektaş gibi hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda dedik. 25 yıldır bizim kapımız açıktır. Çatımızın altında herkese yer vardır.
25 yıldır soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Gönlümüz okyanus misali geniştir. Türkiye neyse AK Parti tam olarak işte odur. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bunu kimse yanlış yorumlamasın. Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her bir sayfası farklı renkte olabilir. Bir kitabın her sayfasında farklı bir hikaye olabilir. O hikayeler farklı dille, üslupla, duyguyla yazılmış olabilir. Belki her sayfanın ayrı bir tesibi, hattı, minyatürü, ebrusu vardır. Ama her kitabın bir kapağı vardır. Kitabı bir arada tutan şirazesi vardır. Kitabı bütünleştiren bir cildi vardır. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür, nevi şahsına münasırdır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.

Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir. Hedefimiz, gayemiz, menzilimiz.

Biz partilerden bir parti değiliz. Biz bir dava hareketiyiz. Biz bir misyonun temsilcisiyiz. Biz mukaddes bir emanetin taşıyıcısıyız. Biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran, zafere ulaşmak için her yolu mübah gören, ilke, hudut, kural tanımayan anlayış bizden uzaktır. Biz ilkelerle hareket eder, sırat-ı müstakim üzere sabit kadem yere basar, zaferi de Allah'ın takdirinden umarız. Partimiz 25 yıl önce nasıl bir duygu ve heyecan üzere kurulduysa bugün de aynı duygu ve heyecan içinde yoluna devam ediyor. 25 yıl önce hangi ilkeler ve değerler etrafında kenetlendiysek bugün de aynı ilkeler ve değerler etrafında birbirimize yoldaşlık ediyoruz. İstikametimiz nettir. Menzilimiz nettir. Allah'a sonsuz hamd olsun ki şımaranlardan olmadık. Başımız dönmedi. Makamlarda eriyip gitmedik. Tekebbüre kapılmadık. İstikametimizi şaşırmadık. Yolumuzdan ayrılmadık. Menzilimizden sapmadık. Milletle gönül bağımızı koparmadık. Hamdolsun büyüdük, güçlendik, dev olduk, 25 yıllık destan olduk ama davamızı unutmadık. Nereden geldiğimizi, neyi temsil ettiğimizi, nereye gittiğimizi aklımızdan bir an olsun çıkarmadık. Kurulduğumuz gün gibi diriyiz. Heyecanlıyız, azimliyiz, gayretliyiz. Yolu şaşıranlar kendi yollarına gittiler. Yorulanlar soluklanmak için çekildiler. Öyle zamanlar oldu ki dostlarımızı kendi ellerimizle toprağa verdik. Gözyaşlarıyla rahmeti rahmana uğurladık. Ama hiç boşluk çıkarmadık, bırakmadık. Gidenlerin yerine yenileri geldi. Gençler akın akın geldiler, partimize heyecan kattılar, renk kattılar, enerji kattılar. Her zaman söylüyorum, bu dava kadim bir davadır. Bu dava kökü mazide, gözü atide mukaddes bir davadır. Bu dava bizden önce vardı, bizden sonra da var olacak. Bu mesele kişisel bir mesele değildir. Bu mücadele kişisel bir mücadele değildir. Bu mücadele millet mücadelesidir, memleket mücadelesidir. Bu mücadele ümmet mücadelesidir, insanlık mücadelesidir. Rabbim ömür verdikçe bu mücadeleyi şanla, şerefle yürüteceğiz. Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız. Milletimizin hayallerini suya düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Milletimizin emanetine leke sürmedik, asla leke bulaştırmayacağız. İnandığımız yolda eğilmeden, bükülmeden yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte yazdığımız çeyrek asırlık destanda alın teri, emeği, katkısı olan tüm yol arkadaşlarıma, partimizin en üst kademesinden en uçtaki birimine kadar her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Partimizin çatısı altında bulunmuş, bu harekete omuz vermiş, fakat bugün aramızda olmayan Hakk'ın rahmetine kavuşmuş tüm kardeşlerimize de
Allah'tan rahmet diliyorum.

0: Kendilerini hasretle, minnetle yad ediyorum. Ahde vefanız ve dayanışmanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Parti politikaları kurullarımız devam edecektir. Saat 12.14 itibariyle tüm katılımlar...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik. Sakarya'da açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 40 dakikalık bir konuşmaydı bu. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının açılışında mesajlar verdi. 3 gün sürecek AK Parti kampı yarın da kapanışta yine kürsüye çıkıp mesajlar verecek. Bugünkü açıklamalarını dinledik az önce. Biz bizden farklı düşünüyor diye kimseye husumet beslemedik. Kimse bize kendi öz yurdumuzda ayrımcılık yapamaz. Bu kimsenin haddi de hakkı da değildir deyip devamında şu mesajlara yer verdi. Siyasette aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmadır. Siyasi farklılıklarımız bizi hasımlaştırmamalı, aramızı açmamalı. Bu ülkede siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren en başından itibaren CHP olmuştur diyerek eleştirilerini belirtti. Öyle düşünmeyeceksin, giyinmeyeceksin, o dili konuşmayacaksın dediler. Bu milleti ayırdılar, kutuplaştırdılar ifadelerini kullandı. Devamında yine tabii ana muhalefete dönük bazı eleştirel yaklaşımları da vardı. CHP içinde şu anda bir çatışma, bir ayrışma var. Biz bu kavganın, iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, şikayet ettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Buna rağmen arzumuz şudur, CHP'nin dış mihraklardan kurtulması hayırlı olacaktır. Ortak noktaları büyütmeliyiz dedi. Ve tabii partide yeni katılımlara dair de değerlendirmeleri oldu. Yolumuza gelene hoş geldin der, bağrımıza basarız şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kürsüden az önce indi ve yine salonda şu anda yürüyüşüne devam ediyor. Parti kurmaylarıyla beraber kendisine oldukça yoğun bir ilgi var. Başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere dış politika gibi milli meselelerde de uzlaşıya hazırız ifadesini kullandı. Ve vermiş olduğu mesajlardan biri de şu, birazdan yine derinlemesine analiz etmeye çalışacağız. Tek arzumuz Türkiye'nin normalleşmesi ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bugün yine önemli, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kampının ikinci günü, yarın da üçüncü ve son günü olacak. Sapanca'da düzenleniyor bu program. Parti politikaları, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından kampta bakanlar, AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin soruları yanıtlanacak. En son 2017 yılındaydı Ankara dışında kamp yapan AK Parti, 26-28 Haziran günlerinde politikalarını müzakere etmek üzere toplandı. Yaklaşık yine 1300 kişinin katılımıyla gerçekleşecek kampta partinin MKYK, MYK ve diğer yetkili kurul üyeleri, kurucular kurulu üyeleri, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileriyle bakanlar ve bakan yardımcıları da hazır bulunacak. Burada birçok konu ele alınacak. Kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenecek ortak akıl oturumu, güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında gerçekleşecek. Bakanlıkların temel icraat alanlarının tüm yönleriyle ele alınacağı tematik oturumlarda ilgili bakanlar dönüşümlü olarak birer sunum yapacaklar. Genel istişare ve değerlendirme oturumu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kamp programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla da sona erecek. Önceki kamplardan farklı olarak interaktif bir yapıda planlandı bu kamp programı. Sakarya Sapanca'da düzenleniyor. Uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanınması bekleniyor. Program kapsamında milletvekilleri seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracaklar. Bakanlarsa hem yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacaklar. Tabii kamp yapılan bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. AK Parti Genel Merkez Yönetimi kabine üyeleri ve milletvekillerinden oluşan oldukça geniş bir katılım söz konusu. Sapanca'nın farklı noktalarına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfen hoş geldiniz temalı pankartlar asıldı. Çeyrek asırlık destan AK Parti temasıyla düzenleniyor bu kamp ve kampın yapıldığı otelde AK Parti tarihinin ve faaliyetlerinin yer aldığı dijital ekranlarda kuruldu. Ayrıca otel lobisinde AK Parti'nin çeyrek asrını simgeleyen dijital ağaç alanı da yer aldı. Katılımcıların dijital ekrana attıkları imzalar ağacın yapraklarına dönüşerek 3 boyutlu görsel de oluşturuldu. Kamp kapsamında parti politikaları, ortak akıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleriyle genel istişare ve değerlendirme oturumları yapılacak. Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak parti politikaları oturumunda partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi, temel politikalarının analiz edilmesi ve stratejik vizyonun da istişare edilmesi amaçlanıyor. Biz şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın az önce yapmış olduğu açıklamadan önemli satır başlarının analizlerini ele alacağız. Kiminle? NTV siyaset yorumcusu. Birazdan onunla peki birazdan biz ama önce bu kampı bizzat yerinden takip eden Ahmet Örsoğlu'na bir dönelim. Ahmet neler aktaracaksın bize?
3: Ata bu konuşmanın özü özeti aslında birlik, beraberlik çağrısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan belki de her cümlesinde bu noktaya değindi. Bu noktanın altını çizdi. Özet bu birlik beraberlik çağrısı. Özellikle milli meselelerde ortaklaşabiliriz, aynı yoldan yürüyebiliriz çağrısı oldukça dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamadan önce gösterilen filmde de bunun vurgusu vardı. Başörtüsünden bahsetti, kadınlardan bahsetti. Ayrışmamamız gerekiyor dedi. Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor. Bizim mücadelemiz bunun mücadelesidir. İfadesi de yine oldukça dikkat çekiciydi. FETÖ ile mücadeleyi biz kendimiz için yapmadık. Şahsım için bu mücadeleyi vermedim. Millet için, vatan için, Türkiye için bunun mücadelesini verdik ifadesini kullandı. Terör örgütleriyle mücadele ederken yine AK Parti için, kendim için mücadele etmedik. Yine ülke için mücadele ettik. Bu mücadeleyi verirken dedim. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konu ifadesini kullandı ve yine o kitap benzetmesini yaparken de kitabın sayfaları farklı olabilir, yazısı farklı olabilir, sayfa düzeni farklı olabilir. Ancak kitabın bir kapağı vardır ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine şu ifade dikkat çekiciydi. 25 yıldır bizim kapımız açıktır, çatımız herkese açıktır, soframız Halil İbrahim sofrasıdır, gönlümüz okyanus gibidir benzetmeleriyle de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kapısının herkese açık olduğunu vurguladı. Bunlar önemli vurgulardı Ata.
2: Peki kampı programı yerinde takip eden Ahmet Örsoğlu'nu dinledik. Şimdi de NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'e dönelim. Sayın Öztürk merhaba.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz de dinlediniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini, açıklamalarını. Tabii burada gerek son 24 yılın, 25 yılın bir genel görünümünden bahsetti, bir muhasebesinden bahsetti. Bir de tabii gündemdeki konulardan da yine mesajlar verdi. Siz neleri not aldınız? En dikkat çekici yerleri nereleriydi? Buradan başlayalım.
4: Şimdi AK Parti'nin bu istişare toplantıları geleneksel olarak yapılıyor ve genellikle partinin geçmiş muhasebesi, içinde bulunduğu durum ve gelecekle ilgili önüne konacak olan bir takım siyasi kararlar buralarda tartışılıyor. Partinin en önemli organları burada temsil ediliyor. Sunumlar yapılıyor. Bakanlıklar sunumlar yapar. Milletvekilleri sahadan aldıkları izlenimleri, soruları, tepkileri burada iletirler. Bakanlarla böyle bir interaktif görüşmeler yapılır. Parti yönetimi teşkilat açısından, seçim açısından durumu anlatan raporlar sunulur ve bu toplantıların çoğuna da Cumhurbaşkanı Erdoğan genellikle başkanlık yapar. Onun huzurunda yapılır bu tartışmalar ve bir çıktı da oluşuyor parti açısından. Şimdi bunun bu toplantının önemli kılan kısımlardan iki tanesini özellikle not almıştım. Onları belirtmek isterim. Birisi Terörsüz Türkiye projesinin önemli bir dönemecine geldi Türkiye. O da kanunlaşma süreci. Konuşmanın önemli kısmını buraya ayırdı Cumhurbaşkanı ve Terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili yeni çıkacak kanunlar veya yapılacak düzenlemeler bu toplantıda netleşecek. Ben Perşembe günkü yayınımızdan önce AK Parti'nin bu konuyla ilgili çalışan yöneticileriyle görüştüğümde taslaklar, yani kanun taslakları bu Sapanca'da yapılacak toplantıda netleşeceğini ifade etti. Çünkü burada hem partinin organları var, hem hükümetin organları var. Cumhurbaşkanının olduğu bir ortamda bir taslak metin çıkacaktır. Bu taslak metin, yani Terörsüz Türkiye konusuyla ilgili yapılması düşünülen kanuni düzenlemenin bir taslak metni oluşacak ve bu toplantıda bu netleşecek. Sonra bu taslak metin siyasi partilerin temsilcilerine iletilecek. Yani parlamentoda bulunan siyasi partinin temsilcilerine iletilecek ve bir ortak imza aranacak. Zaten dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında ayrışmak değil, kucaklaşmak istiyoruz, ortak noktaları büyütelim. İşte dış politikada, terörde siyasi bir şey olmaz. Bu hani devletin ortak noktasıdır gibi bir takım konuşmalar var. Burada da AK Parti'nin Terörsüz Türkiye projesinde kanuni düzenlemede aradığı şey parlamentoda büyük bir oydaşma dediğimiz, yani büyük bir ortaklaşma arıyor AK Parti. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesini istiyor. Diğer siyasi partilerine destek vermesini istiyor. O yüzden mesajlar buna göre hazırlanmış benim gördüğüm kadarıyla. Bu toplantıyı önemli kılan şeylerden bir tanesi de bir erken seçim tartışması var. Önümüzdeki yıl bir erken seçim büyük bir ihtimalle gerçekleşecek gözüküyor. Bu erken seçimden önce yapılmış son istişare toplantısı. Dolayısıyla toplantıyı önemli kılan şeylerden biri de bu. Erken seçime teşkilatları motive etmek, parti organlarını motive etmek, koordine etmek, planlamak. Genellikle bu tür büyük toplantılarda bir hava oluşturulur, bir enerji oluşur burada. Dolayısıyla iki konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Terörsüz Türkiye ve erken seçim meselesinin bu toplantının ana gündem maddesi olabileceği kanaatindeyim.
2: Peki tabii siz de bahsettiniz. Yeni anayasa konusunda bu acaba sizce aldığınız izlenimler, belki şimdiki açıklamalarında, belki de önceki açıklamalarına böyle alt alta koyduğunuzda bu mevcut siyasi ortamın yeni anayasa konusunda çalışmalarını hızlandırmasını, yani bu anayasanın hazırlanmasını bekliyor musunuz? Yoksa gelecekteki seçim dönemlerine mi aktarılacak, yansıyacak? Nedir beklentiniz? Yani nasıl bir izlenim aldınız?
4: Şimdi hem Sayın Cumhurbaşkanı hem AK Parti'nin diğer siyasi aktörleri yeni anayasa konusuna değiniyorlar. Sıklıkla değiniyorlar. Fakat şu ana kadar bu henüz retorikten öteye geçmiş bir siyasi hamle pozisyonuna gelmedi. Şimdi benim kanaatim bir karar verecek AK Parti. Yani önümüzdeki yıl seçim olacaksa bu seçimin kampanyasının ana temelini ne oluşturacak? Eğer yeni anayasa, yani AK Parti'nin aslında bu 25 yıla yakın siyasi tarihinde gerçekleştiremediği ve biraz da içinde ukde olarak kaldığı sivil, tam sivil anayasa projesi, AK Parti'nin bir türlü gerçekleştiremediği, parlamentoda bir türlü tam zeminini kuramadığı, kesintilere uğrayan bir projesidir, bir hayalidir aslında. Şimdi seçim satım halinde ana siyasi gündem ne olacağı konusunda karar verecek AK Parti. Eğer seçimlere ana tema olarak yine anayasa, sivil anayasa, artık herkesi kuşatan bir anayasa gibi bir siyasi planlamayla giderse, bu önümüzdeki günlerde yeni anayasa çalışmalarının hızlanacağını gösterir. Mesela ana tema olarak terörsüz Türkiye konusunu ana tema olarak masaya oturacaksa veya kampanyanın ana gündemine oturtacaksa, bunu sivil anayasayla birleştirebilir. Yani terörsüz bir Türkiye hayalimiz vardı, onu işte gerçekleştirmek üzereyiz. Şimdi sivil anayasayla birlikte bunu birleştirip iki tane ana temayla seçimlere gidebilir. Bunlar bu toplantıda tartışılacak. Fakat yeni anayasanın içeriği, nasıl bir anayasa olsun, maddeleri vesaire, onlar bu tür toplantılarda gündem maddesi olmaz. Yani bu çok spesifik, çok uzmanlık isteyen bir alan olduğu için onun buranın haricinde olur. Ama konu olarak şimdi Türkiye'nin her yerinden gelen bu siyasilerin gündemleri alınacak, kanaatleri alınacak, bu konular tartışılacak ve bir yol haritası aşağı yukarı belirlenecek. Hem sivil anayasada, hem seçimin ana kampanyasında, hem terörsüz Türkiye'nin onun için çıkartılacak kanun maddelerinde bir kanaat oluşacak ve sonra ilgili birimler, ilgili bölümler bunu artık operasyona dönüştürecek. Daha somut hale getirip gündemimize getirecek.
2: Şimdi bir de gelelim ana muhalefet konusundaki mesajlarına. CHP'nin dış mihraklardan kurtulması hayırlı olacaktır diye bir sözü de oldu. Ana muhalefet vesayetten arınmalı dedi devamında. Ve tabii uzunca bir süredir de CHP'nin gündeminde tabii mutlak butlan konusu var. Burada yapılan eleştirilerden biri de AK Parti'ye dönük tabii biraz müdahillik konusunda eleştirileri oluyor, değerlendirmeleri oluyor. Burada Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz dün yoktuk, bugün de yokuz ve yarın da olmayacağız bu tartışmaların içerisinde dedim. Buna dair sizin yorumlarınız ne olur?
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış güçlerle ilişkisi iddiası Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Genel Merkezi önündeki toplantıda gündeme getirilmişti, hatırlayalım. Ben o zaman da bunun çok önemli ve çok ciddi bir iddia olduğunu söylemiştim. Sadece bununla kalmadı Kılıçdaroğlu. FETÖ iltisakından bahsetti. Kutular içerisinde rüşvet paralarının genel merkezde dağıtıldığından bahsetti. Pavyonlarda CHP'yi meze yapmaktan bahsetti ve dış odaklarla irtibattan bahsetti. Şimdi bunlar aslında hukuki olarak suç teşkil eden konular. Ama aynı zamanda çok ciddi siyasi iddialar. Ben bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki bilgi ve belgeleri açıklamasını, bunlar çünkü büyük iddialar ve bunların ayrıca yargıya da teslim edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu böyle bırakılmaması gerekiyor. Bu kadar büyük iddiayı da söyleyip sonra da arkasına dönüp gitmek olmaz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun biraz da bunları ispatlama yükümlülüğü var. Yoksa aradığı adalet mücadelesi bana göre zedelenir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu iddialara atıf yaparak bu cümleyi kurduğunu düşünüyorum. Yani CHP'de bir arınma sürecini dış mihraklarla ilişkiler konusunda üzerine vurgu yapmasını biraz da buradan, tabii kendi güvenlik birimlerinin raporları var mıdır, bu konuda ellerinde başka bilgi ve belgeler var mıdır bilmiyorum, ama ana temel konu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiayı ortaya atmasıdır. Şimdi eleştirileri yani AK Parti'nin CHP içerisindeki bu tartışmalara müdahil olduğu, yönlendirdiği eleştirilerini Sayın Cumhurbaşkanı birkaç defadır ısrarla reddediyor ve bu konuya değiniyor. Ve ısrarla biz bu işin içerisinde yokuz, biz bu işin tarafı değiliz diye de vurgu yapıyor. Benim kanaatim bu açıklamalar bir süre sonra duracaktır. Yani Sayın Cumhurbaşkanı artık bunu kendi özel gündemi yapmayacaktır ve diğer konulara değinici daha fazla odaklanacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz da kendi içindeki kavgayla baş başa bırakmayı AK Parti siyasi olarak daha fazla tercih edecektir. Ama neticede Sayın Özgür Özel'in ısrarla ve onu savunan medya organlarının ısrarla üzerinde durduğu şey, AK Parti bu işin içerisinde müdahil, AK Parti bu işe yönlendiriyor eleştirilerine de cevap vermiş oldu. Hı hı.
2: Yeniden terörle mücadele...
4: Bir konu daha var, affedersiniz.
2: Buyurun, lütfen.
4: İsrail meselesini de özellikle bölgesel jeopolitik meseleleri de kısmı olarak gündeme getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani NATO zirvesi öncesinde dikkat ediniz, bu tonlamadan vazgeçmiyor. Yani İsrail'e yönelik eleştirilerini, Amerika-İran barışında İsrail'in manipülasyonlarına vurgu yapmayı sürdürüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla dış politikadaki tutumunu ve dış politikadaki hamlelerini biraz da iç siyasetin ötesine geçirerek ortak bir zemin bulma çabası olarak görüyorum ben AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikasını. Yani bunu ayrıştıralım, güvenlik, savunma, dış politika, hatta enerji, bu konuları devlet meselesi olarak görelim ve iç siyaset malzemesi olarak tartışmayalım. Hı hı. Böyle bir uzun süredir bu konu üzerinde duruyor AK Parti ve bunu ısrarla gündemde tutmak istiyor. Yani bunlar ayrı meseleler, bu konuyu ayrı tutalım. Gelin burada, hatta milli meselelerde uzlaşıya hazırız, sizin alt başlığınız da aynı şekilde. Dış politika ve güvenlik konularında sizinle birlikte çalışalım. Geri kalan kısımlarda kendi iç siyasetimizde hani mücadele edeceksek edelim. Fakat biraz da bu yönde adım atması gerekiyor AK Parti'nin. Yani ne demek istiyorum? Mesela terörsüz Türkiye konusunda güvenlik kısmı ile ilgili diğer siyasi partileri bilgilendirmesini beklerim. O, dış politikada...
2: Evet. Sayın Öztürk, terörsüz buyurun. Türkiye süreci konusunda bir duraksama görüyor musunuz? Yoksa normal akışında ilerleyen bir süreç mi gözlemlediğiniz?
4: Ben geç kalındığı kanaatindeyim. Yani kanunlaşma süreci için söylüyorum bunu. Komisyon çalışmalarını bitirdikten sonra daha hızlı bir şekilde hareket edip kanunları çıkartmamız gerekirdi. Fakat araya İran-Amerika savaşı girdi ve ciddi bir meseleydi. Türkiye açısından da çok ciddi, bütün dünya açısından da çok ciddi bir meseleydi. Yani ona biraz bağladım ben. Hani o mesele biraz ertelemiş oldu ama kanunlaşma sürecini biraz gecikmiş buluyorum ben. Bunu daha hızlı yapmak terör örgütünün çözülmesini hızlandıracaktır. Zaten bugün konuşmanın önemli kısmını buraya ayırmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu meseleyi hızlı bir şekilde gündemlerine alıp, yani kanunları çıkarma meselesini biraz daha hızlı yapacaklarını anlıyoruz ama gecikti. Yine de parlamento kapanmadan önce bu kanunları çıkartmak, parlamento açıldığı zaman da tartışmayı, mesela erken seçim tartışmaları yoğunlaşacaktır yeni parlamento açıldığında. İttifaklar meselesi yoğunlaşacaktır. Dolayısıyla terörsüz Türkiye meselesini bu siyasi iç tartışmalardan ayırmak lazım. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. O yüzden ben AK Parti yetkililerle konuştuğumda ellerinden gelen hızlı bir şekilde meclis kapanmadan, biliyorsunuz Temmuz'un sonunda kapanacak meclis. Evet. Meclis kapanmadan bunu yapacaklarını söylediler. Parlamento ile de konuştum. Oradaki bürokrasi gündeme geldiği takdirde meclis kapanmadan kanunun çıkabileceği kanaatindeler. Yani kendileri açısından herhangi bir problem olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla aslında şartlar hazır. Bu şartları hızlı bir şekilde hayata geçirmek bu süreç için önemli bir konu.
2: Şimdi yavaş yavaş son 2 dakikamız, 2-3 dakikamız. Yine Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından aktaracak olursak, 25 yıllık destan oldu deyip davamızı unutmadık, kurulduğumuz gün gibi diriyiz, heyecanlıyız. Yolu şaşıranlar kendi yollarına gittiler. Öyle zamanlar oldu ki dostlarımızla kendi ellerimizle toprağa vermedik. Gidenlerin yerine yenileri geldi. Bu dava bizden önce de vardı, bizden sonra da olacak dedi. Tabii yeni katılımlara dair de bir vurgusu da önemliydi. Yakın bir zamanda bir AK Parti içerisinde bir görev değişimi beklentiniz var mı?
4: Şimdi erken seçime gidecekse AK Parti bir kan değişimi yapar. Şartlar da 2027 yılında bir erken seçim gözüküyor. Ben NATO zirvesine kadar siyasi kritik konuların bekletildiğini düşünüyorum. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da bittikten sonra AK Parti'de, kabinede, teşkilatlarda bir takım değişiklikler bekliyorum. Özellikle sonbaharda olabilir bu. Yani meclis açılmasıyla beraber gerçekleşebilir bu. Şimdi AK Parti'ye katılımlar arttı, yoğunlaştı. Bu biraz da seçim satım haline yavaş yavaş girilmesinden kaynaklanıyor. Yani mevcut belediye başkanları, milletvekilleri, ne bileyim parti teşkilatları önümüzdeki dönemde ne yapmak lazım, nasıl etmek lazım konuyu tartıştıkça kendi partilerine bakıyorlar. O partilerde bir takım problemler, bir takım sorunlar gördükçe de parti değiştirmeyi. Şimdi işin gerçeği de o, AK Parti en diri parti duruyor şu anda, canlı, oldukça motivasyonları çok yüksek. Dolayısıyla birçok parti yetkilisi veya aktörü yeni dönemde kendisine daha güvenli ve daha garantili yer bulmak için bu parti değişikliklerini yapacaktır. Benim kanaatim önümüzdeki dönemlerde AK Parti'ye katılımlar daha da artacaktır. Tabii burada bir konuyu da dikkate getirmesi lazım AK Parti'nin. Katılan kişilerin partiye artı bir değer katması, yeni bir şey katması, yeni bir enerji, yeni bir can, yeni bir fikir katmasını önemsemesi gerekiyor. Nicelik olarak, yani sayısal kısmına çok fazla odaklandığında problem çıkabilir. Bazen de görüyorum AK Parti içerisinde de, yani katılan kişilerin özellikleri tartışma konusu olabiliyor. Bu kısma dikkat etmesi lazım. Ama ben katılımların bundan sonra artacağını düşünüyorum, işin gerçeği.
2: Peki. Kemal Öztürk, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
4: İyi yayınlar efendim.
2: Sağ olun. Evet, biz de yavaş yavaş saatimizi burada noktalıyoruz. Yeni saatte saat başına tekrar karşınızda olacağız. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: NTV Radyo.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam. Hava durumu.
12: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Poyraz kuvvetli ve nemli esiyor. Marmara az bulutlu. Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Ankara güneşli 30, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi var. İzmir ve Muğla 36 derece. Akdeniz güneşli. Antalya 36 derece. %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de Rize-Artvin hattında yer yer yağış görülecek. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Ağrı-Van boyunca gök gürültülü sağanak var. Malatya 32 derece.
11: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Yeniden merhaba. Öğle 12 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez. Umudumuz CHP'nin dış mihraklardan kurtulmasıdır ifadelerini kullandı.
1: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması, hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesislere defolandı. Amerikan ordusu saldırıları tamamladığını açıklarken İran devrim muhafızları karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladığını duyurdu. İran ayrıca dün gemiye yapılan müdahaleyi de savundu.
2: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenledi, ABD yanıt verdi. Başkan Donald Trump önce İran'ı tehdit etti.
3: Dün bir gemiye ateş açmaları hoşuma gitmedi. Müttefik gemisi değil, çok pahalı bir gemi. Biraz hasar aldı, bunu yapmamaları gerekirdi.
2: Trump'ın tehdidinin ardından kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri bölgeye hava saldırıları düzenledi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamasında, İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. Amerikan ordusu açıklamasında, kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor. İran anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için bölgede tedbirli duruşunu sürdürüyor ifadelerine yer verildi. Saldırılara dair İran'dan da açıklama var. İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki üs ve Amerikan ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı denildi. Hangi noktaların hedef alındıysa duyurulmadı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran'ın saldırılarını İran anlaşmadan memnun değilse telefonla arayabilir diye yanıtladı.
0: ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmeleri Washington'da sona erdi. Taraflar arasında ABD'nin de dahil olduğu üçlü bir çerçeve anlaşmaya imza atıldı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
4: ABD Dışişleri Bakanlığı da salı gününden bu yana, yani 4 gündür İsrail ve Lübnan arasında görüşmeler yürütülüyordu. Sonunda çerçeve anlaşmasına imzalar atıldı. İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dan Holler'ın imzasını taşıyor. Anlaşma ne içeriyor? Hem aslında gelecekte yapılacak olası bir barış anlaşmasını, yani daha uzun vadeli bir barışa yönelik bir yol çiziliyor bir kere. İkinci olarak da tarafların hemen atacağı adımları tanımlıyor bu çerçeve anlaşması. Bir kere en önemlisi İsrail ordusunun iki noktadan, iki bölgeden kademeli olarak çekilmesini öngörüyor. Yani IDF güçleri yerine buralara Lübnan ordusu girecek. Belki bir pilot bölge gibi de düşünülebilir bu iki bölge. Amerikalı askeri yetkililer de Lübnan ordusuyla bu bölgeler özelinde çalışacak ki buralarda Hizbullah'ın bir varlığa sahip olmadığı teyit edilebilsin. Bu da önemli bir detay. Peki neresi bu iki bölge? Bir tanesi bu süreç içerisinde de çok tartışılmıştı. Litani Nehri'nin kuzeyi ve diğeri de güneyinde iki bölge. İsrailli yetkililer İsrail'in Lübnan içerisinde o sarı hat olarak nitelendirilen o güvenlik bölgesi sınırları içerisinde o güvenlik alanını muhafaza edeceğini söylüyor. Ta ki Hizbullah silahsızlandırılana kadar ve Lübnan topraklarında da İsrail'e yönelik bir tehdit olmayana kadar bu bölgeyi muhafaza edeceğini söylüyor İsrail. İsrail'in tabii ki kademeli olarak bu iki bölgeden çekilecek olması önemli. Kısıtlı bir çekilme ama İran Savaşı boyunca da Lübnan'ın güneyindeki o işgalini biraz daha genişlettiği düşünülürse ilk kez böyle bir adım atılmış olacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu anlaşma imzalanmadan önce, çerçeve anlaşmasından önce hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Tıkanıklığın ve görüş ayrılıklarının giderilmesi için. Marco Rubio varılan çerçeve anlaşmasının Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve altyapısının lağvedilmesine yönelik açık, net ve yapılandırılmış bir süreci beraberinde getireceğini söyledi. Rubio'ya göre çerçeve anlaşması İsrail'in kendi vatandaşlarına yönelik tehdit ortadan kalktığında kendi sınırlarına dönmesinin önünü açacak, bunu sağlayacak. Aynı zamanda üçlü bir askeri koordinasyonda oluşturulacak ABD'nin denetiminde. Amerika bu süreç içerisinde de Lübnan'a 100 milyon dolarlık Birleşmiş Milletler ile koordineli şekilde insani yardımda da bulunacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının çıktığını açıkladı. Uradoğlu, toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak, bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelin bulunduğu açıklandı. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci de hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz dedi Uradoğlu. Başkent'te düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara Valiliği trafiğe tamamen kapatılacak bölgeler hariç toplu ulaşımın süreceğini açıkladı. Yayalara yönelik bir kısıtlama da yok.
5: Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve boyunca herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı olmadığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden de zirve boyunca Ankara'da uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine dair yeni bir açıklama geldi. Buna göre il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacak yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecek. Otobüs ve minibüs ulaşımında da zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve çevresiyle liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresindeki kapatılan yollar hariç herhangi bir kısıtlama olmayacak. Metro ve Ankara'yı ulaşımı da sürecek. Sadece Ankara'yı Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında zirve boyunca iniş ve biniş yapılmayacak. İş yerlerine yönelik de herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritasıyla geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlarla alternatif ulaşım yolları görülebiliyor. haritan.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı.
0: Niğde'nin Borlu ilçesinde dün bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Niğde'nin Bor ilçesindeki patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti. Emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada darp sonucu ölümüyle ilgili dava sonuçlandı. Tutuklu sanık 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık İlhan İhtiyaroğlu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yaptı. Ardından Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun konuştu. Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Daha sonra mahkeme heyeti kararı açıkladı. Sanık kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Giresun'da yaşayan emekli öğretmen Abdullah Coşkun 16 Kasım 2025'te İlhan İhtiyaroğlu'nun sürdüğü araçla çarpışmıştı. Kazanın ardından çıkan kavgada İhtiyaroğlu tarafından darp edilen Coşkun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sağlıkta gündem bir kez daha kalp ve damar sağlığı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'deki her 3 ölümden birinin nedeni yine kalp ve damar hastalıkları oldu.
6: Son dönemde çok çok arttı gerçekten. Bizler eskiden hep ileri yaşın hastalığı olarak düşünüyorduk kalp krizlerini ama şu an 40-45'li yaş grubunda biz kalp krizlerini görüyoruz.
7: Hekimlerin uyarısını tutulan kayıtlarda doğruluyor. Türkiye'de neredeyse her 3 ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2025 yılı ölüm nedeni verilerini açıkladı. Buna göre damar tıkanıklığından kaynaklanan kalp krizi ve inme gibi dolaşım sistemi hastalıkları geçen yıla göre %1 azalsa da yaklaşık %35'lik oranla yine ilk sırayı aldı. O hastalıkların içinde de kalp rahatsızlıklarının oranı neredeyse %70'i buldu. Kayıtlara göre Çanakkale'de neredeyse her iki kişiden biri geçen yıl dolaşım sistemi hastalığından öldü. Hekimler toplumda kalp muayenesinin de ihmal edildiğini belirtiyor.
8: Hiç gitmedim, hiç yaptırmadım.
6: Kötü yaşam tarzı, kötü diyet, egzersiz özellikle sigara oranında bayanlarda da yüksek olması nedeniyle kalp krizleri hem bayanlarda hem erkeklerde maalesef genç yaşlarda maalesef arttı. Sizin yüksek bir kolesterol değeriniz varsa, ailenizde özellikle genç yaşlarda kalp krizi varsa ve sigara gibi kötü alışkanlıklarınız varsa siz gerçekten risk faktörleri olan hastalısınız. Neden de erken check-up programlarına başlamak oldukça önemli.
7: Aynı araştırma raporunun sonuçlarında kanserli tümörler ve solunum hastalıkları ölüm nedenleri arasında ikinci ve üçüncü sırayı aldı. 2025'te Türkiye'deki bebek ve 5 yaş altı ölümlerde ise düşüş devam etti.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
13: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.

0: bulacaksın.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: Kimi zaman bir kasaba doktorunun yalnızlığında, kimi zaman sıradan bir memurun iç sıkıntısında, kimi zaman da gerçekleşmemiş hayallerin gölgesinde Çehov'un dünyasına giriyoruz. Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'un etkilendiği isimleri, yazılarında ve oyunlarında yer verdiği olayları öğreniyoruz. Anlatan, rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye.
1: Aslında Çehov'u tanımak için belki de en etkin yol onun kısa hikayelerini okumaktır. Eğer onun hikayeci yanını anlayabilirsek, değerlendirebilirsek Çehov'la bir bağ kurmuş oluruz. Çehov zeki, müktedan, mizah dolu hikayeler yazar ama bu hikayeler aynı zamanda insanlık tragediyasını da içerir. Daha doğrusu Çehov'un hikayelerinin neresinde güleceğinizi, neresinde ağlayacağınızı kestiremezsiniz. Aslında benim çok benzettiğim kişi Sait Faik'tir. Onun için eğer Çehov'a bir ilgi duyacaksanız, Çehov'la ilgilenmek istiyorsanız hikayelerinden başlamakta yarar var. Ya da kısa oyunlara, eğer tiyatroya meraklıysanız da kısa oyunları da bir başlangıç noktası olabilir. Ayı evlenme teklifi falan gibi. Şimdi Çehov şöyle bir dönemde, yani ilerlemeci bir 19. yüzyılın 1860'ında dünyaya geliyor ve aslında ilerlemeci bir yüzyılın içinde yaşıyor. Fakat İçinde bulunduğu toplum, Rusya'nın konumu, sosyal yapısı, çevresi, ekonomik durumu bu ilerleme hamlesini, özellikle 1870 hareketi, ki bunu Çehov da bir oyununda bahseder, bu ilerlemeci ve köylünün kalkınması, ilerletilmesi, bir yere taşınması ve bunun için aydınların gidip orada görev almaları, orada yaşamaları, taşraya gitmeleri Çehov'un ve o yüzyılın önemli görevlerinden, entelektüel görevlerinden bir tanesi. Ancak bunun insanı nasıl yıprattığını, taşranın insanı yok ettiğini, hiç ummadığımız bir şekilde taşrayı geliştireceğiz derken aslında kendimizi yok ettiğimiz bir süreci anlatıyor ve bu süreç onu çok etkiliyor. Bu hem yapılması gereken bir şey ama aynı zamanda da çok yıpratıcı sonuçları olan bir şey. Ve onun için bu taşra hayatında okumuş entelektüel aydınlar gelip bu taşra hayatına katıldıkları zaman o taşra hayatını değiştirmek yerine kendileri değişmeye başlıyorlar. Bütün oyunlardaki temel, ana, altta yatan cereyan, bu uçuruma doğru sürüklenen ya da bir şelaleye doğru sürüklenen aydınların bunu fark edip etmemeleri arasında, bazen fark etmeleri, bazen fark etmemeleri, bazen sahte umutlara yakalaması açısından böyle bir ana dramatik aksiyonu takip ediyor. Ki bu da 1870'lerde taşrayı geliştirmeye giden Rus aydınlarının yarısının bundan vazgeçmesi, yarısının alkolik olmasıyla sonuçlanan bir süreç aslında. Bunu yaşamış ve biliyor çoğu ve bence oyunların altında yatan şey bu. Aslına bakarsanız Çehov dedesi bir serf, sonra özgürlüğünü satın alıyor. Babası otoriter bir adamdı, çok dindar bir bakkal. Çehov aslında gençliğinde o bakkal dükkanında çalışıyor ve o bakkal dükkanında bütün o tuhaf hikayelerinde görünen garip karakterleri tanıyor. Asıl onun öğrendiği yer aileden bir kişi değil de o bakkal dükkanında çalışırken gördüğü insanlar ve değişik insan karakterleri. Ondan sonra bunu küçük mizah hikayelerine dönüştürüyor. Daha sonra tıp fakültesini kazandığı zaman ailesini destek olmak, tıp fakültesinin masraflarını çıkarmak için bu küçük hikayeleri yayınlamaya başlıyor. Ve o küçük hikayeleri yayınlarken yayıncısının teşvikiyle daha büyük şeyler, büyük hikayeler yazmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş tiyatroya doğru yöneliyor. Aslında onun çıkış noktası otoriter ve dindar babasının bakkal dükkanında çalışırken tanıdığı karakterler ve insanlar. Ondan sonra Moskova'ya yerleşiyor, tiyatroyla ilişki kuruyor, işte kısa oyunlar yazıyor, başarılı oyunlar yazıyor. Martısı ilk yayınlandığı zaman son derece başarısız oluyor. İlk oynandığı zaman Ondan sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda gayet başarılı bir prodüksiyon oluyor. Vanya'da iyi yazıyor sonra. Sonra büyük oyunlarını yazıyor ve hikayeleriyle ve büyük oyunlarıyla dünya edebiyatında çok genç ölmesine rağmen 1944 yılında ölüyor. Çünkü bir temel bir büyük bir hastalığı var o dönemde tedavi edilmesi imkansız olan tüberküloz, kronik tüberküloz hastası. Doktor olarak da bunu biliyor, önce birilerinden saklıyor. Sonra yavaş yavaş bunu söylüyor ve ölümünü biliyor. Bu zaten ölüm teması onun oyunlarında, büyük oyunlarında mutlaka vardır. Bazen biraz trajik bir biçimde, bazen çok eğlenceli bir biçimde. Özellikle Vişne Bahçesi'nde son oyununa geldiği zaman ölüm artık kabul edilen, neredeyse eğlenceli diyeceğimiz bir şey haline gelir. Bu da onun ana temalarından biri, belki de hayatıyla bağlantılı. Şimdi aslında Çehov yazmaya başladığı zaman oyun yapısı realizm. Yani orada en baskın tiyatro üslubu, naturalizm hatta. Daha doğrusu realizm ve sonra naturalizm yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Özellikle André Antoine gibi, tiyatro büyüğüne gibi, Almanya'da ve Fransa'daki tiyatrolardan, tiyatro liberte gibi. Ama Çehov'un yaptığı şu, orada üç perdelik bir oyun yapısı var. Yani olay başlar, gelişir, sonuçlanır. Çoğun bir kere buraya yaptığı en büyük katkı biçim olarak dört perdelik oyun yazıyor. Ve bu dört perdelik oyunlarda hiçbir zaman büyük şeyler olmuyor ve bir şey sonuçlanmıyor ve boşlukta kalıyor. Bir kere bu hayatın bir sonucu olmadığı fakat sonucun bize bırakıldığı, birçok sonucun olabileceği bir anlayışı getiriyor. İkincisi en önemli yaptığı şeylerden biri, yarattığı karakterleri varoluşsal boyutta mutlaka tutuyor. Çok hayatın içinde günlük karakterler de olsa varoluşsal temaları içeriyorlar. Mesela beklemek. Çoğun bekleme meselesi belki sonra kendini Godot'u beklerken de gösterecek. Ve burada şu an eleştirmen Martin Esler'in yorumladığı gibi absürt tiyatro akımının, eğer böyle bir akım kabul ediliyorsa, onun başlangıç noktası. Çünkü bütün hayat, bütün söylemek istediği şu, ben şunu anlatmak istiyorum diyor. Bir hayat çok saçma, biz çok anlamsız bir hayat yaşıyoruz. Belki oyunlarında bu görülür de sonra daha anlamlı bir hayat bulmaya uğraşırız diyor. Ama onun için hayat bugünkü bağlamında saçma ve manasız, anlamsız yani. Onun için karakterleri de hep bu anlamsızlığın içindeler. Dünyada da bu, tabii ki bu absürt dediğimiz saçmanın içinde olma meselesi, özellikle savaş yıllarında, ekonomik buhranlarda, ya biz ne yapıyoruz, ne bu hale gidiyoruz düşüncesini geliştirdiği için de çoğu aslında bunun rengi nokta.

0: entelektüeller tarafından bilinir ama mektupların gelintisini okuduğunuz zaman, Stanislavski'nin reji defterini okuduğunuz zaman anlayacaksınız ki Çahov gibi yapmış zaten. Yani ama bizde Türkiye'de her zaman klasik görüş Mart'ın rengi noktası almış. Ve şöyle bir tuhaf anekdot var. Vişne Bahçesi'ni oynadığı zaman Çahov'un istediği gibi Moskova Sanat Tiyatrosu'nu Olga Niper'in karısının bir mektubu var. Ya senin istediğin gibi oynadık diyor. Ve herkes bize ihanetle suçluyor. Çahov'a ihanetle diyor. Gördün mü başımıza açtığın belayı diyor. Çünkü ihanet dedikleri şey Martı üslubunda oynanmıyor. Bu tabii çok esprili bir şey ama Türkiye'de de geçerli olan Çahov'un Martı üslubunda oynanmasıdır. Böyle bir yerleşme var, dünyada da var ama tabii ki Ruslar ve dünya çok farklı Çahovlar yapıyor. Hatta ipini ucunu kaçırdıkları Çahovlar yapıyorlar. Nedense bazen insanoğlu aynı müziği dinlemekten rahatsız oluyor galiba. İlla değişik bir müzik istiyor. Halbuki Beethoven'ın 9. senfoni, 9. senfoni. Yani bunu niye bir iki kere dinlemeyeyim ben çok anlamıyorum bunu ama insanoğlu mutlaka tiyatroda yeni bir şey olmasını istiyor. O yeni de bazen ölçüyü kaçırıp Çahov'u perişan edebiliyor her yazarı ettiği gibi. Ama bu tabii ne olur yanlış anlaşılmasın. Yeni bir şeye karşı değilim ama yeni şeyin de öyle kolay olmadığı kanısında.
1: Herkese sanat. Sıradan insanların, küçük anların ve derin duyguların yazarı Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlatıyor.

Bence bütün çağlarda böyle şeyler var da biz o yapanlar zaman içinde kaybolduğu için fark etmiyoruz aslında. Aslında tabii ki var. Yani bir sürü düşünce oluyor, yenilikler. Mesela avantgardları düşünün 20. yüzyılın başında. Öyle çok şeyler söylüyorlar ki bunların ortalığı birbirine katıyorlar. Her şeye itiraz ediyorlar filan. Ama hiçbiri kalmıyor. Ama ne kalıyor? Ana akımı sarstıkları için ana akım kendine biraz daha çeki düzen veriyor. Şimdi yalnız onlar şunu kaybetmiyor. Kanonu kaybetmiyorlar. Yani kanon hep var. Temel eserler hep var. Şimdi benim korkum biz bu yenilik peşinde tamam koşalım deneyelim ama kanonu kaybedersek, bu temel yapıyı kaybedersek o zaman gerçekten yer çekimsiz ortamda uzayda savruluruz yani. Bu tehlike doğabilir. Çünkü onlar bütün eleştirilerine, kavgalarına, itirazlarına rağmen Ibsen öldü dediği zaman Ibsen'in bütün eserlerini biliyor ama. Şimdi Ibsen öldü dediği zaman zaten Ibsen'den haberi yok. Ben bunu tehlikeli görüyorum açıkçası. Bir kere en önemli etki sanıyorum onun en etkilendiği kişi Tolstoy. Tolstoy da onu çok etkili buluyor. Hatta çağımızın Puşkin'i diyor. Bu çok ciddi bir şey. İltifat ama pek oyunlarını sevmiyor Tolstoy. Hikayelerini daha çok seviyor. Ama Tolstoy'la bence Çehov'un çok derin bir bağlantısı var ve ben Savaş ve Barış'taki bazı temaları, ilişkileri, Anna Karenina'daki bazı ilişkileri ve temaları Çehov'un oyunlarında neredeyse birebir yakalıyorum. Birebir derken aynısını yazmıyor ama özünde olduğunu, ona kendi yorumunu getirdiği, kendi üslubunu getirdiği ve onu Çehov biçiminde yazdığı birçok örnek verebilirim aslında. Şimdi buradaki zamanda çok uzar bu ama bu tür örnekleri görüyorum. Onun için Tolstoy'un bence onu çok etkilediğini düşünüyorum. Sonra Maxim Gorki ile çok iyi bir ilişkisi var ve Maxim Gorki tiyatroya, yani küçük burjuvalar gibi bir oyunun yazılmasına etki eden kişi aslında bana sorarsanız Çehov. Yani Gorki'nin büyük yapıtlar vermesine etkin olan kişi Çehov ve onu çok etkiliyor ve etkili oyunlar yazmasına neden oluyor. Sonra tabii ki Moskova Sanat Tiyatrosu, yani Stanislavski ve Nemerich Denchenko ve Olga Niper, oradaki oyuncular onun yakın çevresi oluşturuyorlar. Onlarla aralarında entelektüel olarak iyi bir bağ var. Sonra bir Rus yazar vardır, Ivan Bunin diye. Sanıyorum ilk edebiyat Oscar'ını kazanan Rus Ivan Bunin. Onunla çok yakın dostluğu var, birbirlerini çok etkiliyorlar. Çoğu etkileyen başka bir kişi de Isaac Levitan diye bir ressam. Onun Rus manzaraları, yani o büyük inanılmaz steplerde kaybolma, büyük şeyin içinde, bunu birçok oyunda

da söylüyor. Çok büyük şeyler düşünüp çok küçük davranabiliriz diyor. Bu sanki Isaac Levitan'ın resimleri gibi. Geniş bozkırlar, büyük alanlar çiziyor Isaac Levitan. Fakat insanoğlu onun içinde bu çok küçük Lofahi'nin hani burayı sanki devler için yaratmış Tanrı, biz çok küçük kalıyoruz dediği şey aslında Levitan'ın resimlerinden ortaya çıkan bir şey. Sonra Vladimir Korlenko diye bir yazardan çok etkileniyor. Çünkü o sosyal duyarlılığı bir yüksek bir yazar ve o bağlantıyı biraz kuruyor. Ve yayıncısı Alexey Svorin, onun en önemli destekçisi ve ona yön veren kişi diyebiliriz. O onu zorluyor. Tabii ki tıp çevresi var, doktorlar var. Çünkü hayatı boyunca doktorluk yapıyor Çehov, hiç bırakmıyor. Ve bunu da ücretsiz yapıyor köylülere. Tarkovski'ye büyük hayranlığı var. Hatta Martı oyununu Tarkovski'ye adıyor Çehov, bilebildiğim kadarıyla. Bu bilgiden çok emin değilim ama. Ama Tarkovski'nin dostluklarını ilerletmeye herhalde ömrü yetmiyor, daha erken vefat ediyor. Aşağı yukarı entelektüel tavrı herhangi bir ideolojinin sözcüsü değil Çehov. Ve sorunları çözmek peşinde olan biri değil, sorunları doğru ortaya koymak ya da bütün boyutlarıyla ortaya koymak peşinde olan biri. Onun için onu herhangi bir ideolojiye bağlayamıyorum ama sorunları böyle koyduğunu biliyorum.

Aslında Çehov'un 500'e yakın hikayesi var. Bunlar devamlı basılıyorlar. Dünya Edebiyatı'nda hala hangi kitapçıya gitseniz Çehov'un hikayelerini görebilirsiniz. 7-8 tane kısa oyunu var ki en önemlisi Ayı, Teklif, Evlenme Teklifi, Jübile gibi. Ama 5 tane de büyük oyunu var. Onu belki de en etkili, en çok tanıdığımız ya da bildiğimiz tiyatrocular açısından 5 büyük oyunu. İşte Ivanov, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi. Benim için en beğendiğim, en sevdiğim, en etkileyen diye bir şey yok aslında. Çehov'un bütün oyunları benim için son derece ustaca yazılmış. Yetkin eserler, çok yetkin eserler. Onun için son yaptığım Vanya Dayı'yı biraz bahsedeyim. Yani benim nasıl yaklaştığımı Vanya Dayı'ya. Vanya Dayı aslında çok basit bir hikaye geçiriyor. Kısaca şöyle bir hikayesi var Vanya Dayı'nın. Taşra'da kocaman bir çiftlik evinde çiftçilikle uğraşan Vanya Dayı, işte ürün satan, geçinmeye çalışan Vanya Dayı ve Sonya, ki burada o çiftlik döneminde yavaş yavaş sosyal olarak kapandığını görüyoruz. Eşinin eski kocası yeni karısıyla profesör evine gelir. Burada yerleşmeye karar verir. Çünkü şehirde yaşayamıyordur, emekli olmuştur, maaşı yetmiyordur mesela. Genç karısıyla gelir ve buradaki düzeni allak bullak eder. Sonra çekip giderler. Yani Çehov'un tipik dramatik aksiyonu. Biri gelir, oradaki düzeni perişan eder, sonra çekip gider. Bunu belki teknik olarak şöyle anlatabiliriz. Çehov koyun sürüsünün içine bir tane kurt gönderir. Kurt birilerini parçalar, sonra kurt çeker gider. Koyun sürüsü de kendi parçalanmış, kırılmış haliyle kalır. Burada gelen kişi aslında Serebryakov ve Yelena, genç karısı. Parçaladığı kişilerse, eğer bu metaforu kullanacaksak, Astrov, Sonya ve Vanya Dayı. Çünkü aslında şöyle bir şey içerir. Hepsi hayatlarında anlamı yitirmiştir şu üç kişi. Astrov, Sonya ve Vanya. Çünkü taşra hayatının yıkıcılığı, bıktırıcılığı onları ezmiş ve onların hayatla umudunu, bu bağı koparmıştı. Bunu şöyle bir metaforla anlatmak istedim. Ben bunu sahneye uygulamadım da herkese anlatmak için. Yani düşünün ki bir dereye üçlü atan bir nehrin üstündesiniz ve nehir hızla bir şelaleye doğru gidiyor. Siz de bir takım kütüklerin üstündesiniz. Aşağı düşeceğinizi biliyorsunuz. Yani bundan kurtuluş yok. Ama umutla bir kütükten öbür kütüğe atlıyorsunuz. Sanki kurtulacakmış gibi. Ama kurtulmanızın imkanı yok. Bunu biliyorsunuz ve saklıyorsunuz. Burada da Vanya ve Astrov Yelena'ya aşık olarak aşkın kendilerini kurtaracağına inanırlar. Aşk onları kurtaracaktır. Ama bu söz konusu değil. Bunun içlerinde de bunun olmayacağını bilirler ama o hayattan, o sıkışmış hayattan kurtulmak için bir hedef bulmaları gerekir. Yani yoksa öyle yaşamaları mümkün değil, kendilerini öldürmeleri lazım. Öldüremedikleri ve öldürmeyecekleri için de yapacakları tek şey o hayata katlanmak. Ama katlanmak da çok zor. Onun için bir umut yaratırlar. O umut da burada aşk. Çehov o umudu aşk olarak koymuş. Bu aşk karşılıklı ve karşılıksız bir aşk. Herkes birbirine aşık ama karşılıksız aşklar var. Sonya Astrof'a aşık ama karşılığı yok. Astrov Yelena'ya aşık ama Yelena karşılık veremiyor. Vanya Yelena'ya aşık ama Yelena ona aşık değil. Serebryakov karısına aşık ama karısıyla ilişkisi bitmiş. Yelena Astrov'dan hoşlanıyor ama karşılık veremiyor. Çünkü kocası var, evli bir kadın ve bu skandala, buna tahammül etmesi mümkün değil. Ahlaki çelişkileri var. Ahlaki çelişkilerin yanında Astrov'un kendisine bir gerçekten aşık mı olduğunu yoksa bir arzu nesnesi olarak mı gördüğünün tam ayrılığında değil. Böylece aşk üstünden, Yelena gibi güzel bir kadın üstünden hayatları parçalanıyor ve gelenler sonra çekip gidiyorlar. Bu kadar basit bir hikaye anlatıyor. Ama burada temel olarak insan durumunu, insanın varoluşsal konumunu, insanın umudunu yitirmesini, umut arayışını bize bütün insanlık boyutuyla anlatıyor Çehov. Çehov aslında bizim kendimizdir. Bunu hala sürdürüyor 21. yüzyılda. Çehov biziz. Bu biz derken bütün insanlığı kastediyorum. Kültür farkını ortadan kaldırmış ve o öze ulaşmış bir yazardır. Bu bakımdan çok etkili buluyorum Çehov'u.

Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Ülkesi sana.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Alman akademisyen yazar Markus Graf'ın Batı'da ve Türkiye'de Sergicilik Tarihi isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Emre Güler çevirmiş. Markus Graf 1974 doğumlu. Üniversitede plastik sanatlar ve sanat bilimi eğitimi aldı. Çeşitli sanat kurumlarında proje yöneticisi, küratör, eğitmen, yazar ve sanatçı olarak görev yaptı. Graf, akademik çalışmalarını 2003 yılından beri Türkiye'de sürdürüyor. Kendisi, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı. Markus Graf, Batı'da ve Türkiye'de Sergicilik Tarihi isimli kitabında, sanat ve kültürün toplumsal eğitim ve modernleşme için hem Avrupa hem Osmanlı-Türk sergi tarihindeki önemine işaret ederken, Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat döneminden yani 19. yüzyıl ortasından itibaren Batı'nın tekniği ve kültürüne uyum sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Aynı eğilim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da devam etti, diyor Graf. Devlet destekleri ve sergi dizileriyle ülkede reform yapmaya, ulusal bir kültür geliştirilmeye çalışıldı, diye de ekliyor. Sergi mekanı bilimsel bir konu olarak ele alındığında sanat tarihi, sanatın icrası ve algılanışında stratejik bir öneme sahip. Sergi dediğimiz hadise 1980'li yıllardan itibaren giderek artan biçimde Avrupa ve Kuzey Amerika'da kültür ve sanat biliminin konusu haline geldi. Bu bağlamda Markus Graf kitabında Osmanlı ve Türk sergicilik tarihinin 19. yüzyıldaki başlangıcından günümüze uzanan gelişim sürecini, Avrupa ve Kuzey Amerika sergicilik anlayışında nasıl farklılaştığını ve onlarla ne tür paralellikler gösterdiğini ele almakta. İki akademisyen, Rutgers Üniversitesi Hukuk Profesörü Seher Aziz ile Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü John Esposito'nun birlikte yazdıkları Küresel İslamofobi ve Popülizmin Yükselişi isimli çalışma Kadim Yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Murtaza Özeren çevirmiş. Son yıllarda dünya çapında yükselen ırkçılığın ve ötekileştirmenin bir boyutu da İslamofobi. Dünyanın birçok ülkesinde Müslüman azınlıklar ekonomik ve toplumsal sorunların sorumlusu olarak gösterilmekte. Bu eğilim bazı coğrafyalarda neredeyse soykırım gibi ölümcül sonuçlar doğururken, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi yerlerde de yasakları ve kısıtlamaları beraberinde getirmekte. Bilhassa Batı'da sağ popülizmin yükselişiyle birlikte çok kültürlü toplumları derinden sarsan bir tek tipleşmenin önü açılmakta. Seher Aziz ve John Esposito'nun Küresel İslamofobi ve Popülizmin Yükselişi isimli çalışmaları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da bu sürecin ardındaki karmaşık dinamikleri sistematik biçimde inceliyor. Kitap, ampirik verilere dayalı analizlerle, yerel gelişmeler ile küresel eğilimler arasındaki bağı ortaya koyarken, göç, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve insan hakları tartışmalarına da katkı sunuyor. Polisiye gerilim türünde çok satan kitaplara imza atan Amerikalı yazar Karen McManus'un Kimse Masum Değil isimli romanı Yabancı Yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Çiğdem Köfüncü çevirmiş. Karen McManus'u daha ziyade Birimiz Yalan Söylüyor isimli romanıyla hatırlıyoruz. O roman 5 yıldan fazla bir süre New York Times çok satanlar listesinde yer bulmuştu. Kimse Masum Değil'e gelirsek, Cat'in en büyük derdi mücevher hırsızı olan annesi Jamie'dir. Jamie 48 saat süren bir evlilik yapar. Bunun sonucunda Cat'in hayatına üvey kardeşi Liam girmiş olur. Fakat evlilik boşanmayla sonuçlanınca Cat'le Liam o günden sonra hiç konuşmamışlardır. Jamie'nin mücevher hırsızlığını bırakmak için önünde son bir iş vardır ve bu iş milyarder Ross Sutherland'in malikanesindedir. Cat annesinin bu işine bir şekilde dahil olmanın yolunu bulur. Fakat bu hafta sonu Sutherland malikanesinde Liam ve babasıyla karşılaşırlar. Malikanede işlenen bir cinayet, Cat ve Liam'ı hem yeniden yakınlaştırır hem de katilin radarına sokar. Booklist'te yer alan bir değerlendirmede şöyle denilmiş: yazar kitap boyunca zekice ve beklenmedik sürprizlerle okuru mest ediyor. Özellikle finaldeki o ters köşe. McManus kurgularını sevenler bu kitaba bayılacak. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 27 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı üretim merkezlerinde her yıl binlerce keklik ve sülün yetiştirilerek doğaya salınıyor. Bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlı yetiştirildi. Bunlar yaban hayatının desteklenmesi, bozulan ekolojik dengenin yeniden kurulması için doğaya salınacak. Doğal avlanma içgüdüleri sayesinde kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla biyolojik mücadelede kullanılacak. Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda üretilen kekliklerle Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'de üretilen sülünler 62 ilde 156 farklı alanda kullanılacak. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, keklik ve sülünlerin salınacağı alanların 3 yıl süreyle ava kapatıldığını hatırlattı.
3: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G, 12-256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran, 4K Ultra HD, Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Zetır yosan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: Probiyotiklerden multivitaminlere, kolajenden omega 3'e kadar gıda takviyeleri artık her yerde. Eczanelerde, hatta marketlerde. Takviye kullanımı 2 yıl önce %49 iken bugün %75'e yükseldi. Yani her 4 kişiden 3'ü takviye gıda kullanıyor. Ama bilinçsiz kullanım karaciğer ve böbrek üzerinde yük oluşturabilir. Aile hekimliği uzmanı Profesör İsmet Tamer, NTV Radyo'da önemli uyarılarda bulundu.
2: Gıda takviyeleri ve vitamin pazarı aslında yapılan çalışmalara göre yıllık 1.2 milyar doların üzerinde bir rakama ulaşmış durumda. Ülkemizde de 100 milyon dolardan fazla ihracat yapan firmalar oluştu. 200'ün üzerinde firma. Tabii burada bir arz talep meselesi var. Ama bu talep nereden çıktı? Öncelikle pandemi dünyayı çok değiştirdi. Pandemi sonrasında sağlık farkındalığı kalıcı hale geldi gerçekten. Covid-19 döneminde insanlar ilk kez bağışıklık, D vitamini, çinko, probiyotik gibi kavramlarla çok yoğun şekilde karşılaştı. Pandemi bittikten sonra da insanlar artık hastalanmadan önce önlem alma yaklaşımıyla hareket etmeye başladılar. O yüzden birçok kişi takviyeleri eskiden olduğu gibi işte antibiyotik kullanırken yanında vitamin al, nezle grip olunca soğuk aldığında C vitamini al şeklinde değil de günlük sağlık rutininin bir parçası olarak kullanıyor. Ama son yıllarda farklı bir şey daha oldu. Longevity, yani sağlıklı yaşlanma hareketi de yaygınlaştı. Özellikle son 2-3 yıl içinde longevity, biyolojik yaş, mitokondri sağlığı gibi bir takım kavramlar sosyal medyada ve sağlık profesyonelleri arasında çok daha görünür hale geldi. İnsanlar da artık sadece hastalıkları önlemek değil, bir level, bir seviye üste çıkarak performanslarını ve yaşam kalitelerini artırmak istiyorlar. Burada tabii gelişen dünya ile birlikte bazı şeyler de değişiyor. Mesela artık Türkiye'de konuşalım. Kronik stres, uyku bozuklukları çok yaygın. Tükenmişlik sendromu diye bir şeyi artık rutin görür hale geldik enteresan şekilde. Ve anksiyete belirtileri. Bunları da baskılayabilmek için antidepresanlar kullanmak yerine güçlü ve etkinliği kanıtlanmış bir takım takviyelerden faydalanmak insanların tercihi haline geldi. Beslenme kalitesi de düşüyor. Yani bu da bir başka faktör bence. Birçok kişi iyi beslenemiyorum, eksiklerimi de takviyeyle tamamlayayım diyor. Hani gerçekten de balık tüketemiyorlar, omega 3 tüketiyorlar. Az sebze meyve tükettikleri için multivitamine yönleniyorlar. İşte ultra işlenmiş gıdalar arttığı için antioksidan bir destek almak, enerji seviyesini yükseltmek için bir takım şeyler almak istiyor insanlar. Sağlık alanında gelişmeler giderek arttı. Bu da farkındalığı artırdı. Mesela bazı gelişmiş testler var ve bu testlerle biz subklinik dediğimiz, yani henüz belirti vermeyen eksiklikleri de ortaya çıkarıyoruz. İnsanlar da bu sonuçları gördükçe eksikse takviye alırım diye düşünüyorlar. Böylece sıklıkla ölçülen D vitamini, B12, omega 3 indeksi gibi parametreler bizim bu takviyeleri almamız için yönlendirici de olabiliyor. Burada bir şey de göz ardı etmemek lazım. Sosyal medya, e-ticaret ve erişim kolaylığı gerçekten. Hani sosyal medyada da bir pompalama var gibi burada. Özellikle hekimler, diyetisyenler, eczacılar, spor eğitmenleri, hatta influencerlar yaygın paylaşımlar yapıyorlar ve takviye kullanımını ciddi şekilde artırıyorlar. Öte yandan eskiden takviyeler daha çok eczanelerde. O da her zaman bulamazdınız her şeyi. Şimdi siteler var, işte online pazar yerleri var, markaların web siteleri var. Birkaç dakikada kolayca satın alabiliyorsunuz. Bu da erişimi kolaylaştırdığı için bence bu rakamların artmasına, kullanımın, tüketimin artmasına bence katkıda bulundu diye düşünüyorum.
1: Vatandaş en çok neye dikkat etmeli? Yani biraz aslında rastgele bir kullanım olduğunu da görüyoruz. Hekim desteği alınması ne kadar önemli? Ya da internetten alınan, o bahsettiğiniz şekillerde alınan gıda takviyelerinde vatandaş neye dikkat etmeli? Biraz da bu konuyu açabilir miyiz?
2: Aslında çok çok önemli bir nokta bu. Bazı testleri yapıyoruz, önceden bazı şeyleri belirliyoruz filan ama her vitamin için, her mineral için gerçekten takviye almamız gerekiyor mu? Bir soru bir kere. Her gün yeni bir maddeyle de karşılaşıyoruz. Yani yeni bir takviye çıkıyor. Bunların da hepsinin alınması gerçekten yararlı mı? Burada önemli olan şeylerden bir tanesi takviye kullanmadaki amacınız net mi? Yani gerçekten yani bu takviyeye ihtiyacımız var mı? Ona bakmamız lazım. Yani bazı testler vesaire toplam vitamin B12 düzeyini ölçüyor ama eksiklik konusunda bizi yanıltabiliyor. O zaman farklı testler kullanarak bunları değerlendirmek lazım. Hani belirgin bir takım şeyler, şikayetleri varsa kişinin saç dökülmesi, halsizlik, elde ayakta uyuşma gibi, tabii ki bunlar mutlaka destek isterler. Ama bu söylediklerim dikkat ederseniz bir hekim tarafından değerlendirilmesi gereken durumlar. Peki birey olarak kendi başımıza bir takviye satın almak ya da bize önerilen takviye için gidip online'dan veya işte kurumsal bir yapıdan takviye almak istediğimizde nelere dikkat etmeliyiz? Bu da önemli. Öncelikle etiketinde ürünün etkin madde miktarı açıkça yazıyor mu? Bu çok önemli. İçlerinde bazen birden fazla bileşen oluyor ve bu her bir bileşenin bu etkin madde miktarı, dozajı belirtilmiş mi? Bunun açık şekilde, şeffaf bir şekilde yazılmış olması lazım. Bazı ürünlerde sadece bitki özüttür yazıp etkin madde miktarı gizleniyor. Bu doğru değil. Kesinlikle bu tip ürünlerden uzak kalmak lazım. Sadece işte çok ucuz diye almak yanlış olabilir. Ya da çok pahalı bir ürünü, bu çok pahalı, çok iyiymiş gibi görmek de hatalı. Bu fiyat tuzağına da dikkat etmek gerekir. Her ne kadar çok düşük fiyatlar kaliteyle çelişebilirse de çok yüksek fiyatlar her zaman daha iyi ürün demek değildir. Bir de tabii takviye satın alırken özellikle kronik bir hastalığınız varsa, düzenli olarak mesela kan sulandırıcı ya da diyabet ilaçları gibi ilaç kullanıyorlarsa önce mutlaka hekimlerine, doktorlarına danışmalılar. Çünkü hiçbir takviye doğal ya da bitkisel diye sınıflandırıldı diye düşünerek tamamen zararsız falan diye görülmemelidir. Birçok bitkisel takviye, özellikle de doğal ve bitkisel diye sınıflandırılan birçok bitkisel takviye kullandığınız ilaçlarla da etkileşime girebilir. Bir başka nokta da güvendiniz, araştırdınız, aldınız, üzerinde önerilen kullanım miktarı vardır bunun. İşte der ki günde bir tane, bir kapsül alın mesela. Günde bir kapsül alan bir kişi bundan fayda görecekse, günde işte ben daha çok fayda göreyim, sabah öğle akşam alayım, günde 3 kapsül alayım, nasıl olsa doğal diye düşünmek çok yanlış. Önerilen miktarların asla üzerine çıkmamak gerekiyor. Fazla diye daha fazla fayda sağlayabileceğimizi düşünmemeniz lazım.
1: Rastgele alınan, yani hekime danışmadan alınan gıda takviyelerinin yaratacağı risklerden bahsedelim. Özellikle karaciğer ve böbrek üzerinde çeşitli yükler oluşturabileceğinden bahsediliyor. Siz ne dersiniz bu konuda?
2: Bir hekim kontrolünde, bu konuda uzman bir sağlık profesyoneli kontrolünde gerçekten ihtiyaçları belirlenmiş bir, yani kişinin ihtiyaçları belirlenmiş bir programda eğer takviye programı, takviye reçetesi düzenlendiyse bundan çok zarar görülmesi beklenmez. Takviyeler o anlamda doğru kullanıldıklarında fayda göstermeleri beklenir. Ama bazı hatalar yapıyoruz. Mesela uygun olmayan takviyeleri alıyoruz. Gerekli olmayan takviyeleri kullanıyoruz. Kullandığımız ilaçlarla etkileşime girebilecek takviyeleri kullanıyoruz. Mesela karaciğerde İlaçlar da dahil olmak üzere vücudumuza giren her türlü yabancı veya toksik maddeyi nötralize edecek bir sistem var. Bir enzim sistemi var ve bu enzim sistemi takviyelerin de temizlenmesi, vücuttan atılması için görev yapan bir enzim sistemi. Ve siz yüklendiğinizde karaciğerde bununla ilgili bir zorlanma mutlaka oluşabiliyor. Ama asıl takviyelerle ya da takviye ürün diye geçen ürünlerle ortaya çıkabilecek karaciğer hasarları genellikle ham madde ya da üretim sırasında maalesef ağır metallerle, toksik maddelerle bulaş sonrası güvenli olmayan, hani şu pestisitle zarar görmüş sebze ve meyvelerin yedirilmesi sonrasında ortaya çıkabilecek kronik hasarlar var ya, işte o şekilde ona benzer bir bulaşla eğer karşımıza gelirse biz fayda beklerken maalesef takviyeler iç organlara zarar verebilir. Bir de şöyle şeyler var, kolajen ve protein, amino asit, bu tip kreatin yine bu tip bir takım takviyeler, özellikle yüksek protein içeriğine sahip takviyelerde önerilen miktarın üzerinde kullanıldığı takdirde ya da böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları azalmış bir bireyin kontrolsüz şekilde kullanması durumunda, işte o zaman da yine böbrekte ve karaciğerde bir takım sorunlar çıkması işten bile değil. Bir başka önemli nokta, çok sık görmeye başladık maalesef, iyot takviyeleri, selenyum ve iyot takviyeleri. Selenyum ve iyot takviyeleri gerçekten doğru şekilde kullanıldığında bağışıklık sisteminden tiroid fonksiyonlarına kadar pek çok şeye yardımcı olabilecek, düzgün çalışması için destek olabilecek takviyelerken, bunların yüksek miktarda ve uzun süreli kullanımları maalesef tiroid bezini harap ediyor ve bağışıklık sisteminde fayda görmek yerine tam tersine olumsuz şekilde etkilenmesine sebep oluyor. O yüzden çok küçük miktarlarda bile kullanacak olsalar, ben herkesin mutlaka uzmana danışarak ve gerçekten ihtiyaçları olduğunun tespit edilmesi halinde takviyelerin kullanılmasını öneriyorum. Böyle kullanıldığı takdirde güvenle, içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bir takviye çılgınlığı var maalesef. Hani markete gidip şundan da 3 tane, bundan da 5 tane alayım der gibi, herkes kullanıyor, herkes alıyor, ben de alayım, kullanayım. Belki de en önemli zararı böyle bir davranış gösterdiklerinde alacaklardır vücutlarına. Buna dikkat etmeleri insanların çok çok önemli bence.
1: Aile hekimliği uzmanı Profesör İsmet Tamer NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli. %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 13.
3: Mutlu günler, saat 13, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimize özetlerle başlayalım. AK Parti'nin Sapanca kampı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Erdoğan önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki mutlak muhtan tartışmalarına da değindi, aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat sonrası dün gece yine gerginlik arttı. Amerikan ordusu İran'a hava saldırısı yaptı. Devrim muhafızları da karşılık olarak üsleri hedef aldı. Canlı bağlantıyla birazdan son durumu alacağız. Ve Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır yarın yapılacak törenin ardından defnedilecek. Törene dair ayrıntıları da bültenimiz içerisinde ekrana getireceğiz. NTV'de 13 bülteni başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca kampında önemli açıklamalarda bulundu. Milli meselelerde uzlaşı mesajı veren Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki mutlak butlan tartışmaları da vardı. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var dedi.
4: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
4: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
5: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
4: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
5: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
4: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir. Radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
3: Sapanca'ya gidelim şimdi. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu orada. Ahmet, Erdoğan'ın mesajları dışında öne çıkanlar neler?
6: Bu istişare kampı 33.
7: mesajları önemliydi. Kamuoyunda, siyasette yankı uyandıracaktır ama bununla beraber AK Parti'nin kendi içinde tartışmayı biraz daha gündeme getirmek istedikleri bir kamp olacak gibi görünüyor. Zira özellikle sahadaki durumun buraya, buradaki özellikle bakanlara, parti yöneticilerine yansıtılması gibi bir istek, arzu söz konusu.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri de buna değindiler. Sadece konuşma üzerine bir kamp olmasın, tartışma olsun ve bu tartışma sonrasında oluşturulacak rapor bizim partinin yönünü çizebilsin şeklinde bir kanı var bu istişare toplantısında. Ortak akıl toplantıları gerçekleştiriliyor. Bakanlar ve milletvekilleri bir araya gelecekler. Özellikle ekonomi başlığının önemli olduğunu söyleyelim. Zira sahadan gelen izlenimler, vatandaşların şikayetleri, istekleri, arzuları bugün etraflıca konuşulacak. Bir yandan da 25 yılın muhasebesi yapılıyor elbette. Bu kamptan sonra özellikle Ankara siyasetinde terörsüz Türkiye sürecini daha fazla konuşacağımız bir döneme doğru ilerliyoruz. Zira hukuki adım beklentisi söz konusu. Bu hukuki adımlar ne olacak? Detayları ne? Kamuoyuna yansımayan pek çok başlık var. Bugün bu kampta değerlendirilecek elbette, yarın da. Sadece bakanlar ve milletvekilleri tartışmayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar ve milletvekilleriyle birlikte olacağı bir tartışma da, tartışma ortamı da yaratılacak, konuşma ortamı da yaratılacak. Bizzat istekler, arzular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söylenebilecek böyle bir alanda yaratılmış durumda kampta. Erdoğan'ın açılışıyla başladı, yarın devam edecek. Yine öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek ama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kamptan ne yaşanıyor, ne yaşanacak buna dair zaman zaman bilgilendirme şeklinde açıklamalar da yapacak. Ata.
3: Ahmet Örsoğlu'nu dinledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde son durumu anlattı. Terör işinin %80-90'ı bitmiştir dedi. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden de kalkacaktır ifadesini kullandı.
8: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Hem Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem de bizim ısrarla üzerinde durduğumuz iç kalenin tahkim edilmesi. Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Silahlarını bırakanlar, örgütsel faaliyetlerini tamamıyla feshedenler, onlar Türkiye'ye geldiklerinde onların güvence altına alınacağı bir yasal düzenleme de tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İlla nihayet bütün herkesi kapsayacak ve illa nihayet yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir.
3: 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da sevk edildi. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölge yeniden diken üstünde. Körfez ülkesi Bahreyn, İran dronları tarafından hedef alındığını duyurdu. Ayrıntıları alacağız şimdi. Orta Doğu'da yeniden gerilim tırmanıyor ve NTV Tahran muhabiri Ali Çavuk'a dönelim. Bakalım notlarında neler var Ali?
9: Hatta Hürmüz Boğazı'nın egemenliği ve statüsüne dair gerilim ve belirsizlik devam ediyor, sürmeye devam ediyor. İran ve Umman arasında görüşmeler vardı, devam eden görüşmeler bunlar, ancak mutabakat imzalandıktan sonra ilk kez ABD Sirik bölgesinde bulunan gözetleme kulelerine dün gece bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Gerekçe ise Hürmüz Boğazı'ndan, Umman açıklarından geçen bir gemi, ticaret gemisine yönelik insansız hava araçlarıyla bir saldırı gerçekleşmişti. Hasar aldığı belirtildi. Bugün için de yine bir petrol tankerinin Umman açıklarından geçerken hedef alındığına dair iddialar var. Bu anlamda Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine dair gerilimin tekrar arttığını görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nda giriş çıkışlarda, geçişlerde İran'ın ve Umman'ın yayınladığı iki rota var ata. Gemiler, ticari gemiler, petrol tankerleri ya İran karasularından ya da Umman karasularından geçmek zorundalar. Çünkü orta koridor olan, geleneksel olarak gemilerin geçtiği bölgede savaşın neden olduğu tehlikeden dolayı şirketler ve gemiler çok tercih etmiyorlar. Bu nedenle de Hürmüz Boğazı'nın kuzeyi ve güney rotaları tercih ediliyor. Umman açıklarında ise son günlerde bazı gemilerin hedef alındığına ilişkin haberler daha sık gelmeye başladı ve ABD dün gece İran'ın Sirik Adası'nda Hürmüz Boğazı'nı gözetlemek ve denetlemek için kullanılan bazı kuleleri hedef almıştı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu şafak vaktinde sabaha karşı ABD'nin bölgede bulunan bazı üslerine yönelik insansız hava araçlarıyla karşı bir misilleme düzenlediğini duyurmuştu ve bir ülke ismi gelmemişti İran tarafından. Ancak Bahreyn ülkesine yönelik bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bu saldırıların, bu misillemenin Bahreyn'e yapılmış olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Ancak Umman ve İran arasında görüşmeler bir taraftan sürerken, devam ederken Hürmüz Boğazı'nda kim egemen olacak, buna dair gerilimin yeniden bir askeri tırmanışa dönüştüğünü görüyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kınama açıklaması geldi ABD'nin dün geceki hava saldırısına. Lübnan ateşkesini de hatırlattı. Bir taraftan ABD ile koordinasyon içerisinde İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğünü, bunun da ateşkesin ihlali olduğunu ve bir taraftan da mutabakat zapkının da ihlali olacak şekilde ABD'nin bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu Dışişleri Bakanlığı ve bu saldırıyı kınadı. Tüm sorumluluğun ABD'ye ait belirtildiği Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Öte taraftan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Hatta Hürmüz Boğazı tamamıyla İran'ın kontrolü altındadır ve alternatif hiçbir rota da güvenli değildir şeklinde bir uyarı açıklaması geldi İran tarafından. Hatta
3: Ali Çabuk aktardı. İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda ise çerçeve anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaya göre İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor.
5: Dört gün süren görüşmelerin ardından uzlaştılar, çerçeve anlaşmayı imzaladılar. İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. Görüşme sonrası imza töreni düzenlendi. Törene Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılırken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da hazır bulundu. Rubio anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Anlaşma olası bir barış anlaşması için yol haritası niteliğinde. Buna göre İsrail ordusu biri Litani Nehri'nin güneyi, diğeri kuzeyi olmak üzere iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerleri yerleştirilecek. İsrail-Lübnan sınırında güvenliği artıracak bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan silahlı kuvvetlerine 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Beyrut'la varılan anlaşmanın ardından kameraların karşısına geçti. Netanyahu, Hizbullah silahsızlandırılmadığı ve İsrail'e yönelik tehdit sürdüğü müddetçe Lübnan'ın güneyindeki varlığını sürdüreceklerini söyledi. Anlaşma haberinin ardından Hizbullah yanları ise Beyrut'un güneyinde protesto için sokağa çıktı. Motosikletli gruplar sloganlar atarak anlaşmaya tepki gösterdi.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının çıktığını açıkladı. Uradoğlu, toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak, bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelin bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz, dedi. Türk sinemasının uslu oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
10: Asya. Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Yılanların Öcü'nün Kara Bayramı, Tomruk'un Kürşat Çavuş'u. Yeşilçam'ın usta ismi hayata gözlerini yumdu.
11: Yeri ölüm öder. Ama canlıyken belim bükülmez.
12: Olmaz öyle şey.
10: Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Kadir İnanır bir süredir çeşitli hastalıklar sebebiyle tedavi görüyordu. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu solunum sıkıntısı nedeniyle 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 14 Mayıs'ta da yoğun bakıma alınmıştı. Acı haber hastaneden geldi. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti.
13: Ben seni buldum Al Yazmalım. Kaybetmek istemem.
10: Beşiktaş'taki hastaneden yapılan açıklamada akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetmiştir denildi.
14: Yalan yok, çıkar yok, karamsarlık hiç yok.
10: İnanır için pazar günü saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı cenaze namazının ardından ulus mezarlığında defnedilecek.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, Kadir İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. İnanır'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Devlet Bahçeli, sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum dedi. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Niğde'nin Bor ilçesindeki patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuriye Özkan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti. Kaçırılan ve polis operasyonuyla kurtarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı yerleştirildiği tespit edildi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Cihazı yerleştirense eski bir belediye çalışanı. Öte yandan olayın faillerinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı tutuklandı.
15: Önce telefonla talimat aldılar. Otomobille keşif yaptılar. Araca takip cihazı yerleştirdikten sonra Erhan Karaal'ı kaçırdılar. Cihazı yerleştirense eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının peşindeki zanlılar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde önce eski belediye personeli beliriyor. Otomobile bindikten kısa süre sonra yanına bir kişi daha geliyor. Ara sokaklarda dolaştıktan sonra GPS cihazını Erhan Karaal'ın aracının altına yerleştirip uzaklaşıyor. Bu yöntemle peşine düşülen Erhan Karaal İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırıldı. Zorla araca bindirilip Tuzla'daki atıl bir üretim tesisine götürüldü. 32 saat sonra 19 Haziran'da polis operasyonuyla kurtarıldı. Bu görüntüler polis 4 gün boyunca yüzlerce saat kamera kaydını inceledikten sonra ortaya çıktı. Önce 6 zanlı tutuklandı. Salı ve çarşamba günü yapılan baskınlarla 10 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Sakarya'da bungalov evde saklandığı belirlendi. Kocaeli'ye kaçtıkları sırada gözaltına alındılar. Bir kısmı ormanlık arazide izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Yakalananlardan 4'ünün kaçırılma olayının failleri olduğu tespit edildi. Zanlıların tümü tutuklandı. Kaçırılma olayıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan gazeteci Ali Çağatay ise yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.
3: Başkent'te düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara Valiliği trafiğe tamamen kapatılacak bölgeler hariç toplu ulaşımın süreceğini açıkladı. Yayalara yönelik de bir kısıtlama bulunmuyor.
5: Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve boyunca herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı olmadığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden de zirve boyunca Ankara'da uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine dair yeni bir açıklama geldi. Buna göre il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacak yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecek. Otobüs ve minibüs ulaşımında da zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve çevresiyle liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresindeki kapatılan yollar hariç herhangi bir kısıtlama olmayacak. Metro ve Ankara'yı ulaşımı da sürecek. Sadece Ankara'yı Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında zirve boyunca iniş ve biniş yapılmayacak. İş yerlerine yönelik de herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritasıyla geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlarla alternatif ulaşım yolları görülebiliyor. harita.iletisim.gov.tr adresinden hizmet veren platform yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı.
3: Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenle kutlandı.
16: Metehan'dan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e, tam 2235 yıllık Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümü Kıbrıs'ta da kutlanıyor. 28. Piyade Mekanize Tümen'deyiz ve burada Kara Kuvvetleri'nin kuruluşu büyük coşkuyla asker aileleriyle birlikte etkinliklerle kutlanıyor.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tören saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in mesajları okundu. Etkinliklerin en dikkat çekici bölümü ise askeri alandaki gösterilerdi. Özel kuvvetlerin de yer aldığı programda yerli ve milli askeri teçhizatlar görücüye çıktı. Drone ve bomba arama köpeklerinin nefes kesen gösterileri ilgiyle izlendi. Anlamlı günde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazileri de oradaydı. Mehmetçik kahraman gaziler ve aileler bu tarihi günü çekilen anı fotoğrafıyla ölümsüzleştirdi. Günün anlam ve önemini Tümen'de görevli Topçu Teğmen sonra gündüz özetledi.
17: Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, şanlı tarihimize nice zaferler kazandırmış, yüce Türk milletinin hak ve menfaatlerini daima korumuş ve devam ettirmiş olan Kara Kuvvetlerimizin 2235. yıl dönümünü kutluyoruz.
3: Yurt dışından gelişmelerle devam edelim. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın büyüklüğü nedeniyle arama kurtarma yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Rodriguez'e de tepki gösterdi. Bölgede ise halk kurtarma çalışmaları için seferber oldu.
18: Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekiplerse yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
19: Cenazemizi iki gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkisi olay yerine...

0: Şimdi yaza gireli resmiyette tabii 27 gün oldu ama esas yazlığını galiba çok yakın bir zamanda gösterecek. Neler söylersin, 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar olacakmış galiba. Biraz ayrıntı alalım senden.
1: Merhaba Atan. Önce bir şunu söyleyeyim ben. Avrupa'daki etkili olan sıcak hava dalgaları zaten aynı değerler bize her yıl en az bir defa muhakkak geliyor. Çoğu zaman 2-3 defa da geliyor. Ama tabii hissedilenler aynı değil. Bu bir çelişkiye açıklık getirelim. Hani Avrupa'da neden bu kadar daha ölümcül? Tamamıyla nemle bağlantılı. 45 derece kuru sıcak mı? Yoksa 30 derece çok nemli hava mı daha öldürücü? 30 derece çok nemli hava daha öldürücüdür. Yani Avrupa'daki sıcaklıklar hani bizdeki Adana sıcağından fazla hissediliyor. Biliyorsunuz Adana sıcağı meşhurdur ama Avrupa'da Adana sıcağından fazla hissediliyor. Bunun nedeni ne? Avrupa'da yoğun bitki örtüsü olması, sık ormanlar ve nehir ağlarının uzun geniş nehir ağları o bölgede yoğun buharlaşmaya neden oluyor. 34 derece sıcaklık, %80 nem oranında 45 derece, %85 nem oranında 54 derece hissediliyor. O nedenle Avrupa'da bu kadar ölümcül ve bu kadar sorun yaratıyor. Şimdi bizde de önümüzdeki hafta sıcaklıklar 5-6 derece yükselecek. Bugün İstanbul'da daha nemli bir hava var geçtiğimiz günlere göre. Kuzey Ege'de rüzgar çok şiddetli, Çanakkale İzmir arasında fırtına hızında esiyor. Hem orman yangını hissi yaratıyor orada hem de denize açılmak tehlikeli hafta sonu için. Şimdi önümüzdeki hafta sıcaklıklar hangi değerlere çıkacak onlara bir bakalım. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 29 derece, Ankara'da 31 derece. Salıdan itibaren bu sıcak hava dalgası gelecek. Özellikle çarşamba ve perşembe çok sıcak olacak. İstanbul 35-36 dereceye çıkacak bölgede. Ama nem o günlerde daha düşük olacak. Yani daha kuru bir hava olacak. Dün Batı Karadeniz hattında, Bolu'da, Ankara'da, Kayseri'de, İç Anadolu'da 35-36'lara ve bazı yerlerde 37-38'lere kadar çıkacak. Aydın 40 dereceleri geçecek Ege'nin iç kesimleri. Akdeniz'de hissedilenler 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da şimdiye kadar en yüksek sıcaklıklar 39 dereceydi. Önümüzdeki çarşamba, perşembe 43 derecelere yükselecek atam. Yani önümüzdeki hafta sıcak çarpması tehlikesi yüksek. Güneşe çıkmamamız gerekiyor ama çıkacaksak şapka veya şemsiye kullanmamız gerekiyor. Açık renkli kıyafetler giymemiz lazım ve bol bol su tüketmek gerekiyor ve yağlı besinler yağlı değil, daha sebze meyve ağırlıklı beslenmek gerekiyor.
0: Peki Dilek, iklim değişikliği bu tür sıcak hava dalgalarının sıklığını ve şiddetini artırıyor mu?
1: Evet, iklim değişikliğinin etkisiyle zaten son 5-6 yıldır bunu görüyoruz. Gelen sıcak hava dalgalarının hem seviyesi yüksek hem de daha uzun süre kalıyor. Bundan 10 yıl önce 3 gün kalıyordu, 4 gün kalıyordu sıcak hava dalgası ama şimdi 2 hafta sürebiliyor. Tabii sıklığı ve süresi uzadıkça da daha ölümcül oluyor, daha tehlikeli oluyor. Özellikle nem yüksekse kalp krizine kolaylıkla neden olabiliyor. Baygınlık, ısı krampları, ısı çarpması bunlara rahatlıkla neden oluyor. O yüzden biz yazın en çok neye bakarız? Nem oranı nedir? Bağıl nem oranı nedir? Ona bakarız. Ve rüzgar ne kadar serinlik veriyor? O bizi çok ilgilendiriyor. Avrupa neden bu kadar etkilendi? Çok yüksek neme sahip. Yani oradaki 34 derece sıcaklık, tekrar söylüyorum, Adana sıcağından daha yüksek hissediliyor.
0: Peki, Dilek Çalışkan'dan aldık hava durumuna dair ayrıntıları. Avrupa genelinde aşırı sıcaklar da hayatı ve altyapıyı felç etmeye devam ediyor. İngiltere'de sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelenirken kıta genelinde de can kayıpları artıyor.
2: Avrupa'da aşırı sıcaklar rekor üstüne rekor kırıyor. İngiltere'de tüm zamanların en sıcak Haziran günü rekoru 24 saat içinde ikinci kez tazelendi. Termometreler 36,9 dereceyi gösterdi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da serinlemek isterken boğulanların sayısı 40'ı aştı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakaları

0: sayılarının da arttığı bildirildi. Ülkede hafta sonundaki festival etkinlikleri iptal edildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle asfaltın çatladığı Almanya'dan da peş peşe can kayıpları haberleri geldi. İtalya'nın başkenti Roma'daki kritik durumsa termal kameralara yansıdı. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrederken güneş altındaki yüzey sıcaklığı yer yer 65 hatta 73 dereceye kadar ulaştı. Greenpeace yetkilileri Roma yönetiminden açık havada çalışanlar için acil kısıtlama getirmesini talep etti. Uzmanlar özellikle İngiltere ve Fransa'daki konut yapısının bu denli aşırı sıcaklara uygun olmadığı görüşünde.
1: İzolasyonsuz metal çatılar evleri fırına çeviriyor. Sadece birkaç saat güneş alması yeterli.
0: Hollanda tarihinde ilk kez aşırı sıcak dalgası nedeniyle kırmızı alarm verildi. Avrupa genelinde en az 150 milyon kişi 35 dereceyi aşan hava şartlarıyla mücadele ettiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da hafta sonu termometrelerin 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerinde hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
2: Konut iş yeri gibi taşınmaz satışlarında uygulanacak güvenli ödeme sisteminin devreye alınması 1 Ekim'e ertelendi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin taşınmaz satışlarında kayıt dışılığın ve dolandırıcılığın önüne geçmek amacı taşıdığı belirtildi. Güvenli ödeme sistemi tapuyla ödenen bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlıyor. Açıklamada sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine de işaret edildi. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla devreye alınma tarihi 3 ay süreyle uzatılmış ve 1 Ekim olarak belirlenmiştir denildi. 18 milyon öğrencinin karne almasıyla yaz tatili süreci de başlamış oldu. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den ailelere çağrı geldi. Çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmeleri ve meslek yönelimlerinin belirlenmesi amacıyla esnaf işletmelerine gönderilmesini önerdi.
3: Okullar artık tatil oldu. Bu yaz tatilini çocuklarımızın değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın bir meslek dalında heveslendiği elektrik, elektronik artık ne mesleği çok seviyorsa el becerilerini geliştirmesi için hemen o çocuğunuzu o iş yeriyle temas ettirin.
4: Okullar yaz tatili dönemine girerken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den ailelere çağrı geldi. Çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmeleri ve el becerilerini geliştirmeleri amacıyla esnaf işletmelerine gönderilmesini önerdi.
3: Yani şıraklık değil bu. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin el becerileri olan kendi işini kendi yapabilir ve beşeri münasebet kazanabilmesi için çok önemli. Bu bir resim atölyesinde de olabilir. Bu bir yine ahi geleneği kültürüne münasip meslek dallarında da olabilir.
4: Çıraklığın çocuk işçilik olmadığını da vurgulayan Palandöken, çıraklık mesleki eğitimdir dedi.
3: Belirli bir iş yerinde giriş çıkış saati belli olan saatlerde sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçlı. Dünyada 138 milyon gencimiz bu çıraklıkla ilgili, çocuk işçilikle ilgili UNICEF'in yapmış olduğu tespitte bunu ayırmak lazım.
2: Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. Dördüncü sınıf öğrencisi Fatma Nurcan'ın mezun olmasıyla okulun öğrencisi kalmadı.
0: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
5: Artık dördüncü sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapanacak.
0: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarı Yayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
5: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
0: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayaz okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
2: Plastik kullanımı özellikle koronavirüs salgınından sonra arttı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı. Mikroplastikler artık her yerde görülebiliyor. Hatta anne sütünden bebeğe bile geçiyor.
6: Islak mendil kullanımı çok yaygın ama içinde plastik var ve ardında ciddi bir atık bırakıyor. Türkiye'de yılda 170 bin ton ıslak mendil atığı oluşuyor. Bu da yaklaşık 11 bin hafriyat kamyonu dolusu atık anlamına geliyor.
7: 2060 yılına kadar eğer bu tarzda kullanmaya devam edersek, sadece ıslak mendiller açısından söylüyorum, 256 bin tonluk bir atığımız olacak.
6: Plastikler doğada parçalanması en zor ürünler. İçindeki kimyasallara göre parçalanma süresi 700 yıla kadar çıkabiliyor. Mikroplastikler de artık her yerde, hatta anne karnında bile bulunuyor.
7: Balıklardan mesela, onların da aslında mide ve veya diğer organlarında görüyoruz birikimleri. Toprağa geçiyoruz, toprakta çok basit solucan tarzında tanımladığımız canlılarda görüyoruz. Artık insana geldiğimizde gerçekten beyin bariyerini aştığını, daha küçük yani nano ve küçük plastik yapıların ve hatta plasentada görüldüğünü görüyoruz. Bu çok tehdit edici. Bir kansere sebebiyet verebilir. Hatta Alzheimer tarzında benzer hastalıklara sebep olacağı konusunda da çalışmalar yapılmış.
6: Koronavirüs salgınında tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi plastik kullanımını arttırdı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı.
7: Gördüğünüz gibi baktığınızda bunu tanıyamıyorsunuz. Normalde bu bir pet şişe olabilir, bu sizin kullandığınız bir çöp torbası olabilir ya da bu bir kalemin parçası olabilir. Zaten bu noktaya geldikten sonra asıl kalıcılık, asıl toksik etkiler başlıyor.
8: Ürünün pet yani şişeler. Pet şişe. Evet. Her gün kullanıyoruz.
7: Maalesef.
8: Bunun anlamı nedir?
7: Doğanın çözemediği bir problem bu. Doğa onunla nasıl başa çıkacağını bilemiyor çünkü doğal bir ürün değil. Bu manada önce küçük küçük kırılmalar ve daha sonrasında mikro nano boyutu ulaşana kadar da etkilerini göstermeye devam ediyor.
6: Uzmanlar plastik yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz ürünleri tavsiye ediyor.
2: Bu yıl bilim dünyasından pankreas kanseri tedavisine dair birden fazla umut verici haber duyduk. Yaşam süresini uzatan bir ilaç ve yapay zeka sayesinde kanserin yıllar öncesinden tespit edilmesi bunlardan ikisiydi. Bugün İstanbul'da da önemli bir toplantı vardı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları pankreas kanserine dair yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.
0: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
9: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız.
0: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
10: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
11: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek.
10: We've shown it in the pre-cancers. And so when you use this drug to treat advanced pancreatic cancer.
0: Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
9: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
0: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
2: Washington, yapay zeka teknolojisine yönelik kısıtlama çemberini genişletiyor. Beyaz Saray, popüler yapay zeka platformu ChatGPT'nin en yeni sürümüne sınır getirilmesini talep etti. Peki bu kararın ardındaki sebep ne? Haberimize bakalım.
0: Washington'dan yapay zeka konusunda bir kısıtlama hamlesi daha geldi. Beyaz Saray sohbet robotu ChatGPT'nin en yeni sürümünün kullanımına sınır getirilmesini talep etti. ABD medyasına yer alan habere göre ChatGPT 5.6 modelinin gelişmiş yetenekleri hükümette endişe yarattı. Washington güvenlik açıklarını saniyeler içinde tespit edebilen bu sistemlerin yabancılar tarafından kullanılmasını ulusal güvenlik tehlikesi olarak nitelendiriyor. Trump yönetimi modelin sadece onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi. Amerikalı kaynaklar OpenAI'nin bu yeni sürümünün daha önce ihracat kontrolü getirilen Anthropic şirketinin Mythos modeliyle aynı seviyede görüldüğünü bildirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın çalışanlarına gönderdiği ve basına sızan bilgi notu da haberi teyit eder nitelikte. Notta hükümetin yeni modele erişimi müşteri bazında onaylayacağı vurgulanırken Altman kısıtlamaların uzun vadede uygulanabilir olmadığına dikkat çekti. Trump yönetimi geçtiğimiz haftalarda Anthropic şirketinin en gelişmiş modelleri Mythos ve Fable için ihracat kontrolü getirmişti. Şirket yabancı mühendisleri de kapsayan bu kısıtlamalar nedeniyle söz konusu gelişmiş yapay zeka modellerini tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.
2: Yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İşte tam da bu nedenlerle birçok sanatçı konserlerinde telefonsuz bir ortam talep ediyor. Son olarak bu yılki Edinburgh Uluslararası Festivali'nde telefonların kapatılması kararı alındı.
12: Sosyal medya platformlarında cep telefonlarıyla çekilmiş milyonlarca konser görüntüsü dolaşıyor. Telefonların ışıklarıyla şarkılara eşlik ediliyor. Hatta şarkıcılar hayranlarının telefonuna uzanıp onlarla öz çekim yapıyor. Bir an bile yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Edinburgh Uluslararası Festivali'nde tüm gösteriler için Lights Down, Phones Off yani ışıklar kapanır, telefonlar kapanır uygulaması yapılacak. Festival yönetimi önceki yıl yaşanan sayısız dikkat dağınıklığı ve kesintinin ardından hem izleyicilerden hem de sanatçılardan gelen talepler doğrultusunda bu kararı aldı. 7-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yetkililerin seyirciden bazı beklentileri var. Işıklar söndüğü an cep telefonlarının görüş alanından uzak tutulması, performans sırasında fotoğraf veya video kaydı yapılmaması, bildirim ışığının dikkat dağıtması nedeniyle cihazların tamamen kapatılması. Every performance is different. Our web... Festival direktörü Nicola Benedetti, seyircinin sahici bir deneyim yaşaması için bu kararı aldıklarını piyanist Alfred Brendel'in sözleriyle anlatıyor.
13: Bu yıl kendine saygı duruşunda bulunduğumuz merhum Alfred Brendel bunu en iyi şekilde şöyle ifade etmişti. Seyircinin katkısı konsantrasyon ve sessizliktir. Müzisyenin enerji alabileceği bir elektriktir. O elektriklenme gerçek. Ben bunu hayatım boyunca sahnede hissettim. İzleyicilerimizi telefonlarını kapatmaya ve gerisini sanata bırakmaya teşvik ediyoruz.
12: Şarkıcı Phoebe Bridgers geçtiğimiz günlerde konserlerinde telefon kullanımını tamamen yasakladığını ve hayranlarının telefonlarını konserden önce özel keselere koymaları gerektiğini duyurmuştu. Sanatçı Bob Dylan'dan oyuncu Rosamund Pike ve Jesse Buckley'e kadar birçok ünlü isim de cep telefonu kullanımını yasaklayan politikalar konusunda ısrarcı oldu.
2: Hatay Sörf Merkezi 6 Şubat depremlerinden sonra çocuk, genç ve ailelerin yeniden umut bulmasına yardımcı oldu. 2 yıldır faaliyette olan merkezde yetişen sporcular Türkiye şampiyonlukları da kazandı. 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verilen merkezin yeni yerleşkesi de törenle hizmete açıldı.
14: Depremden sonra psikososyal destek için kuruldu. Depremzede çocuk ve gençler Hatay'ın Samandağ sahilinde sörfle hayata tutundu. Başarılı sporcular yetiştiren Hatay Sörf Merkezi'nin yeni yerleşkesi açıldı.
15: Samandağ sahilimizin güçlü dalgaları artık Hataylı gençlerimizin özgüvenini büyüten, kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve onları ulusal hatta uluslararası başarı hedeflerine taşıyan önemli bir mekana dönüşmüştür.
14: Sörf eğitmeni Deniz Toprak 6 Şubat depreminden sonra gittiği Hatay'da dalgaların sörf için ne kadar uygun olduğunu fark etti. Depremzede çocuk ve gençlerin sosyal hayata uyum sağlamaları için bir merkez kurulması fikrini ortaya attı. Hatay Sörf Merkezi iş insanı Cemal Akar ve eğitimci Derya Gümüş Türkoğlu'nun kurucu ortaklığıyla 2024 yılında hizmete açıldı. Depremden etkilenen gençler sörfle moral buldu. Hatay Sörf Merkezi'nden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Ahbap Derneği işbirliğinde proje yürütüldü. Konteyner yapıda hizmet veren merkeze sörf eğitim ve spor alanları, konaklama bölümleriyle çeşitli sosyal donatı alanları kazandırıldı.
16: Çok gururluyuz. Birçok gencimiz şu anda bu olay meyvesini veriyor ve milli takıma uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.
14: Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen sporcular arasında Türkiye şampiyonlukları kazanan ve milli takıma yükselenler de oldu. Bugüne kadar 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verildi.
2: Türk dizileri dünyanın 170 ülkesinde yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşıyor. Hem Türkiye'nin tanıtımına hem de ihracata katkı veren Türk dizi filmlerine yönelik desteklerin kapsamı genişletildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda da dizi film destekleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
17: Dede biliyorsun aslında ben hikayemizi biraz İstanbul'a benzetiyorum.
18: Nasıl yani?
17: Işıl ışıl, boğaz gibi. Senin kalbin Yeditepe gibi. Her duygunda ayrı bir manzara saklı gibi.
19: Dizi film desteklerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Desteklere ilişkin başvuru ve yararlanma şartları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi.
20: Tarihteki her imparatorluğu bir kadın yıkmıştır. Beni de sen yıktın.
21: Yeter! Bırakıyorum!
19: Aynı yıl içinde birden fazla proje için destek alınmasının önü açıldı.
22: Yo, ben buraya kavga etmeye gelmedim.
23: Eğer bu diziden biri gidecekse bu sen olacaksın, ben değil.
19: Düzenlemeyle destek sistemi bölüm bazlı hale getirildi. Dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayınlanmış olma şartı kaldırıldı. Yapımların en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanmış olma kriteri ise korundu.
24: Enerji toplaman lazım sanki.
25: Neden?
24: Dans edeceğiz.
19: Yeni düzenlemeyle destekler, dizi film bölümlerinin yurt dışındaki iletim hakkını elinde bulunduran hak sahiplerine verilecek. Destek başvurusu yapılan her bölümün ilk gösteriminin ise başvuru tarihinden önceki en fazla 3 yıl içinde Türkiye'de bir televizyon kanalında gösterilmiş olması gerekecek. Destek başvuruları, kamu, sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.
26: Ne yapacaksınız bu Ömer Bey?
27: Benim çok güzel bir projem var Antalya ile ilgili. Onu kendisine sunmak istiyorum.
19: Türkiye'nin ve milli kültürün tanıtımına katkısı, Türkçenin yaygınlaştırılmasına etkisi, ihraç edilen ülke sayısı, hedeflenen turizm pazarıyla uyumu, reyting performansı ve dijital mecralarda izlenme ve erişim verileri esas alınacak.
28: Senin bu patronu nasıl biri?
29: Sıradan biri aslında. Ya anlatılacak pek.
30: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
5: Maç takvimi.
6: Dünya Kupası'nda grup etabı bu gece tamamlanıyor. İlk maçlar gece saat 12'de. L grubunda çetin bir liderlik yarışı var. Hırvatistan-Gana ve Panama-İngiltere karşılaşmaları oynanacak. Ardından K grubunda saat 2.30'da Kolombiya-Portekiz'le, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de Özbekistan'la kozlarını paylaşacak. Sabah saat 5'te J grubuyla son grup maçlarını izleyeceğiz. Cezayir-Avusturya ve Ürdün-Arjantin maçları oynanacak.
5: Maç takvimi.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
7: Müzik arası.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya-Darende yolunun 26-31. Kilometrelerinde ve Tokat-Sivas yolunun 19-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde.
2: Hava durumu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Mutlu günler, saat 14, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. Olay Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat, Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtımı töreninde ardından tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında ise 12. sınıf öğrencisi Halil A., 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 18 yaşındaki saldırgansa tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez. Umudumuz CHP'nin dış mihraklardan kurtulmasıdır ifadesine yer verdi.
1: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde son durumu anlattı. Terör işinin %80-90'ı bitmiştir dedi. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır mesajını verdi.
2: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Hem Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem de bizim ısrarla üzerinde durduğumuz iç kalenin tahkim edilmesi. Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Silahlarını bırakanlar, örgütsel faaliyetlerini tamamıyla feshedenler, onlar Türkiye'ye geldiklerinde onların güvence altına alınacağı bir yasal düzenleme de tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İlla nihayet bütün herkesi kapsayacak ve illa nihayet yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir.
0: Bültenimize haber turuyla devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada temaslarına yönelik sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Kanada'da iki gün boyunca son derece verimli temas ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda giderek daha güçlü bir ortaklığa doğru ilerlediğini söyledi. 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık'tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da var. Ayrıca İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temuncu'nun dosyaları da sevk edildi. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Osmaniye'de 53 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Bir işletmenin şubelerinden satın alınan tatlıları tüketen 53 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlendikleri tespit edilen 25 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 28 kişinin tedavisi ise sürüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak kreş ve gündüz bakım evleri hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Çocukların güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirlediklerini, kurum personelinin niteliklerine ilişkin de kriterleri düzenlediklerini vurguladı. Göktaş ayrıca düzenli izleme ve denetim sisteminin devreye aldıklarını, çocukların güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdiklerinin de altına çizdi. Noktaladık. Yayınımız Tekno Hayat'ta devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: NTV Radyo. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Yaşandığında da doktorlar sağlıklı beslenme ve hareket etme kadar uyku düzenine de vurgu yapıyor. Peki uyku vücut için neden bu kadar önem taşıyor? Biz uykudayken vücudumuz nasıl bir düzende çalışıyor? Uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Fırat'a sorduk.
3: Uykuyu kesinlikle bir kenara atmamamız gerekiyor. Çünkü hayatımızın üçte biri neredeyse uykuda geçiyor. Hani bunu siz isteseniz de istemeseniz de bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla bunu en kıymetli bir şekilde kullanmamız ve bundan fayda görmemiz gerekiyor. Burada aslında insan vücudunun doğasına bakmak gerekiyor. Yani ta tarih öncesi çağlara, bu mağara döneminde insanların yaşadığı zamanlara gidecek olursak, o dönemki insanlar hava karardığında zaten ışık yok ama sabah da hava aydınlandığında insanların hayatları tekrardan başlıyor. Bu süreç aslında vücudumuzun doğal bir süreci. Ama biliyorsunuz sanayileşme devriminden sonra özellikle insanlarda tabii ki çalışma şartları olsun, yaşam şartları olsun her şey değişti. Hele hele bu son 20-30 yıl içinde işte bu televizyonun gelişmesi, cep telefonları, tabletler vesaire bunların gelişmesi ve hayatımıza girmesi sonucunda uyku kalitelerimiz ve uykumuz tamamen allak bullak oldu. Hani bir kere ortak akılda birleşmemiz gerekiyor. Uyku sonuçta vücudun yenilendiği, tamir edildiği bir dönem. Hatta biz biliyoruz ki öğrendiğimiz şeylerin tekrarı yine uykuda oluyor. Diyelim bir öğrenci için çalışıyor, derslerini çalışıyor, sınavı var ama bu uykuda bu bilgiler pekişiyor. Dolayısıyla uyku gerçekten bu anlamda insan vücudunun olmazsa olmazı. Şimdi bu işte 10 ile 02 arası veya işte kimi yerlerde 11 ile 03 arası denilen uyku süresi tabii melatonin dediğimiz uyku hormonundan kaynaklanıyor. Bu dönemlerde en fazla salgılandığı dönem yani salgılanmaya başladığı ve gittikçe de pik yaptığı bir dönem. Bu sebeple hani bu uykunun daha kaliteli ve daha önemli olduğu vurgulanıyor. Ama bu demek değildir ki sadece saat işte 11 ile 3 arası uyuyun demek değil. Ama bu dönem gerçekten normal kişilerde yani sağlıklı kişilerde en yoğun olduğu uyku dönemi. Ama şu bir gerçek ki hepimiz biliyoruz daha bebekken yeni doğduğumuzda neredeyse 15 saat 20 saat günlük uykuyla geçiriyoruz. Ama bu yaş ilerledikçe, yaşlandıkça da diyebiliriz hatta bu uykuya olan ihtiyacımız gittikçe azalıyor. Erişkin bir kişinin normal standart uyku süresi 6 ila 8 saattir ama bunu biraz daha genişletebilirsiniz. Belki 5 ile 10 saat diyebilirsiniz. Çünkü bazı uzun uyuyucu dediğimiz bir ekip var. 8 saat yetmez bunların uykusuna. 10 saatten aşağı uyandıklarında mesela uykularını alamamış kalkarlar ama bir de kısa uyuyucular var. Mesela bunlar da erişkin için söylüyorum tabii. 5 saat uyuduklarında onlar için yeterli olur. Yani gün içinde herhangi bir problem yaşamazlar. Aşırı uykulluk hali olsun veya dikkat eksikliği gibi sıkıntılar yaşamazlar. Kişiye göre değişir. Yani burada bir standart olması mümkün değil. Kimi biliyoruz ki tavuk baykuş meselesi yani kimi insanlar erken yatar, erken kalkar ama kimisi de alışkanlık olarak veyahut da vücudu onu kaldırdığı için daha geç yatar, sabah da ona göre eğer imkanı varsa geç kalkar veyahut da geç yatıp erken kalkan bir ekip de var. Normal anlamda kişiden kişiye değişir, insan vücudunun ihtiyacı kadar uyuması gerekir. Yani bu şu demek değildir. Ben işte 4 saatten fazla uyumamam gerekiyor deyip kendinizi zorla uyandıramazsın.
4: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Cem Kılıç'la İşten Güçten Haberler.
5: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
4: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
5: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
4: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
5: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
6: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakta yükümlüdür.
4: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: Cazın Büyüsü'ne hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Ben Hakan Rauf Tüfekçi Fatih Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Bu hafta sizlere caz tarihinin çok ilginç simalarından birini tanıtıp çalıyoruz. Tommy Flanagan ya da tam adıyla Thomas Lee Flanagan. 16 Mart 1930 yılında doğan sanatçı 16 Kasım 2001 yılında geçirmiş olduğu kalp problemlerinin sonucu olarak hayata gözlerini yumdu. Bugün sizlere Tommy Flanagan'ın John Coltrane'e ithaf ettiği bir albümü dinleteceğiz. Albümün adı Giant Steps. 1959 yılında Coltrane'in kaydettiği bu albüm caz tarihinin en önemli kayıtlarından biri olarak hala tüm caz severlerin koleksiyonunda yer alır. Bu albümde Flanagan piyano çalıyordu Coltrane'in yanında. Aradan yıllar geçti, Flanagan dünya çapında bir şöhrete kavuştu ve Angel Records'tan yaptığı bu kayıtta da 59'daki beraber çaldığı Coltrane'e bir ithaf albümü yaptı. Albümde piyanoda Flanagan var, basta George Mraz ve davulda da Al Foster var. Hemen ilk parçamız Mr. PC.

Cazın Büyüsü'nde NTV Radyo'da bu hafta Tommy Flanagan'ı çalıyoruz. 1982 kaydı Giant Steps, sanatçının Coltrane'e yapmış olduğu bir saygı albümü. Sanatçı Detroit doğumlu. Müziğe önce klarnetle başlıyor, daha sonra piyanoya geçiyor sanatçı. Sanatçının ilk piyano öğretmenlerinden bir tanesi Gladys Wade Diller. Bu sanatçı aynı zamanda Detroit'ten çıkmış iki önemli piyanistin de hocası. Biri Kirk Lacy, diğeri de Barry Harris. Albüme dönüyoruz. Sıradaki parçamız Central Park West.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta sizlere Tommy Flanagan'ı çaldık. 1982 en şakaydı. Giant Steps bu hafta dinlediğiniz albümdü. Davulda Al Foster, kontrbasta George Mraz'ın olduğu bu albüm. Sanatçının 1959 yılında Giant Steps'in kaydında beraber çaldığı John Coltrane'e bir saygı duruşuydu. Albümden çalacağımız son parçaya sıra geldi. Parçamızın adı Cousin Mary. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatli Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.

0: Radyoda haber ve hayat var.
1: Sıcaklıkların etkisini giderek arttırdığı bu günlerde uzmanlar aşırı sıcakların insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sıcak çarpması zamanında müdahale edilmediğinde hayati sonuçlara yol açabilen önemli sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki sıcak çarpması nedir, nasıl anlaşılır, korunmak için neler yapılmalı? Kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes NTV Radyo'da anlatıyor.
2: Sıcak çarpması adından da anlaşılacağı gibi aşırı sıcakta vücudun verdiği bir tepkiyle ortaya çıkıyor. Bu özellikle içinde bulunduğumuz sıcak havalarda benzeri bir takım şikayetler aslında hepimizde mevcut olabilir. Bu sıcaktan bunalmaktan dolayı ortaya çıkan ama sıcak çarpması hafif ufak tefek şikayetlerin yanında özellikle beyin çünkü sıcaktan olumsuz etkilenebiliyor, çok hassas organlarımızdan bir tanesi. Sıcak çarpmasındaki farklı olay biraz böyle beyin fonksiyonlarına ait hafif bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, sersemlik ama ciddi bir sersemlik baş dönmesiyle birlikte bu tip beyine ait bir takım belirtilerin de ortaya çıktığı ve sıcaktan dolayı oluşan bir takım belirtiler aslında sıcak çarpması diye adlandıracağımız. Kısaca toparlayacak olursak hani sıcakta hepimizde biraz baş ağrısı olur, baş dönmesi olur, çarpıntı olabilir. Çünkü sıcaktan etkilenen organların arasında beynin yanı sıra en çok kalp var. Zamanla bu böbrek ve karaciğeri de etkileyebiliyor. Yani bütün organlarımız etkileniyor aslında. Tabii bunlara bağlı bir takım işte aşırı susama, aşırı halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, bulantı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunlara bir de bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, hayal görmeler, halüsinasyonlar, nöbet geçirmede eklenirse işte sıcak çarpması dediğimiz olay da bu aşamada karşımıza çıkıyor.
1: Hangi noktada tıbbi bir müdahale, acil bir müdahale gerekir sizce?
2: Özellikle bilinç bulanıklığına bağlı belirtiler ortaya çıktığında daha da ilerlerse komaya kadar gidebilir. Kesinlikle acil müdahale gerekiyor. Bu sıcak çarpması çok basit bir şekilde başlayabilir ve hassas kimselerde, bu konuda kırılgan olan kişilerde, kronik hastalarda, çok ileri yaştaki kimselerde veya çocuklarda, bebeklerde çok hafif belirtiler dahi ortaya çıktığında bir en azından sıcaktan uzaklaştırmaya yönelik, su kaybını gidermeye yönelik bir müdahale gerekir. Ama sıcak çarpmasıyla birlikte bilinç bulanıklığı da başladıysa bu artık kesinlikle acil tıbbi müdahale gerektiren bir olaydır. Yani su kaybını bilinç bulandığı için ağızdan su alamayacağından hemen bir damar yolu açmak, damar yoluyla su kaybını karşılamak, vücuttaki bu aşırı ısıyı düşürmek, sıcak bölgeden uzaklaştırmak, buna yönelik bir müdahalede bulunmak acil olarak gereklidir.
1: En riskli gruplar kimler Demet Hanım? Kronik hastalığı olanlar için ne söylemek istersiniz? Ne önlem alınmalı?
2: Kronik hastalığı olanlar özellikle kalp hastaları. Hani özellikle benim branşım olduğu için çok daha yakından izliyorum. Yüksek tansiyon hastaları, kalp yetersizliği olanlar çok olumsuz yönde etkileniyor. İdrar söktürücü ilaç kullananlarda dikkatli olmak lazım. Sıvı kaybı onlarda daha dramatik seyrediyor. Yani kronik kalp hastalığı olanlar, yüksek tansiyonu olanlar, böbrek hastalığı olanlar, böbrekleri çok kötü etkiliyor dedik. İleri yaştaki, çok ileri yaştaki kimseler, çocuklar, bebekler ve bu su kaybını rahat, çabuk gideremeyecek, ağızdan su alamayan kişilerde çok daha dikkatli olmak lazım.
1: Peki bir de alınması gereken önlemlerden bahsedelim isterseniz. Sıcak çarpmasına karşı özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Sıvı tüketimi, hangi saatlerde dışarı çıkılmaya dikkat edilmeli gibi bu başlıklarda da değerlendirmelerinizi dinlemek isteriz.
2: Sıcaktan kendimizi korumak için aslında çok basit. Özellikle açık havada sıcaklığın en fazla olduğu, güneş ışınlarının dik olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya, güneşte sıcakta kalmamaya gayret etmeliyiz. Gölgede, serin yerlerde kalmaya dikkat etmeliyiz. İşte ince, pamuklu, açık renk giysiler, terletmeyen giysiler giymeliyiz. Su kaybını, çünkü sıcakta terliyoruz. Vücut kendini korumaya aldığı için terlemeyi arttırıyor. Nem oranı da önemli bulunan ortamdaki. Çünkü vücut terleyerek bu terin üzerimizde buharlaşmasıyla biraz ısı dengesini sağlamaya çalışıyor. Ama ancak nemli ortamda bu buharlaşma olmuyor. O yüzden biz nem oranı yüksek olan yerlerde sıcaktan daha çabuk bunalırız. Bu sıcak çarpması da bu bölgelerde, bu yerlerde daha dramatik seyreder. O yüzden vücudun dengesi bozulduğu için ve su kaybı da arttığı için, terleme de arttığı için su kaybını su ile gidermeliyiz. Çay ya da kahve ile susuzluğumuzu gidermeye çalışmamalıyız. Onlar aynı zamanda idrar söktürücü özelliği de olduğu için daha çok su kaybetmemize sebep olur. Mineral kaybı olur. Bu kalpte bazı ritim bozukluklarına da yol açabiliyor. Çarpıntıyı arttırabiliyor. Bu mineral kaybını da işte yazın o çok çeşitli sebzelerini, meyvelerini tüketerek giderebiliriz aslında. Gerektiğinde kanda bu potasyum, manezyum minerallerine bakarak eksik ve takviye alarak giderebiliriz. Sıcaktan uzak kalmanın yanı sıra bir de özellikle yine güneşin dik geldiği açık havadaki bu yoğun fiziksel aktivite, spor faaliyetleri, bunlardan kaçınmamız gerekiyor. İşi icabı mecburen dışarıda çalışan işte güvenlik görevlileri olabilir veya inşaatta çalışan işçilerimiz olabilir. Onların su kaybına çok dikkat etmeli. Kendilerini direkt güneşten mümkün olduğunca korumaya çalışmaları gerekir. Belirtiler görüldüğünde, özellikle bilinç bulanıklığı da eşlik ettiğinde acil bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.
1: Sıcak çarpmasıyla güneş çarpması arasında bir fark var mı? Çünkü halk arasında bazen güneş çarptı gibi de tabirler kullanabiliyoruz. Bir fark var mı bu ikisi arasında?
2: Evet, aslında en belirgin fark bu beyin fonksiyonlarıyla ilgili olan hikayeler. Yani güneş çarpmasında en çok gördüğümüz güneş yanıkları karşımıza çıkabiliyor. Orada kişiyi en çok rahatsız eden konu bu. Sıcak çarpması birbiriyle çok bağlantılı. Neticede güneş çarpmasıyla birlikte o sıcakta kaldığı için sıcak çarpmasına da çok açık bir risk taşıyor bu kişiler. İkisi birlikte de olabilir pekala. Ama aynı şey değil. Güneş çarpmasında en çok karşımıza çıkan güneş yanığıdır. Ama sıcak çarpması olayı daha ciddi, komaya kadar gidebilen, bütün organları etkileyebilecek. Yani kalbi düşünün. Örneğin sıvı kaybı çok fazlaysa, özellikle kalp damar hastaları için konuşuyorum, kanın pıhtılaşması kolaylaşıyor. Pıhtıyla damar tıkanıklıkları, kalp krizleri daha sık ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla her yönden vücudu olumsuz etkileyebilir. Bu sıcak çarpması çok daha ciddi bir olay. Hem beyni, bilinç durumunu etkiliyor, o belirtiyi de kendini gösteriyor daha doğrusu. Fakat o hale gelmeden de kalp üzerinde yaptığı etkiler de yine ciddi, ölümcül sonuçlanabilecek etkiler.
1: Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes NTV Radyo'daydı.

0: NTV 라디오.
1: Merhaba, spor bülteni başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları bu gece sona erecek. Türkiye'nin erken veda ettiği turnuvayı teknik direktör Gökhan Karaarslan'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Merhaba, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük hayallerle giden A milli takım dün gece biliyorsunuz yurda döndü. Kupa serüveniniz neden bu kadar kısa sürdü sizce?
2: Şöyle, aslında turnuva organizasyonunun saha içi performans kadar etkili olduğunu bu turnuvada gördük. Neticesinde bizim için genel olarak değerlendireceğimiz şey şu olmalı: hem organizasyon olarak hem teknik taktik olarak ve özellikle de psikolojik olarak tam anlamıyla iyi hazırlanmadığımız bir turnuva geçirdik. Bunu gözlemledik milli takımımızdan. Özellikle psikolojik olarak bu baskıyla başa çıkma konusunda fazla iyi değildik. Bu baskı bizi bu kötü sonuçlara almaya itti. Bunun yanında sahada ortaya koyduğumuz futbol de tartışmaya çok açık. Hem hücumsal anlamda hem savunma anlamında bunlarda da aslında biraz sınıfta kaldık. Ama tabii ki en önemlisi, ki bütün takımlar bu problemi yaşıyorlar şu anda Amerika'da, organizasyondaki eksiklik, organizasyondaki o lojistik sorunu bizi etkilediği gibi bütün takımları etkiliyor. Ama biz tabii ki bu anlamda en fazla etkilenen takım olduk, bunu söyleyebilirim.
1: Evet, hayal kırıklığıyla bitti turnuva bizim adımıza. Bunu dile getirmekte bir sakınca yok. Peki bu turnuvanın ardından gelecek için neler yapılmalı, neler yapılabilir? Biraz orayı konuşalım. Siz bir teknik direktör değişimi bekliyor musunuz?
2: Ya hani tabii ki böyle turnuvalar sonrasında, başarısız geçen turnuvalar sonrasında bunlar gündeme geliyor. Gayet normal bunların gündeme gelmesi. Ama tabii ki ben bir teknik adam gözüyle bakacak olursam buna, ben istikrardan yanayım tabii ki. Netice itibariyle milli takımımız bu serüvene, bu turnuvaya katılana kadar çok fazla yol kat etti. Hem oyun olarak çok fazla yol kat etti, birliktelik anlamında çok fazla yol kat etti. Ama hani bu turnuvada açıkçası başarısız olmamızın sebepleri tamamıyla, az önce yayının başında da söylediğim, bu üç ana etken üzerine kurulu gözüküyor şu anda. Tabii ki bunlar teknik heyet tarafından, şu andaki mevcut teknik heyet tarafından değerlendirilecektir, analiz edilecektir. Saha içi analiz edilecektir. Saha dışındaki organizasyon analiz edilecektir. Belki son günlerde gündemde olan konu tamamıyla bu. Bir psikolog, spor psikoloğu gündemi böyle turnuvalar için tekrar gündeme gelecektir. Ya bunların hepsi hem federasyon nezdinde, yönetim nezdinde, hem teknik heyet nezdinde mutlaka değerlendirilecektir. Ama benim bir teknik adam gözüyle yine söylüyorum, istikrar her zaman başarı için bence kaçınılmaz anahtar diye düşünüyorum.
1: Evet, artık biz yokuz ama Dünya Kupası devam ediyor. Oynanan maçların ardından, şimdiye kadar oynananların ardından, sizin şampiyonluk favorileriniz, evet, hangi takımlar öne çıktı sizce?
2: Şöyle, açıkçası yani bizim aslında turnuva ağacını şöyle gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman bu gruptan çok kolaylıkla lider çıkabileceğimiz bir gruptu aslında burası. Bizim hem Avustralya hem Paraguay'ın, neticede bunların önünde bitirmemiz gereken bir aslında gruptaydık. Rahat bir gruptaydık ve Amerika'nın bizden sonraki turnuva ağacındaki yolunu gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman, yani bu sonuç, buradan bu şekilde ayrılmak daha fazla üzüyor bizi. Amerika Bosna Hersek'le eşleşti ve çeyrek finale kadar şu anda yolu açık gözüküyor Amerika'nın. Burada biz neden olmayalım? Keşke biz olsaydık. Tabii ki çok üzüldük. Ama neticede buradan elendik, turnuvadan elendik. Turnuvaya şöyle genel olarak bakacak olursak, aşağı yukarı bütün maçları takip etmeye çalışıyorum. Gece geç saatlerde de olsa. Ama hani böyle saha içi organizasyon olarak konuşacak olursam ön plana çıkan takımlar benim için Arjantin'le şu anda İngiltere. Özellikle İngiltere saha içerisindeki rotasyonları olsun, saha içerisine koyduğu teknik taktik anlayış olsun, bunların hepsini göz önünde bulundurduğum zaman İngiltere bir adım daha öne çıkıyor. Tabii ki burada eşleşeceği takımlar turnuva ağacındaki yolu da önem arz ediyor İngiltere'nin. Bugün akşam da bir maçı var. Dolayısıyla burayı grubu muhtemelen lider bitirecektir zaten bugün de kazandığı takdirde. Sonrasında yolu da açık gözüküyor. Hem istek arzu bakımından hem de saha içi organizasyon, teknik taktik organizasyon bakımından şu anda göze çarpan benim açımdan İngiltere ve Arjantin şu anda gözüküyor.
1: Evet, sizin de değindiğiniz gibi bir tanesine değindiniz gerçi. Şu ana kadar son 32 turunda 9 eşleşme belli oldu. Mesela biri de Arjantin, evet. Messi'li Arjantin'de yeşil burun adaları. Hangi eşleşmeler sizi heyecanlandırdı? Evet. Hangileri böyle daha nispeten rahat geçecek gibi görünüyor? Ekrana da geldi, izleyicilerimiz
2: şöyle
1: de şu anda
2: açıkçası,
1: görebiliyorlar.
2: Evet. Şöyle açıkçası Hollanda-Fas maçının aslında bu anlamda iyi geçmesini bekliyorum. Keza Brezilya-Japonya müsabakası. Japonlar da çok istekli girdiler turnuvaya. Şu anda çok istekli ve hızlı bir oyun felsefesiyle oynuyorlar sahada. O maçta bu aslında şu anki eşleşmeler nezdinde Brezilya-Japonya ve Hollanda-Fas eşleşmesi biraz daha bu anlamda sıkı maç diye tabir edeceğimiz maçlar olarak gözükebilir. Bunların yanında belki Güney Afrika ve Kanada'yı da buraya ekleyebiliriz. Neticesinde son 32 turu itibariyle zaten bu turdan itibaren Dünya Kupası'nın aslında başladığını söyleyebiliriz. Çünkü neticede dünya devi kulüpler var, dünya devi ülkeler var ve dünya devi oyunculara sahip, yıldız oyunculara sahip ülkeler var. Bunların karşılaşması oluyor ve bundan sonraki turlarda da bunlar karşı karşıya gelecektir elbette ki. Son 16 turunda olsun, çeyrek finalde olsun, yarı finalde olsun. Dolayısıyla bu saatten itibaren, son 32 turundan itibaren daha güzel maçlar, daha zevkli maçlar ve saha içerisinde daha çok organizasyon görebileceğimiz teknik taktiksel anlamda maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Son 3-4 dakikamız, son olarak şu soruyu da yöneltmek istiyorum. 2026 Dünya Kupası'nda oynanan futbol bir teknik direktör gözüyle size oyunun nereye gittiğini anlatıyor. Şimdi yeni kurallarımız var malum. Böyle bazı alışık evet. olmadığımız durumlar da var, su molası gibi. Hani bunları da katabiliriz. Sadece evet. teknik olarak sahadaki oyuna da odaklanabilirsiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Hı hı. Şöyle, saha içi organizasyona zaten aşağı yukarı değindik. Saha içi organizasyon anlamında rakibin konumu, rakibin oynadığı oyun vesaire, bunların hepsi birbirlerini etkiliyor teknik taktiksel olarak. Ama turnuva özelinde bakacak olursak yeni değişen kurallar, işte kırmızı kart kuralları, süre kuralları, taç atarken ki o 5 saniye kuralı, kalecinin top elindeyken ki 5 saniye kuralı, bunlar tamamıyla aslında futbolu hızlandırmıyor. Ya topun daha fazla oyunda kalmasını sağlayacak aslında şeyler söyleyebiliriz, yani değerler diye söyleyebiliriz, kurallar diye söyleyebiliriz bunları. Dolayısıyla bunlar güzel gelişmeler, ama burada yapay zekanın kullanımı şu anda daha fazla ön plana çıkıyor, topların içerisindeki çipler daha fazla ön plana çıkıyor ve şu an itibariyle hemen hemen saha içerisinde ne oluyorsa her şey istatistiki olarak görebiliyoruz. Bunları gözlemleyebiliyoruz. Su molasına gelecek olursak, su molası aslında tabii ki bizim ülkemizde de, yani bu tip sıcaklıklarda Amerika'da da çok fazla sıcaklık var şu anda. Bu tip sıcaklıklarda su molası mutlaka veriliyor. Ancak bunun süresinin uzun olması aslında şu anda insanları ve sosyal medyayı biraz daha çalkalıyor diyebiliriz. Burada özellikle bu su molasının reklam arası olarak biraz daha ticari gözüküyor diyebiliriz buna. Ama bu şekilde olmasa ve daha kısa bir su molası arası verilse daha da iyi olur ki önümüzdeki turnuvada Avrupa Kupası turnuvasında, Avrupa Şampiyonası'nda bunun su molasının kaldırılacağını, zaten olmayacağını, uygulanmayacağını açıklamıştı UEFA. Ve bence neticesinde doğru da karar, ama saha içerisindeki bu süre kuralları, saniye kuralları bence topun daha fazla oyunda kalmasını sağlayacak ve oyunun hızını etkileyecek kurallar diye düşünüyorum ve yerinde kurallar olduğunu düşünüyorum.
1: Gökhan Karaslan, çok teşekkür ederiz kıymetli değerlendirmeleriniz için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Bu bölümü şimdilik noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

NTV Radyo. Hava durumu. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Poyraz kuvvetli ve nemli esiyor. Marmara az bulutlu. Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Ankara güneşli 30, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi var. İzmir ve Muğla 36 derece. Akdeniz güneşli, Antalya 36 derece. %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de Rize-Artvin hattında yer yer yağış görülecek. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van boyunca gök gürültülü sağanak var. Malatya 32 derece.

0: Mutlu hafta sonları saat 15 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Gürcistan 9 soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
1: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gürcistan 9 soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gürcistan 9-5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gürcistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
0: Şimdi de bültene bir haber turuyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değinip, gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde son duruma ilişkin konuştu. Terör işinin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır ifadesini de kullandı. 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bulunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum dedi. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi de sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi ölmüştü. Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. Bir lisede iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıkmış, yaşanan arbede sırasında 12. sınıf öğrencisi Halil A, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçaklamıştı. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar aldı. Artık sadece internetten alınan değil, mağazadan alınan ürünler de 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek. Amerika Birleşik Devletleri dün gece İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleri hedef alındı. Amerikan ordusu saldırıları tamamladığını açıklarken İran devrim muhafızları karşılık olarak bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının çıktığını açıkladı. Uraloğlu, toplamda 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak, bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Venezuela'da arka arkaya meydana gelen iki depremin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Uydu görüntüleri de yıkımın boyutlarını kanıtlar nitelikte. La Guaira eyaleti depremde en büyük hasarı alan yer oldu. Eyaletin başkenti Carabaya'da geniş çaplı bir yıkıma sahne oldu. Uydu fotoğrafları da yine aynı bölgeden. Yıkımın öncesini ve sonrasını ortaya koyan kareler arasındaysa 6 ay var. İlk karedeki binalar artık yok. Deprem sonrası yerle bir olmuş durumda. Bölgeyi sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrasında taş üstünde taş kalmadı. Mahalleler enkaza döndü. Yollarda meydana gelen hasar da uydu fotoğraflarına yansıyor. La Guaira eyaletinde halen enkaz altında çok sayıda kişi olduğu belirtiliyor. Resmi rakamlara göre ölü sayısı ise 920. Venezuela'da arama kurtarma da yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Rodriguez'e tepki gösterdi. Bölgede ise halk kurtarma çalışmaları için seferber oldu.
2: Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekiplerse yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
3: Cenazemizi 2 gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkilisi olay yerine gelmedi. Onu hayata geri getiremeyiz ama en azından bunu bize versinler.
2: Venezuelalı futbolcu Hector Bello, eşinin depremde kızını korumaya çalışırken öldüğünü duyurdu. Bello, eşinin ölümünü, kızımıza onun için kendi hayatını nasıl feda ettiğini, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunu anlatacağım sözlerinde duyurdu.
0: Bir yangın haberi var sırada. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Gölbent mahallesinde ziraat alanda çıkan yangın ormanlık alana da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ise havadan 3 helikopter, karadan da 10 arazöz, 5 su tankeri ve bir de iş makinasıyla müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Avcılar'da operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Noktalıyoruz. Saat başında Canan Arslan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6 bin lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. bonus, platinyum, dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: olacaksın.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
3: Dünya Kupası sürprizlerle dolu. Kupa sözlüğünde turnuvaya şampiyonluk şarkılarıyla gelip ilk haftada bavullarını toplayıp eve dönen dünya devlerinin hikayelerine bakıyoruz bu bölüm. Her turnuvanın doğal favorisi olan Fransa 2002'ye son şampiyon unvanıyla gelmişti. Ancak tek bir gol bile atamadan bir puanda kalıp elenmişti. Daha sonra 2010'da da takım içi çalkantıların antrenmana çıkmama protestosuna kadar vardığı bir turnuva daha geçirdi Fransa. O kupada da yine grup aşamasında erken veda etmişlerdi. İki Avrupa şampiyonu ve son dünya şampiyonu Apoleti ile 2014'e katılan İspanya'da bir daha hatırlamak istemeyecekleri bir kupa oynadı. Daha ilk iki maçta darmadağın olup erken dönüş bileti almak zorunda kaldılar. Yine Almanya'da 2014 şampiyonluğunun ardından 2018 ve 2022'de üst üste iki turnuvada gruptan çıkamayıp hayallerini erkenden suya düşüren devler arasına adını yazdırmıştı. Futbol dünyasının o yenilmez sanılan armadalarının kupaya erkenden havlu atması futbolun en ders verici hikayeleri olarak tarihe geçti.
2: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
4: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Neden gözünüzde?
5: Pandemiden sonra günlük yaşantıda belki de sıklıkla unutulan bir şey gülümsemek. Öyle ki Japonya'da maske yasağının kalkmasından hemen sonra bazı insanların tuhaf görünmeden gülümsemeyi yeniden öğrenmek için uzman gülümseme eğitmenlerine yönelmeye başladığı haberleri yayınlandı. Peki yüzde çok basit bir hareketle yapılan bu eylem neden bu kadar önemli ve gerekli? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlatıyor.
6: Biz kendimizi bir şekilde gülümsediğimiz zaman, zorla ya da sahte bir şekilde gülümsediğimizde bile beynimiz bunu mutlu ya da memnun olduğumuzun bir sinyali olarak yorumluyor. Bu araştırma bulguları bunu gösteriyor. Ve gülümsediğimiz zaman da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan hormonlar salgılanıyor. İşte bunların arasında dopamin, endorfin, serotonin sayılabilir. Bunlar da aslında vücudumuza mutlu olduğumuzun sinyalini veriyor ve karşılığında da biz mutlu hissediyoruz. Bu gülümsemenin psikolojik olarak tabii ki olumlu bir etkisi oluyor, dönüşü oluyor. Bizim zorlayıcı duygularımızı azaltmada, bunları yönetebilmekte, hızlı bir şekilde daha olumlu duygulara geçebilmekte önemli bir işlevi var. Bu da uzun vadede tabii ki kişinin anksiyete, depresyon gibi sorunlarında yardımcı bir unsur olarak kullanılabiliyor. Hatta bununla ilgili bizim yarım gülümseme tekniği dediğimiz bir terapi tekniği de var. Bunu bir şekilde olumlu duygularla ilişkili yüz kaslarını harekete geçirerek odağımızı olumsuz duygulardan daha olumlu duygulara kaydırabiliyoruz. Bu şekilde de aslında olumsuz duyguların yoğunluğu azalabiliyor. Kahkaha buna benzer bir işleve sahip. Kahkaha da biraz daha farklı tabii ki. Orada vücutta pek çok kas devreye giriyor. Kişinin kısa vadede aslında kahkaha attığında fiziksel olarak bir takım değişiklikler yaşadığını görüyoruz. Göğüs kafesimizi açılıp kapandığı için ve oradaki kaslar etkilendiği için oksijen açısından daha zengin bir hava alımı oluyor. Kalbi, ciğerleri, kasları uyarıyor ve demin de dediğim gibi işte beyindeki endorfin oranını arttırıyor. Bu şekilde stresi de azaltan bir etkisi var. İşte kalp atışını bir hızlandırıyor, kan basıncını arttırıyor ve akabinde azaltıyor. Bunun sonunda da tıpkı bir kardiyo egzersizi yapmış gibi rahatlamışlık hissi geliyor. Dolaşıma etkili olduğunu biliyoruz. Kas gevşemesine yardımcı olabiliyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli fiziksel olumlu etkileri var. Uzun vadede de stres yönetiminde eğer gülmenin, gülümsemenin olumlu bir etkisi varsa, stresin de bağışıklık üzerindeki etkisini düşünürseniz, ne kadar stresliysek ve stresi yönetemezsek o kadar bağışıklığımız düşer ve o kadar hastalıklara açık oluruz. Ne kadar gülersek, gülümsersek de o kadar fazla aslına bakarsanız stresi yönetebiliriz ve bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Ama tabii ki buna bir panzehir gibi de bakmamak lazım. Yani insanların sorunlarından kurtulmasının, ne bileyim bir takım psikolojik sorunlarını aşmasının ya da bir takım fiziksel hastalıklardan iyileşmesinin yolu gülümsemek, sadece gülümsemek ve gülmek değil tabii ki. Bunlar ancak destekleyici unsurlar olarak görülebilir. Tabii ki sosyal iletişimde, insanlarla ilişkilerde gülümsemenin çok önemli bir yanı var. Yani gülümsediğinizde bir kere daha fazla insan size yaklaşabiliyor, daha yaklaşılabilir bir insan oluyorsunuz ve bu da insan ilişkilerini kurmakta ve sürdürmekte önemli bir etkiye sahip. Bizim sosyal varlıklar olarak mutlaka sosyal desteğe ihtiyacımız var ve sosyal desteğe sahip olduğumuzda hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak daha olumlu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla ilişki çekebiliyoruz, ilişkileri daha iyi bir şekilde yönetebiliyoruz. Mesela çiftler arasında da yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Bir çatışma halinde ya da stres yaratan bir konu konuşulduğunda bunu şakaya vurabilmek, espriye vurabilmek, gülerek bunu konuşabilmek daha sağlıklı bir şekilde o çiftin ilişkisini sürdürmesine ve daha uzun süreli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olan etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla yani stres yönetimde bu şu demek değil, hani her şeyi dalgaya alın, dalgasını geçin, gülün geçin gibi bir öneri değil bu. Ama bir takım şeyleri yönetirken daha gülümseyerek, gülerek, biraz daha gülünebilecek bir yanından yaklaşarak aslında ele alabilmek, o konunun daha kolay yönetilebilmesine, daha stres yaşanmasına ve daha olumlu ilişkiler kurulmasına mutlaka yardımcı oluyor. Yani bizim sonuç olarak psikolojik sağlık dediğimizde sadece bir takım psikolojik sağlık sorunlarına sahip olmamamız değil, aynı zamanda da mutluluğa sahip olmamız, yani bütün bir esenliğe sahip olmamız gerekiyor. Tam bir psikolojik sağlıktan bahsedebilmek için ve esenliğimiz için de olumlu duyguları daha fazla yaşamamız lazım. Esenlik öyle bir boyut ki insan hayatında, ona sahip olan insanlar daha uzun yaşıyorlar. Araştırmalar bunu sistematik olarak gösteriyor. Dolayısıyla gülümseme, gülme, hayata gülümseyerek yaklaşabilme bizim aslında esenliğimizle ilişkili ve uzun yaşamımıza katkıda bulunabilecek olan unsurlardan biri.
5: Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
4: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
0: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
7: Bale kendine vücut dediğiyle.
0: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
8: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi?
9: Serum malzemesi çalışma.
0: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
10: Siz yoksanız sanatta yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
11: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
12: Engelsiz başlıyor.
13: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programın yeni bölümünde engelli sporuna ülkemizde gelişmekte olan para bisiklet branşıyla giriş yapan ve dereceler elde eden kadın sporcu Dilara Başaran yer alacak. Yaşadığı kaza sonrası değişen yaşamını ve sportif kariyer yolculuğunu dinleyicilerimiz için anlattı. Engelsiz başlıyor. Dilara Başaran, hoş geldin NTV Radyo'da Engelsiz'e.
14: Merhaba Ayhan Hocam, hoş buldum.
13: Dilara Başaran'ı dinleyicilerimiz için tanıtır mısın?
14: İstanbul'da yaşıyorum, 29 yaşındayım. 2012 yılında geçirmiş olduğum bir kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Yaklaşık 2 yıldır da para bisikleti Türkiye'ye getiren sporculardanım. Bunlarla uğraşıyorum.
13: Para bisikleti ülkemize getiren sporculardan olduğunuzdan bahsettiniz. Spora para bisikletle mi başladınız? Biraz spora giriş yaptığınız vakitlerden bahseder misiniz dinleyicilerimiz için?
14: Tabii. Şöyle ki çok uzun yıllar fizik tedaviyle öncelikle uğraştım. Yaklaşık 10 yıl gibi bir süreç oldu. Daha sonrasında fizik tedaviden birazcık bunaldım gibi. Yani vücudum gelişti ama hani fizik tedavinin dışında bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Ve bu haldeyken daha iyi ne yapabilirim kısmını araştırdım. Bu süreçte belediyenin yüzme kompleksleri var, salonları var. Onları birazcık araştırmaya başladım. Aslında ilk önce özele gidecektim. Fakat özelde engelli bireyler için bir eğitim olmadığını, yüzme konusunda olmadığını duyduğumda belediye araştırmasına girdim. Ve aslında ilk spora yüzmeyle başladım. Yüzmeden sonra da bisikleti yurt dışında özellikle görmüştüm. Ve Türkiye'de olmadığını farkına vardık antrenörümle birlikte. Ve bisikleti ilk defa İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Özel bir bisiklet oluyor. El bisiklet olarak kullanılıyor.
13: Biraz tanımlayabilir misiniz?
14: Pedalları ayaklarla çevirmek yerine uzanarak yatarak kullandığımız bir bisiklettir. Full karbon bir bisiklettir. Elimizle pedalları çeviriyoruz. Hızlı bir bisiklet. Elektrikli bir bisiklet. Ayrıca 3 tane de tekerleği var. Bisiklete bağlanıyorsunuz. Düşme riskleri var ama zaten ben de bu sporu yaparken bu riskleri hep göz önünde bulundurmuştum. Yani kaskımızı vesaire takıyoruz. Buradan başlayacak olan arkadaşlarımız varsa korkmasınlar. Güzel, beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren, Türkiye'de bunu ilk defa yaptığım için gerçekten bunu milli alana taşıdığımız için, bunun branşı açıldığı için, Türkiye Bisiklet Federasyonu da bu branşı çünkü çok yeni açıldı. Para bisiklet vardı ama amputeler için vardı. İlk defa tekerlekli sandalyeyi ciddi anlamda kullanıp da bu bisikleti Türkiye'ye tanıtmak, Avrupa Şampiyonası'nda aynı şekilde Türkiye'yi temsil etmek, orada da 6. oldum. Muazzamdı yani. Ve şunu da söyleyeyim, yüzmeye başladığımda ben tabii ki de sporun engeller için bu kadar olanaklar veya işte bu kadar geniş olduğunu hiç bilmiyordum. Yüzmeye başladığımda hiç görmediğim ve bilmediğim bir aslında tablo ile karşılaştım. Çünkü ben hayatı, yani tekerlekli sandalyedeki olan insanların hayatını, buna kendim de dahilim, çok kısıtlı olduğuna inanırdım. Sonra yüzme salonuna gittiğimde benim gibi, benden iyi veya kötü hiç fark etmiyor, önemi yok yani bunun, bir sürü özel gereksinimli bireylerle tanıştım. Muazzamdı. Ve benden daha nicelerinin o havuzda o sporu yapabildiklerini gördüm, yüzebildiklerini gördüm. Ve
13: herkesin farklı hikayesi var.
14: Evet, kesinlikle. Ve ben bunu göremiyordum. Çünkü evin içindesiniz. Yani tabii ki de gidip çalışabilirsiniz vesaire ama gördüğünüz alan kısıtlı. Hastaneye gittiğinizde de, fizik tedavide de gördüğünüz kişiler kısıtlı ama kendim gibi insanları gördüğüm ve o hayata tutunuşlarını gördüğümde çok vizyonum değişti ve bugüne kadar yapamadım.
13: Size motivasyon kazandırmış olmalı.
14: Evet, kesinlikle. Yani 10 yıl dediğim gibi ciddi anlamda her gün sabah kalkıp fizik tedaviye gittiğim ve sadece hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Hani Dilara ne yapacak? Dilara ilk önce üniversite okumayacak, ilk önce yürüyecek, ondan sonra üniversite okuyacak. Veya işte ilk önce yürüyecek, ondan sonra araba kullanacak. Bunlar hep konuşulurdu. Bunlara ben de inanmıştım. Çünkü bir şey kaybettiğimiz için, bu sonradan gelişen bir kazaydı, onu da anlatmak isterim ilerleyen dakikalarda, geri kazanmaya çalışıyorsunuz. Hep bir umudumuz vardı. Daha fazlası, daha fazlası. Hani walker'la kalkıyorsunuz ama koşayım diyorsunuz. İşte cihaz takılıyor, hadi bu cihaz da kalksın. Böyle böyle bir baktım. Ya dedim, ben dedim bugüne kadar dedim kendimi eksik hissettiğim, kendimle fiziki durumumdan dolayı kısıtlı bulduğum her şey için, her olumsuz düşüncem için o yüzme salonunda o kadar pişman oldum ki, keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Keşke dedim bu insanların içerisine çok daha yıllar öncesinde gitmiş olsaydım. Ama
13: tutan şey neydi peki sizi o evde? Ya da o salona götürmeyen?
14: Ya bilmiyorsunuz. Yani bunun için araştırmak ve görmek gerekiyor. Şimdi beyin bir şeyi görsel olarak hayal edemediği için o dakika, çünkü başınıza bir kaza geliyor ve kazadan önce ben konservatuar, 9 Eylül Devlet Konservatuarı'nda okuyordum müzik bölümünde. Hiç hastaneden bir haber, işte engelli nedir bilmeyen, bacak kırım falan, hani böyle çok da oralı olmayan, aklı bir karış havada bir kızdım. Şimdi böyle olunca ve bir kaza geçirince, evet hastanede insanlar

0: İşte evlenmişler, çocuk yapmışlar falan. Allah Allah dedim. İlk önce dedim Türkiye'de yoktur bunlar dedim. Sonra bir şekilde o network, o arama işine girdiğim zaman bunun içinde adım atmak çok önemli. Çünkü bir şeyleri kabullenince oturup kalıyorsunuz. Başka hiçbir şey olmuyor. Hani devam etmeye çalışıyorsunuz. Ama konfor alanı, konforum evde. O alanı bozup o dışarı nasıl çıkacağım? Araba nasıl kullanacağım? İşte ona nasıl para vereceğim? Onun için para kazanmam lazım. Biraz böyle bir beyin fırtınası yaptığınızda ve araştırdığınızda, harekete geçtiğinizde sonuca ulaşıyorsunuz.
1: Sizin burada olmanız da belki de bazı dinleyicilerimiz için bir rol model özelliği taşıyacak.
0: Evet, zaten ben bunu kendimde hep takdir ettiğim bir konudur. Bugün özel gereksinimli olduğu için kendini üfleyip püfleyen her insana karşı kendi adıma ne güzel işler başarmışım. İyi ki tekerlekli sandalyedeyim ve iyi ki insanlara umut olma yolunda bir öncülük edebiliyorum diyorum. Çünkü bir şeyleri başlamadığınızda veya görmediğinizde, rol model olarak görmediğinizde gerçekten oturup kalıyorsunuz. Ben de çok uzun yıllar oturup kalmışım ve şimdi diyorum ki iyi ki başlamışım, iyi ki araştırmışım.
1: 2012'deki kaza neydi? Sizi tekerlekli sandalyeli bir yaşama transfer eden o süreç nasıl başladı?
0: Tabii ki de dediğim gibi 9 Eylül Devlet Konservatuvarı'nda müzik bölümü okuyordum. Sabah saatlerinde okula gittim. Kantine inmek için merdivenin trabzanları olur bilirsiniz. O trabzanlardan tabii ki de çocukluk, gençlik, o hiperaktifliğimle kayarken merdiven boşluğundan düşüyorum yaklaşık bir 15 metre bir yükseklikten. Sonrasında kafam dışında işte omurgam, kolum, bacağım vesaire aslında vücudumun dörtte üçü kırılıyor. Yani şöyle kazadan sonra dediğim gibi bana çok hatırlattığı bir şey yok duygusal açıdan. Sadece tek üzüldüğüm şey yani pişmanlık duyduğum şey 2012 yılında geçirdim ve 10 yıl sonra dediğim gibi full fizik tedaviye odaklıydım. Keşke hani daha erken vakitlerde o sporla tanışsaydım da daha farklı yerlerde olurdu ama yine tabii ki de geç değil. Şu anda da çok mevcut durumundan çok memnunum yani.
1: Spora geri dönelim. Para bisiklette nasıl bir antrenman temposu yaşıyorsunuz?
0: Para bisiklette yani benim kullandığım handbike'da antrenörlerimizle birlikte yine Ensar Efendioğlu ile çalışıyorum. O da İstanbul İl bisiklet temsilcisi ve yine Ahmet Bozdam, Fatih Armancı Bisiklet Federasyonu'ndaki milli takım antrenörleriyle birlikte koordineli çalışıyoruz. Aslında normalde insan tek bir antrenör olur ama bizde birden fazla var. Çünkü hepimiz bu işi öğrenip Türkiye'ye katma aşamasındayız. Bisiklet Federasyonu'nda çok yardımcı oluyorlar. Atıyorum bir yol kapanması gerekiyor. O yol gerçekten kapanıyor ve biz o sürüşü yapabiliyoruz. Konya'da özellikle İstanbul'da henüz o velodromu açmadılar. Konya'da mükemmel bir velodrom pist var, bisiklet pisti var. Benim bisikletim için yarı uygun, yarı değil. Yani milli yarışlar o velodromda olmuyor ama çalışma açısından gerçekten Avrupa genelinde ilk sıralara girebilecek bir velodrom pistidir. Türkiye'nin bu konuda, bisiklet konusunda çok ciddi anlamda gelişeceğine canı gönülden inanıyorum.
1: Dilara Başaran'ın hayatında nasıl bir dönüşüm oldu?
0: Dönüşümüm şöyle oldu. Aslında bir kaza geçirdiğimde benim için dönüşüm olduğunu düşünüyordum. Ama dedim ya yıllar önceydi ve 15 yaşındaydım ve hiçbir şeyin farkında değildim. Asıl dönüşüm de birazcık bu haldeyken büyüyüp daha iyi ne yapabilirim kısmını sorup araştırdığımda, sporla tanıştığımda ve tabii ki de benim karşıma işte ben bugün spora başlayacağım, yarın hadi yüzdüm, hadi üçüncü gün şampiyon oldum diye ilerlemedi. Sporun da çok dönüştürücü bir gücü vardı. Asıl benim döngüm de biraz da orada başladım. Vücudumun yapabileceğini gördüm ve buna hiç inancım yoktu. Yani çünkü bunu evde oturarak sadece arkadaşlarla buluşarak ya da sadece fizik tedavide bacağını kaldırdın, indirdin demeyle kendiniz de göremezsiniz. Gerçekten bir şeyleri deneyimlemek lazım. Yani ve bu arada hani bir şeylere başlamak için de yani bu iş olabilir, spor olabilir, okul olabilir, bir konuşma olabilir. Gerçekten engelli arkadaşlarıma da bu bir tavsiyemdir beni dinliyorlarsa. Bir işe başlamak için mükemmel olmayı beklemeyin.
1: Dilara Başaran 5 yıl sonra kendini nerede görmek için çalışıyor ya da hedefler koyuyor?
0: 5 yıl sonra kendimi olimpiyatlara gitmiş, paralimpik milli sporcu olarak ülkesindeki tatlı, özel gereksinimli bireyleri teşvik eden, onlara sporu, bisikleti veya bir şeye başlamak her neyi istiyorlarsa nasıl yapılacağını gösteren, kedileriyle, köpekleriyle mutlu, mesut, Türkiye'de milli gururlarını yaşayan bir kişi olarak görmek istiyorum. Öyle hayal ediyorum.
1: Paralimpik oyun

0: yerlerine gittiniz ve kürsüdesiniz, madalya takılıyor boynunuza. İlk aklınıza kim gelir ya da o kürsüden indikten sonra kimi aramak istersiniz, neden?
1: Oraya gidip o kürsüde inşallah o madalyayı aldığım zaman aklıma öncelikle ailem, sonra da bu süreçte bana inanan insanlar olurdu. Ama tabii ki de annemin, babamın desteği bu süreçte bambaşkadır benim için. İlk onları arardım.
0: Peki bugün iyi ki vazgeçmemişim dediğiniz bir an var mı hayatınızda?
1: Evet, şöyle ki en son dediğim gibi İtalya'da bisiklet Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bu her sene gerçekleşir. Bir Avrupa Şampiyonası olur, bir Dünya Şampiyonası olur. Bunlar bizim asıl büyük hedeflerimizdir. Bisikleti her gün kullanırken biz aslında bunu düşünürüz. Ama tabii ki de Türkiye'deki yol yarışları da bisiklet adına, para bisiklette çok fazla organizasyonumuz var. Handbike'la dediğim gibi yeni yeni kuruluyor. Bunlara katılmak da bizim için çok güzeldir. Çünkü o yarış atmosferini bir şekilde kazanmanız gerekiyor. Şimdi ben bu zamana kadar hep işte Tağla'yla birlikte falan filan yan yanayız. İtalya'ya ilk defa gittim. Kamptan sonra bir ilk oldum. Kendimle alakalı bugüne kadar ben hiç heyecan yaşamamışım dedim. Ben hiç heyecandan, hani diyorlar insanlar midemde kelebekler uçuş. Öyle bir duygu yok bakın. Bu yaşadığım o mide bulantısı, o bayılma isteği, o anksiyete, bunların hepsi Türkiye'de yaşamamışım gerçekten. İtalya'ya gittiğimde handbike kullanan sporcuları gördüğümde o kadar fazlalardı ki. Bir an dedim ki ya dedim acaba dedim hani bisiklet dedim Türkiye'ye gelip satsam da başkasına mı varsam. Ben dedim nasıl yapacağım bunu dedim. Sonra tabii ki de hep diyorum ya adım atmak, adım atmak, adım atmak. Hocalarım tabii ki de asla böyle bir şey düşünmüyorlar. Ama ben bir an gerçekten dedim ki vay canım ne kadar çok dedim handbike var dedim. Çünkü tek gördüm Talha'ydı.
0: Ya oradaki duygu yetersizlik miydi?
1: Birazcık öyleydi. Çünkü Türkiye'de sadece yarışlara gittim. İnanılmaz bir organizasyon vardı. Ve ben kendim gibisini görmemiştim. Yani kadın kullanan bir bisikletçi, yatarak kullanan bisikletçi. Hani Instagram'da, sosyal medyada vesaire görüyoruz ama canlı canlı görmemiştim. Yarışta 6. oldum Türkiye'ye dönerken. Dedim ki iyi ki bunlarla birlikteyim. İyi ki o rakiplerimi görebiliyorum. İyi ki çalışma şekillerini görebiliyorum. Çünkü bana inanılmaz bir katkısı oldu. Ben bunu Türkiye'ye handbike'ın vizyonunu ciddi anlamda yayılacağına, daha güçlü olacağımıza ve bunun sonunun da zaten burada 2 yıllık bir sürecimiz kaldı. Olimpiyatlara gideceğine de çok büyük inancım var. O yüzden her türlü dezavantaj olarak gördüğümüz, o vazgeçmediğimiz o noktada bırakmamak, o düşünceyi bırakıp devam etmek, fiziki olarak devam etmek insanı çok iyi yerlere getiriyor.
0: Verdiğiniz samimi yanıtlar için teşekkür ederiz. Engelsiz dinleyicileri için son bir mesajınız, son bir notunuz olacak mı?
1: Tabii. Eğer şu an beni dinleyen ve hayallerinden uzaklaştığını düşünen biri varsa şunu bilsin. Bunun için engelli veya engelsiz olmasına da gerek yok. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın. Çünkü imkansız gibi görünen birçok şey vazgeçmeyen insanlar sayesinde mümkün olabiliyor. Hayat bize ne yaşattığıyla değil, yaşattıklarımıza nasıl cevap verdiğimizle aslında şekilleniyor. Hayallerimiz büyükse zorlukların da büyük olması çok normaldir. Bu yüzden vazgeçmeyin. Beni dinleyen herkese de çok teşekkür ederim.
0: Para bisiklet, handbike, milli kadın sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'da Engelsiz'de sorularımızı yanıtladı. Bizler de çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda bir ay. Otokoç
3: ikinci el. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Kim buldu, nasıl buldu?
7: Mucitlerin zamana karşı yarışı.
6: Mikroçip de telefon gibi iki farklı yerde aynı dönemde icat edildi ve icat etmek kadar çabuk davranmanın önemini kanıtladı. Patent bürosuna ilk başvuruyu yapan mucit olarak tarihe geçti. Lambalı bilgisayarın hesaplama gücü düşüktü ve sık sık yanıyordu. Üstelik bir bilgisayar koca bir odayı kaplıyordu. Lambanın yerini transistör alınca bilgisayar giderek küçüldü ve daha da güvenilir oldu. Radyo televizyon parçaları üretiminde çalışan ve minyatürleştirme konusunda uzmanlaşan Amerikalı Jack Kirby, tüm parçalar aynı malzemeden yapılsa ne olur diye düşündü. Bir yarı iletken olan silikonla yaptığı tümleşik devre ya da bugünkü adıyla mikroçip için 6 Şubat 1959'da patent başvurusu yaptı. Yine Amerikalı bir başka mucit Robert Noyce ise düzlemsel tümleşik devre adını verdiği buluş için patent başvurusunu Kirby'den 6 ay sonra 30 Temmuz'da yaptı. Ticari olarak üretilen ilk mikroçip Noyce'a ait olsa da uzun süren bir hukuk savaşının ardından mikroçipin mucidi olarak Kirby tanındı. Ve mikroçip bulunduktan 40 yıl sonra Paris'te kuruyan ağaçları kurtarmakta kullanıldı. Her yıl 1000'e yakın ağaç hava kirliliği ya da susuzluk yüzünden kuruyordu. 90 bin ağaç mikroçiple etiketlendi. Mikroçipler ağaçların durumu hakkında bahçıvanlara bilgi iletecek şekilde programlanmıştı. Ağaçların kurtarılmasından bir yıl sonra 2000 yılında da mikroçip Kirby'ye Nobel Fizik Ödülünü kazandırdı.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
7: Müzik arası.

0: Merhaba, ben Derya Acemoğlu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası tartışmalarıyla, uygulamalarıyla, sürprizleriyle hayatımızın tam ortasına oturdu. İngiltere maçı için büyü yaptığı söylenen Ganalı Şaman, yeniden alevlenen Messi mi Ronaldo mu tartışması, Viking küreyi akımı başlatan İskandinavlar, İran milli takımına yönelik kısıtlamalar, dev turnuvanın iki haftasına damga vuran o kadar çok şey var ki. Ama en çok konuşulan hikayelerinden biri Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao oldu. Curaçao katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Bu hafta programımızda birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Dünya hali başladı.
1: Hali.
0: Curaçao, Venezuela kıyısı açıklarında küçük bir ada. 444 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip. Nüfusu 160 bine yakın. Dünya Kupası tarihine adını turnuvaya katılan nüfus ve yüz ölçümü bakımından en küçük ülke olarak yazdırdı. Curaçao'lu futbolcular ilk kez katıldıkları turnuvaya belki de kupa kazanmak için gitmemişti. Ama futbol severlerin hafızasından silinmeyecek anlara imza attılar bile. E grubundaki ilk maçında Curaçao, dünya devi Almanya ile karşılaştı. Maç her ne kadar Almanya'nın 7-1'lik ezici üstünlüğüyle bitse de karşılaşmanın 21. dakikasında gelen gol durumu 1-1'e getirdi ve bu gol coşkuyla kutlandı. Tribünlerdeki Curaçao'lu taraftarların ve saha içindeki futbolcuların gol sonrasındaki sevinci turnuvanın ikonik görüntülerinden biri haline geldi. Zira bu, Curaçao'nun Dünya Kupası tarihindeki ilk golüydü. Karayip ülkesi ilk puanını da 0-0'lık beraberlikle Ekvador müsabakasında aldı. Curaçao takımının teknik direktörü de Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim. Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat, Curaçao'nun başında. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, emeklilik döneminde bu küçük ada ülkesini Dünya Kupası finallerine taşıdı. Onun duygusal anları da yine Dünya Kupası'nda kameralara yansıyanlar arasındaydı. Curaçao'ya biraz daha yakından bakacak olursak, burası Hollanda Krallığı'na bağlı bir ada. 17. yüzyılda sömürgeleştirildi. O dönem köle ticaretinin merkeziydi. Hollanda Antilleri olarak bilinen Pasifik'teki adalar topluluğunun parçasıydı. 2010 yılında yapılan referandumla Hollanda Antilleri dağıldı. Böylece Curaçao, Hollanda Krallığı içinde özerk bir yer haline geldi. Hali hazırda savunma ve dış politikada krallığa bağlı. Hatta şunu söyleyelim, Ekvador karşılaşması sonrası Curaçao'nun soyunma odasındaki kutlamalara Hollanda Kralı ve Kraliçe de katıldı. Zaten bugün Dünya Kupası'ndaki kadroda yer alan futbolcuların biri dışında tamamı Hollanda'da doğup büyümüş ve Hollanda alt yaş milli takımlarında oynamış kişiler. Onlar ekonomik göçle adadan ayrılanların, yani göçmenlerin çocukları ve torunları. Ana vatanlarına dönüp bu takımı oluşturdular. Şunu da ekleyelim. Curaçao adının Portekizce'de kalp anlamına gelen Coração kelimesinden türediğine yaygın olarak inanılıyor. Adanın ayrıca Portekizce'de tedavi veya şifa anlamına gelen eski bir kelimeden de adını almış olabileceği söyleniyor. Tarihsel rivayetlere göre ise ada ya önemli bir ticaret merkezi olarak hizmet vermiş ya da deniz tutması yaşayan İspanyol ve Portekizli denizcilerin bırakıldığı ve mucizevi bir şekilde iyileştikleri yer olmuş. Ada sakinleri ise yurtlarını Curaçao olarak adlandırıyor. Curaçao'nun resmi dili ise Portekizce ve İspanyolca kökenli melez bir dil. İspanyolca, Portekizce ve Flamenkçe'nin bir karışımı olan ve içinde biraz İngilizce, biraz da Fransızca barındıran bir dil, Papiamento. Bu karma dil, adanın yerli ve sömürge geçmişinin yaşayan bir hatırlatıcısı gibi. Peki nerede bu ada? Venezuela'nın kuzey kıyısından yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta yer alıyor. ABC adaları olarak bilinen 3 adanın en büyüğü. Bu adalar Karayipler'in güneyinde, Venezuela kıyılarının açıklarında yer alan Aruba, Bonaire ve Curaçao'dan oluşuyor. Curaçao kimilerine göre tropikal Amsterdam. Ada 2010 yılında Hollanda'dan bağımsızlığını kazanmış olsa da ziyaretçiler bu Karayip ülkesinin sömürge geçmişine dair pek çok kanıtı hala görebiliyorlar. Başkenti Willemstad, UNESCO Dünya Mirası alanı. Bu büyüleyici şehir göz alıcı ve çeşitli renklerdeki evler de dahil olmak üzere Hollanda sömürge mimarisinin pek çok örneğini barındırıyor. Şehirdeki Kraliçe Emma Köprüsü de dikkat çeken yerler arasında. Bu köprü teknelerin geçmesi gerektiğinde hareket ettirilebilen pervaneli ve menteşeli bir geçiş yolu. Rengarenk evleriyle birçok ziyaretçi Willemstad'ın Avrupa esintili havasından bahsediyor. Ama tabii şunu da söyleyelim. Yıllarca Hollanda'ya bağlı olsa da deniz aşırı ülke ve toprak statüsünde olması nedeniyle Avrupa Birliği üyesi değil. Adanın ekonomisi ise iki sektöre dayanıyor. Turizm ve petrol arıtma. Şu anda kapalı olsa da adadaki petrol rafinerisi uzun yıllar Venezuela Devlet Petrol Şirketi tarafından işletildi. Curaçao'nun turizm merkezi olması da şaşırtıcı değil. Plajları göz alıcı, birçok dalış noktası var. Komşusu Bonaire Adası'na benzer şekilde Curaçao'da yerleşik bir flamingo nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda mercan çeşitliliğiyle de ünlü. Dünyadaki 7 deniz kaplumbağası türünden 5'i Curaçao'yu çevreleyen sularda yaşıyor. Adanın en büyük avantajı ise Karayipler'de nadir olan bir duruma sahip olması. Bu adada kasırga riski düşük. Kasırga kuşağının en güney ucunda yer alıyor. Bu nedenle kasırgalardan nadiren etkileniyor. Bu da adayı iyi bir tatil seçeneği olarak öne çıkarıyor. Curaçao'nun Karayipler'deki en büyük ve en uzun süren karnaval kutlamalarına da ev sahipliği yaptığını söyleyelim.

Başladığımız yere dönersek, yani Dünya Kupası'na. Bu adı çok duyulmamış cazibe merkezi turnuvadan elendi belki. Ama adını duyurarak kazananlar arasına girdiğini de söylemek mümkün. Adadan bir futbolcu, Leandro Bakuna, Türkiye'de futbol yaşamını sürdürüyor. Ve TFF 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nün kaptanı. Öyle ki Iğdır Futbol Kulübü'nün Dünya Kupası'nda futbolun devlerini geride bıraktığı bir alan var. Kulüp turnuvaya iki futbolcu gönderdi. Her ikisi de takımlarının kaptanlığını yapıyor. Iğdır Futbol Kulübü böylece Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlar arasına girdi. Diğer isim de Yeşilburun Adaları'ndan Ryan Mendes. Mendesli Yeşilburun Adaları'nın turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalması da Dünya Kupası'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Tüm bu hikayelerin bize hatırlattığı İngiliz gazeteci yazar Simon Cooper'ın o meşhur sözü: futbol asla sadece futbol değildir. Futbolun 90 dakikadan ibaret olmadığı açık. Mesela bir başka örnek. Croissant'un E grubundaki rakibi Fildişi sahilinden Yan Diomande sadece 19 yaşında bir futbolcu. Turnuva sürerken öyle bir mektubu yayınlandı ki futbolun futboldan fazlası olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yeni yıldız adaylarından Diomande bu mektubu Dünya Kupası için yola çıkmadan hemen önce kaleme almıştı. Geçtiğimiz yıl henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kız kardeşine hitap ediyordu. Mektubunda şöyle diyordu: "Birinin bana sahte bir United forması aldığını ve arkasına siyah keçeli kalemle Ronaldo 7 yazdığımı hatırlıyor musun? Oturup Fransa'ya yerleşme hayalleri kurduğumuz zamanları hatırlıyor musun? Herkes benimle dalga geçerken, benim bir sonraki Cristiano olacağıma her zaman inanan tek kişi sendin." Bu dokunaklı mektupta futbol uğruna yaşadığı zorlukları anlatırken kardeşine özlemini de aktarıyor diyor Mande. Ve şöyle bitiriyor: "Her gol attığımda tüm dünyanın senin adını öğrenmesini sağlayacağım. Öngördüğün şeyi gerçekleştireceğim, yemin ederim. Haklı olduğunu kanıtlayacağım ya da bunu denerken öleceğim." Fildişi sahilinin adını son 32'ye yazdırdığını da söyleyelim. Futbol bazen bir meydan okuma, kitleleri etkileyen, umut veren, bazen birleştirici, kimileri için de yaşama tutunma sebebi. Programımızı Papiamento dilinden bir şarkıyla noktalayalım. Karayipler'den Mavi Dalga sloganıyla yola çıkan Croissant'un diliyle. Şarkı bu sözlerle başlıyor: "Croissant için şarkı söylüyorum, mavi sularda uyuyan bu küçük ülke için." Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden.

0: hafta sonu sıcaklık 1-2 derece artarken gelecek hafta aşırı sıcak gelecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetli ancak nemli estiğinden hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Ankara güneşli 30, Bursa 33, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece ancak özellikle Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına var. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Sakarya 30 derece. Poyraz Çanakkale'de şiddetli eserken Karadeniz kıyılarında bağıl nem artıyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 29 derece. Ege'de sıcak çarpması tehlikesi artıyor. Gölgede Manisa ve Muğla 36, Denizli ve Aydın 37, Bodrum 35 derece. Manisa'da çok şiddetli rüzgar var. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz'de başta Rize ve Artvin olmak üzere Trabzon, Ordu, Samsun hattında yağış yer yer çok şiddetli olacak. Dere taşkınlarına karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari boyunca gök gürültülü sağanak var. Bölgede rüzgar şiddetli. Malatya 32 derece. Güneydoğu açık, sıcaklık 35-36 derecelerde. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.
2: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Gölbent mahallesinde ziraat alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadansa 10 arazöz, 5 su tankeri ve 1 iş makinesiyle müdahale edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölge yeniden diken üstünde. Körfez ülkesi Bahreyn, İran'ın bir dizi insansız hava aracıyla Bahreyn topraklarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamayı Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yaptı. Sivil yerleri hedef almayı yasaklayan uluslararası norm ve sözleşmelere aykırı bu saldırıları şiddetle kınıyoruz ifadeleri yer aldı. Açıklamada Tahran yönetiminin barış çabalarının baltalanmasından sorumlu olacağı vurgulandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflere saldırı düzenlemişti. İran devrim muhafızları da saldırıya karşılık Amerikan ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurmuştu. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai de Washington'dan uyarı geldi. Rızai, Amerika'nın mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek hızlı ve ezici karşılık verilecek ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının çıktığını açıkladı. Uraloğlu, toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak, bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelinin bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz, dedi. Türkiye iki büyük depremle sarsılan Venezuela'yı yalnız bırakmadı. Kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan bir askeri nakliye uçağı Venezuela'ya hareket etti. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. AFAD'ın talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleriyle insani yardım malzemelerini taşıyan A400M tipi askeri nakliye uçağı Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan yola çıktı. Bölgeye sevk edilen AFAD personeliyle Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri yardım faaliyetlerine destek sağlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada deprem felaketinden etkilenen Venezuela halkının acısını derinden paylaşıyor, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, felaketten zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz denildi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk seçildi. Oylama Büyükada'da yapıldı. 4 tur süren oylamayı AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'la yarışan CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk kazandı. Pamuk 2'ye karşı 5 oyla belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet karşılığı ruhsat vermek iddiasıyla tutuklanmış, görevinden uzaklaştırılmıştı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay emekli maaşları ve asgari ücretin arttırılması gerektiğini söyledi. KOPİŞ Genel Kurulu'nda konuşan Atalay bu konuda mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.
3: Önemli meseleler var. Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
4: Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ve emekli maaşlarına artış talebini bu sözlerle dile getirdi. KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda konuşan Atalay talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi. Başkent'te gerçekleştirilen genel kurulda KOPİŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da kürsüdeydi.
5: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. Biz işçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Çok somut ve net taleplerimiz var. Bunlardan biri kamuya işçi alımıdır. Bir diğer talebimiz de 11 ay 29 gün süreyle çalışılan geçişlerinin daimi kadro alınmasıdır.
4: KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda seçim pazar günü yapılacak. Seçimde tek aday ise sendikanın mevcut genel başkanı Eyüp Alemdar olacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ülke geleceğine katkı sunmasını temenni ettiğini söyledi. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında toplantının hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi. İstişare ile şekillenecek yeni yol haritasının milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini, ülkemizin huzuruna kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Arnavutluk'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadıyla bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor. Başkent Tiran'da 27. kez protesto için sokakları dolduran on binlerce kişi Edirama hükümetini istifaya çağırdı.
4: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. 27. gösteri geride kaldı. Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü. Gösteriler ülkede son yılların en büyük protestoları arasında yer alıyor. Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks tatil köyü projesinin koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla değil. Eylemciler hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor.
6: Rama hükümetinin ve Rama'nın istifasını bekliyoruz. Arnavut halkı son 35-36 yıldır süregelen yolsuzluklardan yoruldu ve artık bıktı. Bunun gerçekleşmesinin sadece an meselesi olduğuna tamamen inanıyoruz.
4: Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.
1: NTV Radyo. Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacıt'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda
8: temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Merhaba, Kupa Günlüğü ile karşınızdayız. Kupa devam ederken, Dünya Kupası heyecanı yaşanırken her gün olduğu gibi yine NTV ekranında ben Şansın Tokyay, Bülent Timurlenk ile beraberiz. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Tabii heyecan artık son 32'nin yavaş yavaş değil hızla şekillenmesiyle tavan yapmış durumda. Türkiye kupaya erken bir veda etti. Orada bir yaşadığımız burukluk var ama heyecana biz de tutunuyoruz. Dünkü mücadeleler üzerinden, 3 grupta oynanan maçlar üzerinden konuşacağız. Ve tabii ki bugün de son maçlar var. Gruplardaki 3. maçlar artık tümü bu gece, bu geceyi yarın sabaha bağlayacak aralıkta Türkiye saatiyle belli olacak. I, H ve G grupları 6 maç oynandı dün ve bu sabaha karşı itibariyle. Hepsine değineceğiz. I grubuyla başlayalım. Fransa-Norveç maçı herkesin gözünü çevirdiği maçtı aslında. Herkes Haaland-Mbappe düellosu beklerken ortaya Osman Dembele'nin hat-trick performansı çıktı. Güzel maç oldu mu sence? Beklenmedik rotasyonlarda aslında izledik ama.
2: Yani Norveç bu kadar 9 tane oyuncusunu değiştirince maç keyifliydi. Maç keyifli ama bir tarafta Haaland'ın olmadığı hesapların bir sonraki tura, çünkü Norveç ilk iki maçını kazandığı için, yani burada grup liderliği için o kadar da iştahlı olmadıkları ortadaydı. Hatta Haaland'ın ikinci maçtan sonra bizi de yenerler, kupayı da alırlar demişti. Yani Fransa etkileyici devam ediyor favoriler arasında. Tabii Dembele çıktı. Kendisi Ballon d'Or'un son sahibi. Paris Saint Germain performansı ortada. Güzel de golleri imza attı. Tabii herkes biraz burada Mbappe Messi yarışında, Mbappe de gol sayısını kaça getirecek beklentisi içinde o bu maçı pas geçmiş oldu. Yani sahada olmasına rağmen. Evet, benim izlediğim favoriler arasında, yani bunu Arjantin Messi'yi bir kenara ayırayım. Çünkü hakikaten bir Messi büyüsüyle oynuyorlar. Ama İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa'nın yanında çok sorumluymuş gibi duruyor. Ve hatta Brezilya.
1: Evet evet. Dünkü mücadele bu arada Fransa-Norveç maçı 4-1 bitti. Ben Dembele'nin hat-trick üzerinden konuşurken maçın skorunu vermedim ama aslında şöyle evet, de bir durum var. Artık kimlerin gruplardan çıkacağı iyiden iyiye belli olduğu için biraz skorlar üzerinden de konuşmayı bırakmış duruma geldik. Burada demin bahsettiğimiz I grubunda, yani Fransa-Norveç mücadelesinin oynandığı grupta Irak-Senegal maçı da vardı. Senegal 5-0 gibi net bir skorla kazandı. Orada Fransa ve Norveç birinci ve ikinci olarak gruptan çıkarken en iyi üçüncüler arasında Senegal'de çıktı. Bazı en iyi üçüncüler de henüz belli değil. Hani çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı?
2: Bütün aşamanın tamamlanması
1: evet,
2: lazım.
1: Bu gecenin tamamlanması lazım. Hepsi şu evet, an belli değil. Ama Fransa, Norveç, Senegal, Irak grubu bu şekilde tamamlanmış oldu yani. Fransa'da gerçekten dikkatleri üzerine çekiyor. Gazetelere biraz bakalım mı burayı geçmeden? Çünkü olur, basına da tabii ki yansıyan detaylar var. Mesela L'Equipe gazetesi The Artist diye başlık atmış Dembele'yi. Güzel bir fotoğrafla.
2: Aslında İngilizceden fazla haz etmezler Fransızlar.
1: Evet, ben de şaşırdım.
2: Evet. Hatta konuşmamayı da tercih ederler bildikleri halde. Bugün ilginç olmuş yani. Sonuçta hani bir İngiltere'ye karşı alsan galibiyeti.
1: Evet yani.
2: Başka bir şey ama güzel. Yani iki şeyde, bir kelimede daha doğrusu şeyi anlatabilmek, olayı anlatabilmek iyi gazeteciliktir.
1: İspanya'da AS gazetesi de El Balón de Oro llega al Mundial. Yani demiş ki Ballon d'Or'un sahibi Dünya Kupası'na geldi.
2: Evet.
1: Vardı demiş daha
2: onların
1: doğrusu.
2: Onların da şöyle bir talihsizliği var. Gazete sabahleyin tabii gece oranın saatiyle 2'de oynanan maçı baskıya yetiştirebilmeleri mümkün değil. İspanya'nın Uruguay'ı yendiği karşılaşma. Dolayısıyla onu daha çok yarın işleyecekler o maçı. Maalesef Avrupa kıtasında gazeteciliğin böyle bir problemi var. Dolayısıyla Dembele'yi manşete çıkarmak zorunda kalmışlar.
1: Öyle yapmışlar evet. Şimdi H grubuyla devam edelim hızlıca. Bugün biraz vaktimiz dar. İspanya'nın lider olduğu H grubunda ikinci de yeşil burun bu arada. İspanya dün Uruguay'ı tek golle geçti. Uruguay'da da haliyle bir kriz havası oldu. Yani Uruguay çıkamadı gruptan. En iyi üçüncüler arasına giremediler. İspanya-Uruguay maçıyla başlayalım.
2: Yani İspanya'yı da çok ritimli bulmadım. Ama bence asıl konuşmamız gereken Uruguay. Muslera ve teknik direktör Bielsa, sevgili Şansın, şöyle tek tek başlayayım. Bu turnuvada hayal kırıklığı yaratmak adına Türkiye'nin yarattığı hayal kırıklığının büyüklüğü kadar bence bir futbol ülkesi olarak Uruguay'ı da yarattı. Uruguay Güney Amerika'nın ufak bir ülkesi. Yani neredeyse İstanbul'un 1/5 nüfusuna falan sahip. Yani 4 milyondan daha fazla değiller ama çok dinamik bir şekilde bir futbol ülkesi ve futbol tarihinde hep varlar. Copa Amerika'larda varlar. En son 2011'de kazandılar. Ve Fernando Muslera için de biraz acı bir tecrübe oldu. Zaten sözlerine de yansımış. Muslera'nın bir özelliği Buenos Aires doğumlu olması. Ve yani 40 yaşında, bunu programlarımızda değinmiştik. 40 yıl önce de bir Arjantin'in kazandığı gün Meksika Dünya Kupası'nda dünyaya gelmiş Buenos Aires'te. Uruguaylı göçmen bir ailenin çocuğu. Galatasaray kariyerini herkes biliyor. Efsane mertebesine erişmiş ama maalesef 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana 11 Copa Amerika'nın kahramanıdır. Her turnuvada bireysel hatalar yapıyor ve şöyle tarihe geçti. Grup aşamasındaki 3 maçta da bir kaleci olarak bireysel hatalarla gole neden oldu ve İspanya maçında 45. dakikada kenara alındı. Bielsa maçtan sonra kendisi çıkmak istedi dedi. Ama maçın flash noktası şu. Valverde aynı zamanda Real Madrid'de kaptanlık yapıyor. Uruguay takımın kaptanı. Dün 57. dakikaydı. Oyundan aldı ve İspanya 1-0 öndeyken Uruguay'a beraberlik yetecekti. Atamadılar o golü ve Bielsa ben bu ülkeye hiçbir şey veremedim derken sabahtan beri takip ediyorum. Dünya futbolunda çok fazla kupa kazanmadan önemli bir futbol aklı olarak her zaman tanınan Bielsa, ki burada bence Guardiola'nın falan payı büyük. Çünkü hani ben gittim ondan saatlerce futbol konuştum dediğinde başarılı olmuş bir Guardiola'nın vay be hani bu adamdan akıl alıyor, bundan futbol tartışıyor dediği Marcelo Bielsa delilikle dahilik arasında hep bir çizgide dururdu. Ama burada bence kontrolü kaybetti. Burada şey de var. Futbolda şöyle bir şey vardır. Teknik direktörün yaşıyla bu genç futbolcuların arasındaki mesafe açıldıkça kuşakları anlayamamak problemi. Anlamayanlardan bir tanesi Bielsa. Anlayanlar da var elbette. Ve gerçekten ufak bir ülke olmasına rağmen bugün ben Güney Amerika kaynaklarında çok ciddi şekilde işte Bielsa eleştirileri görüyorum. Bir efsanenin sonu diyebiliriz. Marcelo Bielsa için. 2002'deki Arjantin'in de gruptan çıkamama sebebi kendisidir. Yani
1: unutulmadı. Bu da unutulmadı.
2: Evet, öyle bir hayal kırıklığı. Yani İspanyollar tabiri caizse vitesi yükseltmek zorundalar. Zaten hani son 32 ile eliminasyon turlarında ya kazanırsın ya evine dönersin maçları başlayacağı için oyun temposu her şeyiyle beraber zaten gerçek turnuvayı orada seyredeceğiz. İşin bu kısmı FIFA'nın hani yayıncı kuruluşlardan daha fazla para almak, işte bu efendim su molasını koyup oralardaki reklam kuşakları, ya buna çok itiraz edenler var. Ama gel gör ki yani 2030'daki İspanya, Portekiz, Fas'taki turnuvayı da kesinlikle 48 takımla yapacaklar.
1: Şimdi bu grupta İspanya'nın arkasından gruptan ikinci olarak çıkan Yeşil Burun Adaları'nın bir mucizeye imza attığını söylemek çok rahatlıkla doğaldır. Kim beklerdi ki Yeşil Burun Adaları dün de yine Suudi Arabistan'dan puan aldı. 0-0 biten mücadelenin ardından ikinci olarak gruptan çıktılar. Son 32 turundalar.
2: Kimseye yenilmediler.
1: Evet. Yani namalup.
2: Bir kere İspanya'dan hani İspanya'dan beraberlik almak ilk maçta onlar için acayip önemliydi. Yani sonuçta şu var tabii. Ülke olarak dışarıya gönderdikleri oyuncular, yani köken olarak zaten yani Portekiz'e zamanında bağlı bir ülke olarak, aynı şekilde Kruşa-Hollanda ilişkisi gibi bir futbol kültüründe gidip oralarda yetişiyorlar. Yani biliyorsun Fransız milli takımında da çok sayıda Afrika kökenli oyuncu var. Dolayısıyla Avrupa futbol kültürünün tedrisatından geçmiş oldukları için çok anormal bulmuyorum. Ama burada anormal olan Uruguay gibi çok gerçek bir futbol ülkesinin, ki oyunlarının tanımı, Uruguaylılar sert oynarlar. Çok sıkı mücadele ederler. Yani ve teknikleri hep bir arka plandadır. İkinci plandadır. Çok büyük santroforlar yetiştirmişlerdir. Dolayısıyla şimdi sen bir grup çekildiği zaman İspanya, Yeşilburun, Suudi Arabistan, Uruguay dediğin zaman futbol dünyasının herkes İspanya ile Uruguay çıkar derdi. O yüzden yaptıkları iş çok büyük. Hatta hatırlatayım, Güney Afrika turnuvanın açılış maçını oynadı Meksika ile. İnanılmaz kötüydüler. Yani bu takımın Dünya Kupası ne işi var diyorsun. Şu anda Güney Afrika son 32'de.
1: İnanılmaz.
2: Bu çok ileriye gidecekleri manasına gelmez. Ama şöyle de bakalım. Yani biz yokuz ya.
1: Aynen.
2: Ama o tamamen her grup kendini bağlar hesabından. Hani adamlar bizden daha kötü futbol oynadı mı? Oynadı. Bence Bielsa Montella'dan daha da kötü hoca olmayı da başardı. Ama herkesin, her grubun hikayesi ayrı.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi hızlıca son grubumuza, yani dün akşam oynanan maçlardan son grubumuza, G grubuna geçelim. Belçika ve Mısır G grubunda ilk iki sırada çıkmayı başardı.
2: Beklenti böyleydi zaten.
1: Zaten hani beklenti böyleydi. Dün Mısır İran 1-1 berabere kaldı, o maça değineceğiz. Belçika Yeni Zelanda'da 5-1 Belçika'nın rahat galibiyetiyle bitti. Yalnız orada var ya İran, yani uzatmalarda bir şanslar kaçırdı. O maç acayipti gerçekten. Mısır İran mücadelesinin herhalde İran için dramatik bir sonu oldu diyebiliriz. Şu an çıkamadı değil, bugün oynanacak maçları bekleyecekler. Hani en iyi üçüncü olarak çıkabilirler mi diye, ama işleri zor.
2: Vallahi yani siyasetin, Amerika-İran ilişkilerinin onların sırtına yükledikleri her şeyden sonra doğrusunu söyleyeyim en iyi üçüncülerden biri olmalarını diliyorum. Çünkü yani dün Amerika'da oynadıkları maçtan sonra gece yatmalarına bile orada şehirde izin vermeyip tekrar Meksika'ya dönmeleri istenmiş. Bunlar Mehdi Taremi'nin santroforlarının açıklamalarından okuyorum. Gerçekten bir futbol turnuvasında, biliyorsun Rusya yok, ambargolu mesela. Bu milli takım kampındaki İranlı futbolcular gerçekten çok çektiler.
1: Çok.
2: Biz organizasyon bozukluğuna kurban gittik. Hani uzun yollar, uçak yolculukları, efendim işte sıcak 44-45 derece. Bu bizim çözmemiz gereken problemdi. Bu İran'ın çözebileceği bir problem değil. Döndü milli takım. Artık herkes tatilden sonra yoluna bakacak.
1: Evet, şimdi İran'ın dediğim gibi durumunu bekleyeceğiz. En iyi üçüncüler arasında çıkacak mı? Programımızın sonuna gelirken tabii bugünün programını da bir verelim. Onu da sizlerle paylaşmadan geçmeyelim. 2026 Dünya Kupası'nda gruplar düzeyinde son maçlar bu gece oynanacak. L grubu, K grubu ve J grubunda maçlar var.
2: Ne kadar ilginç değil mi grup?
1: Evet, gruplar arttıkça gerçekten. K'lar, L'ler, J'ler. L grubunda Panama, İngiltere, Hırvatistan, Gana maçları gece yarısı başlayacak. 12'de başlayacak bizim saatimizle. K grubunda 02.30'da Türkiye saatiyle Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo, Özbekistan maçları var. Sabaha karşı 5'te de J grubunda Cezayir, Avusturya, Ürdün, Arjantin karşılaşmaları.
2: Evet. Şeyle kapatmak isterim. Arjantin teknik direktörü Scaloni'ye Messi'nin oynayıp oynamayacağını, ki genelde bu türden hani 11 sorularına cevap vermeyen bir hoca olarak, kendisine soru yönelten gazetecinin 14 Dünya Kupası izlemişliği var. En kıdemli gazeteci. Verdiği cevap çok şık. Başkası olsa bir cevap vermezdim. Ama senin diyor kıdemine ve kariyerine saygımdan dolayı cevap veriyorum. Messi yedek kulübesinde başlayacak diyor. Çok şey buldum, şık buldum. Belirli bir yaşa gelmiş bir insana bu arada bu kadar Dünya Kupası'nı izlemiş olmakta maşallah diyeyim, ne diyeyim.
1: Evet,
2: yani.
1: Evet. Hakikaten çok şık. Bu arada birçok insanı da belki Türkiye'de sabaha karşı 4.55'te saat kurmaktan kurtardı bu açıklama.
2: Evet, ya biz en azından Messi'nin kulübede başlayacağı,
1: onu biliyoruz ya, o şeyini, Ürdün-Arjantin maçına kalkmayabilir.
2: Haberini yani verelim. Yani bizim milli takımda da Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun biliyorsun bir özür açıklaması var. Adı çok fazla transfer dedikodularında geçiyordu. Yani mesela bugün İtalya'da yine manşetlerde yine bir flash haber midir bilmiyorum ama Inter'le kontrat yenilemeden bir yıl daha İtalya'da kalacağını Inter yönetimine söylemiş Hakan Çalhanoğlu. Hmm. Sanıyorum Türkiye'nin futbol atmosferinde milli takımda yaşananlardan sonra kariyerine bu yıl burada devam etme fikri çok da mantıklı ya da çok da cazip değil. Tüm ekonomik imkanlarına rağmen. O yüzden bugün bir tam sayfada ayırmışlar Hakan Çalhanoğlu'na.
1: Evet, La Gazzetta dello Sport'ta evet. Zaten ekrana da geldi.
2: Evet.
1: Sen aktarırken izleyicilerimize çok teşekkürler, ağzına sağlık.
2: Ben teşekkür ederim şansın.
1: O zaman şimdilik hoşça kalın diyelim ama unutmayın kupa devam ederken her gün sizlerleyiz. Görüşmek üzere.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: NTV 라디오.
1: 엘veda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
6: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
7: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Efendim bu hafta dinlemekten keyif alacağınızı umduğumuz bir cazcıyla, bir müzisyenle diyelim daha doğrusu, çünkü cazcı ama başka janrlara da, başka müzik patikalarına da girmiş. Harvey Mason sanatçımız, davulcu. Albümümüzde Chameleon ve eğer daha önce dinlemediyseniz, aşina değilseniz merak ediyorum nasıl bulacağınızı. Çünkü Harvey Mason

Black Forest'ı dinledik. Chameleon albümünden Harvey Mason'ın. Mason bu albümünde Hancock'un Headhunters grubundan müzisyenleri de destek almış kendine. Örneğin vurma çalgılardaki Bill Summers gibi. Ama yeniler de var elbette. Mesela Kamasi Washington ve elektrobasta Ben Williams, trompette Christian Scott, gitarlarda Matthew Stevens ve klavyede Chris Bowers gibi. Bakalım onlarla yoluna devam edecek mi? İkinci parçamız If I Ever Lose This Heaven. Buradaki konuk sanatçımız vokalde Chris Turner, diğer müzisyenler Harvey Mason, Corey C.K. King, Christian Scott, Matthew Stevens ve Mike Duclife.

Evet, geldik albümümüzün son parçasına. Ama birazcık daha Harry Mason'dan söz edelim diyorum. Gerçi sadece caz çalan birisi değil, 60'ların sonlarında Duke Ellington ve Errol Garner gibi caz efsaneleriyle çalıyordu ve kendi adını kayda özellikle Blue Note'un albümleriyle, plaklarıyla başladı. Ama hangi dönemden? Caz da olan, içinde caz da olan ama sadece caz sayılamayacak, caz crossover denen dönemden ve gerçekten de bu türün belki de en iyi sanatçısıdır. Evet, eğer onu severseniz devam edebiliriz Harry Mason programlarıyla. Ama şimdi Chameleon'da kimlerin çaldığını hatırlatalım. Harry Mason, Kamasi Washington, Matthew Stevens, Mark Duclay Love, Jimmy Haslip ve Herbie Hancock hatırası Bill Summers. Önümüzdeki hafta bir başka Caz ve Ötesi programında gene birlikte olmak umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize müzik dolu, caz dolu bir hafta temenni eder. Hoşçakalın.

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. NTV Radyo.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
8: Doğa Takvimi. Bugün 27 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı üretim merkezlerinde her yıl binlerce keklik ve sülün yetiştirilerek doğaya salınıyor. Bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlı yetiştirildi. Bunlar yaban hayatının desteklenmesi, bozulan ekolojik dengenin yeniden kurulması için doğaya salınacak. Doğal avlanma içgüdüleri sayesinde kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla biyolojik mücadelede kullanılacak. Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda üretilen kekliklerle Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'de üretilen sülünler 62 ilde 156 farklı alanda kullanılacak. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, keklik ve sülünlerin salınacağı alanların 3 yıl süreyle ava kapatıldığını hatırlattı.
8: Doğa Takvimi.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
8: Müzik arası.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Toplantıya 3 kişi katılmadı mı, yoksa toplantıya 3 kişi katılmadılar mı? Evet, bugün özne yüklem uyumu konusuna girmek istiyorum. Sanırım bu konuda biraz kantarın topuzu kaçtı. O kadar ki yakında tıpkı İngilizler gibi 3 elmalar demeye başlayacağımızdan korkuyorum. Kuralları anlatmaktan çok örnekler vererek Türkçemizi biraz hatırlayalım. Az önceki örnekle işe başlayalım. Diyelim manava gittik. Şuradan 3 kilo elmalar ver der miyiz? Kuşkusuz 3 kilo elma ver deriz. Çünkü sayı vererek tümceyi çoğul yapmış olduk. Bir iki örnek daha verelim. Kasırganın yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı bildiriliyor. Yüzlerce kişilerin değil, yüzlerce kişi. Binlerce işçi yeni çalışma koşullarına karşı direnişe geçti. Binlerce işçiler değil, binlerce işçi. Milyonlarca kişi savaşa karşı yürüdü. Milyonlarca kişiler değil, milyonlarca kişi. Yalnızca sayı verilen değil, çokluk belirten ön hatlarında da aynı şey söz konusu. Çok sayıda öğrenci hastalandı. Çok sayıda öğrenciler değil, çok sayıda öğrenci. Kent yaşamı pek çok sorunun kaynağı oluyor. Pek çok sorunların değil, pek çok sorunun. Beyoğlu'nda her türlü insana rastlamak olanaklı. Her türlü insanlara değil, her türlü insana. Özne, cansız varlıklar, soyut kavramlar, eylem ve zaman adları olduğunda yüklem tekil olur. Ağaçlar Şubat başında çiçek açmıştı. Çiçek açmışlardı değil, çiçek açmıştı. Bazen dakikalar geçmez olur. Geçmez olurlar değil, geçmez olur. Kirazlar henüz olgunlaşmamış. Olgunlaşmamışlar değil, olgunlaşmamış. Öznede bireyler teker teker değil de toplu olarak düşünülürse yüklem yine tekil olur. İşçiler greve gitti. Gittiler değil, gitti. Askerler bölüğün önünde toplandı. Toplandılar değil, toplandı. Son sınıf öğrencileri Kapadokya'ya gitti. Gittiler değil, gitti. Gol atınca stat ayağa kalktı. Kalktılar değil, kalktı. Vaktimiz yeterli olmadı. Gene de böyle kapsamlı bir konu üzerine biraz olsun düşünelim dedim. Hepinize iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo.
2: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Poyraz rüzgarının her kente etkisi aynı değildir. Örneğin İstanbul'da denizden estiğinden hafta sonu İstanbul'a yoğun nem taşıyacak. Çanakkale, İzmir, Balıkesir tarafındaysa karadan estiğinden kuru hava getirecek ve beraberinde orman yangını riskini arttıracak. Yani aynı Poyraz İstanbul'a nem, İzmir'e ise kuru hava taşıyor. Her mevsimde,
2: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: TV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 17 gösteriyor. Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Günü özetleyelim, ayrıntılara geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca kampında dikkat çekici mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazır olduklarını söyledi. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara da değindi. Erdoğan'ın açıklamasının ayrıntılarını aktaracağız. ABD-İran arasındaki mutabakat sonrası dün gece Hürmüz hattında tansiyon ilk kez yükseldi. ABD, İran'ın bir gemiyi hedef almasının ardından askeri noktaları vurdu. Tahran'sa ABD bağlantılı hedeflere karşılık verdi. Gözler şimdi gerilimin devam edip etmeyeceğinde bölgeden son durumda 17 haberlerinde olacak. Muğla Seydikemer'de ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Rüzgarla kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Gülistan doku soruşturmasında kritik isim Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıktı. Türkiye'nin iadesini istediği Altaş için yapılan ilk duruşmada nelerin yaşandığını da aktaracağız. 17 haberlerine başlayalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor, izliyoruz.
1: Bir yandan o yıl içerisinde geçmiş zamanın, o geçmiş 6 ayın muhasebesini yaparız. Aynı zamanda da önümüzdeki 6 ayın politikalarını belirleriz. Ama tabii bundan daha önemli kısım şudur. Ahdimizi, vefamızı, yürüdüğümüz yola olan bağlılığımızı yinelemenin de bir zeminidir bizim bu istişare kamplarımız. 33.sünü yapıyoruz. Aslında sayı çok daha fazla olacaktı ama biliyorsunuz Covid döneminde belli sebeplerle ara vermek zorunda kaldık. Bu kampı ve buradan çıkan politik sonuçları son derece her zaman önemseriz. Burada tabii şöyle bir yöntem, her seferinde değişik mekanizmalar kullansak da esası şudur. Bütün oturumlarda notlar tutulur. Arkadaşlarımızın soruları, eleştirileri, onlara verilen cevaplar değerlendirilir. Ve kampın sonunda bunlar kamptan sonraki bir iki ay içerisinde tek tek çıkarılarak hangi politik sonuçların çıkarılması gerektiği MYK'mızda, MKYK'mızda, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın huzurunda değerlendirilir. Bu açıdan baktığınızda bu kadar uzun zamandır ve son derece yoğun bir gündemle iktidar olmuş partimizin bu beyin fırtınalarından hiç vazgeçmemesinin altını son derece ciddi bir şekilde çizmek lazım. Çünkü tartışmaktan, konuşmaktan ve istişare etmekten, karşılıklı olarak görüşmekten ve görüş belirtmekten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Bu bakımdan çok önemli. Sabah genel başkan yardımcılarımızla bu oturumlar yapıldı. Milletvekillerimizin ve diğer katılımcılarımızın soruları, MKYK üyelerimizin, diğer bütün birimlerimizin soruları cevaplandı. Şimdi bakanlarımızla yapılıyor. Ve bu çeyrek asırlık destanın tabii bütün yönleriyle değerlendirilmesi için bir fırsat olarak bu zemin her seferinde en güçlü şekilde değerlendirilmiş oluyor. Sabahleyin hep beraber izledik. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği hususlar iç politikadan dış politikaya kadar hepsi en kapsamlı şekilde şimdi içerideki oturumlarda ele alınıyor. Genel Başkanımızın katılacağı milletvekillerimizle bir istişare toplantısı olacak. Aynı şekilde Genel Başkanımızın takdirleriyle bütün heyetimizle yapılacak istişare toplantıları da olacak. Her zaman olduğu gibi yarın da kendilerinin kapanış konuşmasıyla kampımızı tamamlamış olacağız. Bütün bu sorulan sorular, sorulara verilen cevaplar, değerlendirilmesi gereken konular ciddi bir şekilde not tutuluyor. Onun sonuçlarını önümüzdeki toplantılarda değerlendireceğiz. Onun dışında işte akşamları hem bunu bir kaynaşma fırsatı olarak görüyoruz. Politik hayatın yoğunluğu içerisinde zaman hızlı akıyor. O hızlı akışın içerisinde diğer konularda istişare etme imkanı olmayabiliyor. Kampımız buna da fırsat veriyor. Bunun yanı sıra büyük bir insan hakları mücadelesi vermiş olan merhum Şule Yüksel Şenler'in hayatını anlatan Şule filmi dün akşam gösterildi. Bugün de Necip Fazıl'ın, merhum Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak romanından uyarlanan film gösterimi yapılacak. Dolayısıyla her zamanki gibi sabahın erken saatlerinden akşama kadar dolu dolu geçen bir kamp gerçekleştiriyoruz. Tabii burada dış politikanın çok önemli konuları var. İran'la ilgili olarak İran'a yapılan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen haksız ve hukuksuz saldırıdan sonra hem bölge barışı hem dünya barışı ciddi bir risk altına girmişti. Burada gelinen noktada bu barışın bugün yapılan bazı saldırılarla yine risk altına girdiğini görüyoruz. İsrail'in saldırganlığı devam ediyor. Dolayısıyla bölgeyle ilgili konuların değerlendirilmesi, enerji meselelerinden tarıma, gıda güvenliğinden diğer konulara yoğun bir biçimde devam edecek. Yapay zekadan diğer bütün alanlara kadar geniş bir çerçevede kamp gündemimiz var. Hemen hemen bütün bakanlıklarımızın alanına giren ama onun dışındaki konuların da değerlendirildiği çok geniş bir yelpazede bir gündemle bu kamp devam ediyor. Tabii gelinen noktada terörsüz Türkiye konusu sabahleyin Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da kapsamlı bir şekilde değindiler. Kapalı toplantılarda da buna değiniyorlar. Artık o noktada yeni bir aşamada olduğumuzu son basın toplantımızda ifade etmiştim. Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Burada tabii en kapsayıcı şekilde bütün siyasi partilerin desteğiyle, mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Burada bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Burada terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütünün gündemden kaldırmış olacaktır. Bölgemizde de gelişmelere dikkat ettiğinizde Suriye'den Irak'a kadar geniş bir alanda terör örgütlerinin vekil güçler olarak kullanıldığını bazen emperyalist odaklarca görüyoruz. O sebeple terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin birbiriyle bağlantılı bir şekilde, iç içe bir şekilde, birbirinden ayrılmaz bir şekilde yürütülmesinin de ne kadar kıymetli olduğu net bir şekilde görülmektedir. Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımda bu sürece destek vermeye, katkı vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye, bunu sağlıklı bir şekilde yapmak için gayret etmeye davet ediyoruz. Bu son derece kıymetlidir. Çünkü gerçekten bütün Türkiye'yi ilgilendiren, bütün bölgemizi ilgilendiren meselelerdir bunlar. Burada aşırı yaklaşımlardan kaçınmak, sağduyulu davranmak gerekir. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir. Zaman zaman soruyorlar bize aşırı yaklaşımdan kastınız nedir diye. Aslında herkes biliyor aşırı yaklaşımların ne olduğunu. Sürece eleştiri yerine iftira ve çarpıtmayla yaklaşmak bir aşırı yaklaşımdır. Ayrıca sürece destek veriyorum başlığı altında süreci ana odağından uzaklaştıracak yaklaşımlar, aşırı gündemler, toplumun hassasiyetlerini kışkırtacak tavır ve davranışlar da aşırı yaklaşımdır. Sağduyuyla inşallah bu süreci sonucuna ulaştırmayı diliyoruz. Bugün CHP Genel Başkanı yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımızın bugünkü konuşmasına dönük bir şeyler söylemiş. Fakat mesele şundan ibarettir. Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Biz bunu o zaman da ifade ettik. Şimdi bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Biz geçmişte 14-28 Mayıs seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'yla mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Daha öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde CHP ile mücadele etmiştik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Ama kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Bu durum, bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur. Önümüzdeki dönemde bugün Genel Başkanımızın bahsettiği şekilde sürekli olarak kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bu kutuplaşma üreten odaklarla sürekli olarak mücadele ettik. Sürekli olarak bu gerilimi artıranlarla mücadele ettik. Biz en kapsayıcı şekilde, terörist Türkiye başta olmak üzere bu büyük meselelerde en kapsayıcı şekilde, en diyaloğa açık şekilde, aşırılıklardan kaçılmış, ana yoldan ilerleyen bir şekilde bu meselelerle ilgili çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında bugün itibariyle halen Genel Başkan Yardımcılarımızla olan oturumlar bitti. Bakanlarımızla olanlar devam ediyor. Akşamda milletvekilleriyle, milletvekillerimizle bir istişare söz konusu olacak. O şekilde bugünü tamamlamış olacağız. Sizin bir sorunuz var mı? Efendim? Evet. Gayet iyi karşılandı salonda. Bugünkü yayınlanan şarkımız bütün arkadaşlarımızın ortak duygularına hitap eden ritmiyle, sözleriyle hepimizin çok beğendiği, hepimizin ortak duygularına hitap eden çeyrek asırlık destan üst başlığıyla gayet uyumlu bir şekilde bu şarkımıza eşlik ettik. Bundan sonrasında da parti programlarımızda onu görmeye devam edeceğiz. Başka bir konu var mı? Yok. Sizin basın mensuplarının akşam maçı varmış. Değil mi? Biz de sizi takip edeceğiz. Maçta hangi taraf kazanacak, hangi taraf bakalım diğerine galip gelecek diye. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada kampımızı takip ettikleri için. Sakarya'daki vatandaşlarımıza, Sapanca'daki vatandaşlarımıza da bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ ol.
0: Ömer Çelik'in açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aynı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapmıştı. Şimdi o konuşmanın ayrıntılarını paylaşalım. Özellikle terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşmaya hazırız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez. Vesayetten arınmış bir ana muhalefet. Muhalefete ihtiyacımız var sözleri dikkat çekti.
2: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
2: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.
4: Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
3: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
4: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
4: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir, radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecinde son durumu anlattı. Terör işinin %80-90'ı bitmiştir dedi. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır ifadesini kullandı.
5: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Hem Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem de bizim ısrarla üzerinde durduğumuz iç kalenin tahkim edilmesi. Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Silahlarını bırakanlar, örgütsel faaliyetlerini tamamıyla feshedenler, onlar Türkiye'ye geldiklerinde onların güvence altına alınacağı bir yasal düzenleme de tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İla nihayet bütün herkesi kapsayacak ve ila nihayet yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir.
0: 8'li CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da sevk edildi. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan kurulu karma komisyona havale edildi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk seçildi. Oylamada Büyük Ada'da yapıldı. 4 tur süren oylamayı AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'da yarışan CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk kazandı. Pamuk 2'ye karşı 5 oyla belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet karşılığı ruhsat vermek iddiasıyla tutuklanmış, görevinden uzaklaştırılmıştı. Gelelim sınırlarımız ötesindeki gelişmelere. Amerika Birleşik Devletleri İran'a dün akşam hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleri hedef alındı. İran da karşılık olarak bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı.
6: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenledi. ABD yanıt verdi. Başkan Donald Trump önce İran'ı tehdit etti.
7: Dün bir gemiye ateş açmaları hoşuma gitmedi. Müttefik gemisi değil, çok pahalı bir gemi. Biraz hasar aldı. Bunu yapmamaları gerekirdi.
6: Trump'ın tehdidinin ardından kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri bölgeye hava saldırıları düzenledi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamasında İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. Amerikan ordusu açıklamasında kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor. İran anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için bölgede tedbirli duruşunu sürdürüyor ifadelerine yer verildi. Saldırılara dair İran'dan da açıklama var. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki üs ve Amerikan ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı denildi. Hangi noktaların hedef alındıysa duyurulmadı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran'ın saldırılarını İran anlaşmadan memnun değilse telefonla arayabilir diye yanıtladı.
0: İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda çerçeve anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaya göre İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor.
3: 4 gün süren görüşmelerin ardından uzlaştılar. Çerçeve anlaşmayı imzaladılar. İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. Görüşme sonrası imza töreni düzenlendi. Törene Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılırken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da hazır bulundu. Rubio anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Anlaşma olası bir barış anlaşması için yol haritası niteliğinde. Buna göre İsrail ordusu biri Litani Nehri'nin güneyi, diğeri kuzeyi olmak üzere iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerleri yerleştirilecek. İsrail-Lübnan sınırında güvenliği artıracak bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan silahlı kuvvetlerine 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Beyrut'la varılan anlaşmanın ardından kameraların karşısına geçti. Netanyahu, Hizbullah silahsızlandırılmadığı ve İsrail'e yönelik tehdit sürdüğü müddetçe Lübnan'ın güneyindeki varlığını sürdüreceklerini söyledi. Anlaşma haberinin ardından Hizbullah yanları ise Beyrut'un güneyinde protesto için sokağa çıktı. Motosikletli gruplar sloganlar atarak anlaşmaya tepki gösterdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ateşkesin ardından ilk büyük sınav verildi diyebiliriz belki ama gerilimin yeniden tırmanıp tırmanmayacağı elbette merak ediliyor. Masadaki düzeni korumaya çalışır mı taraflar? Bu soruların yanıtını arayalım biz de Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayına, teşekkürler.
8: Hoş bulduk Canan Hanım. İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
0: Teşekkürler tekrar. Şimdi şunu soralım önce. Washington'ın bu İran'daki hedeflere yönelik saldırısını nasıl değerlendirmek gerekir? Bir misilleme mi, yeni bir askeri döngünün başlangıcı mı olacak sizde? Burada söz hakkı bana mı ait demenin bir yöntemi? Amerika bu ilk saldırıyı neden yaptı? Arkasından tabii İran'ın karşılık verdiğini biliyoruz ama süreci bir okuyalım ilk ateşten itibaren.
8: Aslında çok kırılgan bir ateşkes sürecinden geçiyoruz. Yani ateşkesin çerçevesi çok dayanıklı gözükmüyordu. Sürekli olarak bu tedirginlik konuyu takip edenlerin içinde gördüğü, hissettiği bir nokta. Genelde Lübnan'daki İraniler ateşkesi tehdit ediyordu. İsrail'in buradaki saldırganlığı. Ama başka bir başlıkta, yani Hürmüz başlığında yine bazı anlaşmazlıkların olduğunu görüyoruz. Zaten Canan Hanım şu bir gerçek ki ortada henüz nihai bir anlaşma yok. Yani bir mutabakat zaptı var. Tarafların bir anlaşma yapma konusunda aslında bir anlaşmaya vardıklarını biliyoruz. Ve bunun şekilleneceği 60 günlük bir süreç var. Bu süreç içerisinde bu tarz anlaşmazlıklar, bu tarz gerilimlerin yükseldiği dönemler olabilir. Ama şu bir gerçek, Trump'ın yaklaşan seçimler dolayısıyla barışa muhtaç olması bu anlaşmanın ortaya konulabilmesi için bir şans. İran adına da aslında bir fırsat. Belki istediğini biraz daha ziyadesiyle almak için bir fırsat. Ama tabii şu da bir gerçek, ilişkinin özünde çözülmemiş bazı stratejik meseleler mevcut, sorunlar mevcut ve aslında çelişkiler de söz konusu. Müzakereler, tabii taraflar müzakereler konusunda bölünmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde bölünmüş durumda. Keza İran'da da farklı görüşler var. Ama tabii en önemli başlıklar dediğimizde Lübnan konusu ön plana çıkıyor. Hemen ardından Hürmüz konusu çıkıyor ve İran'ın nükleer süreci ön plana çıkıyor. Bununla ilgili kapsamlı ortak eylem planı bir yol gösterici olabilir belki yeni dönemde, ama İran'ın da anlaşmaya biraz daha ılımlı yaklaşacağını biliyoruz nükleer konusunda. Her ne kadar kendi toplumuna farklı söylemlerde bulunsalar da. Fakat Hürmüz Boğazı'ndaki statüko savaştan bir gün önceki duruma döndüğünde İran bunu kabul edecek mi? Yoksa bu savaşın sonunda ayrı bir statüko oluşturmak isteyecek mi? Burada bazı çelişkiler var ki bu saldırı, bu son gerilim bize bunu gösteriyor. İran Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere ücretsiz ve engelsiz olarak açsın diye 60 günlük bir geçiş süreci tanınmıştı anlaşma mutabakat kapsamında. Ama tabii şu var, İran bu süreçte kendi belirlediği ve onayladığı o resmi transit rotanın dışına çıkılması durumunda gemilere müdahale edeceğini söylemişti. Yani yetkisiz rota kullanan gemilere güvenli geçiş garantisi vermediğini ve müdahale edeceğini duyurmuştu. Bu süreci de aslında bu kapsamda okuyor İran tarafı. Kendi toplumuna da ve işte muhataplarına da Amerika Birleşik Devletleri'ne de ben buranın kontrolünü tamamen Amerikalılara bırakmayacağım diyerek süreci kendi şartlarıyla yürütmek istiyor. Bir taraftan da tabii bu işin küresel mesajları var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapılmış olabilir İran arasında ama Hürmüz'ün kapı kilidi hala benim elimde diye mesaj veriyor. Eğer hani benim istediğimi yapmazsanız, benim otoritemi tanımazsanız ben Hürmüz Boğazı'nı kullanılmaz halde bırakmayı sürdürürüm dedi. Ama tabii iyi yanı şu, bu saldırıyı daha ağır şekilde yapabilirdi İran tarafı. Çok daha gelişmiş füzelerle de yapabilirdi bu saldırıyı. 4 tane İHA ile saldırdığı belirtiliyor. İşte 3'ünün önlendiği, birinin geminin güvertesine çarptı ve hafif zarar verdiği ama çok daha güçlü saldırı da yapabilirdi. Gemiyi batırabilirdi bile. O noktada tabii bunun ucuz basit bir saldırı ama etkisi özellikle hem anlaşma boyutunda hem işte jeopolitik şok boyutunda anlaşmaları tabii daha derin.
9: Ben cevap veriyorum, vereceğim demenin de bir yöntemi galiba. Belki bu büyük çatışmadan kaçınıyor olması ama yapmayacağım anlamına gelmez de diyor İran bir taraftan. İran'ın ne yapacağını soracaktım tabii size. Genel çerçevesiyle değerlendirdiniz. Lübnan konusu da önemli. Dün İsrail ve Lübnan arasında Lübnan'dan İsrail askerlerinin çekileceğine dair bir

0: en önemli aya Lübnan kısmı, Lübnan'daki işgallerine devam etmek istiyor İsrail tarafı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nden yoğun bir baskı olduğunu biliyoruz ki bunu Trump açık açık da kameralar önünde söylemişti. Lübnan'da durmasını söyledim ona, artık duracak diye. İsrail saldırıları tabii bu süreçte durmamıştı, hatırlıyoruz. Fakat şöyle bir gerçeklik var, İsrail üzerindeki baskı artıyor. Yani Trump'ın Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırması ister istemez bir yavaşlamaya mecbur bırakıyor Netanyahu'yu. Fakat yavaşlamak ya da geri çekilmek demek Lübnan'dan Netanyahu için de yaklaşan seçimlerde büyük bir kayıp anlamına gelebilir. Dolayısıyla burada o jeopolitik mücadeleyi sahada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında da görmemiz mümkün önümüzdeki 4-5 aylık zaman diliminde. Şu bir gerçek, bir anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir bastırıyor. Önce tarafları bir araya getirmişti uzun yıllar sonra. Şimdi bir mutabakat imzalandı, açıklandı ve İsrail'in buradan bu bölgeleri terk etmesi, o tampon bölgedeki iki alanı terk etmesi, karşılığında burayı Lübnan ordusunun koruması anlatılıyor. Ama Lübnan'ın gerçeklerine baktığımızda Canan Hanım, bu işin sürdürülebilirliği de tıpkı işte İran-Amerika Birleşik Devletleri anlaşması gibi soru işaretlerini beraberinde getiriyor ki Hizbullah bu anlaşmayı kabul etmedi. Hizbullah reddetti süreci. Hükümsüz olarak ifade etti. Hizbullah'ın karşısına geçen bir Lübnan ordusunun ne kadar başarılı olabileceğine dair ciddi soru işaretleri var. Bu boyutuyla bakmak lazım. Tabii İsrail ve Lübnan Amerika Birleşik Devletleri'nin hamiliğinde bu kısmi çekilme anlaşmasını imzalamış olabilirler. Kağıt üzerinde bunu bir başarı olarak görebiliriz ama Hizbullah'ın onayı olmadan bunun uygulanması imkansız. Bir yandan da şu var, karşı taraftaki aktör de İsrail, yani anlaşma imzalıyor ama öbür taraftan İsrail ordusu Nebatiye'yi bombalamaya devam ediyor. Bu da şunu gösteriyor bize, karşılıklı güvensizlik hat safhada. Yani bu ateşkes çok kırılgan ve her an tamamen çökebilecek bir kapasitesi var ve daha ciddi çatışmaları da beraberinde getirebilir. Hem Hizbullah hem diğer işte bunun dışında kalan Şii bloğu bu anlaşma hükümsüzdür dedi, bu fitnedir dedi. İster istemez Beyrut'taki resmi hükümetle sahadaki silahlı güç arasında, Hizbullah arasında bir egemenlik çatışmasının ortaya çıkması demek. Zaten İsrail'in istediği senaryo buydu. Yani Lübnan'da devletle Hizbullah'ı karşı karşıya getirip tıpkı 80'lerde başlayan o iç savaş gibi yeni bir çatışma ortamı inşa etmek var ki Trump'ın da Suriye işte oraya müdahale edecek, Lübnan'a falan diye söylemleri olmuştu. Ahmet el-Şara bunun doğru olmadığını anlatmıştı ama aslında bilinçaltında böyle bir arayış var. Yani Hizbullah'ın karşısına bir aktör çıkarıp onunla savaşın içerisine sürükleme arayışı Lübnan'da çok ön plana çıkıyor aslında.
1: Peki. Çok teşekkürler Sayın Keskin değerlendirmeleriniz için. Yurt gündemine de bakalım. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Gölbent mahallesinde ziraat alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadansa 10 arazöz, 5 su tankeri ve 1 iş makinesiyle müdahale edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması sürüyor. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Niğde'nin Bor ilçesindeki patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de bir patlama meydana gelmiş. İki kişi hayatını kaybetmişti. Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı davada. Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
2: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi.

0: hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
1: Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. Olay Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 12. sınıf öğrencisi Halil A, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik avcılarda operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te 1'i yanan üniversite öğrencisi Erenay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününü hastanede kutladı.
0: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Erenay entübe halde geldiği hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
2: Sedyeyle ambulansı indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
0: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Erenay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda 2. ve 3. derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
3: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Erenay yeniden doğdu benim için.
0: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
4: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
1: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekli maaşları ve asgari ücretin arttırılması gerektiğini söyledi. KOP İş Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, bu konuda mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.
5: Önemli meseleler var. Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşıyla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
0: Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ve emekli maaşlarına artış talebini bu sözlerle dile getirdi. KOP İş Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda konuşan Atalay, talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi. Başkent'te gerçekleştirilen genel kurulda KOP İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da kürsüdeydi.
6: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almasını talep ediyoruz. Biz işlerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Çok somut ve net taleplerimiz var. Bunlardan biri kamuya işçi alımıdır. Bir diğer talebimiz de 11 ay 29 gün süreyle çalışılan geçişlerin daimi kadro alınmasıdır.
0: KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda seçim pazar günü yapılacak. Seçimde tek aday ise sendikanın mevcut genel başkanı Eyüp Alemdar olacak.
1: Venezuela'da arka arkaya meydana gelen iki depremin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Uydu görüntüleri de yıkımın boyutlarını kanıtlar nitelikte. La Guaira eyaleti depremde en büyük hasarı alan yer. Eyaletin başkenti Carabelleda geniş çaplı bir yıkıma sahne oldu. Uydu fotoğraflarından bakıldığında yıkımın öncesi ve sonrasını ortaya koyan kareler arasında sadece 6 ay var ve ilk karedeki binalar artık yok. Depremin sonrası yerle bir olmuş durumda bölge ve 7,2-7,5 büyüklüğündeki depremler sonrasında neredeyse taş üstünde taş kalmadı, mahalle enkaza döndü. Yollarda meydana gelen hasar da uydu fotoğraflarına yansıyor. La Guaira eyaletinde halen enkaz altında çok sayıda kişi olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 920. Venezuela'da arama kurtarma yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Rodriguez'e tepki gösterdi. Bölgede ise halk kurtarma çalışmaları için seferber oldu.
7: Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekipler ise yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
8: Cenazemizi iki gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkilisi olay yerine gelmedi. Onu hayata geri getiremeyiz ama en azından bunu bize versinler.
7: Venezuelalı futbolcu Hector Bello, eşinin depremde kızını korumaya çalışırken öldüğünü duyurdu. Bello, eşinin ölümünü, kızımıza onun için kendi hayatını nasıl feda ettiğini, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunu anlatacağım sözleriyle duyurdu.
1: Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadıyla bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor. Başkent Tiran'da 27. kez protesto için sokakları dolduran on binlerce kişi Rama hükümetini istifaya çağırdı.
0: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. 27. gösteri geride kaldı. Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü. Gösteriler ülkede son yılların en büyük protestoları arasında yer alıyor. Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks tatil köyü projesinin koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla değil. Eylemciler hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor.
9: Rama hükümetinin ve Rama'nın istifasını bekliyoruz. Arnavut halkı son 35-36 yıldır süregelen yolsuzluklardan yoruldu ve artık bıktı. Bunun gerçekleşmesinin sadece an meselesi olduğuna tamamen inanıyoruz.
0: Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.
1: İstanbul önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları pankreas kanserine dair yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.
0: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
10: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız.
0: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
11: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
12: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek.
11: We've shown it in the precancers. And so when you use this drug to treat advanced pancreatic cancer.
0: Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
10: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
0: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
1: Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. 4. sınıf öğrencisi Fatma Nurcan'ın mezun olmasıyla da okulun öğrencisi kalmadı.
0: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
13: Artık 4. sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapalanacak.
0: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
13: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
0: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayaz okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
1: Avrupa başkentlerinin üniversiteleri Ankara'da bir araya gelecek. Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı UNICA'nın araştırma grupları zirvesi Ankara'da düzenlenecek ve zirve Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ortak ev sahipliğinde yapılacak.
0: Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı UNICA Ankara'da toplanacak. UNICA Araştırma Grupları Zirvesi Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UNICA Genel Kurulu toplantısı 24-26 Haziran tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil de beraberindeki heyetle katıldı. Aralarında Hacettepe Üniversitesi'nin de bulunduğu 4 yeni yükseköğretim kurumu UNICA üyeliğine kabul edildi. Profesör Doktor Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi'nin katılımının bölgesel ve uluslararası akademik işbirliğine katkı sunacağına dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Ankara'da düzenlenecek UNICA Araştırma Grupları Zirvesi de gündemdeydi. Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, iklim değişikliği, sürdürülebilir yeşil teknolojiler ve yapay zeka odaklı olacak. Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'nün güçlerini birleştirerek ev sahipliği yapacağı toplantı için Ankara buluşmasının Avrupa araştırma alanındaki ortaklarımız adına tarihi bir eşik olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı.
1: Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar aldı. Artık sadece internetten alınan değil, mağazadan alınan ürünler de 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek. Yeni yönetmelikle cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar ikinci el ürünlerin garantili şekilde yenilenerek ekonomiye yeniden kazandırılması süreçleri düzenlendi. Bu cihazlar arasında televizyonda yer aldı. Yenilenmiş ürünlerin tamamına Yenilenmiş ürün bilgi sistemi üzerinden dijital sicil kaydı oluşturulacak. Tüketiciler, değişen parçalar, kayıp kaçak sorgusu, değişimin nerede yapıldığı ve ürün sertifikaları gibi bilgilere bu sistemden erişecek. Yönetmeliğe aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanacak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır yarın son yolculuğuna uğurlanacak ve Kadir İnanır'ın da başrolünde olduğu Yeşilçam filmlerinin günümüzde hala ne kadar büyük ilgi gördüğü malum ve maziye duyulan bir özlem mi yoksa kaliteyi mi arıyoruz sorusu gündeme geldi. Dijital mecrada, hatta sinema salonlarında neden hala eski filmleri izlemeyi tercih ediyoruz? Hatta Hollywood'un da klasikleşen yapımlarından Yeşilçam filmlerine bu konuya dair bir dosya haberle veda edelim size. Ardından saat başında tekrar buradayız.
14: Günümüzde hızlanan sadece zaman değil, görüntüler de hızlandı. Modern yaşamdaki bu hız sinemaya da sirayet etti. Özellikle Hollywood filmleri seyirciyi az düşündüren bolca aksiyonlu eşlikçiler haline geldi. Hal böyle olunca sinema sever çareyi eskileri izlemekte buldu. Bunun iki nedeni var. Biri sosyolojik, diğeri ise sinematik.
15: Günümüzde bildiğiniz üzere dijital teknolojiyle çekilen filmler teknik ve teknolojiye epey bulanmış durumda. Teknik ve teknoloji bu tür filmleri ele geçirmiş durumda ve bu nedenle de bizim sessizlik içerisinde aralıklarla düşünme şansımız kayboluyor. Dijital ortamlarda dahi imajların tek tipleştirilmesi nedeniyle insanlar daha imajların eksik olduğu, kusurlu olduğu, biraz daha analog teknolojinin hakim olduğu imajlara ilgi gösterir diye düşünmekteyim. Dolayısıyla hızlandırılan yaşamlarımıza karşı bir parça dinginlik arayışı ancak dingin imajlarla mümkündür diye düşünmekteyim.
16: Zamanın ruhu değişti. Kimsenin uzun uzun görüntüleri izleyecek vakti yok gibi. Hatta günümüzün en popüler cümlesi sanki sıradaki gelsin. Sinema alanında da böyle. Hatta geçen günlerde Matt Damon yeni çektikleri filmle ilgili diyalogları birkaç kere almamız isteniyor. Çünkü seyircinin dikkatini filmde tutmamız gerekiyor demişti. Konu aslında bu kadar vahim. Ama eski filmler için durum öyle değil. Çünkü o zamanlar hayretle izlediğimiz görsel efektler şimdi telefonda bile yapılıyor. O zamanlar sıra dışı bulduğumuz, çok şaşırdığımız hikayelerin sanki yenisi gelmiyor gibi. Aslında o eski filmleri izlerken bir yandan da kendi geçmişimize, kendimize yolculuk yapıyor gibiyiz. Yani biraz yavaşlıyor, biraz kendimizle, filmle, hikayeyle, alanla, mekanla, her şeyle bağ kuruyor gibiyiz.
17: Sinemaya giden insan sayısı azaldı biliyorsunuz son birkaç yılda, özellikle pandemi sonrasında. Bir çare olarak eski filmleri yeniden vizyona sokmak gibi bir yola başvuruldu. Bazı filmlerde bu işledi de, yani 10 yıl önce, 15 yıl önce, belki 5 yıl önce gösterilen filmler yeniden vizyona sokuldu. Son 1,5-2 yıldır uygulanan bir şey bu. Çalıştığı yerler oldu. Yani insanların yeniden ilgi gösterip izlediği filmler oldu. İzlenmeyen filmler de oldu. Bu sektörel olarak insanları sinemaya çekmek için bir çare olarak uygulanan bir şeydi. Bu da son dönemde ilgi dediğimiz şeyin artmasının göstergelerinden biri olabilir.
14: Yeşilçam filmleri de günümüzde insanın özüyle bağ kurabilmesi için birer yardım simidi gibi.
15: Bu samimiyet arayışını bence eski filmlerde, ne bileyim Vesikalık Yârim ya da Lütfü Ömer Akad'ın filmlerinde ya da Atıf Yılmaz'ın filmlerinde bulmak mümkün. Her ne kadar sinema salonlarında olmasa bile insanlar dijital teknoloji içerisinde bu tür filmleri bularak aşkı, dostluğu, mahalle dayanışmasını, işbirliğini görebilmek arzusu içerisindeler.
14: Peki yeni nesil için durum ne? Onlar da eski filmlerimi seviyor.
18: En sevdiğim film Forrest Gump ve bence eski filmler çok daha iyi. Çünkü yeni filmlerin biraz daha tüketim amaçlı üretildiğini düşünüyorum. En sevdiğim film Life is Beautiful. Genelde eski filmleri izlemeyi daha çok tercih ediyorum.
19: Yeni filmlerde aslında daha çok güncel meseleler, birçok probleme, aslında çağımızdaki birçok probleme değiniyor. İşte dünyadaki problemler, işte cinsiyet eşitliği, eşitsizliği gibi birçok konuya değiniyor. O yüzden yeni filmleri tabii ki tercih ederim.

0: hocam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Ayrıca
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Beyşehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Pazar hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Saat 18 haberlerle karşınızdayız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye yasalarının bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi ve tüm partilerin desteğinin önemli olduğunu söyledi. Çelik AK Parti kampında gündeme ilişkin açıklama yaptı. CHP'de yaşananları da hatırlatarak kendi meselelerini kendi içlerinde halletsinler diye konuştu.
1: Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, beklenen süreç yasalarıyla örgüt üyelerinin silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Bu aşamada sağduyulu bir dil kullanmak önemli dedi.
1: Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir.
2: Çelik AK Parti kampında kameraların karşısındaydı. CHP'de yaşananlar da gündemindeydi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
2: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında genel başkan yardımcıları katılımıyla parti politikaları oturumları düzenlendi. Ardından toplantılar bakanların katılımıyla sürdü. Efsane Büyük Başkan adlı yeni şarkı da ilk kez kampta dinletildi. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a dün akşam hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleri hedef alındı. İran da karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı.
3: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenledi. ABD yanıt verdi. Başkan Donald Trump önce İran'ı tehdit etti.
4: Dün bir gemiye ateş açmaları hoşuma gitmedi. Müttefik gemisi değil, çok pahalı bir gemi. Biraz hasar aldı. Bunu yapmamaları gerekirdi.
3: Trump'ın tehdidinin ardından kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri bölgeye hava saldırıları düzenledi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamasında İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. Amerikan ordusu açıklamasında kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor. İran anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için bölgede tedbirli duruşunu sürdürüyor ifadelerine yer verildi. Saldırılara dair İran'dan da açıklama var. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki üs ve Amerikan ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı denildi. Hangi noktaların hedef alındıysa duyurulmadı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran'ın saldırılarını İran anlaşmadan memnun değilse telefonla arayabilir diye yanıtladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölge yeniden diken üstünde. Körfez ülkesi Bahreyn, İran'ın bir dizi insansız hava aracıyla saldırısına maruz kaldı. Açıklamayı Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yaptı. Sivil yerleri hedef almayı yasaklayan uluslararası norm ve sözleşmelere aykırı bu saldırıları şiddetle kınıyoruz ifadeleri yer aldı. Açıklamada Tahran yönetiminin barış çabalarının baltalanmasından sorumlu olacağı vurgulandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflere saldırı düzenlemişti. İran devrim muhafızları da saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurmuştu. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai'den Washington'a uyarı geldi. Rızai, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek hızlı ve ezici karşılık verilecek ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının çıktığını açıkladı. Uraloğlu toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktardı ve bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelinin bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlarımızın ve denizcilerin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz dedi. NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri abartılı mı? Soruya NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti milletvekili Ali Şahin yanıt verdi. Şahin, zirveler için standart olan tedbirler uygulanıyor dedi. Şahin, Türkiye etrafındaki gerilimlere de dikkat çekerek olağanüstü tedbirler alınması doğal dedi.
2: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
5: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
2: AK Parti Gaziantep Milletvekili NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
5: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
2: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
5: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Her iki taraftan da 160'ar savaş esirinin ülkelerine teslim edildiği açıklandı. Öte yandan karşılıklı hava saldırıları sürüyor. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berk'te aktardı.
6: Esir takasıyla başlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı biner esirin değiş tokuş edilmesine ilişkin bir anlaşma söz konusu. Ve bu anlaşma çerçevesinde de bu geride bıraktığımız gün bunlardan karşılıklı olarak 160'ar savaş esiri karşılıklı değiş tokuş edildi. Ve Ukrayna'ya iade edilen esirler 2022'den beri, yani en az 4 yıl hatta 4,5 yıldır neredeyse Rusların elinde esir bulunuyordu. Savaşın en başlarında, savaşın ilk aylarında esir düşen bir kısmı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup, bir kısmı polis teşkilatına, bir kısmı sınır güvenlik teşkilatına mensup olan kişilerdi bunlar. Fakat şöyle bir durum söz konusu, Rusya ile Ukrayna esir takası gibi savaşta böyle acil çözülmesi gereken konularda müzakere ediyor. Bu konularda bazı çözümler sağlıyorlar. Yalnız diğer taraftan savaşın sona erdirilmesi konusunda tarafların tutumu birbirinden taban tabana zıt. Yani savaşın bitmek bilmemesinin bir nedeni de bundan kaynaklanıyor. Ukrayna ve batılı ülkeler acil ateşkes diyorlar ve kayıtsız şartsız savaşın, daha doğrusu ateşin kayıtsız şartsız kesilmesini savunuyorlar. Rusya ise diyor ki bizim ateşi kesmemiz için, şu anda sahada üstünlük bizde, bizim ateşi kesmemiz için sizin önce bazı şartları kabul etmeniz lazım diyor Rus tarafı. Savaşın sürmesinin nedenlerinden biri bu. Diğer taraftan karşılıklı hava saldırıları epey artmış durumda. Geride bıraktığımız gün Ukrayna 600'den fazla İHA ile Rusya'nın farklı şehirlerini ve Ukrayna'da Rus işgali altında bulunan bölgeleri, başta da Kırım Yarımadası'nı hedef aldı ve Kırım Yarımadası'nda son 10 gündür Ukrayna İHA'ları gerçekten gözü açtırmıyor ve Kırım'daki bütün oradaki düzeni alt üst etmiş durumda ve Kırım'da bulunan Rus makamları Kırım'da olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldılar. Çünkü bir taraftan benzin sıkıntısı var, diğer taraftan elektrik ve su sıkıntısı var ve bu geride bıraktığımız gün aynı zamanda Kırım Tatar Bayrak Günü'ydü. Kırım Tatar liderleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov bu tarz yaptırımların Rusları uzun vadeli Kırım'dan çekilmeye zorlayabileceğini söyledi. Ukraynalı yetkililer içerisinde yalnız hani bu konuda farklı yaklaşanlar var bu ihtimali. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Ukrayna İHA'larının Rusya'nın başkenti Moskova'yı son zamanlarda sürekli olarak hedef almasının Rusların sivil halkında savaşı doğrudan doğruya hissetmeye başladığını söylüyor Ukraynalı yetkililer ve uzmanlar. Dolayısıyla bunun Rusya'yı ilerleyen dönemlerde biraz daha Ukrayna şartlarında barış masasına oturmayı zorlayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki haftalar yine savaşın ve hava saldırılarının biraz şiddetleneceği bir dönem olacak diyebiliriz.
0: Fransa yaklaşık iki haftadır aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Muhalefet kanadından Yeşiller Partisi'nden de dikkat çeken bir öneri geldi. Parti aşırı sıcak nedeniyle çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Bu çerçevede çalışanlar için yılda 5 günlük bir iklim izni oluşturulması teklif edildi. Söz konusu ücretli iznin aşırı sıcaklar, sel, yangın gibi durumlarda kullanılabilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8800 kişi destek verdi. Fransa'da başkent Paris ve çevresinde aşırı sıcak nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 3000 kişinin hastanelere başvurduğu belirtiliyor. Emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada darp sonucu ölümüyle ilgili dava sonuçlandı. Tutuklu sanık 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık İlhan İhtiyaroğlu kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanıyordu. Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yaptı. Ardından Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun konuştu. Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Daha sonra mahkeme heyeti kararı açıkladı. Sanık kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Giresun'da yaşayan emekli öğretmen Abdullah Coşkun 16 Kasım 2025'te İlhan İhtiyaroğlu'nun sürdüğü araçla çarpışmıştı. Kazanın ardından çıkan kavgada İhtiyaroğlu tarafından darp edilen Coşkun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
2: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
0: Osmaniye'de 53 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Osmaniye'de faaliyet gösteren bir işletmenin şubelerinden alınan tatlıları tüketen 53 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Zehirlendikleri tespit edilen 25 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 28 kişinin tedavisi sürüyor. Osmaniye Valiliği işletmenin şubeleriyle imalathanesinde gerekli denetimlerin yapıldığını, ürünlerden alınan numuneler laboratuvar incelemesi için gönderildiğini açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı görevine seçildi. Dünya Belediyeler Birliği'nin Dünya Konseyi toplantısı Fas'ın Tunca şehrinde yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Meksiko City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük bir farkla kazandı. 2026-2029 dönemi için Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Altay böylece 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi 3 yıl boyunca temsil edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı telefonla tebrik etti. El yapımı halılarıyla bilinen Antalya döşeme altında hasat sonrası tarlalarda farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilim güneşlenmeye bırakılıyor. Renklerinin pastelleşmesinin ardından da yurt dışına gönderiliyor.
2: Renk renk desen desen halılar tarlalara serildi. Antalya'da buğday ekili araziler halı tarlasına dönüştü.
7: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güve olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu.
2: El dokuması halı ve kilimler Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanıp onarılıyor. Döşeme Altı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalarda güneşlenmeye bırakılıyor. Bu işlem halıları mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastelleşmesini sağlamak için yapılıyor.
8: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz. Hepsi el dokuma.
2: Halıların tarlalara serilmeye başlanmasıyla ilçe çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladı.
9: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İsteyecekler benden yani buranın adresini. Ben de öyle buldum geldim. Hayranlıkla izledim çünkü çeken arkadaşları.
2: Eylül ayında toplanan halılar yeniden yıkandıktan sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.
0: Hatay Surf Merkezi 6 Şubat depremlerinden sonra çocuk, genç ve ailelerin yeniden umut bulmasına yardımcı olduğu 2 yıldır faaliyette olan merkezde yetişen sporcular Türkiye şampiyonlukları kazandı. 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verilen merkezin yeni yerleşkesi de törenle hizmete açıldı.
10: Depremden sonra psikososyal destek için kuruldu. Depremzede çocuk ve gençler Hatay'ın Samandağ sahilinde sörfle hayata tutundu. Başarılı sporcular yetiştiren Hatay Sörf Merkezi'nin yeni yerleşkesi açıldı.
11: Samandağ sahilimizin güçlü dalgaları artık Hataylı gençlerimizin özgüvenini büyüten, kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve onları ulusal hatta uluslararası başarı hedeflerine taşıyan önemli bir mekana dönüşmüştür.
10: Sörf eğitmeni Deniz Toprak 6 Şubat depreminden sonra gittiği Hatay'da dalgaların sörf için ne kadar uygun olduğunu fark etti. Depremzede çocuk ve gençlerin sosyal hayata uyum sağlamaları için bir merkez kurulması fikrini ortaya attı. Hatay Sörf Merkezi iş insanı Cemal Akar ve eğitimci Derya Gümüş Türkoğlu'nun kurucu ortaklığıyla 2024 yılında hizmete açıldı. Depremden etkilenen gençler sörfle moral buldu. Hatay Sörf Merkezi'nden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Ahbap Derneği işbirliğinde proje yürütüldü. Konteyner yapıda hizmet veren merkeze sörf eğitim ve spor alanları, konaklama bölümleriyle çeşitli sosyal donatı alanları kazandırıldı.
12: Çok gururluyuz. Birçok gencimiz şu anda bu olay meyvesini veriyor ve milli takıma uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.
10: Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen sporcular arasında Türkiye şampiyonlukları kazanan ve milli takıma yükselenler de oldu. Bugüne kadar 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verildi.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
12: Merhabalar. Sıcaklar iyicene bastırdı. Artık resmen yazın ortasındayız. O zaman gelsin buzlu şerbetler, limonatalar. Şimdi limonatalar deyince hala baki ama şerbetler gündemden kalktı. Ama onun yerini bir içecek aldı ki artık hayatımızda gerçekten de vazgeçilmez bir yeri var. O da buzlu çay. Bütün dünyada iced tea olarak biliniyor İngilizce adıyla. Tabii ki hemen Amerika'ya gidiyoruz kökeni için. Çünkü çok sıcak bir günün hikayesi var. Şimdi ilk büyük süksesini buzlu çay nerede yapıyor? Amerika'da St. Louis'de 1904 yılında bir dünya fuarı yapılıyor. Şimdi Mississippi Nehri kenarında bu. Oraları böyle oldukça boğucu sıcağıyla meşhur. St. Louis kentinin de bunaltıcı nemli bir havası var. Ve bir çay tüccarı İngiliz Richard Blatchington fuar ziyaretçilerine sıcak çay tattırmaya çalışıyor. Tabii o sıcakta kimse sıcak çaydan anlamıyor. Sonunda bakıyor ki hiç kimseye çay tattıramıyor. İçine bol buz koyarak kendisi bir bu soğuk buzlu çay yapıyor. Ve fuarında gerçekten de yıldızı oluyor. Ama tabii ki işin çıkışı bu değil. Ama anlatılan hikaye bu. Yani ilk büyük buzlu çay süksesi olarak. Fakat eskilere gittiğimiz zaman Napoli'ye kadar gidebiliyoruz. Mesela 1800'lerin başında Napoli'de buzlu çay yudumlandığına dair seyyahların notları var, anılar var. Aslında zaten çay pek yaygın değil Avrupa'da. Çayın yaygınlaşmasıyla birlikte onu soğuk içmekte bir şekilde herhalde gündeme gelmiş. Ama Napoli bağlantısı olunca ben hemen bir köprü kurdum. Çünkü Napoli aslında daha 17. yüzyıldan başlayarak, yani 1600'lü yıllar diyoruz, Türk şerbetlerine bir merak sarmış. Napoli'li bir şef Venedik'le arkadaşına mektup yazmış. Şu Türklerin şerbetlerini bana öğrensene, ben de burada yapayım diye. Şimdi bizim şerbet nedir? Çok bol buzludur. Üstüne bir meyve özütü veya bir meyve şurubu koyarız. Hatta çiçeklerden olanları vardır, baharatlı olanları vardır. Hatta böyle kırık buz üstünde falan servis yapılır. Hatta daha da ötesi sıkıştırılmış kar gibi böyle. Dolayısıyla üstüne meyve şurubunu koyunca o adeta bir dondurma olur. Ne olur? Sorbe olur. Sorbetto olur. Aslında Napolileri sorbettolarının, yani meyveli sütsüz hazırlanmış meyveli dondurmalarının temelinde Türk şerbeti var. Bu kesinlikle artık kabul ediliyor. Zaten ilk yazılan dondurma kitabı Napoli'de I Sorbetti. Şimdi bu sorbetti tamamen bizim şerbetten geliyor. Tabii ki Napoliler, daha doğrusu elit kesim, bu çay nasıl bir şey ola diye belli ki buzlu olarak denemişler, keyfine varmışlar. Yani buzlu çayın kökeninde aslında bizim şerbetler olmuş olabilir, eğer Napoli'yi çıkış noktası olarak kabul edersek. Tabii ki bize gelişi çok sonra, çünkü biz zaten sonradan çaycı olmuşuz, çaykolik olmuşuz.

çay hayatımızda yeni, 2000'li yıllardan sonra, ama aslında çay da hayatımızda yeni. Aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde çay dikimine çalışılıyor. Çay tarımı yapılabilir mi acaba diye bakılıyor. Bursa'da deneniyor ve başarılı olunamıyor. Aslında bunun da sebebinde bir çay risalesi var. Çayın faydalı, adeta bir ilaç niteliğinde olduğuna dair olan bir inanç var. Ama aynı zamanda da İngilizlerin tek elinde çay dünyada bir ticari meta haline gelmiş. İngilizler işte Hindistan'da olsun, Sri Lanka'da olsun çay dikimi yapıyorlar ve dünyada çayı önemli bir ticari değer olarak pazarlamaya başlıyorlar. Şimdi biz daha çaykolik olmamışız, çayla tanışmamışız bile, hele kırsalda katiyen yok. Belki birazcık doğuda Erzurum civarında veyahut da Gürcistan'a doğru İran'la Rusya'yla daha yakın olan taraflarda bir çay bilgisi var, ama çay içme geleneği yok. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kanunlardan biri 407 numaralı kanun Rize'de çay ekimi üzerine. Şimdi bu kararın arkasında da aslında Cumhuriyet'in kurulmasından bile önce, yani 8 ay kadar önce İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi var. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde evet bağımsızlık savaşını kazandık, ama tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıktan gelir diye bir manifesto var Atatürk'ün öncülüğünde ve orada da tam bağımsızlık için ne yiyorsak, ne içiyorsak, ne kullanıyorsak temel ihtiyaç maddelerinin hepsini kendimiz yetiştirmek, kendimiz üretmek zorundayız diye. O zaman kahveye alternatif bir içecek lazım, çay olabilir. O zaman işte Rize'de denemelere başlanıyor. Uzun hikayedir, ama aslında 1945'e kadar hiçbir şekilde de yaygınlaşmıyor. Çünkü büyük ölçekli çay fabrikası ancak o zaman kurulabiliyor. Tabii Atatürk'ün girişimi, sonradan İnönü'nün Rize'ye ziyareti ve orada gerçekten kendini bu işe vakfetmiş bir takım ziraatçilerimizin öncülüğüyle Rize'de çay yetiştirilmesi sonunda gerçekleşiyor. Ve biz aslında köylerde mesela ne alınır dışarıdan? Tuz, gaz, bez. Yani kendi yapamadıkları, kendi üretemedikleri malzemeler. Bunlara çay ve şeker de ekleniyor. Aslında şeker bile o kadar değil belki, ama bir çay gündemimize giriyor. Şimdi peki buzlu çay ne zaman gündemimize girdi? Bizde aslında müthiş bir meşrubat kültürü var. Evet, şerbetler dedik. Böyle aromalı, meyve özlü, baharatlı her türlü içeceği çok seviyoruz. Böyle bir meşrubat kültürümüz var. Fakat buzlu çay bize 2000'li yıllardan sonra geliyor. Üstelik

Tam bardağı koyduk ve birden bulanıklaştı. Adeta bulutlar girdi çayımıza. Nasıl, neden? İşte onun da bir püf noktası var. Şimdi soğuk çayı evde yapmak çok kolay. Diyeceksiniz ki ben zaten sabahları çay demliyorum. Buzdolabına atarım, soğuturum, oldu bitti. Evet, doğru. Bu kesinlikle bir yöntem. Fakat o buzdolabına giren tavşan kanı şöyle kıpkırmızı çayınız birdenbire buzdolabından çıkarttığınızda bakarsınız ki bulanıklaşmış, adeta bulutlu bir görüntü almış. Peki bu neden olur? Yani mis gibi kıpkırmızı çayımız nasıl böyle sevimsiz bulutlu bir renge bürünür? Bunun sebebi çayın kompleks yapısında. Her zaman tein var denir ama kafein de vardır, polifenoller vardır ve daha da önemlisi teaflavin denilen bir madde vardır. Şimdi bunlar soğukla karşılaşınca, yani soğuyunca birbirleriyle birleşme eğilimi gösterirler ve o da bulanık yapıyı oluşturur. Şimdi eğer ki çayınızın bulanık olmasını istemiyorsanız, ki bazen bulanık olmayan çay bile buzun üstüne direkt döktüğünüz zaman birdenbire bulanık bir yapı alır. O da ani soğuma etkisiyle olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Çayı daha önceden soğuk demleyeceksiniz. Yani çayınızı kaşık kaşık veyahut da çay poşetlerinizi soğuk suya koyacaksınız. Yani soğuk su derken buzdolabı soğukluğunda olması gerekmiyor. Oda sıcaklığındaki suya koyacaksınız. Öyle biraz bekleyecek. Bir gün bekleyebilir. Hiç önemli değil. Bu soğuk demleme sayesinde buzdolabına koyacaksınız ve bulanıklaşmanın gerçekleşmediğini göreceksiniz. Çünkü uzun demlemede, sıcak demlemede bu maddeler daha çok açığa çıkıyor. Biz de çayımızı uzun uzun sabahları demlemeyi seviyoruz. Sonra soğutalım, olsun buzlu çay. İşte bazen olmuyor. Burada tabii soğuk demlemenin dışında hemen kısa demleme de var. Yani ne yaparsınız? Çay poşetlerinizi veyahut da kaşık kaşık çayınızı demliğe koyarsınız. Üstüne sıcak suyunuzu, çok da yüksek derecede kaynar kaynar olmasın, koyarsınız. İdeali 8 dakika. 8 dakika sonra demlenmiş çayınız hazır. Onu süzersiniz ama uzun uzun öyle ateşin üstünde bekletmezsiniz. Yani kaynayan çaydanlığın üstünde demliğinizi bekletmezsiniz. O zaman elde edeceğiniz çay da bulanıklaşmaz. İsterseniz bir deneyin. Ama bu soğuk demleme yöntemi zaten kahvede de artık kullanılıyor. Gerçekten de çayın aromalarını çok daha böyle, hani nasıl diyeyim, latif ve hoş bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ama bir şekilde çayı acılaştırmıyor. Onun için evde soğuk çay yapacaksanız ben size soğuk demlemeyi öneriyorum. Elbette ki soğuk çay için kullanabileceğiniz şeker şurubu önerileri, lezzet dengeleri, bitki çayları falan, onların karışımına da geleceğiz.

Buzlu çayınızı hazırladınız ama içine şeker koymadınız. Şekeri sonradan ekleyince o şeker bir türlü erimez. Evet, bizim bir meşrubat kültürümüz var. Gazoz seviyoruz, gazlı içecekleri seviyoruz. Ama zaten gazlı olmayan şerbet kültürümüz var. Ama onların hepsinin özünde ne var? Birazcık şurup var, yani şeker şurubu. O zaman buzlu çayınızı da soğuktan demlediniz, sıcak demlediniz, nasıl olduysa oldu. Ama içine şeker koymadınız. O zaman şeker şurubu ekleyerek buzlu çayınızı tatlandırabilirsiniz. Üstelik de herkes keyfine göre istediği miktarda şurup ekler. Tadı da bozulmaz, aksine bir hoş olur. Eğer özellikle de şurup birazcık böyle aromalı bir şurupsa. Şimdi aromalı derken ne kastediyoruz? Aslında tabii ki portakal kabuğu, limon kabuğu, bunlar şurupları her zaman birazcık daha aromatik kılar. İçine baharatlar da koyabilirsiniz. Mesela bir çubuk tarçın veyahut da birazcık karanfil. Her zaman bunlar mümkün. Ama ben size başka bir kokulu, ıtırlı şurup önereceğim. Evet, bizzat ıtır yapraklarıyla yapılmış limonlu bir şeker şurubu. Şimdi ıtır deyince zaten ıtır kokulu anlamında.

biraz nane ferahlığı içerir, birazcık da gül aromasını andırır. Zaten tarih boyunca ıtır aslında gülün alternatifi olarak da kullanılmış. Gül suyunun olmadığı yerde veyahut da güllü bir şurubun olmadığı yerde ıtır her zaman alternatifi olmuş. Mesela Antalya mutfağına baktığımızda Arap kadayıfı vardır. Onun şerbetine mutlaka ıtır konulur. Mesela sütlü tatlılarda görürüz. Mesela ıtırlı bir sütlaç. Bunun da özellikle kıyı bölgelerinde böyle bir kültür vardır. Itır zaten herkesin evinin önünde, genellikle de eski zeytinyağı tenekelerine dikilmiş olarak bulunur. Sivrisinekleri kovduğuna da inanılır. Ama şöyle bir elinizi ıtır yapraklarının üstüne gezdirdiğiniz zaman içinize bir ferahlık doğar. Mis gibi kokusunu hissedersiniz, kendinizi iyi hissedersiniz. Şimdi bu ıtırı da çok güzel bir şuruba çevirmek mümkün. Kıbrıs mutfağında veyahut da Antalya mutfağında, hatta Mersin, Tarsus oralarda olduğu gibi. Şimdi hemen size tarifi veriyorum. Bir limonun kabuğunu rendeleyin. Şöyle bir yarım kilo şekerle mesela 2 bardak da su tencereye koyun. 5-6 tane de ıtır yaprağını içine atın. Şöyle bir taşım kaynatın. Tam ateşten almadan önce de o bir limonun suyunu da sıkın. Onu da içine katın. Bir taşım daha kaynasın. Itırlı limonlu şeker şurubunuz hazır. Soğutun. Soğuduktan sonra şişelere süzün. Her daim elinizin altında bir şeker şurubu. Buzlu çayınızı tatlandırmak için hazır. Hatta bu ıtırlı şeker şurubunu tek başına bile buz üstünde içebilirsiniz. Birazcık da böyle ıtır yapraklarıyla süslediniz mi? Harika bir yaz lezzeti.

0: sade yahut da kısa demleme yaptınız diyelim. Biraz üstüne kaynar su koyup hazır meyveli çaylar var ya veya aromalı çaylar, onları da kullanarak soğuk çay yapabilirsiniz. Ya da normal çayınıza bunları da katabilirsiniz. Aroma mı istiyorsunuz, renk mi istiyorsunuz ona bakın. Biraz renk ve ekşilik istiyorsanız kuşburnu çayına gideceksiniz. Aslında kuşburnu çay poşetlerini doğrudan soğuk suya koyup veyahut da kısacık demleyip ondan sonra soğutarak soğuk çayı olarak içebilirsiniz. Çok da güzel olur. Fakat rengi nereden geliyor derseniz aslında kuşburnundan gelmiyor. Şimdi kuşburnunun kendi meyvesini demlediğiniz zaman, kaynattığınız zaman aksine böyle birazcık da bulanık kahverengimsi bir ton elde edersiniz. O parlak kırmızı rengi asla elde edemezsiniz. Kuşburnu çayının renginin marifeti hibiskustan geliyor. Poşetin üstüne baktığınız zaman hibiskus adını görmeyebilirsiniz. İçerikler içinde bamya çiçeği vardır. Bamya çiçeği dedin, halbuki normal bildiğimiz bamyanın çiçeği sarı olur, kırmızı değildir. Fakat aslında hibiskus ya da karkade Etiyopya kökenli çok enteresan bir çiçek. Türkçe'de bamya çiçeği denmiş, aktarlarda falan ayrıca da satılıyor, baharat satan dükkanlarda falan. Alın, demleyin, hem ekşiliği veren bir tadı var, çaya çok yakışan bir ekşiliği var, hem de inanılmaz güzel bir rengi var. Aslında limonata yaparken de içine biraz karkade yani hibiskus koyarsanız pes pembe bir limonata elde edersiniz. Sanki şimdi reyhan şerbeti çok moda ya, pembe değil de daha kırmızı böyle bir renk. Mesela ben tercihan, tabii ilaç görmemiş bir ağaçtan, şeftali kabuğu mesela. Şeftali kabuğunu da çayınızı demlerken içine katabilirsiniz. Bir iki de karanfil, hafif de bir şeftali aroması taşıyacak. Her türlü lezzet kombinasyonunu yapabilirsiniz. Her türlü bitki çayını kullanabilirsiniz. Hatta ben geçenlerde bir soğuk ada çayı içtim ki inanılmaz güzeldi. Ada çayını da sadece şöyle bir kaynar suda kısacık tutmak mümkün. Çünkü fazla olursa biraz fazla koyulaşır, acılaşır. Ama zaten buzla birlikte içeceğiniz zaman o sertliği de gider. Evet, bir de soğuk ada çayını deneyin derim. Çünkü ada çayının her zaman ve her zaman uyarıcı bir tarafı var. Hatta kahve kadar etkili olduğu bile söyleniyor. Dolayısıyla akşamları ada çayı içmeyeceksiniz ama sabahleyin şöyle buz gibi bir ada çayı birebir, bir de taze nane yapraklarıyla süslediğiniz zaman inanılmaz bir ferahlık. İster bitki çayıyla, ister normal çayla çayınızı demleyin, soğutun ve buzlar üstünde serin serin için. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 2025 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Macar yazar Laszlo Krasznahorkai'nin Yaşaya Geldi isimli romanı Can Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Leyla Önal çevirmiş. Laszlo Krasznahorkai 1954'te Macaristan'ın Gyula kentinde doğdu. Budapeşte de dil ve edebiyat, ardından hukuk eğitimi aldı. Krasznahorkai'nin ilk romanı Şeytan Tangosu. Türkçe'ye de çevrilen bu romanıyla Macar edebiyatının önde gelen yazarlarından biri oldu Krasznahorkai. Daha enteresan olan Şeytan Tangosu, egzantrik Macar yönetmen Belattar tarafından 7,5 saatlik siyah beyaz bir filme dönüştürüldü ve sinema tarihine geçti. Laszlo Krasznahorkai, Almanya'dan başlayarak dönem dönem Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Yunanistan, Japonya gibi çeşitli ülkelerde yaşadı. Senaryo çalışmaları da olan Krasznahorkai 2015'te Man Booker Uluslararası Ödülünü, başta da dediğim gibi 2025'te de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Türkçedeki eserlerini hatırlayalım. Şeytan Tangosu, Direnişin Melankolisi, Seybo Orada Aşağıdaydı, Savaş ve Savaş. Bugün bahsini ettiğimiz Yaşaya Geldi isimli romanında Laszlo Krasznahorkai, Savaş ve Savaş'taki baş kahraman Georgi Körin'in iç sesiyle anlatıyor. Karanlık bir eşiktedir Körin. Kaderi henüz mühürlenmemiştir. Ancak kendi kendini yok etmeye en yatkın halindedir. Krasznahorkai romanında sarsıcı bir bekleyiş halini, açıklanamayan bir tehdidi ve yavaşça çözülen bir dünyayı iç içe geçiriyor. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'nin Bir Tarih İncelemesi isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Eseri dilimize Murtaza Özeren çevirmiş. Arnold Toynbee 1889 Londra doğumlu. Ailesinde birçok önemli tarihçi ve bilim insanı var. O da küçük yaştan itibaren tarihçiliğe yöneliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz dışişlerine bağlı savaş ve propaganda dairesinde çalışmış. Birinci Dünya Savaşı sırasında yürüttüğü propaganda faaliyetleriyle Türk imajına etkileri hala süren kalıcı zararlar vermiş bir şahsiyet. Lakin zamanla Türkleri tanıdıkça onları sevmiş ve saymış. Hatta sonraları şöhretiyle kariyerini tehlikeye atmak pahasına Türkleri savunarak önceki propaganda yazılarıyla arasına mesafe koymuş. Toynbee 1975 yılında öldü. Toynbee'nin Türkiye'de daha çok tarih bilinci adıyla bilinen önemli eseri, bugün sözünü ettiğimiz Bir Tarih İncelemesi, bir uygarlık neden yükselir ve neden çöker sorusuna cevap arıyor. Bu sorunun izinde Toynbee, bütün bir dünya tarihini salt olaylar dizisi olarak değil, birbirinin içinden doğan, sınanan ve zamanla çözülen uygarlıklar üzerinden okuyor. Toynbee'ye göre uygarlıkları doğuran şey toplumların karşılaştıkları meydan okumalara verdikleri yaratıcı yanıtlar. Kitap boyunca bu fikri antik Yunan'dan Çin'e, Roma'dan İslam dünyasına, Ortaçağ Avrupa'sından modern batıya uzanan geniş bir karşılaştırmalı çerçevede işliyor. Yaratıcı azınlıkların toplumu ileri taşıdığı fakat zamanla statik birer baskın sınıfa dönüşerek gelişmeyi tıkadığı örnekler. Çöküşün ardından kurulan evrensel devletler ve yeni inanç topluluklarının doğuşu. Toynbee bütün bu evreleri tarihin ritmini açıklayan bir döngünün parçaları olarak ele alıyor. Zeynep Kesler Özdoğan'ın yeni romanı Anemonlar, Ceres Yayınları'ndan çıktı. Anemonlar, kaybetmenin, tutunmanın ve yeniden bakabilmenin hikayesi denilmiş tanıtım metninde ve devamla. Roman, modern hayatın kadın ve erkeklerin omuzlarına yüklediği rolleri, aile içinde öğrenilen sessizlikleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan yaraları merkezine alıyor. Geçmiş travmalar, insan ilişkileri, hafızanın yanıltıcılığı, önyargılar, aşk gibi meseleler üzerinden hareket eden roman, gerçeklerle hayallerin, geçmiş ile bugünün iç içe geçtiği bir yapı üzerinden gelişiyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Merhaba, ben Derya Acemoğlu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası tartışmalarıyla, uygulamalarıyla, sürprizleriyle hayatımızın tam ortasına oturdu. İngiltere maçı için büyü yaptığı söylenen Ganalı Şaman, yeniden alevlenen Messi mi Ronaldo mu tartışması, Viking küreyi akımı başlatan İskandinavlar, İran milli takımına yönelik kısıtlamalar, dev turnuvanın iki haftasına damga vuran o kadar çok şey var ki. Ama en çok konuşulan hikayelerinden biri Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao oldu. Curaçao katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Bu hafta programımızda birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Dünya hali başladı.
1: Hali.
6: Curaçao, Venezuela kıyısı açıklarında küçük bir ada. 444 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip. Nüfusu 160 bine yakın. Dünya Kupası tarihine adını turnuvaya katılan nüfus ve yüz ölçümü bakımından en küçük ülke olarak yazdırdı. Curaçaolu futbolcular ilk kez katıldıkları turnuvaya belki de kupa kazanmak için gitmemişti. Ama futbol severlerin hafızasından silinmeyecek anlara imza attılar bile. E grubundaki ilk maçında Curaçao, dünya devi Almanya ile karşılaştı. Maç her ne kadar Almanya'nın 7-1'lik ezici üstünlüğüyle bitse de karşılaşmanın 21. dakikasında gelen gol durumu 1-1'e getirdi ve bu gol coşkuyla kutlandı. Tribünlerdeki Curaçaolu taraftarların ve saha içindeki futbolcuların gol sonrasındaki sevinci turnuvanın ikonik görüntülerinden biri haline geldi. Zira bu, Curaçao'nun Dünya Kupası tarihindeki ilk golüydü. Karayip ülkesi ilk puanını da 0-0'lık beraberlikle Ekvador müsabakasında aldı. Curaçao takımının teknik direktörü de Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim. Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat, Curaçao'nun başında. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, emeklilik döneminde bu küçük ada ülkesini Dünya Kupası finallerine taşıdı. Onun duygusal anları da yine Dünya Kupası'nda kameralara yansıyanlar arasındaydı. Curaçao'ya biraz daha yakından bakacak olursak, burası Hollanda Krallığı'na bağlı bir ada. 17. yüzyılda sömürgeleştirildi. O dönem köle ticaretinin merkeziydi. Hollanda Antilleri olarak bilinen Pasifik'teki adalar topluluğunun parçasıydı. 2010 yılında yapılan referandumla Hollanda Antilleri dağıldı. Böylece Curaçao, Hollanda Krallığı içinde özerk bir yer haline geldi. Hali hazırda savunma ve dış politikada krallığa bağlı. Hatta şunu söyleyelim, Ekvador karşılaşması sonrası Curaçao'nun soyunma odasındaki kutlamalara Hollanda Kralı ve Kraliçe de katıldı. Zaten bugün Dünya Kupası'ndaki kadroda yer alan futbolcuların biri dışında tamamı Hollanda'da doğup büyümüş ve Hollanda alt yaş milli takımlarında oynamış kişiler. Onlar ekonomik göçle adadan ayrılanların, yani göçmenlerin çocukları ve torunları. Ana vatanlarına dönüp bu takımı oluşturdular. Şunu da ekleyelim. Curaçao adının Portekizce'de kalp anlamına gelen Coração kelimesinden türediğine yaygın olarak inanılıyor. Adanın ayrıca Portekizce'de tedavi veya şifa anlamına gelen eski bir kelimeden de adını almış olabileceği söyleniyor. Tarihsel rivayetlere göre ise ada ya önemli bir ticaret merkezi olarak hizmet vermiş ya da deniz tutması yaşayan İspanyol ve Portekizli denizcilerin bırakıldığı ve mucizevi bir şekilde iyileştikleri yer olmuş. Ada sakinleri ise yurtlarını Curaçao olarak adlandırıyor. Curaçao'nun resmi dili ise Portekizce ve İspanyolca kökenli melez bir dil. İspanyolca, Portekizce ve Flamenkçe'nin bir karışımı olan ve içinde biraz İngilizce, biraz da Fransızca barındıran bir dil, Papiamento. Bu karma dil, adanın yerli ve sömürge geçmişinin yaşayan bir hatırlatıcısı gibi. Peki nerede bu ada? Venezuela'nın kuzey kıyısından yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta yer alıyor. ABC adaları olarak bilinen 3 adanın en büyüğü. Bu adalar Karayipler'in güneyinde, Venezuela kıyılarının açıklarında yer alan Aruba, Bonaire ve Curaçao'dan oluşuyor. Curaçao kimilerine göre tropikal Amsterdam. Ada 2010 yılında Hollanda'dan bağımsızlığını kazanmış olsa da ziyaretçiler bu Karayip ülkesinin sömürge geçmişine dair pek çok kanıtı hala görebiliyorlar. Başkenti Willemstad, UNESCO Dünya Mirası alanı. Bu büyüleyici şehir göz alıcı ve çeşitli renklerdeki evler de dahil olmak üzere Hollanda sömürge mimarisinin pek çok örneğini barındırıyor. Şehirdeki Kraliçe Emma Köprüsü de dikkat çeken yerler arasında. Bu köprü teknelerin geçmesi gerektiğinde hareket ettirilebilen pervaneli ve menteşeli bir geçiş yolu. Rengarenk evleriyle birçok ziyaretçi Willemstad'ın Avrupa esintili havasından bahsediyor. Ama tabii şunu da söyleyelim. Yıllarca Hollanda'ya bağlı olsa da deniz aşırı ülke ve toprak statüsünde olması nedeniyle Avrupa Birliği üyesi değil. Adanın ekonomisi ise iki sektöre dayanıyor. Turizm ve petrol arıtma. Şu anda kapalı olsa da adadaki petrol rafinerisi uzun yıllar Venezuela Devlet Petrol Şirketi tarafından işletildi. Curaçao'nun turizm merkezi olması da şaşırtıcı değil. Plajları göz alıcı, birçok dalış noktası var. Komşusu Bonaire Adası'na benzer şekilde Curaçao'da yerleşik bir flamingo nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda mercan çeşitliliğiyle de ünlü. Dünyadaki 7 deniz kaplumbağası türünden 5'i Curaçao'yu çevreleyen sularda yaşıyor. Adanın en büyük avantajı ise Karayipler'de nadir olan bir duruma sahip olması. Bu adada kasırga riski düşük. Kasırga kuşağının en güney ucunda yer alıyor. Bu nedenle kasırgalardan nadiren etkileniyor. Bu da adayı iyi bir tatil seçeneği olarak öne çıkarıyor. Curaçao'nun Karayipler'deki en büyük ve en uzun süren karnaval kutlamalarına da ev sahipliği yaptığını söyleyelim.

başladığımız yere dönersek, yani Dünya Kupası'na. Bu adı çok duyulmamış cazibe merkezi turnuvadan elendi belki. Ama adını duyurarak kazananlar arasına girdiğini de söylemek mümkün. Adadan bir futbolcu, Leandro Bakuna, Türkiye'de futbol yaşamını sürdürüyor. Ve TFF birincilik ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nün kaptanı. Öyle ki Iğdır Futbol Kulübü'nün Dünya Kupası'nda futbolun devlerini geride bıraktığı bir alan var. Kulüp turnuvaya iki futbolcu gönderdi. Her ikisi de takımlarının kaptanlığını yapıyor. Iğdır Futbol Kulübü böylece Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlar arasına girdi. Diğer isim de Yeşilburun Adaları'ndan Ryan Mendes. Mendesli Yeşilburun Adaları'nın turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalması da Dünya Kupası'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Tüm bu hikayelerin bize hatırlattığı İngiliz gazeteci yazar Simon Cooper'ın o meşhur sözü: futbol asla sadece futbol değildir. Futbolun 90 dakikadan ibaret olmadığı açık. Mesela bir başka örnek. Curaçao'nun E grubundaki rakibi Fildişi sahilinden Yan Diamande sadece 19 yaşında bir futbolcu. Turnuva sürerken öyle bir mektubu yayınlandı ki futbolun futboldan fazlası olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yeni yıldız adaylarından Diamande bu mektubu Dünya Kupası için yola çıkmadan hemen önce kaleme almıştı. Geçtiğimiz yıl henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kız kardeşine hitap ediyordu. Mektubunda şöyle diyordu: "Birinin bana sahte bir United forması aldığını ve arkasına siyah keçeli kalemle Ronaldo 7 yazdığımı hatırlıyor musun? Oturup Fransa'ya yerleşme hayalleri kurduğumuz zamanları hatırlıyor musun? Herkes benimle dalga geçerken benim bir sonraki Cristiano olacağıma her zaman inanan tek kişi sendin." Bu dokunaklı mektupta futbol uğruna yaşadığı zorlukları anlatırken kardeşine özlemini de aktarıyor Diamande. Ve şöyle bitiriyor: "Her gol attığımda tüm dünyanın senin adını öğrenmesini sağlayacağım. Öngördüğün şeyi gerçekleştireceğim, yemin ederim. Haklı olduğunu kanıtlayacağım ya da bunu denerken öleceğim." Fildişi sahilinin adını son 32'ye yazdırdığını da söyleyelim. Futbol bazen bir meydan okuma. Kitleleri etkileyen, umut veren, bazen birleştirici. Kimileri için de yaşama, tutunma sebebi. Programımızı Papiamento dilinden bir şarkıyla noktalayalım. Karayipler'den Mavi Dalga sloganıyla yola çıkan Curaçao'nun diliyle. Şarkı bu sözlerle başlıyor: "Curaçao için şarkı söylüyorum. Mavi sularda uyuyan bu küçük ülke için." Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30 derece, rüzgar sert esiyor, Konya 31 derece. Ege'de, İzmir'de sıcaklık 36 derece, Dikili, Foça ve Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Akdeniz güneşli, Antalya 36 derece, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar kuvvetli. Erzurum 24 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Saat 19 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampının açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez. Vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var sözleri dikkat çekti.
1: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
1: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
1: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
1: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir, radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecinde son durumu anlattı. Terör işinin %80-90'ı bitmiştir dedi. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır ifadesini kullandı.
3: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Hem Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem de bizim ısrarla üzerinde durduğumuz iç kalenin tahkim edilmesi. Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Silahlarını bırakanlar, örgütsel faydalarını tamamıyla feshedenler, onlar Türkiye'ye geldiklerinde onların güvence altına alınacağı bir yasal düzenlemede tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İlla nihayet bütün herkesi kapsayacak ve illa nihayet yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir.
0: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Gölbent mahallesinde ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadansa 10 arazöz, 5 su tankeri ve 1 iş makinesiyle müdahale edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması sürüyor. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Niğde'nin Bor ilçesindeki patlamada fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri İran'a dün akşam hava saldırıları düzenledi. İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleri hedef alındı. İran da karşılık olarak bölgedeki Amerikan üslerine hedef aldı.
4: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir kargo gemisine saldırı düzenledi. ABD yanıt verdi. Başkan Donald Trump önce İran'ı tehdit etti.
5: Dün bir gemiye ateş açmaları hoşuma gitmedi. Müttefik gemisi değil, çok pahalı bir gemi. Biraz hasar aldı. Bunu yapmamaları gerekirdi.
4: Trump'ın tehdidinin ardından kargo gemisinin vurulmasına misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri bölgeye hava saldırıları düzenledi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamasında İran'ın füze ve insansız hava araçları depolama tesisleriyle kıyı radar üslerinin hedef alındığı ifade edildi. Amerikan ordusu açıklamasında kuvvetlerimiz boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ediyor. İran anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için bölgede tedbirli duruşunu sürdürüyor ifadelerine yer verildi. Saldırılara dair İran'dan da açıklama var. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin hedef alındığını duyurdu. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki üs ve Amerikan ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı denildi. Hangi noktaların hedef alındıysa duyurulmadı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran'ın saldırılarını İran anlaşmadan memnun değilse telefonla arayabilir diye yanıtladı.
0: İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor.
2: 4 gün süren görüşmelerin ardından uzlaştılar. Çerçeve anlaşmayı imzaladılar. İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. Görüşme sonrası imza töreni düzenlendi. Törene Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılırken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da hazır bulundu. Rubio anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Anlaşma olası bir barış anlaşması için yol haritası niteliğinde. Buna göre İsrail ordusu biri Litani Nehri'nin güneyi, diğeri kuzeyi olmak üzere iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerleri yerleştirilecek. İsrail-Lübnan sınırında güvenliği artıracak bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan silahlı kuvvetlerine 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Beyrut'la varılan anlaşmanın ardından kameraların karşısına geçti. Netanyahu, Hizbullah silahsızlandırılmadığı ve İsrail'e yönelik tehdit sürdüğü müddetçe Lübnan'ın güneyindeki varlığını sürdüreceklerini söyledi. Anlaşma haberinin ardından Hizbullah yanları ise Beyrut'un güneyinde protesto için sokağa çıktı. Motosikletli gruplar sloganlar atarak anlaşmaya tepki gösterdi.
0: Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın büyüklüğü nedeniyle arama kurtarma yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Rodriguez'e tepki gösterdi. Bölgede ise halk arama kurtarma çalışmaları için seferber oldu.
6: Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekipler ise yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
5: Cenazemizi iki gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkilisi olay yerine gelmedi. Onu hayata geri getiremeyiz ama en azından bunu bize versinler.
6: Venezuelalı futbolcu Hector Bello, eşinin depremde kızını korumaya çalışırken öldüğünü duyurdu. Bello, eşinin ölümünü, kızımıza onun için kendi hayatını nasıl feda ettiğini, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunu anlatacağım sözleriyle duyurdu.
0: Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan hayatını kaybetti. Olay Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 12. sınıf öğrencisi Halil A, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldı, hastanede kurtarılamadı. 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik avcılarda operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyet deki işlemleri sürüyor. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te 1'i yanan üniversite öğrencisi Erenay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününü hastanede kutladı.
2: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Erenay entübe halde geldi hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
7: Sedyeyle ambulansı indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
2: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Erenay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda 2. ve 3. derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
8: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Erenay yeniden doğdu benim için.
2: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
9: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını hem taburculuğunu hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay emekli maaşları ve asgari ücretin arttırılması gerektiğini söyledi. KOP İş Genel Kurulu'nda konuşan Atalay bu konuda mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.
1: Önemli meseleler var. Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
2: Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ve emekli maaşlarına artış talebini bu sözlerle dile getirdi. KOP İş Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda konuşan Atalay talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi. Başkent'te gerçekleştirilen genel kurulda KOP İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da kürsüdeydi.
10: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. Biz işçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Çok somut ve net taleplerimiz var. Bunlardan biri kamuya işçi alımıdır. Bir diğer talebimiz de 11 ay 29 gün süreyle çalışılan geçişlerin daimi kadro alınmasıdır.
2: Kopiş Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda seçim pazar günü yapılacak. Seçimde tek adaysa sendikanın mevcut genel başkanı Eyüp Alemdar olacak.
0: Konut, iş yeri gibi taşınmaz satışlarında uygulanacak güvenli ödeme sisteminin devreye alınması 1 Ekim'e ertelendi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin taşınmaz satışlarında kayıt dışılığın ve dolandırıcılığın önüne geçmek amacı taşıdığı belirtildi. Güvenli ödeme sistemi tapuyla ödenen bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlıyor. Açıklamada sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edildi. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla devreye alınması tarihi 3 ay süreyle uzatılmış 1 Ekim olarak belirlenmiştir denildi. İstanbul önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları pankreas kanserine dair yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.
2: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
11: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız.
2: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
12: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
13: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek. We've shown it in the precancers. And so when you use this drug to treat advanced pancreatic cancer.
2: Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
11: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
2: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
0: Avrupa başkentlerinin üniversiteleri Ankara'da bir araya gelecek. Zirve Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ortak ev sahipliğinde yapılacak.
2: Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı UNIKA Ankara'da toplanacak. UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UNIKA Genel Kurulu toplantısı 24-26 Haziran tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil de beraberindeki heyetle katıldı. Aralarında Hacettepe Üniversitesi'nin de bulunduğu 4 yeni yükseköğretim kurumu UNIKA üyeliğine kabul edildi. Profesör Doktor Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi'nin katılımının bölgesel ve uluslararası akademik işbirliğine katkı sunacağına dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Ankara'da düzenlenecek UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi de gündemdeydi. Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, iklim değişikliği, sürdürülebilir yeşil teknolojiler ve yapay zeka odaklı olacak. Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'nün güçlerini birleştirerek ev sahipliği yapacağı toplantı için Ankara buluşmasının Avrupa araştırma alanındaki ortaklarımız adına tarihi bir eşik olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı.
0: Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. Dördüncü sınıf öğrencisi Fatma Nurcan'ın mezun olmasıyla okulun öğrencisi kalmadı.
2: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
14: Artık dördüncü sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapalı.
2: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
14: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
2: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayaz okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
0: Vizyon filmlerinden derlediğimiz bir seçkiyle bülteni noktalıyoruz. Saatler 20'yi gösterdiğinde ana haberde tekrar karşınızda olacağız.
15: Süpermen'in kuzeni Supergirl filmiyle beyaz perdeyi selamlıyor. Craig Gillespie imzalı filmde Supergirl karanlık bir düşmanla mücadele için yıldızlar arası bir maceraya atılıyor. Millie Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley ve Jason Momoa filmin oyuncu kadrosunda. Interpol ajanı Khalid Al-Azazi ile küresel suç örgütünün gerilim yüklü mücadelesini anlatan Seven Dogs, aksiyon ve komediyi harmanlıyor. Karim Abdülaziz, Ahmet Ez, Monica Bellucci gibi isimleri buluşturan filmin yönetmen koltuğunu Adile Larbi ve Bilal Felah paylaşıyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: Maç takvimi.
3: Dünya Kupası'nda grup etabı bu gece tamamlanıyor. İlk maçlar gece saat 12'de. L grubunda çetin bir liderlik yarışı var. Hırvatistan-Gana ve Panama-İngiltere karşılaşmaları oynanacak. Ardından K grubunda saat 2.30'da Kolombiya-Portekiz'de, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de Özbekistan'la kozlarını paylaşacak. Sabah saat 5'te J grubuyla son grup maçlarını izleyeceğiz. Cezayir-Avusturya ve Ürdün-Arjantin maçları oynanacak.
2: Maç takvimi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
4: Reklam.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Reklam.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa konuşmaları.

0: Bugün Marmara Denizi'nin tabanından çıkarılan onlarca santimlik çamur katmanlarının izini sürerek Marmara Denizi'nin kirlilik hafıza kartını açıyoruz. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerin ortaklığıyla yürütülen yeni bir TÜBİTAK projesinin ilk çarpıcı sonuçları elimizde. Ve bu sonuçlar bize çok net bir şey söylüyor. Marmara'da mikroplastik kirliliği bazı bölgelerde tam 3 katına çıkmış durumda. Şimdi ayrıntılarını konuşacağız. Ben Zeynep Gülalp, konuğum. O araştırmaya katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Mustafa Yücel. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi projenin ana raporuna göre çalışma kapsamında Marmara Denizi'nin 14 kritik noktasında incelemelerde bulundunuz. Önce bu incelemelerin sonuçlarını konuşalım. Ne bulgular çıktı, bize ayrıntılı anlatır mısınız?
1: Evet, bizim yeni bir örnekleme sistemi uyguladık Marmara'da ilk defa ve örnek analizlerimizde de ilkler vardı. Örneğin sizin de çok iyi aslında çalışta özetlediğiniz gibi Marmara Denizi'nin hafıza arşivini aslında dip çamurundan elde ettik. Bunun için özel bir örnekleyici kullandık. Dikeyde özellikle üstteki 50-60 santimlik kısmı hiç bozmadan örnekleyen bir sistemle örnekledik. Bunu yapınca zaten santimetre ölçeğinde aşağıya doğru indikçe yıldan yıla geriye doğru gitmiş oluyorsunuz ve bu sayede son 60-70 yılın kirlilik kaydına ulaşabildik. Bunu birden çok noktada yaptık. Marmara'nın batı nispeten az baskı altında olan Batı Marmara'dan en doğu İzmit Körfezi'nin en derin noktasına kadar bu örneklemeyi yaptık ve böylece aslında farklı bölgelerdeki kirlilik yükünü de anlama şansımız olduğunu da teyit ediyoruz.
0: Şimdi en kritik noktaları sormak istiyorum. Yani kirliliğin en yüksek olduğu noktalar neresiydi? En çok kıyıya yakın yerler mi, yoksa derinlere ulaşan yerler mi, ya da sanayiye yakın olan yerler mi, nerelerdi?
1: Evet, şimdi bu soruyu cevaplarken şu noktanın altını çizmek lazım. Özellikle deniz dibi çamurları, çamur dediğimiz şey aslında bir boyut ifade ediyor teknik olarak. Kum dediğimiz şey aslında sediment dediğimiz yapının kum büyük tanecikli olanıdır. Onun farklı klasmanları var. Çamur da artık en ince tanelilerden birisi. Ama hani genel olarak deniz dibindeki o şeyi temsil eden de çamur kullandığımızı burada ifade edelim. Aslında bu deniz dibi çamurların bulunduğu bölgenin tabii ki o bölgenin genel durumunu yansıtıyor ama illa kirlilik o noktada oluyor demek değil. Oralar aslında bir akümülasyon, birikim noktaları. Hani o öyle bakmak lazım. Uzun dönemli birikimin özellikle gösterdiği yerler. Hani bu bağlamda cevap verecek olursak en özellikle son 60 yıldaki kirlilik artışının belirgin olduğu yerler İzmit Körfezi, Gemlik ve Doğu Marmara'da Çınarcık Çukuru'nun en derin yeri. Tabii bu demin de bahsettiğim gibi bu 3 yer aslında özellikle Marmara'nın daha zaten baskı altında olan doğusunda. Doğusu derken Erdek, Kapıdağ Yarımadası'ndan tam kuzeye doğru bir hat çizin. Onun doğusunu diye düşünün. Zaten oraların en böyle birikim noktaları, yani o bölgeye giren kirliliğin genel olarak biriktiği noktalar. Tabii ki sürpriz olmadı. Tarihsel olarak da en yüksek yükü burada bulduk. Zaten sizinle de geçmiş röportajlarda hep konuştuk. Bize de sorduğunuzda bir seferimizden sonra durum nasıl diye zaten bu noktalardan bahsetmişizdir.
0: Evet, yani
1: su kolun durumunda en kötü olduğu yerler olarak. Buraları maalesef bu durumda en büyük yükü de bu 3 noktada bulduk.
0: Peki buraya akıntıyla mı gidiyor bu?

0: batıya attığı zaman belki artık Çanakkale Boğazı'na çıkışa daha yakın oluyor ve artık Marmara'nın sorunu olmuyor muhtemelen. O Ege Denizi'nde bir yerde o birikim yapılıyor ama Doğu Marmara bu açıdan şanslı. Tabii ki akıntılar burada ana belirleyici unsur.
1: Şimdi özellikle 2000'li yıllardan itibaren bazı bölgelerde tam 3 katına çıkmış durumda olduğunun bilgisini öğrendik sizin çalışmanızdan.
0: Evet.
1: Öncesinde ne durumda? Şimdi 60-70 yıllık bir araştırma yani yıla kadar
0: evet.
1: ulaştık diyorsunuz. Öncesi nasıl ve neden 2000'lerden sonra böyle bir yükseliş
0: evet.
1: olmuş onu da soralım.
0: Şöyle aslında bu projemizi şu an raporunun biraz sonuçlarını biz iletmiş olduk bu haberler vasıtasıyla. Tam bu sorunuzun cevabını projemizin ikinci aşamasında vermeye çalışacağız. Bu elde ettiğimiz arşiv kayıtlarını hafıza bazlı yüklere çevireceğiz yıllara sahip. Ve özellikle hangi yıldan itibaren tam yani ne derecede bir artış olduğunu o zaman ortaya koyabileceğiz. Ama en azından bizim karotlarımızın en alt segmenti nispeten daha normal sağlıklı bir denizde birikim sağlayan çamur niteliğindeydi. Hani literatürle karşılaştırdığımızda 3 katı derken aslında biraz orada girdinin ya da bir kirlilik akışının 3 katı bazı yerlerde gördüm. Tam öyle değil, o daha çok sedimentteki bir sonuçta birikmiş kirlilik miktarının hani 3 katı gibi düşünün. O tam hafıza bazlı yükün ne kadar arttığının henüz indikatörü değil. Onu çeşitli hesaplar ve modellerle projemizin ikinci aşamasını zaten ortaya koyacağız. Yani tam belki 1,5-2 yıl sonra sizinle tekrar konuştuğumuzda bunun tam cevabını verebileceğiz ama tabii ki yani Marmara'da bulgumuz biraz şu yönde. Yani dediğim gibi elde ettiğimiz örneklerle biz 60-70 yıl kadar geriye gittik. Yer yer 80 belki hani tarihledik bunları. Ve özellikle tabii ki şeyler son 25-30 yıla işaret ediyor. Yani ondan itibaren 90'ların sonu 2000'lerden itibaren birikimin daha kendini gösterir olduğunu ifade ediyor. Burada şeyi dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Çünkü şu an elde ettiğimiz veri birikimin göstergesi. Yani daha biriktiğini söylüyoruz. Bu şu demek değil. Daha önce de kirlilik girmiş olabilir ya da başka bir indikatör girmiş olabilir. Ama sedimentte birikim süreçleri boyunca belki bozulmuş olabilir. Şu an biz onu görmüyor olabiliriz. Yani buna ikinci aşamada bakacağız bu dinamikleri. Ama yani biraz 30-40 hatta 50 yani karotumuzun en derin örneklerine baktığımızda yani nispeten daha normal başka bir açık denizde bulduğumuz değerleri görmeye başlıyoruz. Hani orada da şeyi görüyoruz. Zaten bu çalışmayı yapma nedenimiz genel olarak bir bilgi kirliliği de oluyor. Yani sanki kirlilik dün başlamış, 10 yıl önce başlamış gibi ya da müsilaj zamanı başlamış gibi 2020'de gibi bazen algılanabiliyor bu ama yıllardır süren zaten Türkiye'nin Marmara bölgesindeki sosyoekonomik gelişimi, şehirleşme, nüfus artışı ile ilgili olan bir durum. Dediğim gibi bunlar hep projemiz ikinci aşamasında daha o ne denir, neden sonuç ilişkilerini kurmaya çalışacağız. Ama şu an gördüğümüz 40-50 yıl önce Marmara'nın epey farklı olduğu bunu zaten tarihsel kayıtlar da gösteriyor, diğer veriler de gösteriyor ya da anekdotal biliyorsunuz diyor balık türlerinin restoran menülerinden şeylere kadar aslında 50 yıl önce farklı bir Marmara olduğunu da anlıyoruz. Bunu da bu şekilde teyit ediyoruz. Tabii ki biraz spesifik farklı kirletici türlerinin hangi dönemde başladığı bilgisi de elimizde olacak projenin sonunda.
1: Hocam aklıma şu geldi, şimdi son 20 yıldan 2000'li yılların başından bahsettik. Acaba bu denizlerdeki ısınmanın sebebi de bu birikimin artmasına etkili olmuş olabilir mi?
0: Çok güzel bir soru bu gerçekten. Tam bir araştırma projesi sorusu. Şöyle bir şey var. Genellikle sıcaklık artışı iki şekilde etki edebilir. Sıcaklık arttıkça bir akıntılar değişebilir. Akıntı sistemi değişebilir. Eskiden daha hızlı olan akıntı şimdi yavaşlamış olabilir. Bu da ne demek olur? Eskiden de belki girdi vardı ama akıntıyla taşınıp Ege'ye gidiyordu. Ama akıntılar yavaşlayınca değil mi? Marmara'da kaldı gibi bir neden sonuç ilişkisi kurulabilir ama Marmara'daki sıcaklık artışının ki 1,5-2 derece civarında hani bu kadar da bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz. Sıcaklığın şöyle bir farklı bir etkisi olabilir. Aslında sıcakta genellikle herhangi bir organik molekül daha hızlı bozulabilir. Mikroplastikler dahil. Sıcaklık demek daha fazla aktivite demek, mikrobiyal aktivite, daha fazla parçalanma demek. Ama yine yani bu 1,5-2 derecelik değişim tabii çok çok büyük değişimler ekosistem açısından ama bir plastik parçacığının ya da farklı bir organik kirleticinin bozulmasının hızında bu kadar da yani bizim gördüğümüz kadar 3 kat bunu açıklayacak bir şey sağladığını düşünmüyoruz. Dolayısıyla hani birinci derece bir etkisi yok gibi bulgularımızda ama dolaylı olarak da sıcaklık artışının etkisi muhakkak vardır.
1: Projenin en çarpıcı bulgularından biri ve manşetlere çıkan konularından biri de 99 Gölcük depreminin izlerine deniz tabanında rastlamanız olmuş. Deprem dönemine denk gelen katmanlarda plastik miktarında ciddi bir patlama saptamışsınız. Depremden denizin de çok ciddi şekilde etkilendiğinin bir örneği bu. Öyle değil mi?
0: Tabii ki. Şimdi aslında Marmara Denizi zaten

0: Deprem denizi dünyanın en önemli fay sistemlerinden birisi, Marmara'nın derinliklerinden geçiyor ve deprem üreten bir sistem zaten. Marmara'da ayrıca şöyle bir dinamik de var. Yer yer gaz çıkışları da var yine fayla ilintili, ama bu gaz çıkışları özellikle yamaçlarda instabiliteler de yaratıyor. Zaman zaman yamaçtaki sediment yükünü de derinliğe doğru itebiliyor. Yani bu mekanizmalarla aslında Marmara'da da, ki bunu çalışan hocalarımız da var, yamaçlardaki ya da kıyılardaki sediment birikimi bu şekilde heyelan olarak, yani su altı heyelanları olarak zaman zaman derin, özellikle bu İzmit'teki Çukur, Gemlik, tam bu saydığım yerlere doğru zaten yığılıyor. Bizim için örneklememiz tabii ki Marmara'da ilk defa dip sedimentlerin güzel bir tarihlemesini yapmış olduk. Proje ortaklarımızdan Ege Üniversitesi Nükleer Bilim Enstitüsü ve Gülseli Yaprak hocamızın ekibinin müthiş katkısıyla çok iyi bir tarihleme oldu. Bunda da farklı metotlar aslında kullandık birbirini doğrulayan. Dolayısıyla o 99 depremine direkt bağlayabiliyoruz. Bu ne tabii yaptı? Çok büyük bir depremdi zaten. Yamaçlardaki muhtemelen o zaten instabil olan sediment katmanlarını şeye doğru itti muhtemelen. Tabii bir de deprem son maalesef Hatay'da da gördük bunu. Depremin kendisi de bir kirlilik üretiyor. Bir çöp farklı boyutlarda, plastiğinden tutun değil mi? Farklı unsurlara kadar, ve bunlar da maalesef kıyıdan uzunca bir süre, yani o hasarlı kesimler onarılana kadar ya da ortadan kalk molozlar temizlenene kadar maalesef bu girişlerde devam ediyor. Bu ikisinin bir kombinasyon olduğunu düşünüyoruz. Yani hem deprem kaynaklı bu kıyıdan artmış bir kirlilik girişi, ama bir de kıyıda zaten birikmiş olan malzemenin yığılması, deprem etkisiyle tetiklenip heyelan olarak dibe yığılması. İkisinin birleşimiyle çok ciddi böyle anomaliler gördük. Anomali değil gerçi, yani doğa olayının sonucu, ama evet, yani bu şekilde 99 olayına tarihleyebildik o gördüğümüz katmanları.
1: Peki sonrasında gelen depremlerin böyle bir etkisi olmuş mu hocam?
0: Aslında oluyor. Son yıllarda da oldu aslında, değil mi? 5-6 büyüklüğünde. Şöyle, şimdi onların aslında etkisini bu proje kapsamında değil, ama biz başka bir projemiz kapsamında Orta Çukur'dan, Marmara'da doğu değil de ortadaki Çukur'dan karot örneklemeleri aldık. İTÜ'den hocalarımızın talebiyle, bu su altı Marmara'da su altı heyelanlarını çalışan. Ve orada da aslında su altı heyelanı izleri var. Şu analize sürüyor o katmanların. Yani o şey özelinde kirleticilere bakmıyoruz gerçi. Daha çok heyelan mekanizmasına bakılıyor. Ama tabii ki bu yıkıcı bir deprem olduğundan, 99 kıyı bölgenin ciddi anlamda tahrip ettiğinden, kıyı yapılarını, bütün o kanalizasyon sisteminin, şey sistemini, arıtma sistemini tahrip ettiğinden, hani öyle bir girdi ve onun sonucunu görmüş olduk. Bir de biliyorsunuz yani 7.4'tü sanırım iki deprem oldu o yıl. O boyutta yine olmadı, yani o boyuta kadar çıkmadı. Dolayısıyla hani gerçekten büyük depremlerin olması lazım ki bu derece bir malzeme girişini görmemiz gerekiyor. Ama su altı heyelanları başta da söylediğim gibi Marmara'da hep oluyor. Deprem olmasına da gerek yok. Yani o instabilite, yamaçlardaki instabilite zaman zaman zaten heyelana neden oluyor. Bunlar biliniyor aslında, Marmara'da çalışılıyor. Ama ilk defa bunların farklı kirleticileri de transfer edebileceği konusunda belki bir hani bir dikkat çekmiş olduk, ama tabii Gölcük depremi büyük bir olay olunca onun bulmak, onu ölçebilmek daha da kolay oldu. Yani belki bunun için özellikle görünür oldu o katman. Gelin.
1: Peki şunu sormak isterim. Şimdi nasıl bir durumun ortada olduğunun bir haritasını çıkardınız. Bu mikroplastik kirlilik temizlenebilir bir boyutta mı?
0: Bunu belki kıyı bölgelerde yapabilirsiniz. Nerenin kirlendiğini biliyorsanız, oradaki dip çamurunun geri alım, kazanımı, ıslahı, bu İzmit Körfezi'nde yapılıyor şu an, büyük bir proje gerçekten. Güzel de bir proje. Bu alanda yapılan çok kıyıya yakın yerlerde ancak bunu yapabiliyorsunuz. Bizim bahsettiğimiz yerler Marmara'nın, mesela Çınar Çukuru'nun tabanında bir yerde biz bunu bulduk, ama geniş bir yer orası. Yani orayı o derinlikten mümkün değil pek benim görüşüme göre. Ama böyle fikirler tabii ortaya atılıyor, geliştirilmeli, ama bütün bir denizi bu şekilde temizleyemezsiniz aslında. Bunu bir kere kirlettikten sonra bunu geri kazanmanın kolay bir yolu yok yani. Körfez'de bir kıyı bölgede ya da bir şehrin önünde belki bunu yapabilirsiniz. İşte İzmir'de yapıldı geçmişte, İzmit'te yapılıyor, ama yani bu bütün bir Marmara'yı şekilde temizleyemezsiniz.
1: Zaten Marmara boğulan bir denizdi. Daha önceki
0: Tabii.
1: konuşmalarımızda siz bunu dile getirmiştiniz. Şimdi biz sizin bu araştırmanızla bunun nedenini mi öğrendik, yoksa geleceğinin daha da kötü olduğunu mu öğrendik?
0: Biz aslında şunu vurguluyorduk hep. Marmara özellikle bu oksijen problemi ve onunla ilgili müsilaj problemi neden oluyor demiştik. Fazla karasal insan kaynaklı tarımdır. İşte şehirlerin arıtılmamış sularıdır değil mi? Bunların içerdiği azot, fosfor özellikle ekosistemi iyice besliyor, kirletiyor. Bunlar tabii besin, yani aslında belli seviyede olması lazım ama fazlası zarar her besinde olduğu gibi. Marmara'yı besin olarak biz çok şişmanlatmışız ve tabii sistem böyle bir cevap veriyor. Tabii ki burada sadece giren şey azot, fosfor değil, yani kirlilik girdiği zaman bütün bir paket olarak geliyor. Mikroplastiklerinden İşte farmasötik, yani ilaç arttıkları falan, her şey aslında denize giriyor. Bizim bu bulgumuzu doğrulamış oldu bu çalışmada. Yani en azından bu kirliliğin insan kaynaklı olduğu. Çünkü şöyle bir şey de var bazen. Bu Karadeniz'den geliyor bu kirlilik. Hani Türkiye'yle ilgisi yok gibi. Şu an aslında pek duymuyoruz onu da, hani maalesef Türkiye'nin Marmara'daki gelişiminin bir göstergesi. Yani sosyoekonomik gelişimin, şehirleşmenin, nüfus artışının, sanayinin orada yoğunlaşmasının kümülatif bir göstergesi olduğunu zaten düşünüyoruz. Bu çalışma onu biraz daha doğrulamış oldu. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani o yönde biraz daha bizi güvenli konuşabilir hale getirecek. Tabii ki projenin ikinci aşamasına biraz daha detaylı bakacağız. Tarihsel olarak diğer parametrelerle işte şehirleşmedir. Bu demin saydığım şeyleri biraz daha beraber bakmaya çalışacağız.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Doğa konuşmalarında bugün Marmara Denizi'nin kirlilik hafızasına baktık. Konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Mustafa Yücel'di. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Reklam. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
5: Merhaba değerli İntibar Radyo dinleyicileri. Gündelik koşturmacalarımızın ardından uzun bir günün sonunda belki de hiç öngörmediğimiz gerginliklerin akabinde bir an önce kendimizi bir eve atabilsek dediğimiz günler sanırım çok olmuştur. Evi bizler için değerli kılan çok farklı nedenler olabilir. Ailemiz, eşimiz, sevdiğimiz, çocuklarımız, belki bir kanepe, özel bir köşe ya da huzurlu bir balkon bile değerli bir neden olabilir. Ama bir saniye, mutluluğu yaratmak için bir başka nedeni unutmuyor musun diyenler de olabilir. Evet, hızlı söyleyeyim, haklılar. Evde ailemizin parçası, kediler, köpekler, kuşlar ve diğer canlılar ya da bitkiler de haliyle güzel nedenler içerisinde yer alabilirler. Evet, bu saydıklarımız bir eve adeta sığınmak için özel nedenler olabilir. Ama bir saniye şöyle bir durun diye de hemen uyarmalıyım. Son dönemde yer alan bir araştırma dikkatimi fazlasıyla çekti. Az önce ifade ettiğimiz gibi, eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, yorgun argın eve gelmişseniz, tüm gerginlikleri üzerinizden bir şekilde atmak istiyorsanız, kedinizi okşamaktan kaçının. Evet, yanlış duymadınız. Çok yakın zamanda yer almış bir yeni araştırma gerçekten bu uyarıyı merkeze alan bir sonuç ortaya koyuyor. Ve haliyle de bir kedi babası olarak kaşlarımı çatarak da hemen bu araştırmayı ve beraberindeki değerlendirmeleri incelemeye başladım. Gerçekten de stresli bir günün ardından eve geliyoruz ve biraz teselli için kedinizle beraber uzanıyorsunuz. Tam istediğiniz sıcaklığı vermek yerine tıslayıveriyor ve o da bir parça gerginlikte sizi belki de pençelemeye kalkıyor olabilir. Ya da sadece kuyruğunu sallayıp hiç miyavlamadan, sizi umursamadan uzaklaşıveriyor. Buna karşılık tam tersi olarak bir köpek, ki geçmişte köpek babalığı da yapmış biriyim, sizi sanki bir kahramanmışsınız gibi karşılıyor, heyecan içinde bir buluşmaya ortaklık ettiğinizi hissettiriyor. Elbette bazı pet sahipleri kedilerinin aslında son derece sevecen olduğunda doğal olarak savunacaktır. Ancak amacım bir kıyaslamaya gitmek olmasa da ruh halimiz için gerçekten daha iyi olanın kedi mi yoksa köpek mi olduğunda merak ediyor olabiliriz. Daha da ötesinde bunu merak eden araştırmaların da yer aldığını söylemeliyim. Haziran 2026 tarihli ve uluslararası bir bilimsel dergi olan Frontiers in Psychology'de yer alan Hollanda kökenli bir araştırma tam da bunu öğrenmeye çalışıyor. İşte bu araştırmada bir köpek ya da kediyle etkileşimin ruh halini gerçek zamanlı olarak etkileyip etkilemediğini görmek için 5 gün boyunca evcil hayvan sahiplerini takip etmişler. Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan söz konusu çalışma, insanların evcil hayvanlarıyla oynarken takip edilebilmesi için iş günlerinin dışında 5 gün boyunca günde yaklaşık 10 bildirim gönderen bir uygulama kullanmışlar. Katılımcılara her bildirim gönderildiğinde evcil hayvanlarıyla etkileşimde olup olmadıkları, mevcut ruh halleri ve ne kadar stresli hissettikleri hakkında kısa soruları yanıtlamaları istenmiş. Araştırmacılar evcil hayvanla etkileşimin kısa süreli ruh hali iyileşmesiyle bağlantılı olduğunu ve türün önemli olmadığını bulmuşlar. Bunlar çok önemli ve çok güzel. Hem köpekler hem de kediler sahiplerinin kısa bir süre için kendilerini iyi hissetmelerini sağlamışlar. Bu da çok güzel. Ancak kısa süreli bir mutluluk artışı sağlamalarına rağmen kediler ve köpeklerin sahiplerinin stresini azaltmadığı da aynı araştırmada tespit edilmiş. Ve çok daha ilginci, köpekler stresi azaltmaya yardımcı olmuyor gibi görünürken kedilerin durumu maalesef daha da olumsuzlaştırdığı gibi bir durum ortaya çıkmış. Dikkat çeken bu araştırma ile ilgili sonuçlar gerçekten ilgi çekici. Ancak çalışmanın haliyle dikkat edilmesi gereken bazı sınırlıklarını da görebilmemiz lazım. Birincisi, araştırmadaki 75 köpek sahibine göre 36 kedi sahibi çok daha az bir sayıyı temsil etmekte. Bu nedenle karşılaştırmanın tam olarak dengeli olmadığını da söyleyebiliriz. Ayrıca çalışma kesin sonuçlar çıkarmak için yeterli istatistiksel güce sahip de görünmemekte. Ve bu durumu araştırmacılar kendileri de kabul etmekteler. Gerçek hayattaki verilerin daha karmaşık olabileceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Daha net okunabilir istatistikler için araştırmacıların bir kedi ve köpeğin aynı anda bulunduğu durumları göz ardı etmeleri de gerekmekte. Ancak birçok evcil hayvan sahibi birden fazla evcil hayvanın bulunduğu evlerin her zaman düzenli bir şekilde işlemediğini de haliyle hatırlayacaktır. Değerlendirmeleri dikkatimi çeken İngiltere'deki Coventry Üniversitesi Psikoloji Alanı öğretim üyeleri Judy Raybould ve Daniel Waldeck'e göre bazen olumlu etki tek bir evcil hayvandan değil bir kombinasyondan da kaynaklanabilir. Ancak bunu daha ayrıntılı incelemek için de haliyle daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakta. Coventry Üniversitesi öğretim üyelerinin altını çizdikleri önemli bir nokta var. Evcil hayvanların kişilikleri vardır. Tıpkı insanlar gibi bir köpek veya kedi mesafeli ya da sevecen, tembel veya aktif, şaşkın ya da ciddi olabilir. Sahip ve evcil hayvan kişilik özellikleri arasındaki etkileşim bağlanma kavramını yansıtarak bağ kurma şeklimizi de değiştirebilir. Bağlanma teorisi erken yaşam ilişkilerinin yetişkinlikte nasıl bağ kurduğumuzu şekillendirebileceğini öne sürer. Hemen bu noktada Hollandalı araştırmacıların başta ifade ettiğimiz araştırmalarında evcil hayvan etkileşimi gibi şeyleri ölçmek için tek maddelik sorular kullandığını da belirtmek gerekiyor. Elbette böyle bir yaklaşım belli bir faydaya sahip. Anketi kısa tutuyor. Ancak diğer bir yandan da aynı zamanda insanların ne tür bir etkileşimde bulunduğunu, hani sarılıyorlar mıydı, hızlı bir sevme miydi gibi bazı kritik değişkenleri gerçekten bilmediğimiz anlamına geliyor. Bu tür ayrıntılar olmadan etkileşimlerin kalitesinin bulguları nasıl etkilediğini bilmek de haliyle zor. Bu noktalar önemli. Çünkü köpekler ve kediler onlarla olan etkileşimlerimizden farklı şeyler bekliyorlar. Köpekler insanlarla işbirliği için evcilleştirilirken, kediler ise temelde kemirgenler gibi zararları kontrol altına almak için evcilleştirilmişler. Kediler köpeklerden çok daha az yoğun seçici üreme geçirmişler. Bu nedenle hala daha yalnızlığa önem veriyorlar ve bölgesel olarak alana hakim olmayla ilgili kedigillerle benzer özellikler taşımaktalar. Sanırım bunu birçok kedi sahibi de doğrulayacaktır. Kedi dostlarımızı anlamaya gelince, kedilerin ne zaman rahatsız olduklarını anlamak da biz insanların oldukça yetersiz olduğumuz konulardan. Aslında bu iletişim sorunları köpekler için de geçerli. Sahipleri çoğu zaman endişeli veya rahatsız olduklarını fark etmemekteler. Buna rağmen hayvanlar 18. yüzyıldan beri bir anlamda insanın iyi oluş halini olumlu yönde geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılmaktalar. Ve onlarca yıllık tekrarlanan kanıtlar da haliyle yalan söylememekte. Ancak evcil hayvan ve insan arasındaki etkileşimin niteliği ve biçimi gerçekten de çok önemli bir konu. Kediniz kucağınızda kıvrılıp uyuyorsa stresiniz eriyip gidebilir. Ama eğer sizinle hiçbir ilgileri yoksa ve gergin şekilde miyavlayarak itiraz ediyorlarsa kediyi kucaklamak sizi daha da bunaltabilir. Bunları sanırım hep beraber biliyoruz. İşte bu yüzden farklı değişkenlerle hareket edebilmek son derece önemli. Genellemelerden kaçınalım isterim. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetleri adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
4: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orman.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 27 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı üretim merkezlerinde her yıl binlerce keklik ve sülün yetiştirilerek doğaya salınıyor. Bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlı yetiştirildi. Bunlar yaban hayatının desteklenmesi, bozulan ekolojik dengenin yeniden kurulması için doğaya salınacak. Doğal avlanma içgüdüleri sayesinde kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla biyolojik mücadelede kullanılacak. Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda üretilen kekliklerle Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'de üretilen sülünler 62 ilde 156 farklı alanda kullanılacak. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, keklik ve sülünlerin salınacağı alanların 3 yıl süreyle ava kapatıldığını hatırlattı.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Hava durumu. Pazar hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde. Hava durumu.
10: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağımız ana habere başlıyoruz. Önce günü özetleyelim, ayrıntılara geçelim. AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere bugün kampa girdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunup terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazır olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanının açıklamalarının ayrıntıları ana haberde olacak. Geçici ateşkes mutabakatının üzerinden henüz günler geçmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden arttı. ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenleyerek imzaladıkları anlaşmayı ihlal etmekte birbirlerini suçluyor. Bölgedeki son durum ana haberde. Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O anlar ana haberde olacak. Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor. Tüm ayrıntılar için ana habere başlıyoruz. Önce iç siyasetin gündemine bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez. Vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var sözleri dikkat çekti.
1: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
1: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
1: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
1: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir, radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye yasalarının bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Tüm partilerin desteğinin önemli olduğunu söyledi. Çelik, AK Parti kampında gündeme ilişkin açıklama yaptı. CHP'de yaşananları da hatırlatarak kendi meselelerini kendi içlerinde halletsinler diye konuştu.
3: Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, beklenen süreç yasalarıyla örgüt üyelerinin silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Bu aşamada sağduyulu bir dil kullanmak önemli dedi.
3: Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun, ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir.
2: Çelik, AK Parti kampında kameraların karşısındaydı. CHP'de yaşananlar da gündemindeydi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
2: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında genel başkan yardımcıları katılımıyla parti politikaları oturumları düzenlendi. Ardından toplantılar bakanların katılımıyla sürdü. Efsane Büyük Başkan adlı yeni şarkı da ilk kez kampta dinletildi. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Partide yaşananlara ilişkin konuşan Özel, ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı. Özel bir kez daha karara tepki gösterdi.
4: Partimize butlan atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler. Binadan çıktık, millete sığındık. Bugün geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz.
2: Özgür Özel programın ardından esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirdi.
0: 8'li CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İyi Parti'nin Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da sevk edildi. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk getirildi. Oylama Büyükada'da yapıldı. 4 tur süren oylamayı AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'la yarışan CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk kazandı. Pamuk 2'ye karşı 5 oyla belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, rüşvet karşılığı ruhsat vermek iddiasıyla tutuklanmış, görevinden uzaklaştırılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölge yeniden diken üstünde demiştik. Körfez ülkesi Bahreyn'de de İran dronları tarafından hedef alınıldığına dair bir açıklama yapılmıştı Dışişleri Bakanı tarafından. Şimdi Tahran'a dönelim. Hem Körfez'de olan bu durumu hem de ABD'nin başlatmış olduğu ilk saldırının ardından yaşananları soralım. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda olacak. Tahran'dan açıklamalar var mı Ali, her iki konuyla da ilgili?
5: Canan, hem Dışişleri Bakanlığı hem de devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden açıklamalar geldi gün içerisinde. An itibariyle Hürmüz Boğazı'ndan iki rota kullanılıyor gemilerin geçişi için. Güneyde Umman'ın yayınladığı ve Umman karasularından gemilerin geçtiği bir rota. Kuzeyde ise İran'ın yayınladığı ve İran karasularından geçen alternatif ikinci bir rota. Ve bu ABD-İran arasında son günlerde tartışmalı bir konu haline geldi ve askeri tırmanışa dönüştüğünü gördük. Gece saatlerinde ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'na açılan kapısı diyebileceğimiz Sirik bölgesindeki bir gözetleme kulesine hava saldırısı düzenlemişti ve devrim muhafızları da sabaha doğru yayınladığı bir bildiriyle karşı misilleme saldırısı düzenlediğini duyurdu. Tabii bölge ismi, ülke ismi paylaşılmamıştı. Bölgede bulunan bir ABD üssünün hedef alındığı bilgisi yer almıştı. Ancak ilerleyen saatlerde sen de işaret ettin, Bahreyn'den bir kınama açıklaması geldi. Bahreyn kendi ülkesine yönelik bir saldırının insansız hava aracıyla gerçekleştiğini duyurdu ve bu saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda egemenlik ve statü tartışması tekrar askeri bir tırmanışa girmiş görünüyor. Gün içerisinde açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bunu bir ateşkes ihlali olarak değerlendirdi. Diğer önemli bir konu Lübnan olduğu için Lübnan'ı da bu açıklama metnin içerisinde ayrıca konu başlığı olarak ekledi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da ABD ile koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi. Hem kıyıda, körfezdeki körfezde bulunan gözetleme kulelerine yönelik hava saldırısı ve bir taraftan da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları mutabakatın ve ateşkesin ihlali olarak değerlendirildi ve bir taraftan da bölge ülkelerine bir uyarı geldi. Söz konusu bu açıklamada körfeze kıyıdaş olan ülkelerin İran'a yönelik saldırılarda kendi topraklarını ve imkanlarını kullanmamaları ve izin vermemeleri noktasında bir uyarıydı. Hürmüz Boğazı'ndaki statü ve egemenlik konusunda İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den çok net açıklamalar geldi. Doğrudan Boğaz'ın devrim muhafızları ve İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altında olduğu vurgulandı bu açıklamada. Çünkü mutabakatın konu başlıklarından bir tanesi de Hürmüz Boğazı'nın açılması ve gemilerin serbest bir şekilde bu boğazdan geçmesi. Ancak Tahran yönetimi boğazın yönetiminin kendisinde olduğunu, 60 günlük bir süre içerisinde geçiş ücreti almayacağını, ancak 60 günün sonrasında bir hizmet bedeli karşılığı olarak bir ücretin alınacağı ve kontrolün İran'da olacağı bir denklem ve senaryo üzerine daha çok yoğunlaşıyor. İbrahim Azizi buna işaret etti ve boğazın kontrolünün devrim muhafızlarında olduğu ve alternatif rotaların kullanılmaması noktasında gemilere bir uyarı daha verildi. Hükümet sözcüsü Fatma Muhaciri'den de bu minvalde bir açıklama geldi ve Umman ile koordinasyon içerisinde statü noktasında görüşmelerin yürütüldüğü ve diğer kıyıdaş körfez ülkeleriyle de bu görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Şu an itibariyle iki rota kullanılıyor gemiler. Umman karasuları ve İran karasularından gemiler geçiyor. Orta koridor, orta ana hat ise mayın tehlikesi nedeniyle kullanılmıyor an itibariyle. Bu ise yeni bir statü tartışmasına ve askeri tırmanışa neden olmuş durumda Canan.
0: Ali Çabuk'a teşekkür edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerin durumu hakkında açıklama yaptı ve tamamının bölgeden çıktığını söyledi. Uraloğlu toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin körfez ticareti içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelin bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz dedi. İsrail ve Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor.
2: 4 gün süren görüşmelerin ardından uzlaştılar. Çerçeve anlaşmayı imzaladılar. İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. Görüşme sonrası imza töreni düzenlendi. Törene Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılırken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da hazır bulundu. Rubio anlaşmayı uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı olarak nitelendirdi. Anlaşma olası bir barış anlaşması için yol haritası niteliğinde. Buna göre İsrail ordusu biri Litani Nehri'nin güneyi, diğeri kuzeyi olmak üzere iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerleri yerleştirilecek. İsrail-Lübnan sınırında güvenliği artıracak bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor. Washington yönetimi ayrıca Lübnan'a 100 milyon dolarlık insani yardım ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 30 milyon dolardan fazla ek destek sağlayacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Beyrut'la varılan anlaşmanın ardından kameraların karşısına geçti. Netanyahu, Hizbullah silahsızlandırılmadı ve İsrail'e yönelik tehdit sürdüğü müddetçe Lübnan'ın güneyindeki varlığını sürdüreceklerini söyledi. Anlaşma haberinin ardından Hizbullah yanları ise Beyrut'un güneyinde protesto için sokağa çıktı. Motosikletli gruplar sloganlar atarak anlaşmaya tepki gösterdi.
0: İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları bölgenin farklı noktalarına hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırılmadan ülkede işgali sürdüreceklerini iddia etti. Katz, İsrail ordusuna tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma talimatı verdiklerini de açıkladı. Askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim dedi. NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri abartılı mı? Soruya NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti milletvekili Ali Şahin yanıt verdi. Şahin zirveler için standart olan tedbirler uygulanıyor dedi. Türkiye etrafındaki gerilimlere dikkat çekerek olağanüstü tedbirler alınması doğal şeklinde konuştu.
2: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
6: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
2: AK Parti Gaziantep Milletvekili NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
6: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
2: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
6: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekli maaşları ve asgari ücretin arttırılması gerektiğini söyledi. KOPİŞ Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, bu konuda mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.
7: Önemli meseleler var. Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
2: Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ve emekli maaşlarına artış talebini bu sözlerle dile getirdi. KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda konuşan Atalay, talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi. Başkent'te gerçekleştirilen genel kurulda KOPİŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da kürsüdeydi.
8: Çok kazanılan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. Biz işçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Çok somut ve net taleplerimiz var. Bunlardan biri kamuya işçi alımıdır. Bir diğer talebimiz de 11 ay 29 gün süreyle çalışılan geçişlerin daimi kadro alınmasıdır.
2: KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda seçim pazar günü yapılacak. Seçimde tek aday ise sendikanın mevcut genel başkanı Eyüp Alemdar olacak.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı Bahçeli. İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti Bahçeli. Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum dedi. Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Gölbent mahallesinde çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadansa 10 arazöz, 5 su tankeri ve 1 iş makinesiyle müdahale edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması sürüyor. Gülistan 9 soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktığı davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
2: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan 9 soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan 9, 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
0: Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. Olay Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 12. sınıf öğrencisi Halil A, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik avcılarda operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te 1'i yanan üniversite öğrencisi Erenay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününü hastanede kutladı.
2: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Erenay entübe halde geldiği hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
9: Sedye ile ambulansa indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
2: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Erenay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda ikinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
10: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Erenay yeniden doğdu benim için.
2: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
11: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
0: Venezuela'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın büyüklüğü nedeniyle arama kurtarma yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Rodriguez'e tepki gösterdi. Bölgede ise halk kurtarma çalışmaları için seferber oldu.
12: Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekiplerse yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
13: Cenazemizi 2 gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkilisi olay yerine gelmedi. Onu hayata geri getiremeyiz ama en azından bunu bize versinler.
12: Venezuelalı futbolcu Hector Bello eşinin depremde kızını korumaya çalışırken öldüğünü duyurdu. Bello eşinin ölümünü, kızımıza onun için kendi hayatını nasıl feda ettiğini, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunu anlatacağım sözleriyle duyurdu.
0: Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ayrıntıları Amerika Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yayımlandı. Depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğu açıklandı. 208 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremin henüz can kaybına ya da mal kaybına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Avrupa kavruluyor. Kıtanın pek çok ülkesinde her gün yeni sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 109 kişi sıcak havanın etkisiyle hayatını kaybetti. Almanya'da termometreler 41,5 dereceyi gösterdi. Berlin'de polis halkı serinletmek için tomalardan tazyikli su sıktı. Macaristan'da ise bir nükleer santralde soğutma suyunun ısınmasıyla güç kesintisine gidildi. Avrupa'daki son duruma ilişkin ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan dinleyelim. Kayhan, sıcaklar daha ne kadar devam edecek diye soralım. Nasıl orada durumlar? Hükümetler ne gibi önlemler alıyor?
14: Canan, sıcaklar birkaç gün daha en azından devam edecek. Şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu 18 Haziran'dan

0: İşte birkaç örnek vermem gerekirse, senin de belirttiğin gibi biraz önce birçok Avrupa ülkesinde ve kentinde sıcaklık rekorları kırıldı. Yine bugün Almanya'da mesela termometre 42 dereceyi gördü. Almanya'nın Fransa sınırında. Çekya'da 40,6 derece. Orta Avrupa'da da aynı şekilde Çekya'da olduğu gibi 40 dereceleri gördü. Danimarka, bakın bu çok ilginç. Bir İskandinav ülkesi biliyorsunuz. 1874 yılından bu yana hava sıcaklığı düzenli olarak her gün ölçülür Danimarka'da ve 1874'ten bu yana ilk defa hava sıcaklığı 37 derece ölçüldü Danimarka gibi bir ülkede. Aynı şekilde İngiltere'nin güneyinde de 37 derece ölçüldü. Hollanda, Belçika, İsviçre, Avusturya, Romanya, yani Orta Avrupa'ya da artık bu sıcak hava dalgası gelmiş durumda. Yetkililer bu dalganın yavaş yavaş yarından itibaren Balkanlara doğru gideceğini, gelişeceğini ve özellikle Hırvatistan, Sırbistan, Bosna, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerde yarından itibaren ve pazartesi günü 40 derecelerin görüleceğini belirtiyorlar. Tabii insani bilanço ağırlaşıyor. Sen de söyledin. Fransa'da acil yardım, acil çağrı servisleri biraz önce bir açıklama yaptılar ve son 24 saatte sadece başkent Paris'te bu aşırı sıcaklara bağlı olarak 109 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdiler. Çok daha vahim bir veri. O da Paris'te iki büyük morg var. O morglarda yer kalmadığı bildirildi biraz önce. Fransa'da son bir haftada boğularak yaşamını yitirenlerin sayısı da 74 olarak açıklandı biraz önce. İspanya'da da keza son bir haftada yine bu sıcaklara bağlı olarak en az 200 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Almanya biliyorsunuz kesinlikle bu sıcaklara alışık olmayan bir ülke. Almanya'da polis ve ordu seferber edilmiş durumda. Polis hatta sokaklarda, kimi kentlerde halkı basınçlı suyla serinletmeye başladı. Öte yandan Almanya'nın biliyorsunuz kuzey sahilleri, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'nde sahilleri var. Oralardaki plajlar bugün tıklım tıklımdı, yer yoktu. İnanılır gibi değil, bugüne kadar görülmemiş bir manzara. Bir de bu nükleer santral meselesi, sen de hatırlattın. Önce Fransa, geçtiğimiz gün İsviçre, bugün de bu aşırı sıcaklar nedeniyle Macaristan'daki bir nükleer santralin reaktörlerinden bir tanesi mecburen durdurulmak zorunda kaldı. Bir de son bir not daha Canan, o da bu aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde kültürel ve sportif faaliyetler tamamen yasaklanmış ya da iptal edilmiş durumda Canan.
1: Kayhan Karaca'ya teşekkür edelim. Aşırı sıcakların önümüzdeki hafta yurdumuza da giriş yapacağı uyarısını da hatırlatmış olalım tabii. Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadıyla bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor. Başkent Tiran'da 27. kez protesto için sokakları dolduran on binlerce kişi Rama hükümetini istifaya çağırdı.
2: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. 27. gösteri geride kaldı. Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü. Gösteriler ülkede son yılların en büyük protestoları arasında yer alıyor. Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks tatil köyü projesinin koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla değil. Eylemciler hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor.
3: Rama hükümetinin ve Rama'nın istifasını bekliyoruz. Arnavut halkı son 35-36 yıldır süregelen yolsuzluklardan yoruldu ve artık bıktı. Bunun gerçekleşmesinin sadece an meselesi olduğuna tamamen inanıyoruz.
2: Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda 3 grup daha tamamlandı. Belçika, İspanya ve Fransa liderlikle son 32 turuna yükselirken Yeşil Burun Adaları'na mağlup unvanıyla gruptan çıkarak tarihi bir başarıya da imza attı.
4: Yeşil Burun mucizesi son 32 turunda. 2026 Dünya Kupası'na damga vuran ada ülkesi H grubundan namağlup ikinci çıkarak tarih yazdı. İspanya ve Uruguay'ın ardından son maçında da Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kalan Yeşil Burun'un başarısı 550 bin nüfuslu ülkede büyük

0: coşkuyla kutlandı. Dünya Kupası klasiklerine giren bu serüvende sırada zor bir rakip var. Yeşil Burun son 32 turunda Messi'li Arjantin'le karşılaşacak. H grubundaki diğer maçta İspanya Uruguay'ı 1-0 yenerek 7 puanla liderliğe ulaştı. Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Uruguay ise en iyi üçüncüler arasına giremedi ve turnuvaya veda etti. I grubundaki liderlik düellosunda ise Ousmane Dembele sahneye çıktı. Ballon d'Or'un son sahibi Fransa'nın Norveç'i 4-1 yendiği maçta 33 dakikada hat-trick yaptı. 3'te 3 yapan Fransa 9 puanla lider olurken Haaland ve Ødegaard gibi yıldızlarını kritik maçta dinlendiren Norveç 6 puanla ikinci oldu. Puansız Irak'ı 5-0 yenen Senegal 3 puanla en iyi üçüncüler arasına girmeyi başardı. Son 32 turunda Fransa İsveç, Norveç ise fil dişi sahiliyle eşleşti. G grubundaysa Yeni Zelanda'yı 5-1 yenen Belçika lider oldu. İkinciyi belirleyen maçtaysa Mısır'la İran 1-1 berabere kalınca Mısır 5 puanla son 32'ye kaldı. 3 puanla 3. olan İran en iyi 8 grup 3.sü arasına kalabilmek için diğer grupları bekleyecek. Dünya Kupası'ndaki grup maçları bölümü bu gece oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
1: Konut işyeri gibi taşınmaz satışlarında uygulanacak güvenli ödeme sisteminin devreye alınması 1 Ekim'e ertelendi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin taşınmaz satışlarında kayıt dışılığın ve dolandırıcılığın önüne geçmek amacı taşıdığı belirtildi. Güvenli ödeme sistemi tapuyla ödenen bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlıyor. Açıklamada sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edildi. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla devreye alınma tarihi 3 ay süreyle uzatılmış 1 Ekim olarak belirlenmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar aldı. Artık sadece internetten alınan değil, mağazadan alınan ürünler de 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek. Yeni yönetmelikle cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar ikinci el ürünlerin garantili şekilde yenilenerek ekonomiye yeniden kazandırılması süreçleri düzenlendi. Bu cihazlar arasında televizyonda eklendi. Yenilenmiş ürünlerin tamamına yenilenmiş ürün bilgi sistemi üzerinden dijital sicil kaydı oluşturulacak. Tüketiciler değişen parçalar, kayıp kaçak sorgusu, değişimin nerede yapıldığı ve ürün sertifikaları gibi bilgilere bu sistemden erişecek. Yönetmeliğe aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanacak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İstanbul önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları pankreas kanserine dair yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.
2: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
3: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız.
2: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
4: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
5: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek. We've shown it in the precancers. And so when you use this drug to
2: treat advanced pancreatic cancer. Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
3: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
2: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
1: Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. 4. sınıf öğrencisi Fatma Nurcan'ın mezun olmasıyla da okulun öğrencisi kalmadı.
2: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
6: Artık 4. sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapanacak.
2: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarı Yayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
6: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
2: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayaz okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
1: Avrupa başkentlerinin üniversiteleri Ankara'da bir araya gelecek. Zirve Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde yapılacak.
2: Avrupa başkentleri üniversiteleri ağı UNIKA Ankara'da toplanacak. UNIKA araştırma grupları zirvesi Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UNIKA genel kurulu toplantısı 24-26 Haziran tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil de beraberindeki heyetle katıldı. Aralarında Hacettepe Üniversitesi'nin de bulunduğu 4 yeni yükseköğretim kurumu UNIKA üyeliğine kabul edildi. Profesör Doktor Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi'nin katılımının bölgesel ve uluslararası akademik işbirliğine katkı sunacağına dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Ankara'da düzenlenecek UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi de gündemdeydi. Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, iklim değişikliği, sürdürülebilir yeşil teknolojiler ve yapay zeka odaklı olacak. Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'nün güçlerini birleştirerek ev sahipliği yapacağı toplantı için Ankara buluşmasının Avrupa araştırma alanındaki ortaklarımız adına tarihi bir eşik olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı.
1: Hatay Sor Merkezi 6 Şubat depremlerinden sonra çocuk, genç ve ailelerin yeniden umut bulmasına yardımcı oldu. 2 yıldır faaliyette olan merkezde yetişen sporcular Türkiye şampiyonlukları kazandı. 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verilen merkezin yeni yerleşkesi törenle hizmete açıldı.
7: Depremden sonra psikososyal destek için kuruldu. Depremzede çocuk ve gençler Hatay'ın Samandağ sahilinde sörfle hayata tutundu. Başarılı sporcular yetiştiren Hatay Sörf Merkezi'nin yeni yerleşkesi açıldı.
8: Samandağ sahilimizin güçlü dalgaları artık Hataylı gençlerimizin özgüvenini büyüten, kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve onları ulusal hatta uluslararası başarı hedeflerine taşıyan önemli bir mekana dönüşmüştür.
7: Sörf eğitmeni Deniz Toprak 6 Şubat depreminden sonra gittiği Hatay'da dalgaların sörf için ne kadar uygun olduğunu fark etti. Depremzede çocuk ve gençlerin sosyal hayata uyum sağlamaları için bir merkez kurulması fikrini ortaya attı. Hatay Sörf Merkezi iş insanı Cemal Akar ve eğitimci Derya Gümüş Türkoğlu'nun kurucu ortaklığıyla 2024 yılında hizmete açıldı. Depremden etkilenen gençler sörfle moral buldu. Hatay Sörf Merkezi'nden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Ahbap Derneği işbirliğinde proje yürütüldü. Konteyner yapıda hizmet veren merkeze sörf eğitim ve spor alanları, konaklama bölümleriyle çeşitli sosyal donatı alanları kazandırıldı.
9: Çok gururluyuz. Birçok gencimiz şu anda bu olay meyvesini veriyor ve milli takıma uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.
7: Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen sporcular arasında Türkiye şampiyonlukları kazanan ve milli takıma yükselenler de oldu. Bugüne kadar 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verildi.
1: Yüzüncü Gazi Koşusu resepsiyonunda gökyüzünde görsel şölen oluşturuldu. 2000'in üzerinde drone'la yapılan gösteride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Türk bayrağı İstanbul semalarına yansıtıldı. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen resepsiyonda drone gösterisi geceye damga vurdu. 2000'in üzerinde drone senkronize hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, Gazi Koşusu kupasını, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı. Ayrıca 100. Gazi Koşusu bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalandı. Bursa 3. kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 5 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında kentte 13 noktada 181 etkinlik düzenlenecek. Bursa'da gastronomi rotası kapsamında uzman kurumlarca 50 lezzet noktası da belirlendi.
2: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan kadim şehir Bursa'da bir kez daha sanat ve kültür dolu günlerin kapısı aralandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu.
10: 13 noktada 181 etkinlikle çok özel bir çalışma gerçekleştirdik. Bursa'nın ev sahipliğinde 3. defa bu Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Her geçen yıl üzerine bir şeyler katmaya, farklı noktalarda farklı lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz.
2: Festival kapsamında şehrin birçok noktasında hat ve el sanatları, mukaddes emanetler sergisiyle, konserler ve söyleşilerle yüzlerce etkinlik yapılacak. Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri de gastronomi rotası belirlenmesi. Ziyaretçiler Bursa'nın zengin mutfak kültürünü keşfetme fırsatı bulacak.
10: Özel bir ekip çalışmasıyla 50 tane lezzet noktası oluşturduk ve herkesin sevdiği ama farklı tatlar arayanları oralarda buluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'mizin önemli şefleriyle beraber orada programlar yapacağız, tadımlar yapacağız, workshoplar yapacağız.
2: Bursa'da Kültür Yolu Festivali 5 Temmuz'a kadar devam edecek.
1: Edinburgh Festivali ise telefon kararıyla dikkat çekti. Yanımızdan hiç ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda birer kayıt cihazı ve de dikkat dağıtıcı. Tam da bu nedenle birçok sanatçı konserlerinde telefonsuz bir ortam talep ediyor. Son olarak bu yılki Edinburgh Festivali telefonların kapatılması kararını aldı.
11: Sosyal medya platformlarında cep telefonlarıyla çekilmiş milyonlarca konser görüntüsü dolaşıyor. Telefonların ışıklarıyla şarkılara eşlik ediliyor. Hatta şarkıcılar hayranlarının telefonuna uzanıp onlarla öz çekim yapıyor. Bile yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Edinburgh Uluslararası Festivali'nde tüm gösteriler için Lights Down, Phones Off, yani ışıklar kapanır, telefonlar kapanır uygulaması yapılacak. Festival yönetimi önceki yıl yaşanan sayısız dikkat dağınıklığı ve kesintinin ardından hem izleyicilerden hem de sanatçılardan gelen talepler doğrultusunda bu kararı aldı. 7-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yetkililerin seyirciden bazı beklentileri var. Işıklar söndüğü an cep telefonlarının görüş alanından uzak tutulması, performans sırasında fotoğraf veya video kaydı yapılmaması, bildirim ışığının dikkat dağıtması nedeniyle cihazların tamamen kapatılması.
12: Every performance is different. Our web...
11: Festival direktörü Nicola Benedetti, seyircinin sahici bir deneyim yaşaması için bu kararı aldıklarını piyanist Alfred Brendel'in sözleriyle anlatıyor.
13: Bu yıl kendine saygı duruşunda bulunduğumuz merhum Alfred Brendel, bunu en iyi şekilde şöyle ifade etmişti. Seyircinin katkısı konsantrasyon ve sessizliktir. Müzisyenin enerji alabileceği bir elektriktir. O elektriklenme gerçek. Ben bunu hayatım boyunca sahnede hissettim. İzleyicilerimizi telefonlarını kapatmaya ve gerisini sanata bırakmaya teşvik ediyoruz.
11: Şarkıcı Phoebe Bridgers geçtiğimiz günlerde konserlerinde telefon kullanımını tamamen yasakladığını ve hayranlarının telefonlarını konserden önce özel keselere koymaları gerektiğini duyurmuştu. Sanatçı Bob Dylan'dan oyuncu Rosamund Pike ve Jesse Buckley'e kadar birçok ünlü isim de cep telefonu kullanımını yasaklayan politikalar konusunda ısrarcı oldu.
1: Bu haberle ana haberi noktalıyoruz ama saatler 21'i gösterdiğinde gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
17: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya-Darende yolunun 26-31. Kilometrelerinde ve Tokat-Sivas yolunun 19-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
18: Hava durumu.
19: Pazar hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de, Gölge'de Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
18: Hava durumu.
20: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: Saat 21 haberlerle karşınızdayız. İstanbul Silivri'de seyir halindeki minibüs yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Çertik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy Kapaklı Beylikdüzü hattı minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner kazada iki kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre yarın saat 10 itibarıyla M2 hattındaki bazı istasyonlar kullanıma kapalı olacak. Açıklamada M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonu ve Taksim Kabataş Finiküler hattı işletmeye kapanacak dendi. Ayrıca Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm gidiş çıkışların yolcuların kullanımına kapalı olacağı duyuruldu. Araçların Taksim istasyonunda durmayarak sefere devam edeceği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecinde son durumu anlattı. Terör işinin %80-90'ı bitmiştir dedi. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır ifadesini kullandı.
2: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Hem Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem de bizim ısrarla üzerinde durduğumuz iç kalenin tahkim edilmesi. Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Silahlarını bırakanlar, örgütsel faaliyetlerini tamamıyla feshedenler, onlar Türkiye'ye geldiklerinde onların güvence altına alınacağı bir yasal düzenleme de tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İlla nihayet bütün herkesi kapsayacak ve illa nihayet yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir.
1: Meclis Başkan Vekili Celal Adan İstanbul'da MHP İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede divan başkanlığı yapan Adan'ın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: Milletimizin arkasında olduğu bir meseleyi geriye götürme şansı yoktur.
4: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe kongreleri gerçekleştirildi. Fatih'te divan başkanlığını Meclis Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptı. Toplantının ardından gazeteciler açıklama yapan Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: Terör örgütü kendini feshetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir komisyon kurdu, bir parti hariç bütün partiler katıldı. Cumhurbaşkanımız da meseleyi devlet politikasına dönüştürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz.
4: Kongrelerde Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe başkanlıkları seçildi.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara'da düzenlediği mitingde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini mutlak mutlan kararını eleştirdi. Bugün burada Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
5: Onlar kimi neye razı etmeye çalışıyorlar? Milletin iradesi bugün ve her daim burada, başkent Ankara'da, Tandoğan Meydanı'nda bayrakların altındadır. Gelsinler görsünler burayı. Bugün burada bu meydandan Türk milleti adına bayrak açıyorum. Cumhuriyet için açıyorum bu bayrağı. Cumhuriyet için. Üniter yapımız için. hürriyet ve istiklal için bayrak açıyorum. Bu meydan mukaddes bir başlangıcın ilanıdır. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, yığılmayacağız, yıkılmayacağız. Düşün peşime diyorum. Adalet, hürriyet, eşitlik ve kardeşlik için düşün peşime.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölge yeniden diken üstünde. Körfez ülkesi Bahreyn'de İran dronları tarafından hedef alındığını duyurdu. Tahran'dan da açıklamalar var. Ayrıntıları NTV muhabiri Ali Çabuk aktardı.
6: Hem Dışişleri Bakanlığı hem de devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden açıklamalar geldi. Hürmüz Boğazı'ndan iki rota kullanılıyor gemilerin geçişi için. Güneyde Umman'ın yayınladığı ve Umman karasularından gemilerin geçtiği bir rota. Kuzeyde ise İran'ın yayınladığı ve İran karasularından geçen alternatif ikinci bir rota. Ve bu ABD-İran arasında son günlerde tartışmalı bir konu haline geldi ve askeri tırmanışa dönüştüğünü gördük. Gece saatlerinde ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'na açılan kapısı diyebileceğimiz Sirik bölgesindeki bir gözetleme kulesine hava saldırısı düzenlemişti ve devrim muhafızları da sabaha doğru yayınladığı bir bildiriyle karşı misilleme saldırısı düzenlediğini duyurdu. Tabii bölge ismi, ülke ismi paylaşılmamıştı. Bölgede bulunan bir ABD üssünün hedef alındığı bilgisi yer almıştı. Ancak ilerleyen saatlerde Bahreyn'den bir kınama açıklaması geldi. Bahreyn kendi ülkesi yönelik bir saldırının insansız hava aracıyla gerçekleştiğini duyurdu ve bu saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda egemenlik ve statü tartışması tekrar askeri bir tırmanışa girmiş görünüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki statü ve egemenlik konusunda İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den çok net açıklamalar geldi. Doğrudan Boğaz'ın devrim muhafızları ve İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altında olduğu vurgulandı bu açıklamada. Çünkü mutabakat konu başlıklarından bir tanesi de Hürmüz Boğazı'nın açılması ve gemilerin serbest bir şekilde bu boğazdan geçmesi. Ancak Tahran yönetimi boğazın yönetiminin kendisinde olduğunu, 60 günlük bir süre içerisinde geçiş ücreti almayacağını, ancak 60 günün sonrasında bir hizmet bedeli karşılığı olarak bir ücretin alınacağı ve kontrolün İran'da olacağı bir denklem ve senaryo üzerine daha çok yoğunlaşıyor. İbrahim Aziz buna işaret etti ve boğazın kontrolünün devrim muhafızlarında olduğu ve alternatif rotaların kullanılmaması noktasında gemilere bir uyarı daha verildi. Hükümet sözcüsü Fatma Muhaciri'den de bu minvalde bir açıklama geldi ve Umman ile koordinasyon içerisinde statü noktasında görüşmelerin yürütüldüğü ve diğer kıyıdaş körfez ülkeleriyle de bu görüşmelerin devam edeceği belirtildi.
1: Venezuela'da arka arkaya meydana gelen iki depremin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Uydu görüntüleri de yıkımın boyutlarını kanıtlar nitelikte. La Guaira eyaleti depremde en büyük hasarı alan yer. Eyaletin başkenti Carabelle'da geniş çaplı bir yıkıma sahne oldu. Uydu fotoğrafları da Carabelle'dan yıkımın öncesi ve sonrasını ortaya koyan kareler arasında 6 ay var. İlk karedeki binalar artık yok. Deprem sonrası yerle bir olmuş durumda. Mahalleler enkaza döndü. Yollarda meydana gelen hasar da uydu fotoğraflarına yansıyor. La Guaira eyaletinde halen enkaz altında çok sayıda kişi olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakamlara göre ölü sayısı ise 920. Fransa yaklaşık iki haftadır aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Muhalefet kanadından Yeşiller Partisi'nden de dikkat çeken bir öneri geldi. Parti aşırı sıcak nedeniyle çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Bu çerçevede çalışanlar için yılda 5 günlük bir iklim izni oluşturulması teklif edildi. Söz konusu ücretli iznin aşırı sıcaklar, sel, yangın gibi durumlarda kullanılabilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8800 kişi destek verdi. Fransa'da başkent Paris ve çevresinde aşırı sıcak nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 3000 kişinin hastanelere başvurduğu belirtiliyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle saat başında tekrar karşınızdayız.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Her şeyden bir haber köşesinde oturuyor. O her konuda bir taraf kalmayı bilir. Eskisi kadar sık olmasa da hala kullanılan sözcükler. Bir haber, bir taraf. Bir haber, habersiz. Bir taraf, tarafsız anlamında. İkisinin de başında aynı ek var. Bi, Farsça olumsuzluk ekidir. Pek çok sözcüğün başında kullanılır. Neyse ki hemen hepsinin Türkçe karşılıkları var artık. Ama gene de her an karşımıza çıkıp bizi yanıltıveriyor. Bi haber ve bi taraf. Fark edileceği gibi i uzun okunuyor. Karşılaşabileceğimiz farklı örneklere bir göz atalım. Biçare, çaresiz, zavallı kimse demek. İ'yi uzatmadan biçare şeklinde söylendiği çok oluyor ne yazık ki. Biçare. Bir an Yahya Kemal'e kulak verelim. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Devam edelim. Bi günah, suçsuz, günahsız. Bi karar, kararsız, tereddütlü. Kimi zaman bir karar diye tümden yanlış söylendiğini duyuyoruz. Bi haber de öyle. Anlaşılmaz bir şekilde bir haber diyiveriyorlar. Bi kes, kimsesiz. Bi perva, korkusuz, gözü pek. Bi vefa, vefasız. Bi zar, bezmiş, usanmış. Bu noktada önemli bir karışıklıktan kaçırmamız gerektiğini söyleyeyim. Başında bi eki olmasına karşın farklı anlamda sözcükler de var. Örneğin tek düze anlamındaki biteviye gibi. Buradaki i kısa söyleniyor. Biteviye. Bugünlük hoşça kalın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da birçok konu başlığımız olacak. Sizlerden gelen soruları da cevaplandıracağız. Hemen hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hocam merhaba, hoş
1: merhaba,
0: geldiniz.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Şimdi her bölümde aslında uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Longevity'nin aslında sağlıklı yaş almadaki önemini her zaman vurguluyorsunuz. Siz gelecekte yaşımızı nüfus cüzdanımız değil de hücrelerimiz belirleyecek.
1: Evet, yani biyolojik yaş artık bir biyolojik yaş bile geride kaldı. Biliyorsunuz biz bu programa bir yıla yakındır ilk başladığımız zaman anlattığımız şey nüfus cüzdanınızdaki yaş sizin gerçek yaşınız değil. O devletin kaydına giren yaşınızdır ve esas yaşınız biyolojinizdir. Biyolojinizin size verdiği yaştır demiştik. Biyolojik yaşınız ne kadar iyiyse, gençse o kadar daha gençsiniz. Ne kadar kötüyse o kadar çok kötü yaşlanıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama şimdi araştırmalar gösterdi ki insan vücudu bütün hücreleri, bütün dokuları, bütün organları beraber yaşlanmıyor. Bir bakıyorsunuz kişinin kendisi 50 yaşında ama 45 yaşında bir beyni var. Fakat 60 yaşında bir kalbi olabiliyor. Yani organ yaşları daha farklı olabiliyor. Organ yaşlarını, doku yaşlarını farklı hale getiren de hücre yaşı. Dolayısıyla önümüzdeki dönem artık biyolojik yaş yerine organ yaşını ve belki de hücre yaşını konuşacağımız kesin.
0: Hı hı. O zaman yani yaşımız değil de artık hücrelerimiz kaç yaşında diyeceğiz herhalde, öyle değil mi?
1: Evet, tabii bilim geliştikçe daha çok detaya iniyoruz. Daha çok iç yapıya doğru yöneliyoruz. Hı hı. Mesela son birkaç haftadır en çok konuşulan konulardan birisi epigenetik yeniden programlama dediğimiz şey. Epigenetik yeniden programlama dediğimiz şey de hücrede yapılan bir şey. Biz yaşlandıkça hücrelerimizdeki epigenetik program bozuluyor.
0: Hı
1: hı. Epigenetik program bozuldukça da hücrelerimiz DNA'sında çizikler nedeniyle okuyamaz hale geliyor ve hata yapmaya başlıyor. Ve bu yeni Amerika'da onay gören araştırma programı da epigenetik yaşının bir noktasından tekrar geriye sırarak o kişinin hücresini daha genç ve bir noktaya kadar sıfıra değil, kök hücreye değil, örneğin 35 yaşına, örneğin 30 yaşına indirmeyi hedefliyor. Yani artık yeni çalışmalar kişinin kendi yaşlanmasını yavaşlatmadan da öteye dokularının, organlarının hatta mümkünse hücrelerinin yaşlanmasını yavaşlatmaya doğru yöneliyor.
0: Peki hangi hücremiz kaç yaşında? Bu aslında tıpta yeni bir dönemin başlangıcı da olabilir mi sizce?
1: Yeni bir dönemin tabii ki başlangıcı olabilir. Aslında evet, hücre yaşı tayini demeyelim ama epigenetik yaş tayini zaten bir yerde sizin hücresel yaşınızı, hı hı, biyolojik yaşınızdan daha net gösteriyor. Dolayısıyla zaman içinde epigenetik saatin sırrı çözüldükçe, epigenetik yaş projeleri ucuzladıkça, testleri ucuzladıkça muhakkak ki daha fazla dikkat olacağız. Burada derdimiz zaten hücrenin sadece kaç yaşında olduğunu öğrenmek de değil.
0: Evet.
1: Biz kişinin hastalanmadan yaşlanmasını istiyoruz. Hastalanmadan yaş almasını istiyoruz. Ve hastalanırsa bile o hastalıklardan önceden haberdar olup yaşam tarzında varsa hatalarını düzeltmesi, o hastalıkları çağırabilen hataları ve varsa yaşam tarzına ilave edilmesi gereken iyi davranışlar, onları da eklemesini istiyoruz. Yani diyoruz ki kardeşim, bak senin hücrelerinde diyabet riski, şeker riski nedeniyle ya da obezite riski nedeniyle ya da insülin direnci riski nedeniyle ya da başka bir neden, örneğin Alzheimer riski nedeniyle beyin yaşlanman biraz daha hızlı olacak, kalp yaşlanman biraz daha hızlı olacak. Evet, senin hayatından şunları şunları çıkarman lazım. Başkalarına göre bunu çıkarmakta daha acil ve daha ciddi davranman lazım.
0: Hı hı.
1: Ve bunları da eklemen lazım. Ve bunu daha sağlıklı kalayım falan diye değil, bir görev bilinciyle yapman lazım. Dolayısıyla biz bu yaşam tarzı tıbbının da bize verdiği bu yeni bilgilerle insanlara daha iyi bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü çok sık tekrarlıyorum ama tekrarda fayda var. Öyle derdi bizim rahmetli Süleyman Bey. Tekrarda fayda vardır.
0: Hı hı.
1: Fayda da şudur. Tekrar edilen şey kazıdıkça, kanattıkça yerleşir.
0: Evet.
1: Neredeyse bir yara olur ama bu olumlu ve iyileşmeyi hızlandıran bir yaradır. Burada tekrarı şudur. Artık tıp hastalık teşhis eden ve tedavi eden tıp olmak durumunda değil.
0: Hı hı.
1: Aynı zamanda hastalıkları önceden tahmin eden ve önleyen tıp olmak durumunda. Çünkü kronik hastalıkların artması içimizde 50 yaşından itibaren yaşlanan kişilerde daha çok diyabetinin, daha çok hipertansiyonunun, daha çok obezin, daha çok romatizmalının, daha çok kalp damar hastasının bulunması topluma önemli bir ekonomik yük ve toplumun başarı stratejisinde önemli zayıflama meydana getiriyor. Türk halkı şu anda %10'uyla 65 yaş üstünü yaşıyor. Ama her 5 yılda bir ortalama olarak buraya %4, %2 ile %4 yaş uzaması eklenecek. O zaman biz 2030 yılına geldiğimiz zaman çok bir şey kalmadı önümüzde. Hele 2040'a geldiğimiz zaman bundan 20 sene sonra en fazla ortalama %20 yaşlısı olan bir toplum olacağız. Yani bugün eleştirerek baktığımız Alman toplumu gibi olacağız. Dışarıdan işçi aramaya başlayacağız, çalıştıracak.
0: Evet.
1: Yani nasıl Türkiye'de doktorları Almanlar, mühendisleri Almanlar Suriye'den, Türkiye'den, İran'dan toplayıp götürmeye çalışıyorlar. Çünkü toplum üremiyor, çoğalmıyor. Yaşlı bir toplum, masrafı çok bir toplum, hasta bir toplum ve ona bakacak genç bir nüfus lazım. O nüfusla üretemedikleri için dışarıdan topluyorlar. Bizim o nedenle Cumhurbaşkanımızın bu üç çocuk meselesinin ben yeterince topluma iyi anlatılamadığını düşünüyorum. Ama en azından iki çocuk.
0: Evet.
1: Ürememiz lazım, çoğalmamız lazım. Aynı zamanda da bu anlattığım mesele çok önemli. Yaşlı nüfusun sağlıklı yaşlanmasını sağlamamız lazım. Yoksa hastane yetmez. Çünkü biz artık bugün diyabeti teşhis ediyoruz, tamam. Tedavi ediyoruz ama şifa yok. Sizin diyabetli olarak ömrünüzü tamamlamanıza yardımcı oluyoruz. Hipertansiyonu tedavi ediyoruz. Doğru. Ama hipertansiyonu şifa ile sonuçlandıramıyoruz. Yani çok nadir durumlar dışında ben hipertansiyonu birinin sen ilaç kullanmadan işini bitirdin diyemiyorum. O zaman ben hipertansiyonu baştan önlemem lazım. Dolayısıyla bu yeni yaklaşım çok önemli.
0: Evet, tabii hep siz testlerin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz ama aslında gelecekte kan testleri yalnızca mevcut hastalıkları değil, hücrelerin de gelecekteki yapılanmasını ya da nasıl bir hastalık olabileceğini gösteriyor, öyle değil mi?
1: Yani hücrelerdeki biyolojik bozuklukları anlayabileceğimiz yeni kan testleri geliştiriliyor sürekli. Ve bu yeni kan testleri hücrelerdeki biyolojik bozuklukları hatta genetik kusurları anlamamızı kolaylaştırıyor. Örneğin benim annem Alzheimer'dan ölmüştü. Ve annemde Alzheimer var hocam. Çok sıkıntıdayız. Ben de 45-50 yaşındayım. Bende Alzheimer ihtimali genetik olarak var mı diyen bir kişiye bugün DNA'daki APOE4 genini tanımlayarak ortaya koyabiliyoruz. Bunu başka genetik hastalıklarda da yapabiliyoruz. Ve bunu mutlaka genetik geçiş olması, %100 geçiş olması gereken bir hastalık, hemofili gibi bir kan hastalığı olması gerekmiyor. Etkileyebilecek olan bir problemi de anlayabiliyoruz. Dolayısıyla hücresel biyobelirteçler arttıkça bizim geleceği görmemiz, yani check forward yapabilmemiz imkanımız artacak.
0: Evet, o zaman Alzheimer için kan testi mesela kan testinden bu uygulanabiliyor ve öğrenilebiliyor.
1: Tabii ki. Yani mesela bugün daha önce de size anlatmıştım. Biz Alzheimer'da p-tau 217'ye, glial fibriller asitik protein testine ya da isim tekrar kafalar şişirmek istemiyorum. 4 tane elimizde parametre var mesela. Bu 4 parametreyle biz muhtemel bir Alzheimer'ı 5 ile 15 sene önceden tahmin edebiliyoruz. Görüntüleme sistemleri, yapay zeka sistemleri girdiği zaman bu daha da yükseliyor. Yani hem glial fibriller asitik proteini baktınız, hem p-tau'ya baktınız, hem brain key testi yaptınız, bambaşka bir başarı şansınız oluyor.
0: Peki Alzheimer'da hocam aslında ilk işaret unutkanlık değil de hücrelerin yaşlanması diyebilir miyiz o zaman?
1: Tabii ki yani unutkanlık ilk işaret ama ilk işaretin unutkanlık olmasının sebebi beyindeki nöronların ve o nöronlara hizmet eden, o nöronların beslenmesini, temizlenmesini, ihtiyaçlarını gideren astrosit dediğimiz glial hücrelerin, yardımcı hücrelerin fonksiyonlarını yapamaması söz konusu. Alzheimer aslında bugün hala pek çok bilmecesi olan bir hastalık. Alzheimer'ın ne kadarı p-tau proteinin yanmasından yani amiloid birikiminden, ne kadarının bağışıklıksal sorunlardan, ne kadarını astrosit dediğimiz veya glial hücreler dediğimiz o hücrelerin temizlenememe problemlerinden ya da inflamasyona, iltihaplanmasına bağlı olduğunu çok net olarak bilmiyoruz. Onun için zaten Alzheimer'la çıkarılan ilaçlar bugüne kadar maalesef hepsi %100'e yakın başarısız oldu. Başlangıçta büyük umutlarla ortaya çıkan aşılar bir türlü sonuç vermiyor. Asetilkolini artırmak için veya serotonini artırmak için kullandığımız ilaçlar hiç başarılı olmuyor. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız lazım. Nüfus yaşlanıyor, bundan gurur duyuyoruz. Ömürler uzuyor, bundan gurur duyuyoruz. Ama uzun ömürlü ve çok hasta insanlarla toplumu doldurmak doğru bir şey değil. Onu önlemeye çalışıyoruz. Yani evet 90 sene, 100 sene yaşarım ama görerek yaşayalım, düşünerek yaşayalım, anlatarak yaşayalım, yürüyerek yaşayalım, işiterek yaşayalım ve bilerek yaşayalım. Başkalarına muhtaç olmadan ve yük olmadan yaşayalım. Kendi hayatımızı yaşayalım. Hatta üreterek yaşayalım, yazarak, çizerek. 65 yaş sınırı sadece devletin koyduğu bir sınır. 65 yaş yaşlılık sınırı değil. Ben kendimi yaşlı hissetmiyorum. 71 yaşındayım. 72'ye döneceğim. Maşallah. Ama düşüncem kendimi hiçbir zaman yaşlılık noktasında görmüyorum. Her gün çok sayıda yazı üretmeye çalışıyorum. Televizyonlarda program üretmeye çalışıyorum. Çok sayıda hastaya bakmaya çalışıyorum. Ve bunu bakabilmem için de benim sağlığımı iyi yönetiyor olmam lazım. Bunu toplumun tamamına verecek bir yeni sistematiğe ihtiyacımız var ki o sistematik için çalışıyoruz zaten.
0: Evet, maşallah diyelim,
1: evet,
0: size de.
1: Abi.
0: Hocam tabii sisli beyin çok merak ediliyor ve izleyicilerimizden bu konuda çok soru geliyor. Sebepleri merak ediliyor ve nasıl önlenebilir?
1: Tabii sebebi bulup önlemeniz mümkün. Yani sebebi bilmeden sisli beyin olan birisine yaklaşımda bulunacak olursanız bilinen şeylerin çoğunu aynı anda vermeniz lazım. O eldeki imkanları ve ekonomiyi çarçur etmekten fazla bir işe yaramaz. Burada sırası gelmişken söyleyeyim. Muazzam bir bizim de biraz belki iyi anlatamamızdan kabahati bir miktarda kendimde buluyorum. Muazzam bir takviye tüketiciliği başladı Türkiye'de. Muazzam, yani bir yıl içerisinde %73 artıştan bahsediliyor takviye pazarındaki büyümeden. Bu iyi bir hayra alamet değil. Ve televizyon reklamlarıyla ilaçlar reklam yapamıyor ama takviyeciler reklam yapabiliyorlar. Ama burada bizim vatandaşlarımızı daha çok bilgilendirmemiz lazım. Onu hemen bir söyleyelim.
0: Evet.
1: Yani kutuya değil kaliteye bakması lazım. Kutuya değil bilime bakması lazım. Yani vatandaşlar allı ballı, renkli renkli böyle kutuları alıyorlar ama kalitesi yok. İçinde çöp var çoğunun ve çoğu hiçbir şey yaramıyor ve çok da pahalılar. Bunun üzerine biraz daha bence hem biz hekimlerin gitmesi lazım hem biraz da devletin bu kontrolleri sıklaştırması lazım. Kardeşim sen bunu 10 liraya mal edip niye 100 liraya satıyorsun? Yani bugün marketlerde satılan mallar nasıl kontrol ediliyorsa bana göre takviyelerin de fiyatlarının kontrol edilmesi lazım.
0: Evet.
1: Bu kadar pahalı olmaması lazım bunların. Şimdi burada mesele şu. Sisli beyin B12 eksikliğinden olabilir. B12'sini ölçmeniz ve vermeniz lazım. Sisli beyin magnezyum eksikliğinden olabilir. D vitamini eksikliğinden olabilir. Demir eksikliğinden olabilir. Bunların hangisinin eksik olduğunu bulup vermeniz lazım. Yani bir mineral eksikliği sisli beyin yapabilir. Bir vitamin eksikliği sisli beyin yapabilir. Sadece folik asit nedeniyle pernisiyöz anemiye doğru giden bir hastamda sisli beyinden daha ileri bir bellek bozukluğu vardı. Folik asit eksikliğiyle o sisli beyni önledik. Ama folik asiti ölçerek önleyebilirsiniz onu. Ve o folik asitin niye eksik olduğunu, çünkü folik asit çok kolay bulunan bir vitamin, B9 vitamini. Her şeyde var. Yeşilliklerde var, bakliyatta var, ette var, peynirde var, yoğurtta var. Ama genetik olarak folik asit kullanım bozukluğu varsa o zaman o kişiyi ona göre yönetmeniz lazım. Sisli beyin tiroid temelinden olabilir. Bütün vitaminleri sağlamdır. Siz boşuna boyuna B12 folik asit verirsiniz, vurursunuz, hiçbir şey yaramaz. Tiroidi tamir edeceksiniz. Yetersiz olan tiroid hormonu seviyesinin normal noktalara gelebilmesini sağlayacak bir tiroid hormonu replasmanı yapmanız lazım. Sisli beyin menopozda olabilir. Menopoz beyni dediğimiz, menopoz brain dediğimiz kavramın içinde menopoz var. Hatta perimenopozla başlıyor. Yani çoğu kadında 42-43 virajın dönerken sisli beyin başlıyor. Henüz hormonları menopoz düzeyine inmemiş ama o küçük azalmalar, yavaş yavaş aşağı doğru inişler bile sisli beyni yol açabiliyor. Dolayısıyla sisli beyni bir vitamin, mineral eksikliği dışında bir hormonal eksikliği problemi de var. Onu da yerine koymak zorundasınız. Sisli beyin sadece bunlardan da olmuyor. Depresyondan da olabiliyor. Yani her şeyi sağlam ama şu veya bu nedenle maskeli depresyonu veya görünür depresyonu olan bir kadında, bir erkekte ki daha çok kadınlarda sisli beyin ortaya çıkabiliyor. O zaman sizin vitaminle, mineralle bunu tedavi etmeniz mümkün değil. Ezber habire yazın durun. Ben görüyorum bir bilmem ne tıpçılar var şimdi, fonksiyonel tıpçılar. 10 tane 15 tane hap alt alta yazıyor sisli beyin diye veriyor. Ama hastanın depresyonu var. Ama hastanın hipotiroidisi var. Ama hasta perimenopozda. Bunların çaresi olmuyor. Dolayısıyla sisli beyne yaklaşırken bizim yapmamız gereken şey, bu arkadaşının, bu hanımefendinin, bu beyefendinin beyni niye sislendi, onu bulmamız lazım. Beynin niye sislendiğini bulduktan sonra yola çıkmamız lazım. Hı hı. Yani hep klasik, yine rahmetli Demirel'in bize öğrettiği neydi? Sebepleri odaklanırsanız sonuçları siz oluşturursunuz. Sonuçlara odaklanırsanız yeni sonuçların esiri olursunuz. Dolayısıyla bizim sebebi bulmamız lazım. Bu her alanda bence geçerli. Sisli beyinde de geçerli, tansiyonda da geçerli, kalp damar hastalığında da geçerli, kiloda da. Kilom var, diyetisyene gittim. Kardeşim, önce niye aldın bu kiloyu? Çok yedim. O zaman az ye, diyetisyene gitme.
0: Evet.
1: Bir metabolik bozukluğun var senin. Bir metabolik sorunun var ki kilo aldın, onu düzeltmeye çalış. Sisli beyinde de böyle bir durum söz konusu.
0: Evet, tabii bu bölümde aslında izleyicilerimizden o kadar çok sorular var ki onlara da yer ayırmak isteriz. Mesela beyin sağlığımız için hangi magnezyum takviyesini almalıyız diyoruz?
1: Bir numarada magnezyum treonat. Çünkü treonik asitle magnezyumun birleştirilmiş formu kan beyin barajına çok daha kolay geçiyor. Bizim bir kan beyin barajımız var. Bu çok önemli Burcu Hanım. Beynin korunması için Rabbimiz böyle bir sistem kurmuş. Hı hı. O kan beyin barajı birçok maddenin beyne geçmesine engel oluyor veya çok düşük dozlarda geçmesine izin veriyor. Burada magnezyumun treonat tuzu, magnezyumu beyni en çok taşıyan tuz. O zaman sorunuzun cevabı magnezyum treonat.
0: Evet. Peki menopoz beyni etkiler mi? Aslında az önce söylediniz. Sisli beyin yapar dediniz
1: beynin
0: ama.
1: Beynin özellikle şekeri kullanabilmesi için, insülini aktive edebilmesi için, hı hı, menopoz düzeyinden önceki östrojene çok ihtiyaç var. Östrojen azalınca beyin şekeri kullanamıyor. İnsülin direnci gibi bir direnç gelişiyor beyinde ve neticede beyin şekersiz kalınca enerji üretemiyor. Beyin, daha önce de söyledim size, muazzam enerji tüketen bir cihaz.
0: Evet.
1: Yani kendisi vücut ağırlığının %2'si ama günlük enerji tüketiminin %20'si ondan geçiyor. Dolayısıyla menopoz beyni gerçekten çok önemli. Menopoz da demeyelim artık ona, perimenopoz, premenopoz hatta beyni bile

0: geçiren varsa, bellek bozukluğu olan varsa, o zaman daha da önem kazanıyor. En kolay yolu, en ucuz yolu ana şah damarlarda Doppler dediğimiz ultrason mikrofonları diyelim, taramalarıyla, problarıyla damarın duvarını, duvar kalınlığını, duvarın içinde plak birikip birikmediğini araştırmak. Çok kaliteli proplarla neredeyse duvar kalınlığını daha plak birikmeden burada plak birikecek diye anlayabiliyoruz. Hı hı. En kolayı bu. Yani karotis Doppler ultrasonografisi yaptığınız zaman damarlarda damarlarda plak bulunduğunu anlayabilirsiniz. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Beraberinde mesela Hisense'li SRP testi yapmanız lazım. Eğer o yüksekse plakta inşaat devam ediyor demektir. Damarlarınız İstanbul Boğazı gibi düşünün bu damarı. Boğazın iki yakasında kaçak inşaat başlamışsa, yani plak başlamışsa Doppler bunu yakalar. Eğer Doppler'in yakaladığı plakla beraber HS-CRP de yüksekse orada ikinci, üçüncü kat kaçak inşaat devam ediyor demektir. O inşaatı mühürlemeniz lazım. Onun da yolu doktorun size bir kan inceltici vermesi, bir de statin yani kolesterol ilacı veya trigliserit ilacı veya ikisini birden, varsa şeker hastalığınız onu ayarlamak gibi bir size özel antiplak tedavisi yapmasıdır. Plak eritilebilir mi? Muhtemelen yakında eritilir bir cevabını vereceğiz. Ama bize 5 yıl müsaade edin. Çünkü şu anda plak eriten enzimler bulundu. Deneysel olarak bu enzimler oraya plan içine yerleştirildiği zaman plakta erime sağlanabiliyor. Hı hı. Ama yakın bir gelecekte nanorobotlarla biyolojik olarak o enzimler oraya ulaştırılacak ve muhtemelen plaklarda eritilecek. Yani stentin sonu geldi mi Osman Hocam derseniz bence bir 5-10 yıl müsaade edin geldi diyebiliriz.
1: Öyle mi? Peki. Şimdi bir izleyicimiz de biyolojik yaş testleri güvenli mi demiş.
0: Değil. Yani aynı kişinin biyolojik yaşını birkaç ayrı biyolojik yaş testine gönderdiğiniz zaman birinde 45 gelen birinde 52 gelebiliyor. Ben yaşadığım için biliyorum hastalarımda. Burada en güvenli bir biyolojik yaş testi hangisidir derseniz benim çok güvendiğim test glikan H testi. Glikan H testine güveniyorsun Osmanlıca çünkü 12.000'den 15.000'e yakın proteinin glikasyonunu ölçüyor. Yani tek bir parametreye bakmıyor ve biraz daha güvenli gibi görünüyor. Ama daha iyi testler gelecek mi? Bana göre gelecek.
1: Peki. Hocam kısa bir ara verelim müsaadenizle. Devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat kaldığı yerden devam ediyor efendim. Siz izleyicilerimizden gelen soruları sormaya devam ediyorum. GLP-1 ilaçları yani halkın deyimiyle diyor izleyicimiz zayıflama iğneleri. Kanseri tetikler mi demiş, aslında herkesin kafasında olan bir soru bu.
1: GLP-1 iğnelerinin, zayıflama iğnelerinin tetikleme ihtimali olan tek bir kanser tipi var. O da tiroid medüller kanseri. Ve tiroid medüller kanseri de tiroid kanserlerinin içinde hemen hemen en az görüleni. Bana sorarsanız binde bir görüleni. Ben 50 yıllık hekimlik deneyimi neredeyse tamamlayacağım. Hı hı. En çok gördüğüm hasta gruplarının başında tiroid hastaları gelir. Şeker hastaları gelir. Tiroid hastalarının içinde belki 1000 tane papiller kanseri yakaladım, bir tane medüller kanseri hala yok. İnşallah da olmasın. Kötü bir kanser çünkü. Bu da insanlarda yaptığı gösterilmiş değil. Bu ilaçlar üretilirken sıçanlarda deneylerle üretildi. Sıçanlardan alınan bir takım maddelerle birleştirilerek, hı hı, onlarda bu tip bir eğilim olduğunu görüldüğü için de FDA ilacın altına bunu yazacaksınız dedi. Doğru bir iş yaptı. Yani bana göre bu ilaçlar kanser yapmaz, ama daha iyi bir şey söyleyeyim size. Bu ilaçların mevcut bir kanserin ilerlemesini durdurabildiği, özellikle metastaz yapmasını durdurabildiği, özellikle akciğer kanserinde, tekrarlıyorum, özellikle akciğer kanserinde ve kalın bağırsak kanserinde mevcut bir kanserin ilerlemesini bloke edebildiği, metastaz yapma ihtimalini ciddi ölçüde düşürdüğü, akciğer kanserinde %40 civarında bu metastaz yapma ihtimalini önlediği anlaşıldı. Dolayısıyla bunların kanser yapan değil, belki de kanserle mücadelede bir ipucu veren, yani obez meme kanseri yakaladığım zaman ben onu takip eden doktor arkadaşımla görüşüyorum, GLP-1 başlatıyoruz. Hı hı. Akciğer kanseri kemoterapi yapılacak ama GLP-1 kullanılmış, GLP-1'i kullanmaya devam et diyoruz. Hı hı. Hiçbir mahsuru yok, tersine faydası var diyoruz. Bu bilinir.
0: Peki şunu da sormak isterim. Bu ilaçları, bu iğneyi, GLP-1'i zayıfladıktan sonra bırakmak mı gerekir? Yoksa bunu bir hayatımızın içerisinde devam eden bir döngü mü olacak?
1: Bir şeye bağlı. Hı. Yani sizin kilo alma nedeninize bağlı. Ben metabolik sendromum nedeniyle dikkat etmediğim 110 kilo aldım diyen bir kişi de olması gereken kilo 70-75'si oraya indirdiğiniz zaman, oraya indirene kadar al bu iğneyi eczaneden git kullan demiyoruz zaten. İki, biz onun için doktor kontrol altında kullanılsın diyoruz. Doktor kontrol altında kullanılsın dememizin sebebi zarar görmemeniz yanında faydanızı nasıl yöneteceğinizi bilmeniz. Eğer siz bana metabolik sendroma bağlı bir obez olarak geldiyseniz, ki üçte biri öyledir, bu süre içerisinde bir taraftan da o kişiye kardeşim senin metabolik sendromun var, insülin direncin var, şunu yemen, şunu yememen, hı hı, şöyle egzersiz yapman, böyle yapmaman lazım, şöyle uyuman, böyle uyumaman lazım gibi bir metabolik sendrom, insülin direnci yönetme eğitimi vermemiz lazım. Dolayısıyla ondan sonra almaz zaten.
0: Evet.
1: İki, diyelim ki alma eğilimi var, orada da yapacağınız çok şey var. Çünkü metabolik sendromu olan bir kişi de sadece yeme, yememe, egzersiz yap demiyoruz. İlaçlar da kullanıyoruz. Ama bunun dışında siz ne yapıyorsunuz hocam derseniz, bu ilaçları bırakınca kilo alacağınız kesin, onu bilin. Yani ben bunu bıraktım, kilo almadım diyen çok iyi kendini terbiye etmiş ve egzersiz yapmayı benim dediğim gibi başlamış olanlardır. Hmm. Ama eski usul, ben bunu bıraktım, keyfim yerinde dediğiniz zaman yeniden sizin o iştah merkeziniz aktif oluyor. Çünkü bunlar yeme iştah merkezini, yani sizin yanlış beslenme dürtülerinizi, gıdaya yönelik böyle coşkun hislerinizi blokade ediyorlar. Hı hı. O his tekrar geri geldiği zaman yine yiyorsunuz. Dolayısıyla bunun yönetimini kişiye özel düşürmek lazım.
0: Evet. Zona aşısı ile ilgili de çok soru var hocam. Neden bu kadar popüler oldu ve kimler yaptırmalı zona aşısını diyor izleyicilerimiz.
1: Şimdi çok geniş bir konu ama çok kısa özetleyeyim. Araştırmalar gösteriyor ki bir kişi, çok enteresan, ne kadar çok farklı virüs aşısı veya farklı aşılar yaptırmışsa o kadar uzun vadede belleği daha az törpüleniyor, daha iyi yaşlanıyor, bunama ihtimali azalıyor ve bağışıklık sistemi o kadar güçlü oluyor. Yani aşıların bağışıklık sistemi üzerinde yaptıkları uyarılar o kişideki hem bağışıklık gücünün artmasına hem de iltihabi problemlerin daha yönetilebilir olmasına sebep oluyor. Hı hı. Ama zona aşısıyla gördük ki aslında zona aşısı olmuş, HPV aşısı olmuş, hepatit B aşısı olmuş, farklı aşılar olanlar gerçekten hiç aşı olmayanlardan daha sağlıklı ve uzun, belleği daha kurulmuş olarak yaşlanma şansı buluyor. Hı hı. Ama zona aşısında bu ihtimal çok artıyor. Bunun nedeni de araştırılıyor. Zoon aşısı olanlarda azam ihtimalinin neredeyse %20'lere yakın düştüğünün görülmesi zoon aşılarına karşı olan hevesi arttırdı. Aslında pahalı bir aşı. Yan etkisi başlangıçta bir gün süreyle ciddi yan etki yapıyor. Ben yaptırdım.
0: Biliyorum.
1: Ciddi problem yarattı bende. Yani üşüme, titremeler bir seferinde. Birinde de ateş yaptı. Ama iki yaptırdım. Dolayısıyla zoon aşısının bellek üzerindeki etkileri çok konuşulduğu için yazılı ve sözlü medyada veya sosyal medyada çok popüler oldu.
0: Evet. Şimdi kolajenle ilgili sorular çok fazla var. Evet. Kemik için hangisi, eklemler için hangi kolajen diye sorular.
1: Kemik kıkırdak için tip 2 kolajen. Özellikle kıkırdak için, yani romatizma sorunu olanlarda tip 2 kolajen. En iyi kaynağı yumurta kabuğu. Yumurtanın dışındaki sert kabuk değil. O incecik.
0: Evet.
1: Öldükten sonraki kabuk. Oradan elde edilen tip 2 kolajen var. Başka kaynaklardan da elde edilebiliyor.
0: Bunu evde kendimiz yapabiliyor muyuz?
1: Siz kendiniz yapamazsınız. Çünkü o yumurtanın 3 tanesindeki kabuk sizin işinize yaramaz.
0: Değil mi?
1: Bunun tabii toplu olarak üretilmesi, yumurta üreticilerinden toplu olarak alınması. Çünkü yumurta sadece bizim eve haşlamak için verilmiyor. Yumurtanın sarısını kullananlar ve farklı şekillerde kullananlar var. Onlardan elde edilen yumurta kabuğu özü esaslı tip 2 kolajenler var. Bunlar hapları var. Bu haplar da gerçekten işe yarıyor. Ben de çok iyi yaradığını, çok kullandığım için biliyorum. Cilt için kullanmak istiyorsanız o zaman saç için, tırnak için daha çok tip 2 kolajen değil, tip 1 ve 3 özellikle cilt için. Dolayısıyla hangi kolajeni kime ne dozda vereceğiniz önemli. Kolajenin sırları çok fazla. Ama artık yavaş yavaş eskiden 2500 daltonun altında büyüklüğü olan kolajen emilebiliyor, sisteme giriyor diyorduk. Şimdi artık 300-400-500 daltonluk küçük molekülü kolajenler üretiliyor. Muazzam bir bize yeni alan açılıyor.
0: Evet, bir başka soru sarı nokta için hangi besin ve takviyeleri almalıyız?
1: Sarı nokta hastalığının insan ömrü uzadıkça daha sık görüleceği kesin ve maalesef yaşlılar için büyük bir tehdit. Yani yaşlanma tehditlerinden birisi Alzheimer'sa bir diğeri de sarı nokta hastalığı. Birisi kataraksa bir diğeri de sarı nokta hastalığı. Birisi glokomsa birisi sarı nokta hastalığı. Ve sarı nokta neden çok kolay hastalanıyor? Daha önce programda da söyledim. Çok enerji tüketen bir yer sarı nokta, gözümüzün fotonu görüntüye çevirdiği için. O nedenle onun çok fazla beta karotene, çok fazla lüteine, çok fazla koline ihtiyacı var. Çok fazla E vitamine ihtiyacı var. Çünkü çok enerji harcadığı için çok paslanmaya müsait. Pas giden antioksidanlara ihtiyacı var. İşte o zaman selenyum, çinko, E vitamini, koenzim devreye giriyor. Çok fazla enerji harcadığı için çok fazla enerji tüketim malzemesi ihtiyacı var. İşte o zaman devreye beta karoten giriyor, lütein giriyor, kolin giriyor. Dolayısıyla ıspanak yiyeceksiniz. Haşlanmış ıspanak muazzam bir kaynak. Yumurta yiyeceksiniz. Yumurta muazzam bir kolin kaynağı. Ve kolinden zengin beslenmenizi özellikle tavsiye edeceğim.
0: Hocam, kreatin son dönemde neden bu kadar popüler oldu?
1: O da bellekten dolayı. Yani o da araştırma alanlarında çıktı ki kreatin monohidrat, tıpkı nasıl magnezyum treonat kan beyin barajını geçebiliyor dedik. Kreatin monohidratta kan beyin barajını ciddi ölçüde geçiyor. Beyne siz fazla miktarda kreatin al bunu kullan dediğiniz zaman beyin neredeyse alkışlıyor size. Çünkü beyne fazla miktarda kreatin yüklemek beynin kreatin fosfokinaz üzerinden ürettiği enerjiyi arttırıyor. Beynin enerjisini artması demek daha az yorgunluk demek. Daha çok kendinizi iyi, daha az depresif hissetmeniz demek. Ve aynı zamanda daha az bunama ihtimali demek. Daha az bellek bozukluğu demek. Onun için yaşlılığa bağlı bellek bozukluğu, yaşlılığa bağlı depresyon ihtimalini de azalttığı için biz kreatini bir yaşlılık desteği koyduk. Çünkü yaşlılıkta kas eriyor, kreatine ihtiyaç var. Yaşlılıkta bellek bozukluğu, kreatine ihtiyaç var. Yaşlılıkta depresif yön ihtimali var, kreatine ihtiyaç var. Kreatin monohidratı 3 gram, 4 gram, 5 gram özel bir planlamayla çok yaygın kullanmaya başladık.
0: Peki işitme kaybı bunamayı hızlandırır mı
1: çok
0: hocam?
1: Bunamayı önleyebilen değiştirilebilir faktörler dediğimiz zaman bizim ilk aklımıza gelen şey işitme kaybı.
0: Evet.
1: Çünkü beyne sizin benimle konuştuğumuz zaman sizin beni dinlemeniz ya da benim sizi dinlemem sadece sizi duymamı sağlamıyor. Beyne çok sayıda impuls gönderiyor. Çok sayıda sizin sözlerinizle ben anlam çıkarıyorum, görüntü çıkarıyorum. O kadar çok fazla miktarda beyinsel fonksiyonu aktive ediyorum ki. Dolayısıyla yaşlılara sadece iyi işitmeleri için değil, beyinlerini korumaları için de kulaklık takmalarını öneriyoruz. Eğer işitme kayıpları varsa, yaşlı işitme kaybı olmalarına rağmen yaşlı görünmemek için kulaklık takmaktan gocunuyorlar, hoşlanmıyorlar. Hı hı. Bunu mutlaka onlara ikna etmemiz lazım. Bunu tak, daha sağlıklı bir beynin olur dememiz lazım.
0: Evet. Bioeşdeğer hormonu sormuş izleyicilerimiz, ne demek diye.
1: Şu demek, şimdi kadınlarda östrojen eksikliği olduğu zaman o östrojen eksikliğini sentetik östrojenlerle ya da hayvanlarda şu veya bu şekilde elde edilen kısa idrarla elde edilen yapay hayvansal östrojenlerle yerini koyduğunuz zaman evet bir miktar başarı sağlıyorsunuz ama aynı zamanda meme kanserini ve başka kanserleri aynı zamanda pıhtılaşma sistemlerini aktive edebiliyorsunuz. O nedenle benim eski kitaplarıma örneğin yaşasın ayete bakarsanız menopoz hormon tedavisi yok kardeşim diyorduk. Hı hı. Çünkü araştırmalar gösteriyordu ki meme kanseri ihtimalini arttırıyor bu hormonlar. Şimdi soya östrojeni alındı ve bir kimyasal işlemle 17 beta östradiol yani sizin şu anda ürettiğiniz normal östrojenin aynısını biyolojik olarak sizin o östrojeninize eşdeğer östrojen üretildi. Dolayısıyla bunun bir meme kanseri yapma ihtimali minimize edildi. Tabii ki yine ailesinde meme kanseri olan, tabii ki rahim kanseri olan, yumurtalık kanseri olan, çok fazla pıhtı ihtimali, emboli ihtimali olanlarda kullanmamak lazım.
0: Evet. Yine çok sorulan bir soruyu soracağım. Balık mı et mi demişiz?
1: Balık. Balık. Pek çok sebeple balık, evet. Ama yeni bir araştırma yayınlandı. Çok önemli o. Zannediyorum geçen hafta yayınlandı. Hı hı. Bunu ilk defa belki izleyicilerimiz duyacaklar. Balıkta da protein var. Beyaz ette de protein var, kırmızı ette de protein var. Aynı miktar protein vermemize rağmen balıktaki proteinin kanda protein yapımında kullanılma ihtimali yüksek çıkıyor. Hı hı. Yani bir kere balık protein olarak kırmızı etten de, tavuk etinden de, hindi etinden de değerli. Sıraladığımız zaman zaten protein kaynaklarında bir numaraya yumurtayı koyuyoruz ama iki numaraya hemen balığı koymamız lazım. Ama balık sadece protein kaynağı değil. Balık aynı zamanda muazzam bir omega 3 kaynağı. Bilhassa yağlı balıklar, uskumru, bizim lüfer, hamsi, sardalya, somon çok ciddi yağlı balıklar. Soğuk suda yağlanmış balıklar özellikle çok ciddi bir omega 3 kaynağı. Ama balık selenyum zengini. Selenyum bir antikanser madde. Balık çinko zengini, magnezyum zengini, A vitamini zengini, betokaroten zengini. Yani balık bir mucize. Yani balık eşittir sağlık. Öyle düşünmek lazım. Dolayısıyla balık kırmızı etten daha değerli. Evet. Yaşlandıkça daha az kırmızı et, daha çok balık.
0: Evet, daha çok balık. Peki sebze bunun neresinde? Kaçıncı
1: sebze sıraya? Ondan da önce. Yaşlanırken daha çok bitki bazlı besleneceğiz. Hı hı. Protein ihtiyacımızı da yumurtadan ve balıktan sağlayacağız. Ben şahsen haftada birden fazla, özellikle 65 yaş üstü hiç kimseye kırmızı et yemesini tavsiye etmem. Hı hı. Arada bir 10 günde 15 günde bir ciğer yesinler ama kırmızı ete çok yüklenmesinler. Çünkü kırmızı ette bir madde daha var. TMAO dediğimiz trimetil amin oksidanlar. Bunlar hem beyin için hem kalp için hem damar için zararlı.
0: Kalple ilgili bir soru var. Kalp izleyicilerimizden, kalp krizinden sonra unutkanlık artıyor mu demiş ki ailesinde artar. Zannediyorum böyle bir durum
1: artar. Kalp
0: söz
1: krizinden sonra unutkanlık bir miktar artar. Bunun pek çok sebebi var ama özellikle kalp krizi geçirdiği için unutkanlığın artmasına ziyade genellikle aterosklerozun da etkisi var ama muhtemelen psikolojik ölçüleri de var. Kalp krizi geçiren kişilerin aslında biraz daha hayata dönüşlerinde rehabilite edilmeleri lazım. Hmm. Yani çok da depresyonlu bırakılmamaları. Çünkü onlar travmatik bir şey yaşadıklarını düşünebiliyorlar. Dikkat etmek lazım.
0: Aslında şöyle diyebilir miyiz hocam? Kalp ve beyin arasında sandığımızdan daha farklı ve yoğun bir ilişki var diyebiliriz herhalde.
1: Benim daha önce bir yazım vardı. Beyin emreder, kalp çalışır diye. Yani aslında kalp işçi gibidir. Öyle düşünüyorduk. Ama şimdi yeni yayınlarda, araştırmalarda görüyoruz ki kalpte de nöronlar var. Böyle az sayıda nöron yok. Yani beyindeki nöronlar gibi bilgi üreten, duygu üreten, mesaj üreten, yani sadece beyin kalbe mi vermiyor. Bazen de kalp beyine senin de şöyle yapman lazım diye bir geri bildirimde bulunabiliyor. Yani ikisi arasında getiren götüren bir mesaj trafiğinin olduğu ve düşünce üretmede, duygu üretmede kalbin beyinden de çok geride kalmadı anlaşılıyor. Ve bu nedenle belki o bizim daha önceleri çok önemsemediğimiz, varlığını bildiğimiz kırık kalp sendromu dediğimiz travmatik bir sorunla karşılaştığı zaman insanların karşılaştığı sorunların arkasında sadece kalbin travması değil, beynin de travmasının olduğunu görüyoruz.
0: Evet. Siz yüksek tansiyon sadece damar hastalığı değildir diyorsunuz. İzleyicilerimiz bunun bir daha açıklar mı demiş Osman hocamız. Yani daha detaylandırabilir misiniz? Yani
1: hipertansiyon damarlarda bir problem olduğu için çıkar mı? Çıkar. Damar sertliğiniz olduğu zaman tansiyonunuz yükselir. Neden? Damar sertliği damarın fleksibilitesini bozar. Dolayısıyla özellikle sistolik tansiyonda, yani kalbin ilk damara fırlattığı zaman oluşan tansiyonda, büyük tansiyonda bir artış olur. Ama bu artış artık eskiden olduğu gibi yaşa bağlı kabul edilebilir artışlar yok. Hala geçen gün mesela bana bir hasta geldi Burcu Hanım. Hasta dedi ki şu falanca doktor çok da önemli bir hocamız. Kolesterol, antikolesterol kampanyalarıyla çok iyi tanınıyor. Her yaşın bir tansiyonu var. 60 yaşta 14 tansiyon, 70 yaşta 15 tansiyon, 80 yaşta 16 tansiyon. Normal demiş. O zaman 97 yaşadığımız zaman 17, 107 yaşası 18 tansiyon. Yok böyle bir şey. Hı hı. Bizim kan basıncımız, yaşımız ne olursa olsun 12'nin altında büyük tansiyonumuz sistolik, 8'in altında küçük tansiyonumuz olması lazım. Damar sertliği varsa da tansiyon ilacıyla onu oraya indirmemiz lazım. Bu normaldir. Bu yaşta 14 olmasına hoşgörüsü diye bir şey söz konusu değil. Bunu bir söyleyeyim. İki, tansiyon sadece damar sertliğinden kaynaklanmaz. Böbrek hastalıklarından kaynaklanan, böbreğin parenkim yani kendi dokusal hastalıklarından kaynaklanan tansiyonlar var. Glomerüle nefritler veya nefritler. Böbreğin damar hastalıklarından kaynaklanan tansiyonlar var. Bunlara biz renovasküler hipertansiyon diyoruz. Yani böbrek damarı daralmışsa ya da bir pıhtıyla, trombüsle tıkanmışsa ya daralmışsa tansiyonunuz yükselir. Hiç böbreğinizde bir şey olmayabilir. Böbrek üstü bezleriniz çok çalışıyorsa, Cushing hastalığı olmuşsa tansiyonunuz yükselir. Böbrek üstü beziniz günahsızken beyninizden hipofiz bezi çok fazla bir adenomla ASTH salgılayıp böbrek üstü bezinizi habire dürtüyorsa tansiyonunuz yükselir. Dolayısıyla tansiyonu bir böbrek hastalığı olarak düşünmemek lazım. Zaten tıpta şöyle bir kavga var. Hala yerine oturmuş değil. Kardiyologlar bizim hastalığımız tansiyon diyorlar. Nefrologlar bizim hastalığımız diyorlar. Aslında tansiyon ne nefrologların ne kardiyologların hastalığı. Tansiyon bir iç hastalıkları alanı ve hepimizin ortak çözmesi gereken bir problem. Ama renovasküler bir hipertansiyonda veya nefritle ilgili ise tabii ki nefroloğu öne almanız lazım. Veya damar sertliği ise damar sertliğinin tedavisini öne çıkarmanız lazım.
0: Peki. Kısa bir mola verelim. Devam edeceğiz.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
4: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
5: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara.
6: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk

0: Geçmişten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eski bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi...

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat bölümünün son turuna geldik. Tabii izleyici sorularımızı sormaya devam ediyorum. Yaz geldi. Kavun mu karpuz mu demiş izleyiciler.
2: Bir numarada karpuz. Kavun da iyi. Kavun da son zamanlarda yeni yeni marifetleri çıkıyor, onu söyleyelim. Ama karpuzun marifeti saymakla bitmez. İçindeki likopen, ne potasyum zenginliği, magnezyum zenginliği, posa zenginliği, suyu. Yani biraz şekerli mi şekerli ama yani bir kişinin günde 150-200 gram karpuz tüketme yaz boyunca hakkıdır.
1: Peki hocam kavun sakinleştirir mi?
2: Bir miktar öyle. Kavunda olan bir özel maddenin biraz sakinleştirici etkisi olduğu yeni çalışmalarla gösterildi. Ama sakinleşmek için kavun çok iyi bir kaynak değil. Biraz kavun yediğiniz zaman bu beni de sakinleştir diyebilirsiniz. Ama sakinleşmek için getir bana bir kavun şuradan yiyin.
1: Peki. Yalnızlık neden biyolojik yaşlanmayı hızlandıran bir faktör?
2: Çok nedenli. Yani yalnızlık sizi eğer yalnızlığınızı üretkenliğe çeviremezseniz, yalnızlığınızı bir yalnızlaşma hissine yüklerseniz sizi depresyona sokar. Ruhsal çökünlüğe yol açar. Ruhsal çökünlük doğrudan iltihap yaratıyor. Araştırmalar bunu çok net olarak gösteriyor. Yani vücudumuzdaki bu mikropsuz iltihapların oluşmasında depresyonun, ruhsal çökünlüğün çok ciddi etkisi var. Ünlü Harvard çalışması gösterdi ki iyi ve uzun yaşlanmada, kaliteli yaşlanabilmenin temel faktörlerinde bir numaraya oturdu 75'ten 80'den sonra. Yani kardeşim diyor 80'den 85'ten sonra daha iyi yaş almayı istiyorsan sosyal sağlığı ön plana koy. Yani health span, life span, işte joy span, strength span diye sayıyorduk ya. Hı hı. Şimdi ona bir de social span eklendi. Ne kadar çevrem var, ne kadar param var değil. Ne kadar arkadaşım var. Ve gerçekten çok zor oluyor. Çünkü siz tutmaya çalışsanız da yaş 85 olunca 10 arkadaşınızın 5'i, 4'ü zaten hayata veda etmiş oluyor. O nedenle yaşlandıkça daha gençlerle, daha orta yaşlılarla, daha geniş çevreyle hayatın içine tutulmak lazım. Ve bence onu artık yeni yaşlılar fark ettiler.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bilgilerle donatıldık. Bu hafta da efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Sağlıkla kalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Pazar hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
0: Hava durumu.

0: Saat 22 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var dedi.
1: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
1: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
1: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
1: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir, radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye yasalarının bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Tüm partilerin desteğinin önemli olduğunu söyledi. Çelik, AK Parti kampında gündeme ilişkin açıklama yaptı. CHP'de yaşananlara da değindi.
3: Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, beklenen süreç yasalarıyla örgüt üyelerinin silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Bu aşamada sağduyulu bir dil kullanmak önemli dedi.
3: Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir.
2: Çelik, AK Parti kampında kameraların karşısındaydı. CHP'de yaşananlar da gündemindeydi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
2: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında genel başkan yardımcıları katılımıyla parti politikaları oturumları düzenlendi. Ardından toplantılar bakanların katılımıyla sürdü. Efsane Büyük Başkan adlı yeni şarkı da ilk kez kampta dinletildi. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla devam edelim. Sekizi CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. TSK düzenlenen isimler arasında CHP'nin Mersin Milletvekili Ali Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bulunuyor. Ayrıca İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selin Temulci'nin de dosyaları sevk edildi. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Venezuela'yı sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. 3238 kişi yaralı, 3142 kişi ise evsiz kaldı. İstanbul Silivri'de seyir halindeki minibüs yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı görevine seçildi. Dünya Belediyeler Birliği'nin Dünya Konseyi toplantısı Fas'ın Tunca şehrinde yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meksiko City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazandı. 2026-2029 dönemi için Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Altay böylece 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi 3 yıl boyunca temsil edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine seçilen Altay'ı telefonla tebrik etti. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
4: İran'ın bölgedeki son kalesi, İsrail'in kritik sınır hattı.
5: Lübnan bu süreçte bir koz olarak mı kullanılıyor?
4: Lübnan, ABD-İran anlaşmasının en önemli maddesi olarak yeniden öne çıkarken, İran ve Hizbullah geri adım atmıyor. Pasaport, Lübnan'ın bölgede neden kilit bir rol oynadığını, İran ve İsrail'in Lübnan üzerinden ne yapmaya çalıştığını ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, Pazar 21'de NTV'de. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
7: Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Gene maşallah stüdyomuzu doldurmuş konuklarımızla beraber Sinan Canan'la Açık Bey'le benim bir yeni bölümüyle daha karşınızda. Her cumartesi akşamı olduğu gibi insandan bahsetmeye devam ediyoruz. Tabii ki stüdyo konuklarımızla olay çok daha eğlenceli hale geliyor. Siz de biliyorsunuz yani katılmak istiyorsanız eğer hemen açıkbey.com/ntv adresine gidiyorsunuz. Oradaki formu doldurunca en kısa zamanda sizi burada misafir ediyoruz. Bir de orada soruyorum linkimiz var. Ona da tıklayarak efendim bize yorumlarınızı, katkılarınızı ve sorularınızı iletiyorsunuz. Biz onları okumaya bayılıyoruz. Çok güzel şeyler geliyor. Bu arada şimdiye kadar bize katkı veren bütün arkadaşlara da buradan teşekkür ediyoruz. Hep insandan bahsediyorduk. Bugün de aynı konuya devam edeceğiz. Mevzumuz insan ama bu sefer insanın hani biraz daha böyle biraz gıcık bir tarafından bahsediyoruz. Yönetmesi zor bir tarafı acık. Şu el alem ne der efendim? Bugünkü derdimiz bu. Yani biz böyle her türlü hareketimizi bir şekilde bir sebeple yapıyoruz ama çoğu zaman sanki biraz türbinlere oynuyor gibiyiz. Hep böyle gözümüz bir dışarıda. Acaba gerçekten hayatımızın kararlarını biz mi veriyoruz yoksa bir jüri karşısında performans mı sergiliyoruz? Bugün biraz onu konuşacağız. Niye böyleyiz? Bu el alem ne der sorgusu bizim için niye bu kadar önemli? Bugün onu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım efendim. Mesela şimdi mikrofona şarkı söyle deseler size kalabalık bir yerde. %90'ınız ne yapar? Ay ben hiç. Ne hiç? Bir dene. Deneyemeyiz. El alem ne der? Akraba düğünündeki metalciydim ben arkadaşlar. Akrabalar bak oynamamı istiyor. Fakat ben orada olmayan metalci kardeşlerim acaba ne der diye düşünüyorum. Tek başına kalma düşüncesi insan zihninde büyük bir panik reaksiyonu tetikliyor. Aman beni bırakırlarsa benim halim nice olur. Sürüden ayrılanı bak nasıl biliyoruz hepimiz kurt kapar. Kurt nerede? Kurt gören var mı hayatında? Kurt yok ama hala sürüden ayrılanı kurt kapar. Öyleymiş gibi görünmeye çalışıyorsun. Dilinde bazı jargonlar, bedende bazı hareketler. Hiç kimse sizi görmüyorken ve yalnız başınızayken ne yapıyorsanız osunuz. Şimdi bugünkü konu itibariyle benim durumumu düşünsenize. Şurada şimdi siz varsınız. Hadi siz akraba, eş, dost. Bir de şimdi kim izliyor onu da bilmiyorum. Şimdi el alem ne der düşünsene. Ağzımızdan bin tane laf çıkıyor. Yani vallahi insanın kendini tutması çok zor. Ben bu ilk başlarda televizyonlara çıkarken hatta işte YouTube'da falan program çekerken acayip geriliyordum yani. Bir de böyle hani bütün dünyaya hitap ettiğinizi varsayıyorsunuz ya. Bin bir türlü insan var arkadaş. Kim bilir kim ne anlayacak. İyi niyetlisi var, kötü niyetlisi var, şu var, bu var. Hani söylediğime kızarlar mı, bilmem ne yaparlar mı diye düşündükçe bir şey fark ettim. Ben konuşamıyorum yani. Olmuyor. Panik atakları falan geçiriyordum. Ayılıp bayılıyordum televizyonlardan önce. Sonra şunu fark ettim. Yani rahat ol be abi. Zaten seni dinleyen, senin lafını, sözünü önemsiyorsa, sana muhabbet besliyorsa zaten muhabbet kurulur. Öbürü ne yapacak? Kapatacak, gidecek. Mesela şu anda hala bizi izleyen bir arkadaş varsa muhabbetimiz devamlı ekran başında. Dolayısıyla burada çok endişelenecek bir şey yok. Biraz daha bunu fark edince insan kendi olmayı becerebiliyor gibi. Tabii benim çok zamanımı aldı. Sonra da üzerine düşündüm. Biz niye bu kadar geriliyoruz acaba bu konuyla ilgili diye. Şu el alem ne der meselesi bize nasıl yerleştirildiyse arkadaş. Yani nasıl sizin hayatınızda bu araya? Bu konu benim için hiç önemli değil. Ben kafama göre takılırım diyen var mı? Vallahi mı? Bak test yaparım ona göre. Var mı burada? Siz de. Arada birkaç arkadaş var. Onları tanıyorum. Bunlar marjinal tipler zaten. Girsene sen de öylesin biraz. Şimdi ama yani belli durumlarda da mesela utanırsınız değil mi? Utanma vardır ya. Utanma olmadan olmaz. Utanmak ne demek? Ya utanç duygusu. Mesela garip bir şey. Diğer hayvanlarda var mı? Çok emin değiliz. Bazen gönderiyorlar. Kedi fotoğrafları. Kedi beni ne yapmış? Kedi acaba utanıyor mu gerçekten? Mesela utanma reaksiyonu sosyal bir canlının çok önemli iletişim mekanizmalarından birisi. Bir pot kırdınız, bir yanlış oldu, bir şey oldu mesela. Dışarıdan görülür bir şey oluyor, fark ettiniz mi? Yanakları al basıyor, vücudunuz ufalıyor bir şey. Yani içinizde bir şey yaşıyorsunuz ama ilginç olanı dışarıya da bir şey gösteriyorsunuz. Ve araştırmacılar diyor ki esas konu zaten dışarı verdiğin sinyal. Diyorsun ki ben ne halt yediğimin farkındayım. Lütfen beni dışlamayın. Beni atmayın aranızdan. Beni sevin. Bak bu kadar da aciz hale geldim görüyorsun. Yıkıldım, eridim, bittim burada falan diye. Aslında bir mesaj veriyoruz biz utanırken. Utanma reaksiyonu varsa bir insanda bunun doğal çıktılarından bir tanesi el alem ne der çıktısı oluyor. Çünkü biz sosyal bir canlı olarak yüz binlerce yıldır da bu dünyadayız. Açık beyin takip edenler artık bunu çok iyi öğrendiler. İnsan en azından 300-400 bin yıldır burada. Modern medeniyet birkaç bin senelik, hatta şu içinde yaşadığımız taş patlasının 50-100 senelik bir şey. Ama ondan önce bizim hayatta kalmamızın en önemli dayanak noktalarından biri grupla beraber hareket etme yeteneğimizdi. Bir şeye ait olma yeteneğimizdi. İnsana ait bugün ne kadar çok teknoloji kolaylaştırıcı var bir düşünün. 100 bin sene önceye gidelim. Bunların hiçbiri yok. Bak bir düşünün yani 100 bin sene öncesini kimse bilmiyor. Yani bir elimizde fotoğraf da yok ki kesin bir bilgi alalım ama tahmin edersiniz ki bayağı doğanın göbeğinde bir de biyolojinin söylediğine göre bu halimizde. Annesinden doğduğu haliyle hayatını sürdüremeyen tek canlı. Bu bir acayip bir şey. Hem bir şekilde üstünüz diyoruz, insanız diyoruz falan filan mangalda kül bırakmıyoruz. Ama pıt birçok insanın mesela en çok gördüğü kabus tipini çıplak olarak kendini ortada bulmak mesela. Bu çok dünyada paylaşılan bir şey. İnsan o çıplaklık ve zayıflık halini ancak bir yolla giderebiliyor. Bir grubun içerisinde destek görüp güvenebileceği insanlarla hareket ettiğinde. Ve bu bizim garantiye almamız gereken bir şey. Yani öyle öğrenelim olursa olur olmazsa yolumuza bakarız diye böyle bir lüksümüz yok. Bizim bunu bir şekilde doğuştan edinmiş olmamız lazım. Ve utanma refleksi gibi refleksler o yüzden neredeyse doğar doğmaz devreye giriyor. ve diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü bilebilme devreleri çılgın gibi hızla gelişiyor. Mesela ayna nöronlardan bahsettiğimiz bölümde evde bir test yapın demiştim. Siz de hala yapabilirsiniz. İlla sağda solda bir bebek vardır sizde olmasa bile. Mesela daha yeni doğmuş bebeklerde bile 4-5 saatten itibaren bebeğin karşısına geçin. Böyle abartılı yüz hareketleri yapın. Falan filan diye. Bebekler taklit ediyorlar mesela. Bu taklit yeteneği nereden geliyor? Ayna nöron dediğimiz sistem daha doğar doğmaz çalışmaya başlıyor. Karşıdaki bireylerin duygu durumlarını beden işaretlerinden okuma yetkinliğimiz var. Sen onlarla hareket edersen harika. Fakat işte her nimet gibi bunun da külfeti var. Mesela nasıl şu anda dijital ekranlar, sosyal medyalar, telefonlar çok faydalıyken bizi kendine bağımlı yapabiliyor. Yani bizim aynı zamanda bir zaafımıza dönüşüyor. Şimdi bu tip yetkinliklerde sınırını çizemezsek, yani güzel kullanamazsak hayatımızda baya baya bizi bir kuklaya dönüştürüyor. Mesela hiç şöyle bir şey oldu mu? Tam bir şey yapmak çekti canınız. Bir şeye başlayacaksınız ya da bir şey söyleyeceksiniz. Hayatınızda daha önce yapmadığınız bir şey yapacaksınız. Şöyle bir durdunuz. Ya şimdi rezil olacağız, dur. Mesela birçok insan bu yüzden içinden geçeni anlatamıyor bile. Şimdi bana ne derler? Ben yıllarca bunu, bu arada hani işkencesini çekmiş birisiyim. Konuşmak sana mı kaldı falan filan diye sahneleri çıkarak ölüp ölüp diriliyordum vallahi. Ama sonra bu hissin bana yerleştirildiğini öğrendim. Benim hissim değilmiş bu. Bize küçükten itibaren bu özelliğimiz üzerine bir şey inşa ediliyor. Bugün biraz bu el alem patolojisi bizde nasıl oluşturuluyor? Bunu konuşacağız. Niye? Esas amacım şu. İnşallah yeni gelen genç arkadaşlara bunu daha az yapalım. Yani hiç yapmayalım demek isterdim ama öyle bir gücümüz yok. Gene yani temel özelliklerimiz gereği bu hataları hep yapacağız. Ama en azından farkında olalım ki en aza indirelim. Bir kere hatırlayalım, zihinlerimiz nispi ya da göreceli olarak çalışıyor. Biz karşılaştırma yapmadan hiçbir şeyi anlayamayız. Mesela bir şeyin ne kadar büyük olduğunu anlamak için yanına bir tane referans lazım. Size uzayda boş bir kaya göstersem kayanın büyüklüğünün ne kadar olduğunu anlayamazsın. Ama yanına bir insan koyarsam ha dersiniz bu kaya büyük ya da küçük, her neyse. Her şeyi nispi anlayan bir zihnimiz var. Kendimizi de böyle tanıyoruz. Sana göre ben böyleyim, sana göre böyleyim, ona göre öyleyim, şuna göre böyleyim diye kendimle ilgili bir şey, kıyaslamalar dizisi yapıyorum. Ve bu kıyaslamalar dizisinde en büyük referansın kim? Siz, etrafımdaki insanlar, ailem, eşim, dostum, kardeşim kim varsa bunlarla başlıyor bu iş. Sadece ben yapmıyorum bu kıyaslamayı. Bir de büyütürken ailem yapıyor. Diyor ki diyor Necla'nın kızı diyor bilmem nereyi kazanmış diyor. Ben de bunu duyuyorum. Diyorum Necla'nın diyorum kızı kazanmış, ben burada kaya gibi oturuyorum, Allah beni kahretmesine bağlıyorum işi mesela. Yetersizlik pompalanmaya başlıyor. Bir sürü insan bizi geliştirmek için yapıyorlar bunu ama iyi niyetlerle. Çocuk da gaza gelsin de belki yapar diye ama bu bizde ne doğuruyor? O yapıyor, ben yapamıyorum, değil mi? Hep gözümüz iyidedir ya, sosyal medyada da öyle. Herkes daha güzel, daha uzun, daha mutlu, daha zengin, daha bilmem ne. Ben öyle değilim. Mesela beynimiz hemen ne değilim onu kodluyor direkt olarak. Böyle başlıyor hikaye. Sonra sosyal alışkanlıklar, kültür, ortam, çevre her toplumda da aynı değil bu arada. Mesela bizim toplulukta biraz yüksek sanki el alem ne der. Ama başka topluluklarda o düşük de başka sorunlu şeyler daha yüksek. Onlara da birazdan geleceğiz. Bu şunu unutmadan konuşmamız gereken bir şey. Bir altyapımız var, çok faydalı bir nedenle var. Bağlanalım ve beraber hareket edelim. Aramızda bir ahenk olsun. Bu çok güzel. Birbirimizi anlayalım, duygularımızı okuyalım. İşte yaş tahtaya basmayalım, gücendirmeyelim falan filan. Bu güzel. Ama eğer abartırsak bizim biz olmamızı engelleyen büyük bir park kilidine dönüşüyor. Bizi olduğumuz yere kilitliyor. Bir kere insan beyniyle ilgili yapılan çalışmalar malum benim başlangıç yerim orası. Kabileden atılma düşüncesi. Tek başına kalma düşüncesi insan zihninde büyük bir panik reaksiyonu tetikliyor. Ne olursa olsun. Mesela çocuklar bunu çok yaparlar ya, en çok yapılan zorbalık hangisi okullarda? Dışlıyorlar çocuğu mesela. Böyle kenarda kalıyor. Öyle zorbalıyorlar. Çünkü bunun büyük bir işkence olduğunu çocuk da anlıyor. Onu oyuna almıyorlar mesela. Bana da yaparlardı. Bak. Ya ne haber? Anlatıyorum burada. Vereyim mi isim isim tek tek? Böyle acayip insanı yaralar. Çünkü o yetenek de doğuştan geliyor. Sen gruba ait ol ki hayatta kalma şansın azalmasın. Çünkü bu korunmasız kalmak demek. Şimdi değil, 100 bin sene önce. 200 bin sene önce. Yiyeceğe ulaşamamak demek, hayatta kalamamak demek, çok ciddi problemler demek. Ve bu şansa bırakılmamış. Bize öyle bir panik yerleştirilmiş ki, aman beni bırakırlarsa benim halim nice olur. Sürüden ayrılanı, bak nasıl biliyoruz hepimiz, kurt kapar. Kurt nerede? Kurt gören var mı hayatında? Kurt yok ama hala sürüden ayrılanı kurt kapar. Aynı bu şekilde işliyor sistem. Arkaik kodlarımız hala çalışıyor. Sosyal olarak dışlanan bir insanın ya da bunun simülasyonuna maruz kalan bir insanın beynini izlediğinizde çok ilginç bir şey görüyorsunuz. Fiziksel olarak acı çekerken beyninin neresi çalışıyorsa, daha belki bölümlerde de göstermiştik, çocuklarda yapılan deneylerde de görmüştük bunu. Fiziksel acı bölgeleri aynen ateşleniyor sosyal olarak dışlandığınızda. Terk edildiğinizde mesela. Çok kötü. Gönül ilişkisinde birisi terk edilirse bitti. Kolu bacağı kopmuş gibi canı yanıyor yani. O yüzden aşk acısı diyorlar ya, hakikaten gerçek bir acı. Beyin bunu hissediyor. Ve bir şey daha var. Mesela özellikle günümüz sosyal, dijital ortamları bundan çok besleniyor. Bir onaylanma ihtiyacımız var. Birileri bize ha doğru, süper yaptın, harika, şak şak falan yapsın. Çok istiyoruz. Yani birileri bizim varlığımızı ve yaptığımızı onasın. Böyle bir ihtiyacımız var. Daha evvel söylemiştim. Bu programda tekrar hatırlatayım. Eğer El Alem Neder'le ilgili falan fazla debelenmeyen bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız. Hani her şeyi travma zannediyoruz ama yani travma o kadar kolay bir şey olmasa da travmaları falan olmayan sakin bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Çocuğunuzu arada bir, mümkünse haftada bir, olabiliyorsa her gün bir ara alın karşınıza, bir iki dakika. İyi ki varsın be deyin. Şu gözünün içine bakın. Ona deyin ki ya bir şey başarmana gerek yok. Sen böyle çok iyisin yani. Olduğun halin çok güzel. Sen olmasaydın burası berbat bir yer olurdu. Bunu hissettirdiğiniz bir insan bir kere varlığı baştan onanmış bir insan olarak büyür. Muhatap alındığı için. Ve ben bunu genellikle şöyle bir meditasyon gibi daha evvel programda da yaptırmıştım. 8 yaşımızdaki halimize dönüp de birinin bize her hafta bunu söylediğini bir düşünün dediğimde birçok insanın gözleri doluyor. Bize neredeyse hiç söylenmiyor böyle bir şey. Bizim hep ya matematiğimiz zayıf, ya bir şeyimiz eksik, ya tipimiz kayık, ya bir şeyde yetersiziz, neyse. Sürekli geliştirmeye çalışıyorlar bizi. Bir türlü olmuyoruz ki kardeşim. Bir türlü olmuyoruz. Ben oh oldum diye bir şeye başlayıp şöyle bir keyfini sürecek bir hayatımız neredeyse hiç olmuyor gibi. İnsan bir aidiyet varlığı. Daha evvel anlatmıştım. Tabii gençliğimde Pentagram konserine giderken ne kadar marjinaliz diye Kızılay'da yürüyordum. Sonra bir geldim Batı sinemasının önüne, benim gibi 1000 tane adam var, hepsi aynı üniformaya girmiş. Sürüye dahil olmuşuz da haberimiz yok mesela. O zaman anlıyorsun, insan bir şekilde bir sürü bulup giriyor yani. Önemli olan işlevsel mi? İçinde bulunduğumuz şey hani bizi gerçekten besliyor mu? Bizim yerimize bize hayat mı yaşatıyor? Yoksa gerçekten bizim bir şeyleri yaşamamızı, kendimizi deneyimlememizi, gelişmemizi destekliyor mu? El alemi boş verme şansımız pek yok. Önce onu söyleyeyim. Yani muvakkaten dediğim gibi belli bir gruba belli bir zaman sürecince yaparmış gibi görünebilirsiniz. Ama birisi sizi bir dışlar, hayatınızı zindan eder mesela birileri. Dolayısıyla hepimizin duyarlı olduğu bir grup var. Bu grubu biraz akıllıca seçelim, derdim o. Bir de bu şey geliyor ya, kültürel olarak geliyor ya bu iş, bir de öğretiliyor bize. Mesela değil mi? Adab-ı muaşeret kuralları var. Gelenek ve göreneklerimiz var. Şimdi bunlar bizde çok acayip bir şizofreni yaratıyor arkadaşlar, bakarsanız. Bir şimdi ideal olduğunu bildiğimiz bir şey var. Öyle olmak lazım. Bir de ben. Benden adam olmaz abi. Hiç o anlattıkları gibi değilim yani. Mesela diyelim bir dini inancım varsa, o dini inancın yüce şahsiyetleri gibi asla değilim. Kafada 40 tane tilki geziyor. Bir sürü yanlış yanlış iş yapıyorum. İhmalkarım, tembelim, bilmem neyim. Ve o idealle benim aramda bir makas açılıyor, dikkat et. Bu bir kere içten bir gerilim yaratıyor. Benden adam olmaz. Başlıyorsun mesela. Ya olanaklardan biri bu. Ya da öyleymiş gibi görünmeye çalışıyorsun. Dilinde bazı jargonlar, bedende bazı hareketler, bir takım böyle tekrarlı tekrarlı göze sokar gibi davranışlar. Değil mi? Onlarla diyorsun ki ben aslında böyleyim. Ama içeriden biliyorsun ki öyle değilsin. Ve bu ikilem insanı yavaş yavaş kendiyle yabancılaşma dediğimiz ağır bir sürece götürüyor. Arkadaşlar bu böyle hastane köşelerinde gördüğünüz patolojik bir vaka değil. Çıkın dışarı. Bu gözle bakın. Hatta ben aynaya baktığımda sıklıkla öyle biriyle karşılaşıyorum. Çok fazla var hayatımızda. İdeali yaşayamadığı için kendini hakir gören insan modeli. Halbuki ideal nedir? Normal nedir? Daha önce bunu konuştuk. Böyle bir şey var mı? ideal insan modeli, normal insan modeli. Böyle bir şey mevcut değil ki. Hepimiz ne olmamız gerekiyorsa onu yaşıyoruz. Ama bir an sonrasında daha iyi olmak için her zaman seçeneğimiz var. Fakat hiç olamayacağımız bir şeye gözümüzü diktirmişlerse, gerçek olmayan bir hedefe koşturuyorsak, mesela işte ne bileyim dünyanın hakimi olmak gibi, yok ki öyle bir şey. Yani 8 milyar insanız, herkes dünyaya hakim olsa 8 milyar dünya lazım. Olmaz. Hepimiz hayatın gerçekleri içerisinde şimdi şu anda olana bakmak zorundayız. Ama ideallere kafayı takınca bu sefer başlıyor. Maskem düzgün mü acaba? Öyle görünüyor muyum? Şimdi bunlar maske yaratıyor bize. Persona diyorlar ya. Mesela Profesör Doktor Sinan Canan. İşte al sana maske. Adam profesör kardeşim diyorlar. Ne profesör, ne işte? Profesör. Muslukçuyla aynı şey. Hiçbir farkı yok. Bir meslek adı o. Beni ne anlatabilir ki? Ama onu böyle bazısı giyiyor işte. Profesörün mangası çekilin tık falan. Böyle bir havalar. İşte efendim bazısı felsefede çok iyi, bazı inançta çok iyi, bazı iyilikte çok iyi, bazısı güçte iyi. Herkes böyle bir numaralarla niye şişinip duruyor etrafımızda? Kimse kendinden memnun değil. El alem ne derle yeterince ilerlerseniz kendinizden tiksiniyorsunuz arkadaşlar. Mesele bu. Çünkü kendinize yatırım yapmak yerine hep el alemi memnun etmek için uğraşa uğraşa, bir laf var çok seviyorum. Pizza değilsin ki herkesi mutlu edesin. Zararlı ama yani gerçekten insanları en hızlı mutlu eden şey bu, değil mi? De pizza değiliz yani, sonuçta hepimizin belli bir burada olma nedeni var muhtemelen. Onu aramak için kendi gündemimiz var ama galiba sistem buna pek izin vermiyor. Sayın Sami Özün, buyurunuz efendim, bir mikrofon alalım.
8: Sezon sonuna yaklaşırken yine Ankara'dan misafir gelelim dedik. Sinan Can'ın
7: özledik. Misafir sayılmazsın Sanat'ın, ev sahibi diyoruz biz sana.
8: Ben sizin biraz mahalle baskısı tarzında da el alem üzerinde bu giriş konuşmalarınızı Alfred Adler'in sosyal rol modelleriyle de özdeşleştirdim. Daha önce konuşmuştuk, eğer bir insan yavrusunu çırılçıplak haliyle şebeklerin arasında ormanda bırakırsak sosyal çevre olmadığı için öğrenme olmuyor.
7: Şebekleri öğreniyor ama.
8: Tam da onlar gibi oluyor. Aslında hangi alemin içerisindeyse Adem o alem oluyor. Sizin birkaç program önce örüntü dokuyuculuğu olarak betimlediğiniz müthiş bir tanımlama var. Ben de oradan kendime çıkarsamalarda bulundum. Günlük hayatta ben ne yapıyorum? Bir o öbekte, bir orada, bir burada filan. Meğer o da örüntü dokuyuculuğu.
7: Bak böyle geriye dönüp program referansı yapana bayılıyorum. Hani işin boşa gitmediğini hissediyorsunuz. Mesela orada çok... bak orada yansımış. Sana bir alkış rica edeceğim.
8: İyi çalışıyoruz gerçekten.
7: Böyle arada bir bana bir güzellik yapmak istiyorsanız eski programlara referans verin mesela. Harika bir şey oluyor. Hani boşa konuşmamışız gibi oluyor. Gerçekten
8: çok nitelikli. Bütün kitapların özünü ortaya bir başka tanımlamayla koyan bir betimleme oldu. Bu evet, anlamda eyvallah. Ben de oradan çok değer kazandım. Biz aslında ormanda neredeysek onu öğreniyoruz. Sosyal bir şebeke içerisinde öğrenen canlıyız. Önce aile ortamında öğreniyoruz. Sonra o aile örüntüsünün farklı bir görüntüsü olarak eğer köyümüzden çıkar da şehirde okuma imkanı bulursak o bize başka bir aşkınlık getiriyor. Bu da başka bir iş aleminin kitabına beni götürüyor. Sosyal şebekelerin saklı gücü.
7: Evet.
8: Eğer sosyal şebekeniz aile örüntüsünden daha farklı, mesela ben denizciyim, bizim köyün en gelişmiş mütekamil denizcisiyim. Şimdi köyüme döndüğümde beni iki türlü yadırgıyorlar. Birincisi onlar gibi değilim diye yadırgıyorlar, olumlu olmayan bir yadırgama. İkincisi de onları aşan.
7: Yani onların hayatının bir yerinde bizimkiler ne der demeyi bırakmak zorundasın.
8: Evet.
7: Çünkü aşmak artık onların için, ne dediği değil, bir başka grubun ne dediği daha önemli hale geliyor.
8: Tam cümlem söylediğinizin devamı olacak. Aslında sürekli aynı sosyal çevreye maruz kalmak bizi kurban durumuna getiriyor. Tam da mesele
7: sıkışma.
8: Kurbanın oradan kendini kurtararak bir kahramanın yolculuğuna cesaret etmesi.
7: Campbell'a da gönderme yapalım diyorsun.
8: Konfor alanından bir gelişme istiyorsak, konfor alanından gelişme muhakkak çıkmaz. Mutlaka bir önceki sosyal şebekeden kendimizi kurtarmamız ve yeni bir yolculuğa çıkmamız lazım ki el alem ne derse desin bu Adem başka bir aleme dönüşsün.
7: Bir alkış. Asterix çizgi romanı vardı. Çok severdim küçükken. Orada Obelisk'ti benim zamanımda. Şimdi ne Hoptedix mi olmuş ismi? Büyük iri olanı var ya. Ona şurup vermiyorlardı, o güçlendiren şuruptan. Çünkü sen küçükken kazana düştün diyorlardı. Sami abi öyle bak. Küçükken kazana düşmüş. Bütün meseleleri ne kadar güzel birbirine bağladı. Şimdi içinde kaldığımız sistem, hayatta kalmak için bağlanmamıza falan böyle ayarlı olduğumuz bir sistem. Eyvallah. Ama İnsanın beşiği de bir zaman çok güzeldir içinde uyumak için de. 25 yaşında da beşiğe yatamazsın yani. Artık kalkıp yatağa geçmen lazım. İnsanın büyüme ve gelişmesi çevresinin ortamını değiştirilmesiyle ölçülen bir şey. Hep aynı çevrenin sana ne diyeceğini merak ederek ya da onların şekillendirmesiyle sürdürülen bir hayatında çok gelişmeye matuf olmayacağı açık. Şimdi öncelikle bunu sağlayan sistemi anlamanın bana çok yardım ettiğini fark ettim. Şimdi birincisi, şu sürü psikolojisi içerisinde, bu bizim hayvani tarafımızın bir isteği, bir tanımlama var. Demin dediğim o persona, o kimlik. O bize yapıştırılıyor ve bir şekilde çoğu zaman bizim tercihimiz değil. Vallahi profesör olmayı ben tercih etmedim. Hani üniversite okumayı bile

0: bizi bir şeye mecbur tutuyor. Mesela ben burada sizler yüzünden belli bir şekilde davranmak zorundayım. Ve buna çok memnunum. Şimdi siz olmasanız, kimse olmasa stüdyoda, ekipte olmasa, burayı bana versen ne yapardım acaba? Bir söz vardır, çok hoşuma gidiyor. Hiç kimse sizi görmüyorken ve yalnız başınızayken ne yapıyorsanız olsunuz. Hiç düşündünüz mü kendinizi bu halde? Hiç kimse sizi görecek, hiç kimse yok. Hiç. Yani hiçbir sorgu sual de olmayacak. Ne yapıyorsanız olsunuz. Şimdi Allah'tan beni benimle baş başa bırakmıyorlar. Bilmiyorum ne yapacağımı çünkü. İyi ki sizler varsınız. Mesela böyle bir organizasyon içerisinde bana şu anda düşen görev burayı sürdürmek. Bunu insicamda tutmak değil mi? Elimden geldiğince bilgiyi aktarmaca falan. Bunu sosyal ortam yapıyor aslında. Ben yapmıyorum. Birçok insanın şişindiği bu kadar kitap yazdım, bu kadar konuştum, televizyon programı onunla ilgili değil ki. İçinde bulunduğu ortamın ona sunduğu bir fırsat. Onda da bir niyet varsa, çalışmayı seviyorsa bu işi ortaya bir ürün çıkıyor. Bu hep beraber yaptığımız bir şey. Bilmem anlatabildim mi? Aidiyetin harika bir tarafı bu. Ama tutup da benden demeye başladığınız anda olay bitti. Olayın özünü kaçırdık demektir. Biz bir şey için yapılandırılmışız. Bunun da sonucu bu. Bunu bileceğiz. Ve bunun bizi Sami abinin dediği gibi sıkıştırdığını fark ettiğimiz zamanlarda bir şapkamızı koyup düşüneceğiz. Bakalım biz acaba farklı bir şey mi yapmalıyız?
1: Açık Beyin devam edecek.

0: yolculuğu. Pazar hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde. Hava durumu.
1: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İnsan biraz önce konuştuğumuz gibi içinden çıktığı ortamın şekillendirdiği bir varlıktır. Ben ne yaparsam yapayım Ankara'da işte orta gelir grubuna ait esnaf bir ailenin çocuğu olarak doğmuş ve büyümüş olduğum gerçeği beni hiç bırakmayacak. İşte şikayetim yok, fıstık gibi. Biraz esnaflık yaparak da bir şeyler öğrendim falan filan. Sonra hasbelkader üniversiteye girmiş ve üniversite çevresi tarafından da şekillendirilmiş bir genç olarak hiçbir şikayetim yok. Bunlarla kavga etmek bana hiçbir şey vermez. Ama üniversite çevresinde, aile çevresinde, akraba çevresinde seni bir yerlerde sıkıştırabilir. O zaman işte daha evvelki programlarda konuştuğumuz bir dakika. Sınırın burası kardeşim. Buradan geçemezsini geliştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir sınırımız olmalı. Benim burası. Burada kararları ben veririm dediğimiz bir yer. Çoğu genç arkadaşım diyor ki ailem bana hiçbir şey yapmama izin vermiyor. Mesela istediğim bölümü tercih etmeme izin vermiyor. İstediğim yere gitmeme izin vermiyor falan filan gibi. Çoğu zaman şu sorunun cevabı enteresan oluyor bakın. Sordun mu diyorum net bir şekilde. Ben bunu istiyorum dedin mi? Hayır diyor.

0: istemeyi bilmiyor, izin vermiyorlar diyor. Neden? Sınır çekme, isteme, talep etme fonksiyonu gelişmemiş birçok insanda. Bu kendi benliğini oluşturmanın en önemli parçası. Ve çevre bize izin vermediğinde çevreye ciddi bir tarif yapma, onlara yardımcı olma borcumuz var. Anne, baba, kardeş, arkadaş, iş arkadaşım bak ben şu andan sonra şöyle bir şeye karar verdim, haberin olsun. Şuradan öteye geçemezsin ama tavsiyelerini açayım. Yani sen de bir şeyler söyle, faydalı bir şeyse uygularız. İşbirliğine açık olmak ama kendi alanını muhafaza etmek çok önemli diye düşünüyorum. Bir de zannettiğimiz kadar da baskılı değil aslında bu etraftaki insanlar. El alem ne der, o kadar da etkili bir şey değil. Mesela böyle ciddi bir yere giderken işte gömleğinize bilmem bir yere bir şey dökülür, leke olur. Rezil olacağız diye düşünürsünüz değil mi? Bak bana geçen gün oldu. Bir konuşmaya çıkacağım. 600-700 kişi var. Kalabalık da bir salon. Arkadaşlar sahneye çıktığınızda burası gibi. Spot ışıkları üstünüzde. Yani sivilce çıksa herkes görüyor yani. Öyle bir şey. Veriyorlar ışığı. Ve ben kot pantolonum var. Bir şey yerken dökülmüş. Yağlı bir şey herhalde. Ulan iz yapmış. Aldım ıslak mendille sildim. Leke geçmediği gibi kotun da rengi açıldı. İyice böyle yama gibi duruyor burada. Dedim ulan rezil olduk. Yanımda yedek bir şey de yok. Yani İstanbul dışında bir yerdeyim. Dedim çıkacağım artık. Çıktım sahneye. Konuşuyorum ama aklın yarısı burada. Ulan rezil olduk. Şu hocanın haline bak. Yamalı, kirli pantolonla. Kim bilir ne diyecek, ne diyecek. Konuştum, konuştum. Mesela yarım saatten sonra bir rahatladım. 1,5 saat falan konuştuk, indik. Ondan sonra ön sıradakilerle konuşuyoruz. Aklıma geldi. Ya dedim lekeli pantolonla da çıktık falan. Kimse görmemiş biliyor musunuz? Kimse görmemiş. Arkadaşlar buna psikolojide spotlight efekt ya da projektör ışığı etkisi deniyor. Spot etkisi. Sanıyorsun ki herkes bana bakıyor. Vallahi kimse size bakmıyor. Bak emin olun şu anda televizyon seyrediliyor. Ben sahnenin ortasında mı? İzleyenlerin belki %60'ı benim hiçbir detayıma dikkat etmiyor. Kafa başka yerde. Belki sizi kesiyor arada bilmiyorum. Size bakıyor olabilirler. İnsan dikkati çok dağınık bir şey. Ya kaç kişiyiz düşünsene. Kalabalık ortamda birisi gözünü dikip sana böyle zort diye bakar mı? Ama bizde niye böyle bir duygu var? Kendimizi sürekli kontrol altında tutalım diye. Mesela utanılacak bir şey yapmamaya dikkat edelim diye. Değil mi? Pot kırmayalım diye. Ortama uyalım diye aşırı duyarlı bir sistem var. Bir kere bir tane işte deney vardı. Neredeydi o? Ha Cornell Üniversitesi'nde yapmışlar. Çok tuhaf bir tişört giydiriyorlar çocuklara. Ama böyle abuk bir şey yani komik komik resimler falan var. Bunlar da ciddi mühendislik öğrencileri. Sonra bir sınıfa girip kısa bir konuşma yapmalarını istiyorlar. Çocukların çoğu tabii çok daralıyorlar bu görev karşısında. Ama sınıfa girdik konuşma yapıp çıktıktan sonra diyorlar ki sence kaç kişi tişörtü fark etti? Abi hepsi tişörte bakıyordu falan diyorlar. Anket yapılıyor. Çocukların %50'si bile fark etmemiş üzerinde onun öyle bir tişört olduğunu. Zannettiğimiz kadar insan bizi görmüyor ve dikkatli bakmıyor. Ama bu bize ne söylüyor? Aşırı hassas bir dedektörümüz var.
1: Buyurun. Merhaba hocam.
0: Merhaba.
1: İkranur Fidan, psikoloji öğrencisi.
0: İkranur, hoş geldin.
1: Hoş buldum. Aslında el alem dediğimiz şey kendi kendimizi yargılamak için beynimizde yarattığımız hayali bir jüri olabilir mi?
0: Tam hayali değil ama destekli bir hayal. Yani zamanında bize bol miktarda ipucu veriyorlar. İşte okulda zayıf veren hoca, bizi yaz kursuna göndermeye çalışan sistem, devamlı zayıf dersimizi gündeme getiren arkadaşlar, devamlı Necla'nın kızının yapamadıkları, yaptıkları falanla kıyaslanmamış falan. Bütün bunları al, biz kendi içimizde kendi kendimizi döven bir sistem oluşturuyoruz aslında. Ve bu bir yerde de bir konfor alanı, ona dikkat edin. Yani ona uygun yaşadın, başın derde girmiyor, bunu öğrenmişsin. Sıkıntı çeksen bile ölmüyorsun netice itibariyle. Konu hayatta kalmak. Konu mutlu olmak ya da rahat etmek değil. Hayatta kalıyorsan tamam diyor sistem. Ama belki bir adım yan tarafta cennet var. Oraya gidemiyorsun mesela. El alem ne der? Bir adım atacaksın ya. Yok el alem ne, ben hayatta yapamam. Mesela şimdi mikrofona şarkı söyle deseler size. Kalabalık bir yerde. %90'ınız ne yapar? Ay ben hiç. Ne hiç? Ses çıkıyor mu güzel kardeşim? Ay ben hiç derken sesin çıkıyor mesela. E bir dene. Deneyemeyiz. El alem ne der? Sanki dedik ki Grammy vereceğiz, ikide bir söyle, ödül geliyor falan, komite gezi. Yok ki öyle bir şey. Mesela eğlenmek için, kalk oyna desem size şimdi. Şurada ne bileyim, Ankara havası çalsa. Ben bunu senelerce yaptım da oradan biliyorum, ben hayatta oynamam. Akraba düğünündeki metalciydim ben arkadaşlar. Ve pis pis bakar otururdum, tamam mı? Niye? Akrabalar bak oynamamı istiyor, tamam mı? Onlar diyorlar ki kalk oyna. Fakat ben orada olmayan metalci kardeşlerim acaba ne der diye düşünüyorum. Bak olmadıkları zaman bile adamı nasıl kilitliyorlar dikkat ediyor musun? Kalkıp da bir hani göğsümü gere gere zeybek öğrenemedim şu hayatımda. Çok da severim zeybek oyunu. Olmadı. Erkek adam oynamaz falan diye öğretmişler bize. Hatta mesela metal konserlerine gidip boynumuzu hasar verene kadar kafa sallamak normal. Orada tutup da bu hareketi yapamıyorduk mesela. Bakınız bu kadar baskılayıcı bir sistemi bizim altyapımız sayesinde kültür çok güzel yerleştiriyor. Bu arada arkadaşlar bunu bize suikast olsun diye mi yapıyorlar? Bunun faydaları var ya. Yani birlikte hareket etmemizi, uyum ve ahenk içinde olmamızı sağlayan çok da güzel bir şey. Yani ben böyle anlattım mı bazen bazıları diyor ki o zaman diyor her şeye hayır. Sakin, sakin. Yani mesela şu anda sözsüz yazılı olmayan kurallara uyma özelliğimiz olmasa, yani şu şehirlerimiz, ailelerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz nasıl olurdu bir düşünsenize. Adap kuralları diye bir şey Allah'tan var ki. Yani her şeyi yazıdan okuyup da ezberlemek zorunda kalmıyoruz. Uyum göstererek bir şekilde yaşıyoruz ama bazı abartıyor. Yani bazı konularda abartılı bir baskı var üstümüzde. Buyurunuz.
2: Daha çok burada yine dediğimiz gibi yani diğer insanlar mesela el alem dediğimiz insanlar yani sosyal çevremizdeki insanlar mı yoksa sosyal medyada gördüğümüz dijital kimlikler mi yoksa kafa tasımızın içinde oluşan amigdala kuruntusu mu? Yani bir nevi içsel öz eleştirmenimiz o zaman yani.
0: Çok güzel bir anahtar kelime geldi oradan. Eleştiri aslında kelime anlamı olarak eksiğini tamamlamaya yönelik katkı demektir. Yani bir şeyin eksiğini görürsünüz daha iyi olması için ona eleştirel katkı yaparsınız. Normali budur. Fakat el alem ne der kültüründe büyümüş insanlara? Eleştiri hakaret gibi geldiği gibi insan eleştiri yapacağım derken de hakaret eder mesela. Aşağılar, yok sayar, kötüler, karalar. Dolayısıyla eleştiri kültürünün oturabilmesi gerçekten bireysel sınırların çizilebildiği, sorumluluk yetki alanlarının güzel paylaşıldığı daha ideal koşullarda mümkün. Mesela akademik ortamda eleştiri yapılabiliyor bazen. Arada bir oluyor. Mesela seminerde güzel kurallar belli. Kimse kavga etmiyor. Orada kadro kavgası yoksa falan. Yani olur orada da oluyor ya öyle şeyler. Ama mesela gayet güzel diyor ya seminerin şurasını şöyle hazırlamışsın ama şöyle yapsan daha iyi olur. Aa öğrenci diyor not alıyor hocam teşekkür ederim falan diyor. Hakikaten bir sonrakinde iyi oluyor. Ama toplumda nasıl oluyor bu iş? Böyle seminer mi alır? Bu ne biçim görsel? O laf ne o laf ne öyle o ağızlar ne öyle falan. Şimdi bu yaptığınız şey eleştiri değil. Bu yaptığınız şey yerme, karalama ve aşağılama. Biraz önce dediğim sınır işte tam burada lazım. Bir saniye bir katkın varsa söyle. Daha iyi yapabileceğim bir şey varsa söyle yoksa sus. Benim seninle işim yok. Fakat bunu demeyi bize çok erken yaşta yasaklıyorlar dikkat ettiniz mi? Sus sen büyükler tıt ağzından çıkanı kulağın duysun falan. Ağlamak bile yasak çoğu evde. Ve bir çocuk ağlayamadığında şikayet edemediğinde ne oluyor? Duygusal borç diye bir şey birikiyor. Arkadaşlar hayatımızdaki en önemli konulardan biri bu. Bu el alemi bu kadar kafaya takmamızın sebebi de bu. İfade edemediğimiz tüm duygular içeride birikiyor, birikiyor, birikiyor. Siz onu ileride migren sanıyorsunuz, fibromiyajı sanıyorsunuz, gastrit zannediyorsunuz. Efendim işte bilmem nerem patladı şuram ya da ilişkilerim hep şöyle gidiyor, hep bunlar bana yamuk yapıyor, hep tuzak kuruyor, hep işte canımı okumaya çalışıyorlar zannediyorsunuz. Halbuki içeride bir türlü doyurulmamış bir yaşam var. O duygular çıkmamış dışarı. Kendini hayatta bulmamış. O zaman da ne yapıyorsunuz? Hiç ortalığı bulandırmayalım. Bakalım bunlar ne diyorsa ona göre takılalım. Bu düzen böyle devam etsin. Buyurun hocam. Bir mikrofon rica edelim.
3: Hocam merhabalar.
0: Merhaba.
3: Yusuf ismim. Hocam arkadaşın söylediği duruma ithafen söyleyeceğim. İnsana yapılan eleştirinin kimden geldiği çok önemli. Eğer eleştiri yapıcı bir şekilde geliyorsa, güvendiğimiz bir insandan geliyorsa biz o eleştiriyi oldukça olgun bir şekilde karşılayabiliriz.
0: Zaten buna ihtiyacımız da var.
3: Evet. Zaten günümüzde de el alem ne der baskısını bu kadar yoğun bir şekilde hissetmemizin sebebi güvenmediğimiz için genel olarak insanların bize zarar verme yönelimli davranışlar geliştirebileceğini düşündüğümüz için el alem ne der baskısını bu kadar yoğun hissediyoruz. Hatta insanlara o kadar az güveniyoruz ki çevremizde soru soracak insan bulamayıp kimi zaman en özel durumlarımızı yapay zekaya soruyoruz. Yani bu da aslında insanın ne kadar az özgür olduğunu
0: yapay zekanın şu anda bize sağladığı gösteriyor. En büyük güzelliğin ne olduğunu biliyor musunuz? Niye onu soruyoruz? Çünkü pohpohluyor bizi farkında mısınız? Çok güzel soru. Çok iyi düşündün. Yemin ediyorum muhteşemsin. Dışarıda bunu göremeyince gariban bizler yazık. Peki bunu nasıl düşündüm sence? Hadi biraz daha kompliman. Orada mesela şu anda yapay zeka yalnızlığı diye bir şey var gerçekten. İnsanlar onunla muhabbet edip arkadaşlarını ihmal etmeye başladılar. Ve bu ciddi bir tehlike. Yine aynı el alem ne der kültürünün hasarları bunlar. Ya yani biraz önce mesela sevgili Ali şey dedi, yani bu kim bu el alem? Yani sosyal medyadaki bilmem ne kimseler mi, yoksa evindekiler mi, mahallendekiler mi? Arkadaşlar eskiden kabaca 150-200 kişilik bir grupta yaşıyorduk biz. Ben küçükken öyleydi. Hakikaten mahalle vardı yani. Dışarı çıktığımızda kimse yoktu mesela, diyelim kimse yok. Bir saat içinde bir sürü arkadaşın toplanırdı. Bilirdi senin sokağa çıktığını çünkü. Hiçbir yerde yayınlayıp konum atıp falan bir şey yapmıyorduk o zaman. Ve o kadar dar bir grubun içerisinde çok güzel, sistemli bir yaşama imkanı vardı. Şimdi 5.6 milyar insan internete bağlı. Yani bir cep telefonunu çıkarıp bir sosyal medya uygulamasına girdiğinizde potansiyel olarak milyarlarca insanla karşı karşıyasınız. İşin daha kötüsü, bazı arkadaşlarımız, kınamıyorum, neredeyse bütün hayatlarını orada yaşıyorlar. Zırt pırt canlı yayın, fıt fıt post bilmem ne bir şey. Bütün olay biraz like alayım, bir şey bilmem ne yapayım. Bunun sonucu ne oluyor, dikkat edin? Daha fazla beğeni toplamak. Yani inşallah para kazanıyorlardır bundan, bilmiyorum. Yani para kazansalar gene biraz eyvallah diyeceğim ama daha fazla beğeni, daha fazla takipçi kazanmak için hiç tanımadıkları ve sadece mini mini dijital reaksiyonlarından fikir sahibi oldukları insanları memnun etmek için aylar içinde deliriyorlar. Saçma sapan içerikler üretmeye başlıyorlar. O bir tane kaydır kaydır bitmeyen uygulama var ya, biz deliler gibi yani, her kaydırdığında bir sonraki daha aptalca olamaz diyorsun. 10 kat aptalca bir şey görüyorsunuz. Niye? Neden bu kadar tuhaflık üretiyoruz? Onlar iyi desin, onlar alsın, onlar paylaşsın, dikkat çekileyim, görüleyim, varlığım onansın. Ve bu zafiyet maalesef şu anda birçok insanın gerçek hayatını bırakıp kafayı oraya gömmesine sebep oldu. Buyurunuz.
4: Hocam merhabalar, ismim Umut.
0: Umut'cum hoş geldin.
4: Ben az önceki bahsettiğiniz bu çevremizdeki el alem kesinlikle olacak. Sadece bizim onu iyi şekilde belirlememiz lazım. Yani o çevremizdeki 5 kişiyi iyi belirlememiz lazım konusuna değineceğim. Bazen bunu yaparken bu farkındalık...
0: Geçirdiğin 5 kişi olayı diyorsun.
4: Evet, bu farkındalık geliştiği zaman bazen de şeye çok dönebiliyor. Yani ben onlarla takılayım, bunlarla şey yapayım veya bunlar bana gerçekten çok kötü etkisi var deyip bazen çok seçici olabiliyoruz. Ve hayatın getirdiklerini de bazen görmeyebiliyoruz. Bir zaman sonra bu farkındalık geliştikten sonra da şey oluyor. Hani önce can, sonra canandan bir alıntı yapacağım. Harekete geçirmeyen farkındalık pişmanlıktır meselesine...
0: Geriye göndermeler iyi oluyor, iyi oluyor.
4: Böyle olduktan sonra daha geriye de dönülemiyor. Ve bir zaman sonra kendinizi çok ortada buluyorsunuz. Biz bu hayatın getirdikleriyle ve kendimizi seçtikleri arasında nasıl bir denge kurmamız lazım? Çoğu zaman çok kötüye gidiyor çünkü.
0: Çok güzel ve çok derin. Buraya kadar aslında konuştuğumuz her şeyin bir sonucu. Biz etrafımıza nasıl insanları topluyorsak bu bize bir şey söylüyor. Hani ben dedim ya, insanlara bakıyorum doğru yere gidip gitmediğimi anlamak için. Hani etrafımdaki insanlar iyiyse, beni destekliyorsa, geliştiriyorsa diye. Şimdi eğer biz artık el alem ne der bakış açısından yorgun düşmüşsek, bununla mücadeleyi bırakmışsak, en çok görüştüğümüz kişilerde şöyle bir ortak özellik görmeniz çok olası. Bir şeye dertlendiğinizde sizin dikkatinizi dağıtmaya çalışan, sizi devamlı meşgul eden, iki dakika tek başınıza kalmanıza tahammül edemeyen, devamlı ya alemlere akalım ya şuna takılalım, sizi sizin dışınızda bir şeye sevk eden ve onda size yardım ve yataklık eden insanları etrafınıza toplarsınız. Ama eğer gelişim yolculuğunda olup olmadığınızı anlamak istiyorsanız, yani bir gelişim yolculuğundaysanız, etrafınızdaki insanlar size devamlı daha doğru olanı, daha iyi olanı, daha zor olanı yardımla birlikte hatırlatan insanlar olur. Etrafınıza topladığınız insanlar aslında bu meseleye nasıl yaklaştığınızın çok güzel göstergesi. Mesela sıklıkla hanımlarda çok görüyorum. Biz erkekler çok konuşmayız öyle şeyler de. Hanımlar böyle eş dost bir araya gelince günlerde falan, o kadar çok şikayet ediyorlar ki bazen. Benim annemin mesela arkadaşları geldiğinde hatırlıyorum küçükken. Ona bunu etmiş, bunu bunu etmiş. Ona da diyor ya öyle mi, Allah kahretsin, aileleri bilmem ne falan. Olay gittikçe alevleniyor. Ev ateşe verecekler vallahi. O kadar yükseliyorlar ki. Sonra herkes dağılıyor. Diyorum ki o kadar konuştunuz ne oldu? Rahatladık diyor. Rahatladın da yani olumsuz olaylara bir artı var mı? Bir tavır değişik. Gerek yok ki. Gazı boşaltıp gideceğiz ve o topluluk bir süre sonra böyle bir faydasız döngüye dönüşüyor. Yani devamlı buluşuyorsun. Böyle masaja gitmek gibi. Zihinsel masaj. Gel biraz şikayet, gel bir dedikodu yapalım iki dakika. Halbuki mesela bizim açık beyine her gelen arkadaş bunu söyler. Bizim orada birçok genç stajyer arkadaşımız falan da oluyor. İşte arada bir gönüllü gelenler de var. Yani işte mutfakta, balkonda, terasta, orada burada bir sürü yerde. Ve arkadaşlar var. Gençlerin olduğu yerde ne olur? Geyik muhabbeti olur, işte gönül işleri olur değil mi? Flörtler. Neredeyse hiç yok ya. Kuantum fiziği falan konuşuyor deliler balkonda. Yani içeride beyin de acaba bu ne yapıyor falan. Bunu yiyoruz ama işte falan fabrika ayarlarına uygun mu? Şimdi bunu sağlayan şey ne? İklim, ortam. İnsan neyin içinde bulunmayı tercih ederse ona dönüşüyor işte. O yüzden etrafımızdakilere bir iyi bakalım. El alem ne der? Belki terk edemeyeceğimiz bir şey ama el alemi doğru seçelim. Yani doğru el alem. Mesela ailenizde memnun etmeye çalıştığınız kişiler yerine diğerlerini memnun etmeye çalışın bakalım. Orada bir büyükler, bilgeler, bir şeyler vardır. Bir onların gözüne girmeyi deneyin. Nasıl olacak? Gençlere söylüyorum özellikle. Hani eleştiren, hiçbir şeyimizi beğenmeyen tiplerin gözüne giremiyoruz madem. Ama bir de hayırlısı olsun diyen bir dedenine ne vardır inşallah. Değil mi? Olur öyle yavrum falan diyen böyle anlayışlı, hayata daha geniş bakan. Bu bir Solomon ve eş deneyi var. Bir onu görebiliriz. Biz böyle büyük büyük konuşuyoruz ama bakın bilim ne diyor. Bu Solomon ve eş deneyinde bunu bilirsiniz. Meşhur bir deneydir bu. 5 kişi topluyorlar diyelim. Bir tanesi aslında kurban. Diğer 4'ü deney ekibinden. Ve soruyorlar mesela. Bunun gibi resimler gösteriyorlar. Yandaki şekillerden hangisi soldaki şekille aynı boydadır diye. O 4 tane oyuncu olan katılımcı mesela diyor ki A diyor aynı boydadır diyor. Halbuki yani göz var, izan var. C aynı boyda. Ama 4'ü birden öyle deyince kurban katılımcı diyor ki tabii. Sonra ve insanların arkadaşlar %75'i böyle uyum sağlıyor. Biz doğrunun peşinde gitmektense çoğu zaman topluma uymayı tercih ediyoruz. Böyle bir tarafımız var. Ama bu dikkat edin zayıflık değil. Bunu fark ediyorsa eğer insan bir dakika. Bu konuda her ne pahasına olursa olsun doğruyu söylemek, doğru yerde durmak, burada inat etmek benim işim demeli. Bunu yapabildiği zaman işte bir insan toplumundan, ailesinden, beşiğinden büyüyerek başka bir insan olabiliyor. Bence bizim en büyük sorunumuz biz biraz bunu pek sağlayamıyoruz. Biraz fazla yaralıyoruz insanları bu yolda giderken ve maalesef şu anda etrafımızdaki insanlara bakalım. Devamlı olarak bu yaraların iniltilerini izliyoruz. Herkes kendi olmanın dışında kimi memnun edeceğine karar vermeye çalışıyor. Ben sevgili dostlar süremi gene bitirmişim. Çıkmadan evvel hepimize bir şey daha hatırlatmak istiyorum. 3,5 milyar yıllık bir canlılık hikayesinin ve 13,8 milyar yıllık bir evrensel Ar-Ge'nin ürünleri olarak burada oturuyoruz. Bize çok emek verildi. Şu anda her nasıl iseniz, şekliniz, şemaliniz, zihniniz, duygunuz, kalbiniz, hatıranız her neyse tam olması gerektiği gibi iyi ki varsınız ama bu andan sonra hepimizin bir sorumluluğu var. Dikkatli bir şekilde kendimize dürüst olarak bunu yapacağız. Bunu yapabilmek için de bir sonraki bölümümüzde el alem döngüsünden kurtulmak için çok başvurduğumuz bir aracı konuşacağız. Yalan diyeceğiz efendim. Acaba biz niye yalan söylüyoruz? Bu yalanın faydalısı, zararlısı var mı? O zamana kadar en azından kendimize dürüst kalalım ve kendimize iyi bakalım.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün üzerinde duracağımız sözcük hayal. Arapça. Sondaki L ince. Sondaki A yalın haldeyken bile Arapçada uzun söylenirken Türkçede ek geldiği zamanlarda uzuyor. Hayal ve hayal etmekte olduğu gibi. Vereceğimiz örneklerde daha iyi fark edilecek. Hayalin türlü anlamlarının başında zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey geliyor. Meşhur olmak hayali, seyahat hayali gibi ya da kısaca düş, imge, hülya. Mustafa Kemal, hayallerin değil, hakikatlerin adamıydı demiş Falih Rıfkı Atay. Belli belirsiz görülen şey, gölge anlamında hayal. Hayal meyal seçebiliyordum, karşıdan gelen oydu. Görüntü için de kullanılıyor. Aynadaki hayaline dalıp gitti. Sonra hayal etmek var. Gerçekleşmesi arzu edilen bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak, düşünmek. Bakın Yahya Kemal ne diyor? Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Yaşadıklarını bir hayal gibi hatırlıyordu. Burada sanki gerçekle ilgisi yokmuş gibi. Hayal kırıklığı var. Umulduğu gibi çıkmayan bir şey karşısında duyulan üzüntü, düş kırıklığı, sukutu hayal. O halini gördükten sonra nasıl hayal kırıklığına uğradım anlatamam. Hayale dalmak ya da hayale kapılmak, kendini bir şeyin olacağı ümidine kaptırmak, hayallerinin etkisi altında kalmak. Kendini öyle hayallere kaptırmış ki sanki bu dünyada değil. Zihinde canlandırma yeteneği, imgelem, muayile içinde hayal gücü diyoruz. Gölge oyununda şekillerin aksettirildiği perdeye de hayal perdesi. Ve hayal oyunu oynatan sanatkara hayali diyoruz. Hayalinin bir anlamı da hayal niteliğinde olan, hayal ürünü olan şey. Bu cümleden olarak hayali ihracat var. Son dönemin modalarından, yani yalan beyanda bulunarak yurt dışına mal satıyormuş gibi göstermek. Ve de hayali fener. Camları renkli ve resimli olan ve içinde ışık yanınca bu resimleri duvara aksettiren bir tür fener anlamında olsa da mecazi anlamda çok zayıf kimseler için söylenir. Çok zayıflamış, hayali fenere dönmüş. Hayal kırıklıkları yaşamayacağınız mutlu bir ömür dileklerimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
2: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

0: İyi geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölge yeniden diken üstünde. Körfez ülkesi Bahreyn'de İran dronları tarafından hedef alındığını duyurdu. Tahran'dan da yapılan açıklamalar var. Ayrıntıları NTV muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyelim.
1: Hem Dışişleri Bakanlığı hem de devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden açıklamalar geldi. Hürmüz Boğazı'ndan iki rota kullanılıyor gemilerin geçişi için. Güneyde Umman'ın yayınladığı ve Umman karasularından gemilerin geçtiği bir rota. Kuzeyde ise İran'ın yayınladığı ve İran karasularından geçen alternatif ikinci bir rota. Ve bu ABD-İran arasında son günlerde tartışmalı bir konu haline geldi ve askeri tırmanışa dönüştüğünü gördük. Gece saatlerinde ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'na açılan kapısı diyebileceğimiz Sirik bölgesindeki bir gözetleme kulesine hava saldırısı düzenlemişti ve devrim muhafızları da sabaha doğru yayınladığı bir bildiriyle karşı misilleme saldırısı düzenlediğini duyurdu. Tabi bölge ismi, ülke ismi paylaşılmamıştı. Bölgede bulunan bir ABD üssünün hedef alındığı bilgisi yer almıştı. Ancak ilerleyen saatlerde Bahreyn'den bir kınama açıklaması geldi. Bahreyn kendi ülkesi yönelik bir saldırının insansız hava aracıyla gerçekleştiğini duyurdu ve bu saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda egemenlik ve statü tartışması tekrar askeri bir tırmanışa girmiş görünüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki statü ve egemenlik konusunda İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den çok net açıklamalar geldi. Doğrudan Boğaz'ın devrim muhafızları ve İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altında olduğu vurgulandı bu açıklamada. Çünkü mutabakat konu başlıklarından bir tanesi de Hürmüz Boğazı'nın açılması ve gemilerin serbest bir şekilde bu boğazdan geçmesi. Ancak Tahran yönetimi boğazın yönetiminin kendisinde olduğunu, 60 günlük bir süre içerisinde geçiş ücreti almayacağını, ancak 60 günün sonrasında bir hizmet bedeli karşılığı olarak bir ücretin alınacağı ve kontrolün İran'da olacağı bir denklem ve senaryo üzerine daha çok yoğunlaşıyor. İbrahim Aziz'i buna işaret etti ve boğazın kontrolünün devrim muhafızlarında olduğu ve alternatif rotaların kullanılmaması noktasında gemilere bir uyarı daha verildi. Hükümet sözcüsü Fatma Muhaciri'den de bu minvalde bir açıklama geldi ve Umman ile koordinasyon içerisinde statü noktasında görüşmelerin yürütüldüğü ve diğer kıyıdaş körfez ülkeleriyle de bu görüşmelerin devam edeceği belirtildi.
0: İsrail ve Lübnan arasındaki son duruma da bakalım. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları bölgenin farklı noktalarını hedef aldı. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırılmadan ülkede işgali sürdürebileceklerini iddia etti. Katz, İsrail ordusuna tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma talimatı verdiklerini de açıkladı. Askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim dedi. Evet, bir yandan da İsrail ve Lübnan arasında özellikle İsrail ordusunun doğuya doğru çekilmesi için bir anlaşma yapıldığına dair haberler de var. Bir yandan da ABD-İran arasındaki anlaşma pamuk ipliğine bağlı bir şekilde devam ediyor. İki hafta geçti, bölgede silahlar yeniden konuşmaya başladı. Bundan sonrasında ilişkin ne olacağını, bölge genelinde yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Yeniden bir savaşın habercisi mi tüm bu olanlar, ya da kontrollü bir güç mücadelesi mi var sahada, soralım. Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İsmail Sarı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Sayın Muhammed Berdibek konuğumuz. İyi geceler her ikinize de, teşekkürler yayına katıldığınız için.
2: İyi geceler.
3: İyi akşamlar Can Hanım.
0: Çok teşekkürler.
3: İyi geceler İsmail Bey.
0: Sayın Sarı'yla hemen başlamak isterim. Bölgedeki bu durumu, bu hem kırılgan ateşkesi hem İsrail-Lübnan arasındaki Bu çözülemeyen meseleyi yeni bir savaşın habercisi, savaş kelimesini aslında temkinli de söylemek istiyorum bir yandan. Ya da böyle bir aslında gücü kontrollü olarak bölgede muhafaza etme amacıyla kullanılan bir durum olarak mı görmemiz gerekir? Ne dersiniz Sayın Sarı, sizinle başlayalım.
2: Şimdi birinci kısma değinecek olursam öncelikle Hürmüz Boğazı meselesine. Aslında İran savaş sırasında Hürmüz Boğazı'na yeni bir statüko geleceğini, yeni bir statüko kuracağını ilan etti. Yani eski statükonun devam etmeyeceğini, burada bir egemenlik inşa edeceğini ve kontrolü sağlayacağını ifade etti savaş koşullarında. Fakat baktığımız zaman İran'ın şu an hem söylemlerinin hem niyetlerinin hegemonik olduğunu görüyoruz. Yani Hürmüz Boğazı nihayetinde Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve İran arasında karasuları bölüşülen, özellikle de geçiş bölgesinde Umman'ın ve İran'ın karasularının kesiştiği bir alan söz konusu ve bir uluslararası boğaz statüsünde. O nedenle burada ciddi anlamda hem uluslararası hukuk açısından hem de İran'ın körfez ülkeleri nezdinde ciddi sıkıntılar oluşacak gibi görünüyor. Çünkü 28 Şubat öncesine baktığımız zaman, yani savaş öncesine baktığımız zaman, Hürmüz Boğazı'nda geçiş rejimini düzenleyen herhangi bir uluslararası sözleşme görmüyoruz.
0: Yok, evet.
2: Burada 1973'te Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün belirlediği uluslararası hukuka uygun bir şekilde geçiş rotaları söz konusu. Ve 28 Şubat'a kadar da bu devam ediyor. Bu geçiş rotaları kullanılıyor. İran'ın ya da Umman'ın herhangi bir müdahalesi söz konusu değil. Ama 28 Şubat sonrası İran eski rotaların artık güvenli olmadığını ilan ederek geçici rotalar ilan etti ve bu rotaları kendi karasularında ilan etti. Ve burada ilan ederken de bir boğaz, Fas Boğazı Yönetim Kurumu kurdu. Yani bir nevi aslında o uluslararası hukuktaki zararsız geçiş ya da transit geçiş dediğimiz sistemi askıya almış oldu. Şimdi 1982'de Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukuku var normalde, ama İran bunu imzalamış fakat parlamentosunda onaylamamıştır. O nedenle bir bağlayıcı söz konusu değil kendisi açısından. Ama diğer dediğim serbest geçiş ya da zararsız geçiş dediğimiz durum burada Hürmüz Boğazı içinde geçerli bir durum olarak devam etmekte. Fakat İran şu an gördüğümüz kadarıyla bu boğazın uluslararası bir boğaz statüsünden çıkartılarak bir nevi sanki bir iç kanalmış gibi, tamamen bir iç denizmiş gibi kendi egemenliğinde, Umman'ın egemenliğini de yok sayan bir şekilde farklı bir statüko kurmaya çalışıyor. Dediğim gibi savaş sonrası yeni rotalar ilan etti. Bu rotalardan geçilmesi gerektiğini söyledi. Ve 23 Haziran'da da Umman kendisi açısından yeni bir rota, güney koridoru ilan etti. Ve dedi ki isterseniz bu rotalardan da geçebilirsiniz. Yani benim karasularımdan da geçebilirsiniz. Ve benim karasularımdan geçecek gemilerden, sivil gemilerden bahsediyoruz burada tabii ki. Yani sivil gemilerin geçişi uluslararası hukukta, boğazlarda bir serbesti söz konusu.
0: Tabii.
2: Bu geçiş ücretsiz olacak ve herhangi bir harç talep etmeyeceğiz. İran hızlı bir şekilde bunun çok tehlikeli bir rota olduğunu ve kabul edilemez olduğunu hemen ilan etti. Ve bunun arkasında aslında ABD'nin bir oyunu olduğunu ifade etti. Doğal olarak bu rotadan geçmeye çalışan bir gemiye, Singapur bandıralı gemiye Perşembe günü bir saldırı düzenlendi. Şimdi birincisi zaten savaş hukuku itibariyle de sivil bir gemiye saldırı düzenlenmesi savaş suçu. Yani nihayetinde bunlar askeri gemiler değil, sivil gemiler. Her ne kadar savaş olsa da savaş hukukunda sivil unsurlara, sivil yerleşim yerlerine, sivil alanlara saldırılar savaş suçu olarak kabul edildi. İran'ın bu yaptığı burada bir sivil gemiye saldırmak. Ama İran bunu bir sivil gemi olarak görmüyor. Yani bunları tamamen ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın egemenliğini ortadan kaldırmaya yönelik eylemler olarak okuyor. O nedenle İran Umman'ın da egemenliğini bir şekilde yok sayarak bütün gemilere kendi belirlediği rotalardan geçme şartını koşuyor. Ve güvenli olanın burası olduğunu, diğer alanları da güvenliksizleştirerek, işte dün de bugün de bir saldırı vardı.
0: Evet.
2: Burada saldırılar düzenleyerek Umman yakasındaki rotayı güvenliksizleştiriyor ve buradan geçişi engellemiş oluyor. Bir nevi kendi tarafından geçmeye mahkum kılıyor. Şimdi burada sıkıntı birincisi uluslararası hukuk açısından. Yani dediğim gibi uluslararası hukukun uluslararası boğazlara yönelik geçiş teamülleri ve kuralları belli. Evet, burada bir zararsız geçiş rejimi söz konusu. Eğer sizin bağımsızlığınıza ya da güvenliğinize yönelik bir tehlike söz konusu olursa durdurabilirsiniz. Zaten öncesinde de 28 Şubat öncesinde de İran buradan savaş gemilerine dair bir takım bildirimler alıyordu. Yani geçişleriyle ilgili bazı müdahalelerde bulunuyordu. Ama sivil gemilerine yönelik böyle bir uluslararası hukuk varken İran savaş koşullarında tamamen burayı egemenliği altına alarak yeni bir statü kurmaya çalışıyor. Ve bu statüyü kurarken de aslında kendisi için nasıl savaşta Hürmüz Boğazı büyük bir kaldıraç oldu, gemilerin geçişini engelleyerek uluslararası petrol piyasalarına ciddi anlamda baskıladı ve uluslararası ekonomiye ciddi anlamda bir baskı oluştu ve ABD'nin geri adım atmasında çok büyük bir etki yarattı. Şimdi bunu normal zamanda, Paris zamanında da bir şekilde elinde tutmak istiyor. Çünkü ABD veya ABD'nin ikinci yaptırımlarına tabi olan, bunu uygulayan herhangi bir ülke, bu ülkenin bir gemisi buradan geçmeye çalıştığı zaman İran bunları durdurabilecek ya da bunların geçişine izin vermeyebilecek. Böyle bir statü kurmaya çalışıyor açıkçası. Yani burayı bir kaldıraç olarak kullanmaya, üzerinde herhangi bir yaptırım söz konusu olursa, burayı kendisi açısından da bir koz olarak kullanmayı planlıyor. Yoksa İran'ın buradan ücret almak veya işte harç almak, farklı kalemlerle bir takım ödemeler talep etmesi, yani bunlar tali şeyler.
0: Büyük aslında oranda ekonomik değil ama daha statükocu bir yaklaşımın peşinde İran o halde söz hakkı olmasını istiyor.
2: Evet, ama burada sıkıntı tabii ki birincisi uluslararası hukuk boyutu, kurallar ve tahammüller. İkincisi burası sadece İran'a ait bir boğaz değil. Karşı yakada Umman var ve Umman'ın da uluslararası hukuktan doğan ulusal hakları söz konusu ve İran şu an aslında Umman'ın bu uluslararası hukuktan doğan ulusal haklarını da bir şekilde aslında görmezden geliyor ya da bir şekilde aslında onları da nasıl diyelim
0: yok
2: saygı duymuyor.
0: Evet, hocam aslında o boğaz aslında rejimini çok güzel özetlediniz bize. Ben bu noktada Sayın Berdi Bey'e de hemen bir soru yöneltmek isterim müsaadenizle. Siz 28 Şubat öncesindeki durumu da anlattınız. Şimdi savaştan sonra gelinen durumu da anlatmış oldunuz. Özellikle bu gemi geçişleri ve boğaz rejimiyle ilgili de biraz daha fotoğraf netleşmiş oldu. Şimdi ben yine Sayın Berdi Bey'e de 28 Şubat öncesi ve sonrası özellikle bu Cenevre'de yapılan mutabakat anlaşmasının ardından her iki ülkede kendini kazançlı olarak göstermeye çalışmıştı kamuoyuna. Ama yine aynı duruma döndük. Burada kazanç nerede, o zaman neden bu savaş yaşandı ve neden bu krizler oldu hem ekonomik anlamda hem de ülkeler arasında diye sorduğumuzda bugün gelinen noktada öncesi ve sonrasını değerlendirdiğimizde siz neler söylersiniz daha belki diplomatik açıdan?
3: Şimdi eğer 27 Şubat'a gitseydik ABD bu anlaşmanın yani savaş yapmadan 10 kat daha karlısını bence masada alabilirdi. Fakat Trump bir şekilde savaşı tercih etti ve savaşta 4 tane temel hedef koydu. 4 hedeften birincisi rejimin devrilmesiydi. İkinci hedefi İran'ın balistik füze hattının kesilmesi veya kısıtlanmasıydı. Üçüncüsü İran'ın nükleerinin yok edilmesiydi. Dördüncüsü de İran'ın vekil güçlerinin ortadan kaldırılmasıydı. Şimdi bu hedeflere baktığımızda 4'te neredeyse 0. Bunun karşılığında İran hava savunma sistemi delik deşik oldu. İran en kilit liderliğini veya liderlik kadrosunu koruyamadı. Ancak İran çok etkili bir şey yaparak rejimi ayakta tuttu. Ve bunu balistik füzeler üzerinden yaptı ve buna ekstradan da Hürmüz kartını ekledi. Normalde biz Batı'yla İran ilişkilerine baktığımızda neredeyse aşağı yukarı çerçeve 1992'den beri bellidir. Genelde gündem maddesi aşağı yukarı hiç değişmez. Her zaman masada nükleer mesele tartışılır. Her zaman İran'ın vekil güçleri tartışılır. Ve her zaman İran'ın balistik füze kapasitesi tartışılır. İran balistik füze kapasitesiyle vekil güçleriyle olan ilişkilerini genelde ulusal güvenliğinin çerçevesinde tanımlar ve bunları asla herhangi bir anlaşma maddesine bir şekilde koymaz. Nitekim bu çerçevede baktığımızda İran'ın son derece bence savaş, yani futbol analojisiyle konuşursak bence maçı berabere bitirdi. Yani bu savaşta ancak masada bence çok net galip. Yani masadaki maddelere baktığımızda hakikaten İran'ın çok kazançlı olduğunu görüyoruz. Hatta benim beklemediğim gelişme şöyle. Normalde 2015 çerçevesine baktığımızda bir uluslararası anlaşmanın, İran'la Batı ile yapılacak bir anlaşmanın çerçevesi genelde şöyle olması lazım. İran nükleer bomba yapmaktan vazgeçer. Sadece nükleer zenginleştirme faaliyetlerini kısıtlı bir şekilde gerçekleştirir. Bunun karşılığında da ABD kademeli bir şekilde ambargoları kaldırır ve İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakır. Olası bir anlaşmanın çerçevesi budur. Ben de bundan sonraki süreçte de olabilecek maksimum anlaşma çerçevesi bu. Ancak İran'ın 300 milyar doları bir şekilde gerçekleşsin veya gerçekleşmesin, ABD ödesin veya işte Körfez ülkeleri ödesin, bunu bir şekilde mutabakat zaptına geçir, benim sürpriz bir şekilde hiç beklemediğim bir gelişmeydi ve ben İran'ın bu anlamda neredeyse savaş tazminatı aldığını görüyorum bu durumda. Zaten benim gözümde de bu ön mütabakatı kırılgan yapan da aslında bu. İran çok kâllı masada ve İsrail istediğini alamıyor bu durumda. ABD neredeyse istediğini alamıyor durumda ve ben her halükarda bir savaş bekliyorum ve bu savaşı durduran şeyin şu anda ABD'deki Kasım seçimleri olduğunu düşünüyorum. Yani Kasım seçimleri olmasaydı biz bambaşka bir şey konuşurduk. Hani Trump'ın sürekli İran zamanla yarışıyor şey var ya, vurgusu var ya. Bunun bu mesele zamanla yarışanın İran olmadığını, aslında zamanla yarışanın Trump olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir şekilde ABD bu anlaşmaya bence güçsüz oturdu ve Trump'ın bu açıklamalarını da bir şekilde hoşnutsuz açıklamalarını aslında bu minvalde okuyorum ve ben savaşın bundan sonraki süreçte de kaçınılmaz olduğunu öngörüyorum.
0: Tabii Şubat'tan Haziran'a kadar İran'ın bu direnişi ve zamana yayması aslında sizin de bahsettiğiniz gibi uyguladıkları bir başka strateji idi. Ya da öyle miydi diye sorayım Sayın Sarı, buradan devam edelim dilerseniz. Sayın Berdibek bir savaş öngördüğünü söyledi ama bunu engelleyenin ABD seçimleri olduğunu da belirtti kısa vadede en azından. Ama bir başka seçim de İsrail'de olacak. Şimdi bir taraf için savaşın çıkması seçimleri olumsuz etkiliyor, bir taraf için de çıkmaması seçimleri olumsuz etkiliyor diyebiliriz neredeyse, sanki çok kaba tabiriyle, tanımıyla. Ne söylemek istersiniz?
2: Şimdi savaşa baktığımız zaman dolaylı tutum dediğimiz bir strateji takip etti İran. Nihayetinde ABD karşısında bir zafer kazanma ya da ABD ordusunu yenilgiye uğratmak gibi bir stratejiden ziyade kendisini ayakta tutma ya da yenilmeme üzerine kurgulanmış bir savaştı ve nihayetinde de İran yenilmedi kendisi açısından. Yani yenilmeyerek kazanma dediğimiz bir durum söz konusu oldu. Fakat Hürmüz Boğazı'nı bir silah olarak kullanarak uluslararası petrol piyasalarında yarattığı şok etkisi, uluslararası ekonomide yarattığı baskı Trump yönetimine ciddi anlamda geri adım attırırken, aslında Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'nın İran açısından da ciddi bir yumuşak karın olduğunu fark etti. Çünkü buranın abluka altına alınması İran gibi petrole bağımlı bir ekonominin neredeyse boğulma noktasına gelmesine neden oldu. Yani İran'ın da bu durumu artık sürdüremez olduğuna dair İran'ın stratejik topluluğunda ciddi anlamda analizler çıkmaya başladı. Yani durum, mevcut konjektür ABD açısından da İran açısından da sürdürülebilir değildi. O nedenle taraflar bu sürdürülemezlik noktasında bir anlaşmaya vardılar ama bu anlaşma sınırlı bir anlaşma ve anlaşmanın maddelerine baktığımız zaman kazanım ya da kaybetme noktalarındaki şeylerde hep şartlar ve sürecin gidişatı söz konusu. Yani İran'ın kazanımları dediğimiz şeylerde de hep bir şarta bağlanma ya da sürecin gidişatına bağlanma söz konusu. Ama tabii metni daha düz okuduğumuz zaman İran'ın avantajlarından bahsedebiliriz. Ama hakikaten büyük bir anlaşma yapılabilecek mi? Obama anlaşması kadar kapsamlı bir nükleer anlaşma söz konusu olacak mı diye düşünecek olursak, açıkçası benim kişisel kanaatim ABD ile İran arasında Trump yönetimi döneminde büyük bir anlaşmanın çok da olası olmadığı yönünde. Ama iki tarafta bir savaşı dondurma, çatışmayı donduracak sınırlı bir anlaşma yapacaklar gibi görünüyor. İlk bunu gösterdi. Yani İran zaten bir müzakereleri kademelendirme taktiği uygulayarak birinci kademede bir başarı elde etti. Bundan sonraki adımda da ben bir sınırlı anlaşmanın en azından çatışmayı donduracak bir anlaşmanın mümkün olacağını düşünüyorum. Çünkü tarafların bir şekilde aslında 3-4 yıl bir istikrara, belirsizliği ortadan kaldıracak, özellikle İran açısından belirsizliği ortadan kaldıracak bir anlaşmaya ihtiyacı var. Evet, İran savaşı bitirdikten sonra içeriye yönelecek ve içeride hala ciddi ekonomik kriz, sosyolojik kriz devam ediyor. En büyük aşması gereken krizler hala çözülmüş değil. Doğal olarak İran'da önünü görmek istediği için en azından çatışma ihtimalini, ABD ile herhangi bir savaş ihtimalini ortadan kaldıracak bir 3-4 yıllık anlaşmaya, belirsizliği ortadan kaldıracak bir anlaşmaya sıcak bakacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada da Trump yönetiminin de bir iradesi var gibi görünüyor. İsrail yakasına bakacak olursak, İsrail ile ABD arasında İran stratejisinde tam bir uyum söz konusu değildi zaten. Yani savaşın başında da yoktu, savaş sırasında da yok, savaş bitmiş dersek tırnak içerisinde şu anda da yok. O nedenle bu ayrışma noktaları çok net. Ama Lübnan meselesine geldiğimiz zaman, Lübnan meselesinde ABD ile İsrail arasında bir stratejik uyum görüyoruz. Yani ABD, İsrail'in Güney Lübnan'ı işgal etmesini, burayı insansız bir tampon bölge olarak inşa etmesini, yine buradaki Doğu Akdeniz'de bir güç temerküz etmesini hem IMEC projesi bağlamında da destekliyor. Ama istemediği şey veritim. Yani Netanyahu'ya bu kadar çok hızlı ve bu kadar zamansız yapma diyor. Nedenle ben İleriki dönemde Lübnan çatışmasının ya da Lübnan'la ilgili meselelerin çok çabuk çözülebileceğini düşünmüyorum. Çünkü evet, belli bir yaklaşım söz konusu oldu, belli bir anlaşma zemini oluştu gibi Lübnan'da ama şöyle de bir durum var. Yani Lübnan'ın ne Hizbullah'ı silahsızlandırması mümkün ne de İsrail'in kontrol noktalarından çekilmesi mümkün görünüyor. Taraflar anlaşma kontekstini bence farklı okuyorlar ve burada da ciddi bir sıkıntı söz konusu olacak. Ama İran'da yeni bir strateji takip ediyor. Daha öncesinde proxy'leri daha çok İran için varlardı ve İran'ın uzak bölgelerdeki bir nevi setleri vazifesini görüyorlardı. Savunma doktrininde önemli bir işlev görüyorlardı. Ama İran'ı korumak büyük oranda daha işlevseldi. Fakat gelinen noktaya baktığımız zaman İran mutabakat metninde de Lübnan'ı ekleyerek aslında Hizbullah örneğinde kendi proksilerine, vekillerine bir nevi diplomatik ve askeri garantiler de vermeye başladı. Doğal olarak bir savaş sonrasında da farklı bir konjektür, farklı bir İran proksiler ya da bölge politikaları noktasında değişiklikler görmeyeceğiz. Yani İran savaş bittikten sonra eski politikalarına, eski bölge politikalarına devam etmeyecek, güvenlik politikaları devam etmeyecek, başka politikalara yönelecek gibi görünmüyor açıkçası. Yine proksileriyle, Hizbullah gibi, Husiler gibi, Şiiler gibi buralarla organik bağlarını devam ettirecek. Bunlar kopmuş değil zaten. Evet, zayıflamalar söz konusu ama ne ideolojik kopmuş ne organik kopmuş bunda. Bunlar devam edecek. Açıkçası bu savaş bitse bile bölgede istikrar noktasında ümitli olmak adına ya da bölgede huzurun gelmesi adına kısa vadede en azından ortadaki manzara çok iç açıcı değil gibi görünüyor İran açısından. Çünkü İran'ın politikalarının daha sertleştiğini görüyoruz. İşte Hürmüz örneğinde olduğu gibi Umman gibi çok iyi ilişkilere sahip olduğu, ciddi anlamda ABD ile müzakerelerde arabuluculuk yapmış bir ülkenin ulusal haklarına dahi saygı göstermiyor. Tamam, Körfez ülkelerine saldırdı. Oradaki bahanesi, burada ABD üsleri var ve ABD üsleri kalkan uçaklar bizi vuruyor gerekçesiyle buralara saldırdığını ifade etti. Kerhen tamam, ama Umman'ın Körfez'deki, Hürmüz Boğazı'ndaki ulusal haklarını yok sayması, saygı göstermemesi İran'ın eski paradigmasından, yani Körfez ülkelerine, küçük ülkelere yönelik yaklaşımının, o küçük daha zayıf Arap ülkelerine yaklaşımının, yine az önce bahsettiğim gibi proksilerine yaklaşımının, bölgeye yaklaşımının savaş sonrasında çok değişmeyeceği noktasında gibi görünüyor.
0: Peki, bu noktadan hemen Sayın Berdibey'e de döneyim aslında sizin bıraktığınız yerden. Sonrasında size aslında Körfez ülkelerinin bundan sonra nasıl bir pozisyon almaya çalıştığını da bir soru olarak yönelteceğim Sayın Sarı. Şimdi Sayın Berdibek, Sayın Sarı'nın da özellikle altını çizdiği bu proxy güçler, yani İran'ın vekil savaşçıları diyebiliriz, vekaleten kullandığı başka ülkelerdeki askerleri ya da onun adına savaşan unsurlar. Buna dönük politikası yine devam edecektir. Bir paradigma değişikliği öngörmediğini belirtti. Dolayısıyla karşısındaki İsrail'in de aslında İran'ı da bir varoluşsal tehdit olarak gördüğünü düşünürsek, bu proksilere dönük olarak ortaya koyduğu savunma doktrinlerinin, ahtapot politikasının değişmeyeceğini anlayabilir miyiz bu durumda?
3: Elbette, elbette. İsmail Hocama şöyle bir ilavede de bulunayım. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi şöyle bir şey oluyordu. Normalde sürekli İran talep eden pozisyondaydı. Mesela İran Husilere bunu yap diyordu. Husiler onu yapıyordu. Haçlı Şabi'ye bunu yap diyordu. Onu yapıyordu. Hizbullah 2012'de doğrudan Hamaney'in talimatıyla Suriye'de geldi ve bir şekilde bence bütün Hizbullah'ın tarih boyunca en stratejik hatası bu. Yani bu hem Hizbullah'ın bir şekilde Esed'i korumakla yükümlü kılınması bir şekilde Hizbullah'ın içeriğini boşalttı ve İran'ın da enerjisini boşalttı bu bağlamda. Şimdi İran sürekli talepte bulunurken ama Hizbullah'ın karşı taleplerini görmezden geliyordu. Ancak belli süreden sonra siz vekil güçlerinizin taleplerinizi bu kadar görmezden gelirseniz, bundan sonraki süreçte vekil güçleriyle olan ilişkilerinizi koruyamazsınız. Yani bir şekilde bu stratejik zorunluluk ve İran bu Ahtapot veya işte Şii Hilali veya neyse işte bu vekil güçleriyle olan ilişkilerinden asla vazgeçmeyecektir. İran şeyi biliyor bir kere. Kendi ulusal sınırının güvenliğinin Lübnan'dan başladığını biliyor. Ve Lübnan'da bir şekilde Hizbullah'ı aracı olarak kullanmak durumunda da olduğunu biliyor. Bunun karşılığında İsrail ne yapıyor? Önce mümkünse Golan Tepelerine benzer Suriye'deki gibi bir süreç yaratmak istiyor. Önce fiili bir işgal politikası, zamanla da mümkünse burayı insansızlaştırarak Gazze'leştirme gibi bir politika gidiyor. Dolayısıyla iki tarafın da kesişme kümesi Lübnan. Lübnan'ın varlığı bu durumda devam ettiği sürece ve Lübnan hükümetinin de Hizbullah üzerinde herhangi bir etkisini olmadığını varsaydığımızda ister istemez çatışmanın hattının Lübnan'a kayması zaten bir şekilde kaçınılmaz oluyor. Bir de bundan sonraki süreçte bence Hizbullah artık şeyi kaybetti. Yarı devlet veya yarı profesyonel ordu olma özelliğini kaybetti ve bundan sonraki süreçte ben Hizbullah'ın daha çok gerilla örgütüne dönüşeceğini, yani İsrail'in içeri sızmalı, İsrail'le doğrudan sahada çatışmak yerine Burkaç taktiği sürecinde gerilla mücadelesine döneceğini öngörüyorum. Şimdi bu bağlamda İsrail'e bu Lübnan'da bir denge oluştururken şimdi Körfez meselesinde de İran bir denge oluşturmaya çalıştı. Şimdi bu Trump'ın açıklamalarından şunu anlıyoruz. Trump İran'ın hiçbir şekilde Hürmüz kartını kullanacağını bir şekilde öngörmemiş. Yani bu herhangi bir simülasyonda da kullanılmamış. Açıkçası bu simülasyon İran'da da hiç konuşulan bir şey değil. Normalde İran'da Hürmüz kartının kullanılmasına yönelik işte radikal muhafazakarlar veya radikal dediğimiz insanlar bir şekilde Hürmüz kartını etkili bir şekilde kullanma demeçleri her zaman vardı. Fakat bu deli saçması olarak görülüyordu. Yani İran'ın Hürmüz'ü asla bir şekilde bloke edeceğine, asla bloke edemeyeceğine inanılıyordu. Fakat savaşın, yani Trump'ın İran'a hediyesi şeklinde gelişti ve İran şu anda Hürmüz'ü kontrol etti. Hürmüz'ü kontrol ederek ABD çok ciddi bir baskılama politikası uyguladı. Katar'la çok iyi ilişkileri olmasına rağmen Katar'daki El Udeyd üssünü vurdu. Bence Katar'daki El Udeyd üssünü vurması son derece stratejikti. Çünkü Katar'daki El Udeyd üssündeki radar cihazı bir şekilde İran'ın röntgeni çeken bir mekanizmaya sahipti ve İran bir şekilde bunu vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilişkin stratejide Trump şöyle bir öngörüde bulunmuş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl olsa ekonomik anlamda İran'la ilişkileri var. İran dolayısıyla bu ekonomik ilişkileri kesmez, Birleşik Arap Emirlikleri vurmaz. Halbuki İran bunu da dinlemedi. Şimdi bu bütün süreçleri gözetirken, şimdi Körfez politikasında es geçiren şöyle bir şey var. Yani evet, üstleri vuruyor. Buradaki üstler, işte üstlerde asker yok. Mesele üstlerdeki asker değil ki. Oradaki radar cihazları var. Oradaki gözetleme kuleleri var. Oradaki erken uyarı sistemleri var. Mesela kim ne derse desin, bence Körfez'deki o üslerin vurulması İran'ın İsrail'i vurmasındaki etkinliğini artırdı. Yani çünkü oradaki erken uyarı sistemleri bir şekilde İran füzeleri veya balistik füzeleri kalktığında bir şekilde ABD ve İsrail'e haber veriyordu. Ama sonraki süreçlerde dikkat ettiyseniz İsrail'e yönelik işte İran'ın saldırıları daha sofistike bir hale geldi ve İran daha etkili bir şekilde İsrail'i vurmaya başladı. İsrail'i vurmasının şöyle bir önemi var. Normalde İsrail sürekli savaştaymış gibi görünüyor. İsrail halkı da sürekli bundan sıkıntılar çekmiş gibi görünüyor ama İsrail halkı ilk defa savaşı içinde hissetti. Normalde cephe gerisindeki halk bir şekilde bu savaşı hissetmiyordu. Bence İran'ın bütün savaş boyunca en kritik hamlesi bu oldu. Dolayısıyla İsrail, özetle İsrail ile İran arasında kesişim kümeleri var ve bu kesişim kümeleri şu anda duruyor. Anlaşmayı kırılgan yapan da biraz da bu ve bundan sonraki süreçte de belli ki bu kırılganlık devam edecek ve bir savaş

0: davranmaya başladılar. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın diplomatik anlamda attığı adımlar İran'a yönelik daha dengeli politikaların takip edileceği, yani İran'ı izole etme ya da İran'ı dışlama politikasından ziyade en azından İran'la ABD yakasında bir denge kurma arayışı gibi görünüyor. Çünkü ABD'nin askeri şemsiyesinin ulusal güvenliği sağlama noktasında ciddi zafiyetleri zaten ortaya konmuş oldu. Bununla beraber ABD'nin bu savaşı bir fırsata çevirerek de Körfez'e bir takım dayatmalar içinde bulunduğu da görülmüş oldu. Örneğin burada Abraham anlaşmalarının yapılmasıyla İran'la yapılacak anlaşmanın eş zamanlı olması gerektiği ya da İran'la yapılacak bir anlaşmayı Abraham anlaşmaları şartına bağlı koymak gibi Trump'ın söylemleri oldu. Doğal olarak bu Abraham anlaşmaları dediğimiz şey sadece İsrail'le bir normalleşme ya da diplomatik olarak tanıma anlaşmaları değil. Bunlar entegrasyon projeler. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in yaptığı anlaşmalara ve alt anlaşmalara baktığımız zaman bunların ekonomik, askeri ve teknolojik anlamda İsrail'le de bir entegrasyona gittiklerini görüyoruz. Doğal olarak Trump böyle bir beklenti içerisine de girdi. Körfez'de ABD'ye yönelik bu kaygılar ciddi anlamda artmaya başladı. Tabii İsrail'in Katar'ı vurması da çok ciddi bir kırılma noktası oldu Körfez açısından. Çünkü sadece Körfez için bir İran tehdidinin değil, İsrail tehdidinin de söz konusu olduğu görülmüş oldu. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Körfez daha dengeli bir politika ve bir şekilde yeni hizalanmalara gitmeye çalışıyor. Burada da tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ekseni ortaya çıkıyor. Ama bununla beraber de bir İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ekseninin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Doğal olarak İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir Arap ülkesini, bir Müslüman ülkeyi artık kendisi için bir müttefik olarak ilan etmesi ya da tarafların birbirlerini müttefik olarak ilan etmesi ciddi anlamda Körfez'in güvenlik mimarisi açısından da büyük bir kırılma noktası. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Körfez için de bir yeni dönem ortaya çıkacak. Yani savaş sadece İran açısından yeni bir dönem ortaya çıkartmayacak. Körfez açısından da, bölge jeopolitiği açısından da, bölge güvenlik mimarisi açısından da yeni dengeler ve yeni konumlandırmalar ortaya çıkartacak. Hep beraber göreceğiz açıkçası. Ama şu aşamada yani savaşın hala tamamen ortadan kalkmadığı, çatışmaların tamamen ortadan kalkmadığı, bir barış anlaşmasının henüz tam yapılmadığı hibrit bir dönemde şu an görebildiğimiz kadarıyla Körfez beklenenin aksine İran'a daha ılımlı yaklaşıyor. Diplomatik anlamda daha dengeli yaklaşıyor ve İran'ı dışlamadan bir şekilde ABD ile de denge kurmaya çalışıyor. Fakat ABD'nin askeri anlamda, ulusal güvenlik anlamında bu ülkeleri koruyamayacağının ortaya çıkmasına binaen bir şey daha unutmamak lazım. Şimdi Körfez ülkeleri monarşilerle yönetiliyor biliyorsunuz. Doğal olarak burada ABD'ye rejim güvenliği noktasında da bir bağımlılık söz konusu. Ve ABD'nin bu ülkelerde ciddi anlamda faaliyeti var ya da nüfuzu söz konusu. Bu ülkelerin içerisinde ciddi muhalif hareketler söz konusu ya da hanedan üyeleri arasında farklı rekabetler söz konusu. Bunları kullanabilir. Doğal olarak ABD'yi yok sayarak yeni güvenlik arayışlarına girmeleri çok mümkün değil. Sadece burada bir ulusal güvenlik değil, rejim güvenliğini de düşünmek zorundalar ve burada ABD'ye de bağımlılar. O nedenle bir denge politikası takip edecekler gibi görünüyor bence.
1: Peki hibrit bir barış dönemi dediniz. Aslında dünya hem savaşın hem barışın hibrit halini yaşıyor galiba 21. yüzyılda. 21. yüzyıla geçebildik mi? O da bir başka tartışmanın konusu tabii. Çünkü biz şu an bölgeyi Körfez ülkeleri, İran, İsrail belki ABD olarak değerlendiriyoruz ama Çin ve Rusya'yı da sanıyorum ve de Avrupa ülkelerini de görmeden ya da onlara da değinmeden konuyu tam olarak açıklığa kavuşturmak pek mümkün değil gibi. Sayın Berdi Bey'e döneyim. Çin'i ve Rusya'yı ve Avrupa'yı burada denklemde nereye koyarsınız bu hibrit barış sürecinde diye sorayım. Sonra Sayın Sarı size tekrar söz vereceğim. Teşekkürler.
2: Şimdi şöyle düşünün, Trump bu baş, yani bence Trump'ın yaptığı en büyük zarar veya müttefiklerine verdiği

0: En büyük zarar bu müttefiklik algısını yok etmesi oldu. Trump bu NATO yük paylaşımı meselesini ortaya atarken özetle Avrupa Birliği'ne şu mesajı veriyordu. Ya yükü birlikte paylaşalım. Eğer ben bir güvenlik şemsiyesi sunuyorsam ve siz bu güvenlik şemsiyesinin altındaysanız yükü birlikte paylaşalım. Ya da bundan sonra dış politikada benle birlikte hareket edeceksiniz. Aşağı yukarı pek çok ülke buna karşı geldi ve ayrı bir politika gütmeye başladı. Körfez tamamen ABD ile ılımlı, tamamen ABD ile uyumlu bir politika güttü. Buna rağmen başına gelen kalmadı. Kim ne derse desin ben Körfez ülkelerinin İran'ın 2-3 günde düşeceğine yönelik senaryoyu satın aldıklarını düşünüyorum. Sonraki süreçte tavır değişikliğine gittiler ve İran bunu bir şekilde üstleri vurduktan sonra bu süreç başladı. Şimdi Rusya ve Çin bağlamına baktığımızda şöyle bir denge politikası işleniyor. Normalde İran aşağı yukarı 1986'dan beri Rusya ile ilişkileri var. Yani ne doğu ne batı politikası diye bir politika olmasına rağmen İran Rusya ile ilişkilerini bir şekilde hep en azından eski Sovyetlerle ilişkilerini bir şekilde sürdürmek istiyordu. Ancak İran'ın ve Rusya'nın müttefik olması ancak 2020'den sonra gerçekleşti. Yani Ukrayna Savaşı'nda İran'ın şehit dronlarını vermesi sürecinde gerçekleşti. Dolayısıyla 30-35 yıllık bir serüvende ancak İran bir müttefiklik sürecine girdi ve Rusya açık bir şekilde İran'a desteğini açıkladı. Fakat Çin bunu yapamaz. İran Çin'le bu bağlamda bir müttefikliği yok. Yani genel algının aksine sanki Çin her halükarda İran'ın desteğine koşacakmış gibi bir algı vardı. Bu zaten teknik anlamda doğru değildi. Çünkü rakamlar zaten bunu göstermiyor. Yani İran'ın sattığı petrol Çin'in petrol ithalatında aşağı yukarı %10-12'lik bir baremi oluştururken Körfez'deki barem aşağı yukarı %28 veya %30 bandında. Şimdi bunu masaya koyduğumuzda yani Çin'in doğrudan İran'ı desteklemesi teknik anlamda mümkün değil. Desteklese de bile bunu açıktan yapmaz. Evet, ben Çin'in bir şekilde İran'a konum servisi bağlamında destek verdiğine eminim ama buna kanıtım yok. Fakat Çin bunu bir şekilde bunu teknik anlamda açıklamaz. Bir de tam tersini düşünün. Çin'in İran'la ekonomik anlamdaki ilişkilerine baktığımızda İsrail'in payının daha fazla olduğunu görüyoruz. 30 milyar dolara yakın bir pay var. İran'da ancak 11 milyar dolarlık bir pay var. Şimdi bu bağlamda Çin ister istemez burada bir denge politikası gütmek durumunda ve Çin ve Rusya şöyle düşünün. Bu kadar iyi İran'la ilişkilerine rağmen 2006'da, 2008'de, 2010'da, 2012'de Birleşmiş Milletler'in çok taraflı yaptırımlarına herhangi bir veto işleminde bulunmadılar. Ve bir şekilde İran'ın bütün veto süreçlerinde ABD ile birlikte hareket ettiler. Dolayısıyla Çin'in ve Rusya'nın doğrudan İran'ın safında yer alma tezi teknik anlamda benim açımdan öngörülen bir şey değildi. Ancak bir şekilde Rusya ile kurduğu ilişki bağlamı daha genişlediği için bir müttefiklik ilişkisinden bahsediyoruz. Rusya açık bir şekilde zaten İran'ı bu bağlamda destekliyor. Ama Çin asla bunu açık bir şekilde yapmaz. Zaten Çin'in teknik anlamda yoğurt yiyişiyle
1: Tabii.
0: ABD'nin yoğurt yiyişi bence
1: Çok
0: çok
1: farklı.
0: farklı.
1: Çok farklı. Çin aslında bu politikalarını genelde hep diplomasiyi de kullanarak ya da çeşitli ekonomik yatırımları kullanarak yapmayı da tercih ediyor. Ülkelerin çok da savaşa sürüklenmesi ve iç işlerine tırnak içinde müdahalesi pek Çin'in de işine gelen bir durum olmuyor. Örnek oluşturulması hasebiyle belki söyleyebiliriz. Sayın Sarı, aynı soruyu size de yöneltmiş olayım. Çin ve Rusya'yı bu denklemde nereye koyarsınız?
2: Şimdi Rusya aslında bu savaşı fırsata çevirdi. Petrol satışlarında hem bir artış hem de fiyatların yükselmesinde ciddi bir avantaj elde etmiş oldu. Bununla beraber tabii ki Hürmüz'ün kapanması noktasında Avrupa'nın enerji, petrol tedarikinde özellikle LNG tedarikinde ciddi bir sıkıntı yarattığı için 2026'nın sonunda planladığı boru hatlarından Rusya'dan petrol alımına dair düşünceyi askıya almak zorunda kaldı. Evet, onu askıya almak zorunda kaldı ve Rusya burada çok stratejik bir koz elde etmiş oldu Avrupa nezdinde açıkçası. Bir de petrol gelirlerinin yükselmesi aslında bu savaşı Rusya açısından bir şekilde karlı tırnak içerisinde hale getirdi. Tabii Ukrayna-Rusya savaşı da biraz gölgede kalmış oldu bu savaş vesilesiyle. Çin'e baktığımız zaman tabii Çin burada İran'a tabii ki istihbarat desteği verdiği anlaşılıyor. Yani açık kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre bu kadar nokta atışlarının, bu kadar isabetli atışlarının Haziran ayından Şubat ayına gelinceye kadar artmış olması İran açısından Çin teknolojisiyle ya da Çin'in uydu teknolojilerinin kullanılmasıyla ilişkilendiriliyor. Ama Çin burada tabii ki Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında da İran'a çok net bir şekilde bir mesaj verdi. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapanması Çin açısından da istenir bir durum değildi. Belki Avrupa açısından da değerlendirmek lazım. Çünkü Avrupa açısından az önce söylediğim gibi enerji tedariki noktasında bir sıkıntı olmakla beraber aslında Haziran saldırılarında yani İsrail'in Haziran saldırılarında Avrupa'nın İsrail'in bu saldırılarına destek vermesiyle İran'la ciddi anlamda bir kopuş yaşadılar. Yani arabuluculuk rolünü de kaybettiler. Dikkat ederseniz zaten daha öncesinde ABD ile İran arasında ciddi anlamda Avrupa'nın bir arabulucu rolü, kolaylaştırıcı rolü söz konusuyken Haziran sonrasında hiç müzakere şeylerinde, diplomasi masalarında Avrupa'yı göremedik. Burada Avrupa'nın pasif olmasından ziyade Avrupa İran ilişkilerinin bu Haziran'daki yaklaşımlarından dolayı kırılmış olmasından kaynaklanıyor. Tabii Avrupa için önemli bir noktada tabii ki NATO'nun dönüşümü. Yani çok daha küresel eksenli düşündüğümüz zaman NATO'da ciddi bir dönüşüm var. Ve NATO'da ABD'nin rolüne dair ciddi bir dönüşüm söz konusuyken evet. Hem Rusya-Ukrayna savaşı hem İran savaşı bu tehdit algılarının yükseldiği dönemlerde Türkiye'nin stratejik ve askeri önemi bir kez daha keşfediliyor Avrupa tarafından, NATO müttefikleri tarafından. O nedenle burada aslında bizi de etkileyen bir durum söz konusu NATO ayağı itibariyle. Çünkü Avrupa ülkeleri bu Ukrayna-Rusya savaşı ve yine İran'daki savaşla ABD-Avrupa arasındaki çatlak. Çünkü hatırlarsanız Trump NATO'yu da bu savaşa dahil etmek istedi. Hürmüz'ü müdahale noktasında yardım destek çağrıları istedim. Söz konusu oldu. Dedi. Burada destek göremedi. Bu bütün bunları topladığımız zaman aslında dediğim gibi bu tehdit algılarının arttığı dönemde hem Avrupa yakasında hem ABD yakasında Türkiye'nin stratejik konumu, stratejik önemi, askeri kapasitesinin önemi bir kez daha fark ediliyor ve bu teslim edilmeye başlanıyor. Bu Türkiye açısından tabii tırnak içerisinde avantajlı bir durum haline geldi. Ankara'daki bu NATO zirvesinde tarihi bir zirve açıkçası. Yani NATO'nun dönüşümü çünkü soğuk savaş sonrası NATO açısından ikinci büyük bir dönüşüm yaşanacak. Hani soğuk savaş bittiğinde artık NATO'nun işlemine dair tartışmalar devam etmeye başlamıştı. Hani bir tehdit algısı ortadan kalkmış, sert güce caydırıcılığa artık ne gerek var denmeye, hatta Macron'un hatırlarsanız NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine dair söylemleri söylüyorken, şimdi NATO'nun ne kadar önemli olduğu, caydırıcılığın ve sert gücün ne kadar önemli olduğu, Rus tehdidinin ne kadar gerçek olduğuna dair Avrupa'da bir tehdit algısı söz konusu. Ve İran tabii ki savaşı da bu tehdit algısını ciddi anlamda besledi. Ve Türkiye'ye Avrupa'nın ciddi anlamda bir yaklaşımı ve yakınlaşması söz konusu. Bu Orta Doğu'daki tabii ki olumsuz konjektür Avrupa yakasına geçtiğimiz zaman bizim açımızdan bir takım avantajlar da sağlıyor diyebiliriz.
1: Evet, siz değindiniz. Oradan devam edelim. Madem öyle biraz daha günümüze, daha doğrusu NATO'nun bugününe gelelim ve önümüzdeki hafta yani 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesini Sayın Berlibek size de yöneltmiş olayım ve sonrasında da tamamlayalım bu röportajımızı.
0: Şimdi şöyle bir şey, normalde bu Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin İran'a yaklaşımları başından beri hep farklı. Avrupa Birliği hep İran'la ilişkileri kurarken bir diyalog çerçevesi üzerinden kurmak isterken ABD hep çevreleme üzerinden kuruyordu. Neredeyse bu 30 yıllık süreçte aşağı yukarı böyle gelişti ve ABD hiçbir şekilde ABD ile ortak bir İran politikasına sahip değildi. Trump zorla bir şekilde zorlayarak bu süreci ortak bir politika dönüştürmeye çalıştı. Fakat bunda başarılı olamadı. Evet. bu sürecin gerçekten en kâlısı biziz gibi duruyor. Biz Trump'la ilişkilerimizi çok iyi kurduk. Hatta Trump bütün demeçlerinde ve bütün yani neredeyse dünyadaki her liderle aşağı yukarı bir kriz yaşarken Cumhurbaşkanımızda herhangi bir şu ana kadar kriz yok. Ve sırf Cumhurbaşkanımızın hatırına bir şekilde Ankara'ya geleceğini söylüyor. Ancak bu işler böyle kolay olmadı tabii. Biz 2004'te bu zirveyi yaparken ve şu anda 2026'ya girerken savunma sanayideki büyük bir atılım hamlesi var ve büyük bir atılım hamlesi bir şekilde bizi NATO'daki bütün toplantılar çok güçlü bir şekilde girmemizi sağlıyor. Bizim zaten enerji bağlamında, lojistik bağlamında ve bu tarz işte koridorlar bağlamında çok önemli olduğumuz zaten bir ortam vardı. Bir de bunun üstüne savunma sanayi ortamı, savunma sanayi meselesi oluşunca bence biz NATO'da istediğimiz şartları alacak gibi duruyoruz. Bir de Avrupa'nın özellikle NATO bağlamlı krizlerinde şöyle bir sıkıntı oluyor ve daha öncesinde aslında en çok ilgilendikleri meselelerden biri göç meselesi. Türkiye bir şekilde göç önünde de bir bariyer oluşturuyor. Dolayısıyla her halükarda Ankara'da olacak zirve bizim pek çok anlamda fayda sağlayacağımız ve bu bağlamda Avrupa ve ABD arasındaki krizde bir şekilde belki de ara bulucu olabileceğimiz bir rol üstlenmemize vesile olacak gibi duruyor. Önümüzdeki süreçte zaten bunu net bir şekilde görürüz.
1: Peki. Hem göreceğiz hem de yine sizlerle değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Sarı, Sayın Berdibek çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun. Devam edelim haberleri aktarmaya. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Haber ülke medyasından Dan'da yer aldı. Kimliği belirsiz saldırganların bir paramiliter gruba yönelik saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Olay ile ilgili soruşturma ise sürüyor. Venezuela'da arka arkaya meydana gelen iki depremin bilançosuysa her geçen gün ağırlaşıyor. Uydu görüntüleri de yıkımın boyutlarını kanıtlar nitelikte. La Guaira eyaleti depremde en büyük hasarı alan yer. Eyaletin başkenti Caraballeda geniş çaplı bir yıkıma sahne oldu. Uydu fotoğrafları Caraballeda'dan yıkımın öncesini ve sonrasını ortaya koyan kareler arasında 6 ay var. İlk karedeki binalar artık yok. Deprem sonrası yerle bir olmuş durumda. Mahalleler enkaz halinde. Yollarda meydana gelen hasar da uydu fotoğraflarına yansıyor. La Guaira eyaletinde halen enkaz altında çok sayıda kişi olduğu belirtiliyor ve resmi rakamlara göre ölü sayısı 1430'a ulaştı. Fransa'da yaklaşık 2 haftadır aşırı sıcaklar var ve muhalefet kanadından Yeşiller Partisi'nden dikkat çeken bir öneri geldi. Parti aşırı sıcak nedeniyle çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en çok etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Bu çerçevede çalışanlar için 5 günlük iklim izni oluşturulması ve bunun ücretli iznin aşırı sıcaklarda sel, yangın gibi afetlerde kullanılabilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatmıştı. Şu ana kadar 8800 kişi destek verdi. Fransa'da başkent Paris ve çevresinde aşırı sıcak nedeniyle son 24 saatte 3000 kişi hastanelere başvurdu.

0: İstanbul önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları pankreas kanserine dair yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.
1: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
2: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız.
1: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
3: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
4: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek.
3: We've shown it in the precancers. And so when you use this drug to treat advanced pancreatic cancer.
1: Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
2: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
1: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
0: Kısa bir aranın ardından haberlerle tekrar karşınızda olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Pazar hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
5: Hava durumu.
7: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo.
1: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var sözleri dikkat çekti.
2: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
2: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
0: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
2: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
0: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
2: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir, radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye yasalarının bir an evvel meclise gelmesini gerektiğini düşünüyoruz dedi ve tüm partilerin desteğinin önemli olduğunu söyledi. Çelik, AK Parti kampında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'de yaşananları hatırlatarak kendi meselelerini kendi içlerinde halletsinler diye konuştu.
3: Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, beklenen süreç yasalarıyla örgüt üyelerinin silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Bu aşamada sağduyulu bir dil kullanmak önemli dedi.
3: Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, İster katkı olsun, ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir.
0: Çelik, AK Parti kampında kameraların karşısındaydı. CHP'de yaşananlar da gündemindeydi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
0: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında genel başkan yardımcıları katılımıyla parti politikaları oturumları düzenlendi. Ardından toplantılar bakanların katılımıyla sürdü. Efsane Büyük Başkan adlı yeni şarkı da ilk kez kampta dinletildi. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Partide yaşananlara ilişkin konuşan Özel, ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi.
4: Andolsun ki biz bu oyunu bulacağız. Bu oyunu Gazi'nin adını taşıyan Gaziantep'te ilan ediyorum. Bu milletle birlikte bu oyunu bulacağız. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı. Özel bir kez daha karara tepki gösterdi.
4: partimize butlan atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler. Binadan çıktık, millete sığındık. Bugün geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz.
0: Özgür Özel programın ardından esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirdi.
1: CHP'li 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP'nin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bulunuyor. Ayrıca İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin de dosyaları sevk edildi. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonu havale edildi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk seçildi. Oylama Büyükada'da yapıldı. 4 tur süren oylamayı AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'la yarışan CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk kazandı. Pamuk 2'ye karşı 5 oyla belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet karşılığı ruhsat vermek iddiasıyla tutuklanmış, görevinden uzaklaştırılmıştı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölge yeniden diken üstünde. Merkez ülkesi Bahreyn'de İran dronları tarafından hedef alındığını duyurdu. Tahran'dan da açıklama var. Ayrıntıları NTV muhabiri Ali Çabuk aktardı.
5: Hem Dışişleri Bakanlığı hem de devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden açıklamalar geldi. Hürmüz Boğazı'ndan iki rota kullanılıyor gemilerin geçişi için. Güneyde Umman'ın yayınladığı ve Umman karasularından gemilerin geçtiği bir rota. Kuzeyde ise İran'ın yayınladığı ve İran karasularından geçen alternatif ikinci bir rota. Ve bu ABD-İran arasında son günlerde tartışmalı bir konu haline geldi ve askeri tırmanışa dönüştüğünü gördük. Gece saatlerinde ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'na açılan kapısı diyebileceğimiz Sirik bölgesindeki bir gözetleme kulesine hava saldırısı düzenlemişti ve devrim muhafızları da sabaha doğru yayınladığı bir bildiriyle karşı misilleme saldırısı düzenlediğini duyurdu. Tabii bölge ismi, ülke ismi paylaşılmamıştı. Bölgede bulunan bir ABD üssünün hedef alındığı bilgisi yer almıştı. Ancak ilerleyen saatlerde Bahreyn'den bir kınama açıklaması geldi. Bahreyn kendi ülkesi yönelik bir saldırının insansız hava aracıyla gerçekleştiğini duyurdu ve bu saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda egemenlik ve statü tartışması tekrar askeri bir tırmanışa girmiş görünüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki statü ve egemenlik konusunda İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den çok net açıklamalar geldi. Doğrudan Boğaz'ın devrim muhafızları ve İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altında olduğu vurgulandı bu açıklamada. Çünkü mutabakatın konu başlıklarından bir tanesi de Hürmüz Boğazı'nın açılması ve gemilerin serbest bir şekilde bu boğazdan geçmesi. Ancak Tahran yönetimi boğazın yönetiminin kendisinde olduğunu, 60 günlük bir süre içerisinde geçiş ücreti almayacağını, ancak 60 günün sonrasında bir hizmet bedeli karşılığı olarak bir ücretin alınacağı ve kontrolün İran'da olacağı bir denklem ve senaryo üzerine daha çok yoğunlaşıyor. İbrahim Aziz buna işaret etti ve Boğaz'ın kontrolünün devrim muhafızlarında olduğu ve alternatif rotaların kullanılmaması noktasında gemilere bir uyarı daha verildi. Hükümet sözcüsü Fatma Muhaciri'den de bu minvalde bir açıklama geldi ve Umman ile koordinasyon içerisinde statü noktasında görüşmelerin yürütüldüğü ve diğer kıyıdaş körfez ülkeleriyle de bu görüşmelerin devam edeceği belirtildi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının çıktığını açıkladı. Uraloğlu, toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak, bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelin bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz dedi. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları bölgenin farklı noktalarını hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırılmadan ülkede işgali sürdüreceklerini iddia etti. Katz, İsrail ordusuna tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma talimatı verdiklerini de açıkladı. Askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim dedi. NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri abartılı mı soruya NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti milletvekili Ali Şahin yanıt verdi. Şahin, zirveler için standart olan tedbirler uygulanıyor dedi ve Türkiye etrafındaki gerilimlere de dikkat çekerek olağanüstü tedbirler alınması doğal diye konuştu.
0: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
6: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
0: AK Parti Gaziantep Milletvekili, NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
6: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
0: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
6: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekli maaşları ve asgari ücretin arttırılması gerektiğini söyledi. KOPİŞ Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, bu konuda mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.
2: Önemli meseleler var. Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
0: Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ve emekli maaşlarına artış talebini bu sözlerle dile getirdi. KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda konuşan Atalay, talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi. Başkent'te gerçekleştirilen genel kurulda KOPİŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da kürsüdeydi.
7: Çok kazanılan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. Biz işçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Çok somut ve net taleplerimiz var. Bunlardan biri kamuya işçi alımıdır. Bir diğer talebimiz de 11 ay 29 gün süreyle çalışılan geçişlerin daimi kadro alınmasıdır.
0: KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda seçim pazar günü yapılacak. Seçimde tek adaysa sendikanın mevcut genel başkanı Eyüp Alemdar olacak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Bahçeli, sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum dedi. Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş. İki kişi hayatını kaybetmişti. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Gölbent mahallesinde çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadansa 10 arazöz, 5 su tankeri ve 1 iş makinesiyle müdahale edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması sürüyor. Gülistan 9 soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
0: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan 9 soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
1: Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. Olay Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 12. sınıf öğrencisi Halil A, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Avcılar'da bir operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te biri yanan üniversite öğrencisi Erenay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününü hastanede kutladı.
0: yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Erenay entübe halde geldi hastaneden, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
8: Sedye ile ambulansa indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
0: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal, Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Erenay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda ikinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
9: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Erenay yeniden doğdu benim için.
0: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
10: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
1: Venezuela'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın büyüklüğü nedeniyle arama kurtarma yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Rodriguez'e tepki gösterdi. Bölge ise halk, bölgede halk kurtarma çalışmaları için seferber oldu.
11: Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekipler ise yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
12: Cenazemizi 2 gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkilisi olay yerine gelmedi. Onu hayata geri getiremeyiz ama en azından bunu bize versinler.
11: Venezuelalı futbolcu Hector Bello eşinin depremde kızını korumaya çalışırken öldüğünü duyurdu. Bello eşinin ölümünü, kızımıza onun için kendi hayatını nasıl feda ettiğini, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunu anlatacağım sözlerinde duyurdu.
1: Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ayrıntıları ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yayımlandı. Depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğu açıklandı. 208 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Avrupa kavruluyor. Kıtanın pek çok ülkesinde her gün yeni sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 109 kişi sıcak havanın etkisiyle hayatını kaybetti. Almanya'da termometreler 41,5 dereceyi gösterirken Berlin'de polis halkı serinletmek için tomalardan su sıktı. Macaristan'da ise bir nükleer santralde soğutma suyunun ısınmasıyla güç kesintisine gidildi.
13: Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya tüm zamanların en sıcak Haziran ayını geçiriyor. Sıcaklık bir kez daha rekor tazeleyerek gün içerisinde 42 dereceye dayandı. Başkent Berlin'de polis tomalardan tazyikli su püskürterek sıcaktan bunalanlara destek oldu. Alman Meteoroloji Servisi sıcaklıkların artışı nedeniyle hasta, yaşlı ve çocukların korunması tavsiyesini yineledi. Alman demir yolları ise sıcaklığa bağlı olarak ulaşımda aksama olabileceğini duyurdu. İtalya'da ise 1956'dan bu yana en sıcak Haziran günlerinden biri geride kaldı. İtalya Sağlık Bakanlığı günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu şehirler için uyarılarını yineledi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise sıcaklıklara karşı bazı okul ve hastanelerin camları termal battaniye ile kaplandı. Başkent Paris'te 24 saat içerisinde 100'den fazla kişinin sıcak hava kaynaklı hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa hükümeti devlet hastaneleri için soğutma çalışmaları kapsamında 60 binden fazla vantilatör sipariş edildiğini açıkladı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Diğer yandan muhalefet kanadı sıcaklıklar nedeniyle yeni bir öneri sundu. Yeşiller Partisi çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8.800 kişi destek verdi. Macaristan'da ise Pax nükleer santrali güç kesmek zorunda kaldı. Soğutma suyunu Tuna Nehri'nden alan santralde nehir sıcaklığının artması nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da termometrelerin rekor kırması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerinde hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
1: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić açıklamayı başkent Belgrad'da düzenlediği bir mitingde yaptı. İstifasıyla erken seçim sürecini başlatacağını söyledi. Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın, herkese teşekkürler dedi. Vučić erken seçim tarihini yakında duyuracağını belirterek seçimde kendisinin de dahil olacağı listenin Birleşmiş Sırbistan ismini alması gerektiğini savundu. Aleksandar Vučić 11 Haziran'da yaptığı açıklamada görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti. Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadıyla bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor. Başkent Tiran'da 27. kez protesto için sokakları dolduran on binlerce kişi Rama hükümetini istifaya çağırdı.
0: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. 27. gösteri geride kaldı. Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü. Gösteriler ülkede son yılların en büyük protestoları arasında yer alıyor. Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks tatil köyü projesinin koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla değil. Eylemciler hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor.
14: Rama hükümetinin ve Rama'nın istifasını bekliyoruz. Arnavut halkı son 35-36 yıldır süregelen yolsuzluklardan yoruldu ve artık bıktı. Bunun gerçekleşmesinin sadece an meselesi olduğuna tamamen inanıyoruz.
0: Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.
1: Konut işleri gibi taşınmaz satışlarında uygulanacak güvenli ödeme sisteminin devreye alınması 1 Ekim'e ertelendi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin taşınmaz satışlarında kayıt dışılığın ve dolandırıcılığın önüne geçmek amacı taşıdığı belirtildi. Güvenli ödeme sistemi tapuyla ödenen bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlıyor açıklamada. Sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edildi. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla devreye alınma tarihi 3 ay süreyle uzatılmış, 1 Ekim olarak belirlenmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar aldı. Artık sadece internetten alınan değil, mağazadan alınan ürünler de 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek. Yeni yönetmelikle cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar ikinci el ürünlerin garantili şekilde yenilenerek ekonomiye yeniden kazandırılması süreçleri yeniden düzenlendi. Bu cihazlar arasında televizyon da eklendi. Yenilenmiş ürünlerin tamamına yenilenmiş ürün bilgi sistemi üzerinden dijital sicil kaydı oluşturulacak. Tüketiciler değişen parçalar, kayıp kaçak sorgusu, değişimin nerede yapıldığı ve ürün sertifikaları gibi bilgilere bu sistemden erişecek. Yönetmeliğe aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanacak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Türk dizileri dünyanın 170 ülkesine yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaştı. Hem Türkiye'nin tanıtımına hem de ihracata katkı veren Türk dizi filmlerine yönelik desteklerin kapsamı genişletildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda dizi film destekleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
15: Dede biliyorsun aslında ben hikayemizi biraz İstanbul'a benzetiyorum.
16: Nasıl yani?
15: Işıl ışıl, boğaz gibi. Senin kalbin Yeditepe gibi. Her duygunda ayrı bir manzara saklı gibi.
17: Dizi film desteklerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Desteklere ilişkin başvuru ve yararlanma şartları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi.
18: Tarihteki her imparatorluğu bir kadın yıkmıştır. Ben de sen yıktın.
19: Yeter! Bırakıyorum!
17: Aynı yıl içinde birden fazla proje için destek alınmasının önü açıldı.
20: Yo, ben buraya kavga etmeye gelmedim.
21: Eğer bu diziden biri gidecekse bu sen olacaksın, ben değil.
17: Düzenlemeyle destek sistemi bölüm bazlı hale getirildi. Dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayınlanmış olma şartı kaldırıldı. Yapımların en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanmış olma kriteri ise korundu.
22: Enerji toplaman lazım sanki.
23: Neden?
22: Dans edeceğiz.
17: Yeni düzenlemeyle destekler, dizi film bölümlerinin yurt dışındaki iletim hakkını elinde bulunduran hak sahiplerine verilecek. Destek başvurusu yapılan her bölümün ilk gösteriminin ise başvuru tarihinden önceki en fazla 3 yıl içinde Türkiye'de bir televizyon kanalında gösterilmiş olması gerekecek. Destek başvuruları, kamu, sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.
24: Ne yapacaksınız bu Ömer Bey'i?
25: Benim çok güzel bir projem var Antalya ile ilgili. Onu kendisine sunmak istiyorum.
17: Türkiye'nin ve milli kültürün tanıtımına katkısı, Türkçenin yaygınlaştırılmasına etkisi, ihraç edilen ülke sayısı, hedeflenen turizm pazarı ile uyumu, rating performansı ve dijital mecralarda izlenme ve erişim verileri esas alınacak.
1: İstanbul önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları pankreas kanserine dair yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.

0: etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
1: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
2: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek.
1: We've shown it in the pre-cancers. And so when you use this drug to treat advanced pancreatic cancer.
0: Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
3: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
0: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
4: Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. Dördüncü sınıf öğrencisi Fatma Nurcan'ın mezun olmasıyla okulun öğrencisi kalmadı.
0: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
5: Artık dördüncü sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapanacak.
0: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarı Yayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
5: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
0: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayas okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
4: Avrupa başkentlerinin üniversiteleri Ankara'da bir araya gelecek. Zirve Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ortak ev sahipliğinde yapılacak.
0: Avrupa başkentleri üniversiteleri ağı UNIKA Ankara'da toplanacak. UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UNIKA Genel Kurulu toplantısı 24-26 Haziran tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil de beraberindeki heyetle katıldı. Aralarında Hacettepe Üniversitesi'nin de bulunduğu 4 yeni yükseköğretim kurumu UNIKA üyeliğine kabul edildi. Profesör Doktor Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi'nin katılımının bölgesel ve uluslararası akademik işbirliğine katkı sunacağına dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Ankara'da düzenlenecek UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi de gündemdeydi. Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, iklim değişikliği, sürdürülebilir yeşil teknolojiler ve yapay zeka odaklı olacak. Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'nün güçlerini birleştirerek ev sahipliği yapacağı toplantı için Ankara buluşmasının Avrupa araştırma alanındaki ortaklarımız adına tarihi bir eşik olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı.
4: Hatay Sörf Merkezi 6 Şubat depremlerinden sonra çocuk, genç ve ailelerin yeniden umut bulmasına yardımcı olduğu 2 yıldır faaliyette olan merkezde yetişen sporcular Türkiye şampiyonlukları kazandı. 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz verilen eğitimin ardından merkezin yeni yerleşkesi törenle hizmete açıldı.
6: Depremden sonra psikososyal destek için kuruldu. Depremzede çocuk ve gençler Hatay'ın Samandağ sahilinde sörfle hayata tutundu. Başarılı sporcular yetiştiren Hatay Sörf Merkezi'nin yeni yerleşkesi açıldı.
7: Samandağ sahilimizin güçlü dalgaları artık Hataylı gençlerimizin özgüvenini büyüten, kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve onları ulusal hatta uluslararası başarı hedeflerine taşıyan önemli bir mekana dönüşmüştür.
6: Sörf eğitmeni Deniz Toprak 6 Şubat depreminden sonra gittiği Hatay'da dalgaların sörf için ne kadar uygun olduğunu fark etti. Depremzede çocuk ve gençlerin sosyal hayata uyum sağlamaları için bir merkez kurulması fikrini ortaya attı. Hatay Sörf Merkezi iş insanı Cemal Akar ve eğitimci Derya Gümüş Türkoğlu'nun kurucu ortaklığıyla 2024 yılında hizmete açıldı. Depremden etkilenen gençler sörfle moral buldu. Hatay Sörf Merkezi'nden daha fazla kişinin

0: yararlanabilmesi için Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Ahbap Derneği işbirliğinde proje yürütüldü. Konteyner yapıda hizmet veren merkeze sörf eğitim ve spor alanları, konaklama bölümleriyle çeşitli sosyal donatı alanları kazandırıldı.
1: Çok gururluyuz. Birçok gencimiz şu anda bu olay meyvesini veriyor ve milli takıma uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.
0: Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen sporcular arasında Türkiye şampiyonlukları kazanan ve milli takıma yükselenler de oldu. Bugüne kadar 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verildi.
2: Bursa 3. kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 5 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında kentte 13 noktada 181 etkinlik düzenlenecek. Bursa'da gastronomi rotası kapsamında uzman kurumlarca 50 lezzet noktası da belirlendi.
3: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan kadim şehir Bursa'da bir kez daha sanat ve kültür dolu günlerin kapısı aralandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu.
4: 13 noktada 181 etkinlikle çok özel bir çalışma gerçekleştirdik. Bursa'nın ev sahipliğinde 3. defa bu Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Her geçen yıl üzerine bir şeyler katmaya, farklı noktalarda farklı lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz.
3: Festival kapsamında şehrin birçok noktasında hat ve el sanatları, mukaddes emanetler sergisiyle, konserler ve söyleşilerle yüzlerce etkinlik yapılacak. Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri de gastronomi rotası belirlenmesi. Ziyaretçiler Bursa'nın zengin mutfak kültürünü keşfetme fırsatı bulacak.
4: Özel bir ekip çalışmasıyla 50 tane lezzet noktası oluşturduk ve herkesin sevdiği ama farklı tatlar arayanları oralarda buluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'mizin önemli şefleriyle beraber orada programlar yapacağız, tadımlar yapacağız, workshoplar yapacağız.
3: Bursa'da Kültür Yolu Festivali 5 Temmuz'a kadar devam edecek.
2: 100. Gazi koşusu resepsiyonunda gökyüzünde görsel şölen oluşturuldu. 2000'in üzerinde drone'la yapılan gösteride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Türk bayrağı İstanbul semalarına yansıtıldı. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen resepsiyonda drone gösterisi geceye damga vurdu. 2000'in üzerinde drone senkronize edilerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, Gazi koşusu kupasını, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı. Ayrıca 100. Gazi koşusu bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalandı. Büyükçekmece'de köpek sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak için bir festival düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi.
5: Patili dostlar yeni yuvalarına kavuştu. Büyükçekmece Belediyesi hayvan sevgisini yaygınlaştırmak ve sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla köpek sahiplendirme festivali düzenledi.
6: Eğitmenlerimiz, hocalarımız, gönüllüler, STK'lılarla birlikte can dostlarımızı sahiplendirmek için hep birlikte bir araya geldik. Bu festivalin amacı eğlence, müzik, aynı zamanda can dostu oldu.
5: Festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu.
7: Uzun zamandır aslında aradığımız bir şeydi. Sadece karar veremiyorduk. İki gün önce böyle bir mesaj geldi. Bu mesajı da görünce gerçekten mutlu olduk. Ücretlenerek satın almaktansa bu şekilde onun da güzel bir yuvası olsun istedik.
8: Çok tatlı, güzel bir köpek. Onlar canlı olduğu için ben çok satın almayı tercih etmem. Sahiplendirmek daha iyi.
9: Sahiplenmek istediğim bir köpek istiyordu. Bu da benim için çok uygun oldu. Bir tane köpek sahiplendik. Çok tatlı. Artık benimle beraber yaşayacak bahçede.
5: Festivale destek veren firmalar bir yıl boyunca mama, tedavi ve aşı desteğini ücretsiz sağlayacak. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de sahiplendirilen köpeklerin periyodik takiplerini yapacak.
2: El yapımı halılarıyla bilinen Antalya döşeme altında hasat sonrası tarlalarda şimdi farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilim güneşlenmeye bırakılıyor. Renklerinin pastelleşmesinin ardından da yurt dışına gönderilecekler.
3: Renk renk desen desen halılar tarlalara serildi. Antalya'da buğday ekili araziler halı tarlasına dönüştü.
10: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güve olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu.
3: El dokuması halı ve kilimler Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanıp onarılıyor. Döşeme Altı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalarda güneşlenmeye bırakılıyor. Bu işlem halıları mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastelleşmesini sağlamak için yapılıyor.
11: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz. Hepsi el dokuma.
3: Halıların tarlalara serilmeye başlanmasıyla ilçe çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladı.
12: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İsteyecekler benden yani buranın adresini. Ben de öyle buldum geldim. Hayranlıkla izledim çünkü çeken arkadaşları.
3: Eylül ayında toplanan halılar yeniden yıkandıktan sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.
2: Bir son bilgiyle devam edelim. Bu arada bir süredir de ekranın altında yer alıyor. İran medyasına dayanan haberde Sirik kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu belirtelim. Bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği bilgisi de var. Askeri kaynaklara dayandırılıyor bu bilgi. İran Devlet Televizyonu da ülkenin güneyindeki Sirik'te patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Öte yandan Axios haber ajansı da ABD İran'a saldırıyor şeklinde bir haber geçiyor. Amerikan medyasından ABD'nin İran'a saldırdığı yönünde bir bilgi var. Ve İran askeri kaynakları da özellikle bir telekomünikasyon kulesine mühimmatın isabet ettiğini belirtiyor. Bölgede kırılgan bir ateşkesin hakim olduğunu belirtmiştik ve bu da yine şu an itibariyle gerçekleşen saldırılara ilişkin bilgiler her iki ülkenin medyalarına dayandırılarak paylaştık. Şimdi yeniden bu konuyla ilgili aslında değerlendirmeleri de sizlerle paylaşmayı sürdürelim. İki büyük ülke de sınav veriyor ABD ve İran hattında. Bu gerilim yeniden tırmanır mı yoksa taraflar masadaki durumu korumaya çalışır mı? Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin'in NTV yayınındaki değerlendirmeleriyle veda edelim. Saat başından itibaren de Korhan Varol sizlerle olacak.
13: Aslında çok kırılgan bir ateşkes sürecinden geçiyoruz. Yani ateşkesin çerçevesi çok dayanıklı gözükmüyordu. Sürekli olarak bu tedirginlik konuyu takip edenlerin içinde gördüğü, hissettiği bir nokta. Genelde Lübnan'daki İraniler ateşkesi tehdit ediyordu. İsrail'in buradaki saldırganlığı. Ama başka bir başlıkta, yani Hürmüz başlığında yine bazı anlaşmazlıkların olduğunu görüyoruz. Zaten şu bir gerçek ki ortada henüz nihai bir anlaşma yok. Yani bir mütabakat zaptı var. Tarafların bir anlaşma yapma konusunda aslında bir anlaşmaya vardıklarını biliyoruz. Ve bunun şekilleneceği 60 günlük bir süreç var. Bu süreç içerisinde bu tarz anlaşmazlıklar, bu tarz gerilimlerin yükseldiği dönemler olabilir. Ama şu bir gerçek, Trump'ın yaklaşan seçimler dolayısıyla barışa muhtaç olması bu anlaşmanın ortaya konulabilmesi için bir şans. İran adına da aslında bir fırsat. Belki istediğini biraz daha ziyadesiyle almak için bir fırsat. Ama tabii şu da bir gerçek. İlişkinin özünde çözülmemiş bazı stratejik meseleler mevcut, sorunlar mevcut ve aslında çelişkiler de söz konusu. Müzakereler, tabii taraflar müzakereler konusunda bölünmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde bölünmüş durumda. Keza İran'da da farklı görüşler var. Ama tabii en önemli başlıklar dediğimizde Lübnan konusu ön plana çıkıyor. Hemen ardından Hürmüz konusu çıkıyor ve İran'ın nükleer süreci ön plana çıkıyor. Bununla ilgili kapsamlı ortak eylem planı bir yol gösterici olabilir belki yeni dönemde ama İran'ın da anlaşmaya biraz daha ılımlı yaklaşacağını biliyoruz nükleer konusunda. Her ne kadar kendi toplumuna farklı söylemlerde bulunsalar da. Fakat Hürmüz Boğazı'ndaki statüko savaştan bir gün önceki duruma döndüğünde İran bunu kabul edecek mi? Yoksa bu savaşın sonunda ayrı bir statüko oluşturmak isteyecek mi? Burada bazı çelişkiler var ki bu saldırı, bu son gerilim bize bunu gösteriyor. İran Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere ücretsiz ve engelsiz olarak açsın diye 60 günlük bir geçiş süreci tanınmıştı anlaşma mütabakat kapsamında. Ama tabii şu var, İran bu süreçte kendi belirlediği ve onayladığı o resmi transit rotanın dışına çıkılması durumunda gemilere müdahale edeceğini söylemişti. Yani yetkisiz rota kullanan gemilere güvenli geçiş garantisi vermediğini ve müdahale edeceğini duyurmuştu. Bu süreci de aslında bu kapsamda okuyor İran tarafı. Kendi toplumuna da ve işte muhataplarına da Amerika Birleşik Devletleri'ne de ben buranın kontrolünü tamamen Amerikalılara bırakmayacağım diyerek süreci kendi şartlarıyla yürütmek istiyor. Bir taraftan da tabii bu işin küresel mesajları var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapılmış olabilir İran arasında ama Hürmüz'ün kapı kilidi hala benim elimde diye mesaj veriyor. Eğer hani benim istediğimi yapmazsanız, benim otoritemi tanımazsanız ben Hürmüz Boğazı'nı kullanılmaz halde bırakmayı sürdürürüm dedi. Ama tabii iyi yanı şu, bu saldırıyı daha ağır şekilde yapabilirdi İran tarafı. Çok daha gelişmiş füzelerle de yapabilirdi bu saldırıyı. 4 tane İHA ile saldırdığı belirtiliyor. İşte 3'ünün önlendiği, birinin geminin güvertesine çarptı ve hafif zarar verdiği. Ama çok daha güçlü saldırı da yapabilirdi. Gemiyi batırabilirdi bile. O noktada tabii bunun ucuz basit bir saldırı ama etkisi özellikle hem anlaşma boyutunda hem işte jeopolitik şok boyutunda anlaşmaları tabii daha derin. Tabii ki şu bir gerçek, bu anlaşma sadece Washington-Tahran arasında ilerlemiyor. İsrail bu işin muhataplarından bir tanesi ve aslında diğer taraflardan, diğer Tahran ve Washington gibi aktörlerden farklı olarak anlaşmayı istemeyen bir aktör. Anlaşmanın kendilerine zarar verdiğini düşünen bir aktör. Bunun da en önemli ayı Lübnan kısmı. Lübnan'daki işgallerine devam etmek istiyor İsrail tarafı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nden yoğun bir baskı olduğunu biliyoruz ki bunu Trump açık açık da kameralar önünde söylemişti. Lübnan'da durmasını söyledim ona, artık duracak diye. İsrail saldırıları tabii bu süreçte durmamıştı, hatırlıyoruz. Fakat şöyle bir gerçeklik var, İsrail üzerindeki baskı artıyor. Yani Trump'ın Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırması ister istemez bir yavaşlamaya mecbur bırakıyor Netanyahu'yu. Fakat yavaşlamak ya da geri çekilmek demek Lübnan'dan Netanyahu için de yaklaşan seçimlerde büyük bir kayıp anlamına gelebilir. Dolayısıyla burada o jeopolitik mücadeleyi sahada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında da görmemiz mümkün önümüzdeki 4-5 aylık zaman diliminde. Şu bir gerçek, bir anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir bastırıyor. Önce tarafları bir araya getirmişti uzun yıllar sonra. Şimdi bir mutabakat imzalandı, açıklandı ve İsrail'in buradan bu bölgeleri terk etmesi, o tampon bölgedeki iki alanı terk etmesi, karşılığında burayı Lübnan ordusunun koruması anlatılıyor. Ama Lübnan'ın gerçeklerine baktığımızda bu işin sürdürülebilirliği de tıpkı işte İran-Amerika Birleşik Devletleri anlaşması gibi soru işaretlerini beraberinde getiriyor ki Hizbullah bu anlaşmayı kabul etmedi. Hizbullah reddetti süreci. Hükümsüz olarak ifade etti. Hizbullah'ın karşısına geçen bir Lübnan ordusunun ne kadar başarılı olabileceğine dair ciddi soru işaretleri var. Bu boyutuyla bakmak lazım. Tabii İsrail ve Lübnan Amerika Birleşik Devletleri'nin hamiliğinde bu kısmi çekilme anlaşmasını imzalamış olabilirler. Kağıt üzerinde bunu bir başarı olarak görebiliriz ama Hizbullah'ın onayı olmadan bunun uygulanması imkansız. Bir yandan da şu var, karşı taraftaki aktör de İsrail, yani anlaşma imzalıyor ama öbür taraftan İsrail ordusu Nebatiye'yi bombalamaya devam ediyor. Bu da şunu gösteriyor bize, karşılıklı güvensizlik hat safhada. Yani bu ateşkes çok kırılgan ve her an tamamen çökebilecek bir kapasitesi var ve daha ciddi çatışmaları da beraberinde getirebilir. Hem Hizbullah hem diğer işte bunun dışında kalan Şii bloğu bu anlaşma hükümsüzdür dedi, bu fitnedir dedi. İster istemez Beyrut'taki resmi hükümetle sahadaki silahlı güç arasında, Hizbullah arasında bir egemenlik çatışmasının ortaya çıkması demek. Zaten İsrail'in istediği senaryo buydu. Yani Lübnan'da devlet de Hizbullah'ı karşı karşıya getirip tıpkı 80'lerde başlayan o iç savaş gibi yeni bir çatışma ortamı inşa etmek var ki Trump'ın da Suriye işte oraya müdahale edecek Lübnan'a falan diye söylemleri olmuştu. Ahmet el-Şara bunun doğru olmadığını anlatmıştı ama aslında bilinç altında böyle bir arayış var. Yani Hizbullah'ın karşısına bir aktör çıkarıp onunla savaşın içerisine sürükleme arayışı Lübnan'da çok ön plana çıkıyor aslında.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Yaz mevsimi geldi. Sivrisinek, arı, böcek sokması halinde kullanabileceğiniz doğal yolları hatırlatalım. Buğday Derneği'nin ekolojik yaşam rehberine göre arı soktuysa ve soktuğu yer başınıza yakınsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Ama gidene kadar kendi tükürüğünüzle arının soktuğu yeri ıslatıp üzerine toz şeker dökün. Şeker zehri alır. Arı dışındaki bir böceğin soktuğu yeri ise yine tükürüğünüzle ıslatın ama bu kez üzerine şeker değil tuz dökün. Böylece yara olmasını önlersiniz. Böceğin soktuğu yer kızardıysa sirkeli suyla kompres yapın ve rendelenmiş çiğ patates sarın. Doğada sağlıklı günler dileğiyle.
1: Doğa takvimi.
0: Hava durumu.
3: Bugün hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
0: Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Farklı geceler saatlerimiz biri gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gecenin önemli gelişmesi. Bir süredir ekranda son dakika bilgisi olarak da görüyoruz. ABD, İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. Dakikalar oldu bu açıklama geleli saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir gemiye saldırısına yanıt olarak düzenlendiği duyuruldu. İran medyası Sirik kentinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Ayrıca Keşm Adası'nda bir yerleşkenin de yine hedef alındığı ifade edildi. Dün de benzer operasyonlar gerçekleşmişti. Tansiyon yeniden yükseldiğini söyleyebiliriz. İran Hürmüz Boğazı'nda Cuma günü de yine dediğimiz gibi bir gemiye hedef almıştı. Bunun üzerine ABD İran'a saldırılar düzenlemişti. İran ise yanıt olarak bölgedeki ABD unsurlarının konuşlandığı noktaları hedef almıştı. Yine Orta Doğu gündemiyle devam edelim. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenledi. Lübnan'ın resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları bölgenin farklı noktalarına hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırmadan ülkede işgali sürdüreceklerini iddia etti. Katz, İsrail ordusuna tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma talimatı verdiklerini de açıkladı. Askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim dedi. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Haber ülke medyasından Dawn'da yer aldı. Kimliği belirsiz saldırganların bir paramiliter gruba yönelik saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Olayla ilgili de soruşturma sürüyor. Ülke gündemiyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez. Vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var. Sözleri de dikkat çekti.
1: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
1: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
2: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
1: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
1: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir, radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu anlattı. Terör işinin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır şeklinde bir ifade de kullandı.
3: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Hem Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem de bizim ısrarla üzerinde durduğumuz iç kalenin tahkim edilmesi. Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Silahlarını bırakanlar, örgütsel faaliyetlerini tamamıyla feshedenler, onlar Türkiye'ye geldiklerinde onların güvence altına alınacağı bir yasal düzenleme de tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İla nihayet bütün herkesi kapsayacak ve ila nihayet yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir.
0: Meclis Başkan Vekili Celal Adan İstanbul'da MHP İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede divan başkanlığı yapan Adan'ın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı.
4: Milletimizin arkasında olduğu bir meseleyi geriye götürme şansı yoktur.
5: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe kongreleri gerçekleştirildi. Fatih'te divan başkanlığını Meclis Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptı. Toplantının ardından gazeteciler açıklama yapan Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
4: Terör örgütü kendini feshetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir komisyon kurdu, bir parti hariç bütün partiler katıldı. Cumhurbaşkanımız da meseleyi devlet politikasına dönüştürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz.
5: Kongrelerde Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe başkanlıkları seçildi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin Ankara'da düzenlediği mitingde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini ve mutlak putlan kararını eleştirdi. Bugün burada Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
6: Onlar kimi neye razı etmeye çalışıyorlar? Milletin iradesi bugün ve her daim burada, başkent Ankara'da, Tandoğan Meydanı'nda bayrakların altındadır. Gelsinler görsünler burayı. Bugün burada, bu meydandan Türk milleti adına bayrak açıyorum. Cumhuriyet için açıyorum bu bayrağı. Cumhuriyet için, üniter yapımız için, hürriyet ve istiklal için bayrak açıyorum. Bu meydan mukaddes bir başlangıcın ilanıdır. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, yığılmayacağız, yıkılmayacağız. Düşün peşime diyorum. Adalet, hürriyet, eşitlik ve kardeşlik için düşün peşime.
0: 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da sevk edildi. Tezkereler meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk seçildi. Oylama Büyükada'da yapıldı. 4 tur süren oylamayı AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'la yarışan CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk kazandı. Pamuk 2'ye karşı 5 oyla belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet karşılığı ruhsat vermek iddiasıyla tutuklanmış, sonra da görevinden uzaklaştırılmıştı. NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri abartılı mı? Bu soruya NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti Milletvekili Ali Şahin yanıt verdi. Şahin, zirveler için standart olan tedbirler uygulanıyor dedi. Türkiye etrafındaki gerilimlere de dikkat çekti. Olağanüstü tedbirler alınması doğal dedi.
2: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
7: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
2: AK Parti Gaziantep Milletvekili NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
7: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
2: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
7: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekli maaşları ve asgari ücretin arttırılması gerektiğini söyledi. KOPİŞ Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, bu konuda mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.
1: Önemli meseleler var. Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
2: Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ve emekli maaşlarına artış talebini bu sözlerle dile getirdi. KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda konuşan Atalay, talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi. Başkent'te gerçekleştirilen genel kurulda KOPİŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da kürsüdeydi.
8: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. Biz işçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Çok somut ve net taleplerimiz var. Bunlardan biri kamuya işçi alımıdır. Bir diğer talebimiz de 11 ay 29 gün süreyle çalışılan geçişlerinin daimi kadro alınmasıdır.
2: KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda seçim pazar günü yapılacak. Seçimde tek aday ise sendikanın mevcut genel başkanı Eyüp Alemdar olacak.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. İnanır'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Bahçeli, sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum dedi. Niğde'nin Boru ilçesinde bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlama fabrikanın deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin bu güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018 tarihinde de patlama meydana gelmiş. O patlamada da yine iki kişi hayatını kaybetmişti. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Gölbent mahallesinde çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadansa 10 arazöz, 5 su tankeri ve 1 iş makinesiyle müdahale edildi. Ekipler müdahalelerin ardından yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları da sürüyor. Gülistan 9 soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
2: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan 9 soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
0: Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. Olay Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 12. sınıf öğrencisi Halil Ağa, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 18 yaşındaki saldırgan da olayın ardından tutuklandı. Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik İstanbul Avcılar'da bir operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri de sürüyor. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te 1'i yanan üniversite öğrencisi Eranay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününde hastanede kutladı.
2: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Erenay entübe halde geldi hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
9: Sedye ile ambulansa indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
2: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Erenay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda 2. ve 3. derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
10: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Erenay yeniden doğdu benim için.
2: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
7: hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
0: Venezuela'da arka arkaya meydana gelen iki depremin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Uydu görüntüleri de yıkımın boyutlarını kanıtlar nitelikte. La Guardia eyaleti depremde en büyük hasarı alan yer. Eyaletin başkenti Carabadelda geniş çaplı bir yıkıma sahne oldu. Uydu fotoğrafları da Carabadelda'dan. Yıkımın öncesini ve sonrasını ortaya koyan kareler arasında 6 ay fark var. İlk karedeki binalar artık yok. Deprem sonrası yerle bir olmuş durumdalar. Mahallelerde yine aynı şekilde enkaza dönmüş durumda. Yollarda meydana gelen hasar da yine uydu fotoğraflarına yansıyor. La Guardia eyaletinde halen enkaz altında çok sayıda kişi olduğu belirtiliyor. Resmi rakamlara göre ölü sayısı da 1430'a ulaştı. Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir deprem haberi de Afganistan'dan geldi. Depremin ayrıntıları ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yayımlandı. Merkez üssü ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güney olduğu açıklandı. 208 kilometre derinlikte meydana geldi deprem ve depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı da bildirilmedi. Avrupa kavruluyor. Kıtanın pek çok ülkesinde her geçen gün yeni sıcaklık rekorları kırılıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 109 kişi sıcak havanın etkisiyle hayatlarını kaybetti. Almanya'da ise termometreler 41,5 dereceyi gösterirken Berlin'de polis halkı serinletmek için tomalardan tazikli su sıktı.
5: Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya tüm zamanların en sıcak Haziran ayını geçiriyor. Sıcaklık bir kez daha rekor tazeleyerek gün içerisinde 42 dereceye dayandı. Başkent Berlin'de polis tomalardan tazikli su püskürterek sıcaktan bunalanlara destek oldu. Alman Meteoroloji Servisi sıcaklıkların artışı nedeniyle hasta, yaşlı ve çocukların korunması tavsiyesini yineledi. Alman demir yolları ise sıcaklığa bağlı olarak ulaşımda aksama olabileceğini duyurdu. İtalya'da ise 1956'dan bu yana en sıcak Haziran günlerinden biri geride kaldı. İtalya Sağlık Bakanlığı günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu şehirler için uyarılarını yineledi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise sıcaklıklara karşı bazı okul ve hastanelerin camları termal battaniye ile kaplandı. Başkent Paris'te 24 saat içerisinde 100'den fazla kişinin sıcak hava kaynaklı hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa hükümeti devlet hastaneleri için soğutma çalışmaları kapsamında 60 binden fazla vantilatör sipariş edildiğini açıkladı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Diğer yandan muhalefet kanadı sıcaklıklar nedeniyle yeni bir öneri sundu. Yeşiller Partisi çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8800 kişi destek verdi. Macaristan'da ise Pax nükleer santrali güç kesmek zorunda kaldı. Soğutma suyunu Tuna Nehri'nden alan santralde nehir sıcaklığının artması nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da termometrelerin rekor kırması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerine hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
0: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić açıklamayı başkent Belgrad'da düzenlediği bir mitingde yaptı. İstifasıyla erken seçim sürecini başlatacağını söyledi. Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler dedi. Vučić erken seçim tarihini de yakında duyuracağını belirterek seçimde kendisinin de dahil olacağı listenin Birleşmiş Sırbistan ismini alması gerektiğini savundu. Aleksandar Vučić 11 Haziran'da yaptığı açıklamada görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti. Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadıyla bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor. Başkent Tiran'da 27. kez protesto için sokakları dolduran on binlerce kişi Rama hükümetini istifaya çağırdı.
2: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. 27. gösteri geride kaldı. Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü. Gösteriler ülkede son yılların en büyük protestoları arasına yer alıyor. Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks tatil köyü projesinin koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla değil. Eylemciler hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor.
11: Rama hükümetinin ve Rama'nın istifasını bekliyoruz. Arnavut halkı son 35-36 yıldır süre gelen yolsuzluklardan yoruldu ve artık bıktı. Bunun gerçekleşmesinin sadece an meselesi olduğuna tamamen inanıyoruz.
2: Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.
0: Konut iş yeri gibi taşınmaz satışlarında uygulanacak güvenli ödeme sisteminin devreye alınması 1 Ekim tarihine ertelendi. Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var ve o açıklamaya göre sistemin taşınmaz satışlarında kayıt dışılığın ve dolandırıcılığın önüne geçmek amacı taşıdığı belirtildi. Güvenli ödeme sistemi tapuyla ödenen bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlıyor. Açıklamada sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine de işaret edildi. Güvenli ödeme sisteminin eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla devreye alınma tarihi 3 ay süreyle uzatılmış 1 Ekim olarak belirlenmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar aldı. Artık sadece internetten alınan değil, mağazadan alınan ürünler de 14 gün içerisinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek. Yeni yönetmelikle cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar ikinci el ürünlerin garantili şekilde yenilenerek ekonomiye yeniden kazandırılması süreçleri düzenlendi. Bu cihazlar arasında televizyon da eklendi. Yenilenmiş ürünlerin tamamına yenilenmiş ürün bilgi sistemi üzerinden dijital sicil kaydı oluşturulacak. Tüketiciler değişen parçalar, kayıp kaçak sorgusu, değişimin nerede yapıldığı ve ürün sertifikaları gibi bilgilere bu sistemden erişecek. Yönetmeliğe aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanacak. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlükte olacak. Avrupa başkentlerinin üniversiteleri Ankara'da bir araya gelecek. Zirve Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde yapılacak.
2: Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı UNIKA Ankara'da toplanacak. UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UNIKA Genel Kurulu toplantısı 24-26 Haziran tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil de beraberindeki heyetle katıldı. Aralarında Hacettepe Üniversitesi'nin de bulunduğu 4 yeni yükseköğretim kurumu UNIKA üyeliğine kabul edildi. Profesör Doktor Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi'nin katılımının bölgesel ve uluslararası akademik işbirliğine katkı sunacağına dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Ankara'da düzenlenecek UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi de gündemdeydi. Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, iklim değişikliği, sürdürülebilir yeşil teknolojiler ve yapay zeka odaklı olacak. Rektör ünü var, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'nün güçlerini birleştirerek ev sahibi yapacağı toplantı için Ankara buluşmasının Avrupa araştırma alanındaki ortaklarımız adına tarihi bir eşik olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı.
0: Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. 4. sınıf öğrencisi Fatma Nurcan'ın mezun olmasıyla birlikte okulunda öğrencisi kalmadı.
2: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
12: Artık 4. sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapanacak.
2: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
12: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
2: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayaz okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
0: İstanbul Büyükçekmece'de köpek sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak için bir festival düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi.
5: Patili dostlar yeni yuvalarına kavuştu. Büyükçekmece Belediyesi hayvan sevgisini yaygınlaştırmak ve sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla köpek sahiplendirme festivali düzenledi.
13: Eğitmenlerimiz, hocalarımız, gönüllüler, STK'lılarla birlikte can dostlarımızı sahiplendirmek için hep birlikte bir araya geldik. Bu festivalin amacı eğlence, müzik, aynı zamanda can dostu oldu.
5: Festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu.
14: Uzun zamandır aslında aradığımız bir şeydi. Sadece karar veremiyorduk. 2 gün önce böyle bir mesaj geldi. Bu mesajı da görünce gerçekten mutlu olduk. Ücretlenerek satın almaktansa bu şekilde onun da güzel bir yuvası olsun istedik.
15: Çok tatlı, güzel bir köpek. Onlar canlı olduğu için ben çok satın almayı tercih etmem. Sahiplendirmek daha iyi.
16: Sahiplenmek istediğim bir köpek istiyordu. Bu da benim için çok uygun oldu. Bir tane köpek sahiplendik. Çok tatlı. Artık benimle beraber yaşayacak bahçede.
5: Festivale destek veren firmalar bir yıl boyunca mama, tedavi ve aşı desteğini ücretsiz sağlayacak. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de sahiplendirilen köpeklerin periyodik takiplerini yapacak.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
18: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz efendim. Bir üstadla yeniden karşılaşmış olmanın sevinci içindeyiz. Üstelik de pek tahmin etmeyeceğimiz bir yayın evinden, yani polisiyle ilgilenmemiş fazla nota bene'nin edebi eserler kuşağından diyelim çıktı. İmparatorun Enfiye Kutusu bir John Dixon Carr esrarı. Büşra Şahin çevirmiş Türkçe'ye. Şöyle diyeyim. İmparatorun Enfiye Kutusu ya da orijinal adıyla The Emperor's Snuff Box'ta John Dixon Carr'ın iki meşhur karakterinden biri yok. Yani Dr. Gideon Tell ya da Sir Henry Merrivale, ki

Böyle duyguları daima ön planda tutarak yazdığı bir kitap. Dolayısıyla bizim aklımıza hemen tabii eskiden okuduğumuz, yani hakikaten gençken okuduğumuz John Dixon Carr ya da sık sık kullandığı diğer adıyla Carter Dixon kitapları geliyor. Benim annem okumayı çok seven bir insandı. Onun kütüphanesinde vardı Akba kitapları. Akba'nın serisi bu programda ben de çok lafını etmişimdir. Erol Bey de çok etmiştir. Fevkalade itinalı bir polisiye seriydi. Ak da vardı aynı zamanda. Ak Kitabevi'nin polisiyeleri de. İkisinden de çıkmıştır Carr ya da Dixon'ın kitapları. Ama dediğim gibi daha itinalı, daha özenli çevirileriyle olsun. Kitapları kısaltmaması, metinlere dokunmaması. İşte o zamanlar çok alışık olduğumuz bir sistemin benimsenmesiyle Ak da kullanırdı bunu. Altın kitaplarda bir ölçüde kullanmıştır. Önce karakterleri görürüz. Kim kimdir? Özellikle Agatha Christie gibi çok kahramanlı, çok karakterli kitaplar yazan insanlar da kafamızın karışmaması için. Bir de tabii hani bunlar genelde İngiliz isimleri ya da Amerikalı isimleri. Oysa işte biz belki de o dili bilmiyoruz ki o zamanlar zaten Fransızca bilen daha fazlaydı düşüncesiyle. Onlar yazılmış ki şaşırdığın zaman dönüp bakabilesin. Kötü adamları bir kısmı ayırırdı. Yani şüpheli şahıslar olarak. Bir de tabii polisler ya da dedektifler. Dolayısıyla Akbey'i hatırlayınca hep kapaktaki kedi amblemi, bir de bu içindeki listeler gözümün önüne geliyor.

İmparatorun Enfiye Kutusu. Neden kitabın ismi böyle diyecek olursanız, burada bir cinayet söz konusu. Sir Maurice Loves öldürülmüş ve onun cesedinin yanında vaktiyle Napolyon'a ait olan bir enfiye kutusunun parçaları var. Parçalanmış çünkü enfiye kutusu. Bu parçalarda bir hikaye anlatıyor. Daha doğrusu iki hikaye anlatıyor. Biri doğru hikaye, öteki yalancıktan hikaye, sahte hikaye. Ve kapalı oda esrarının büyük ustalarından John Dixon Carr bu sefer o esrara çok fazla başvurmadan gene de çözümü zor bir esrar koyuyor önümüze. Burada söylemiştik, Sir Henry Merrival ya da Gideon Fell, yani John Dixon Carr'ın çok meşhur iki kahramanı yok bu kitapta diye. Burada bir psikolog var. Polise çok yardımcı olan, polisle birlikte çalışan bir psikolog. Dr. Dermot Kinross. Aslında

bu çalışmaya da çok ihtiyacımız var. Çünkü İngiltere'de değiliz, Fransa'dayız. Ve karın sık sık altını çizerek belirttiği gibi polisin bir dezavantajı var. Bir galli heyecanına kapılıyorlar. Böyle fazla romantik şeylere eğilim gösteriyorlar, yorumlara. Ve hemen birisinin katil olduğuna karar verip onun üstüne gidiyorlar. Oysa Doktor Dermot Kinross böyle insanları inceleyen, oradaki ayrıntıları gözden kaçırmayan ve doğru okuyan birisi, sükunetini muhafaza ederek. Dediğimiz gibi Fransa'da geçiyor olaylar. Bu mücevherli enfiye kutumuzda aslında küçük bir enfiye kutusu ve bir saat biçiminde. Onun boyutu da biçimi de kitapta ileride kanıt yerini tutacak bir özellik olarak yeniden karşımıza çıkacak. İki ev var karşılıklı. Birinde genç bir İngiliz hanım oturuyor. Cinayetin işlendiği Sir Morris Love's'un olduğu evde ise kendisi ve ailesi var. Karısı, oğlu, kızı. Oğlu aynı zamanda komşu genç hanımın sevgilisi Eve Neil. Eve Neil de cinayet zanlılarından biri. Dolayısıyla çünkü bir tanığın ifadesi üzerine ve kendisinin de açıklayamadığı bazı deliller dolayısıyla ondan şüpheleniliyor. O da birisinin sırrını, daha doğrusu eski kocasıyla kendisinin bir sırrını saklamak istediği için, bildiklerini söyleyemediğinden ya da onu tanık olarak göstermek istemediğinden büsbütün şüpheli duruma düşüyor. Buna engel olamıyor. Bu kitaptan şunu da söyleyeyim. 1957 yılında That Woman Opposite diye bir film yapılmıştı. İleride şöyle bir lafını ederiz. Hayli bağlı, sadık olduğunu söyleyebiliriz kitaba.

İmparatorun enfiye kutusu. Büşra Şahin'in Türkçesiyle Nota Bene'den çıktı demiştim. Nota Bene genellikle bu tür kitaplar basmaz ama bu sefer çok şükür kararlarını değiştirmişler. Ama zaten kitabı takdim ederken daha ilk paragraflarında neden böyle bir şey yaptıklarını da açıklıyorlar bence. John Dixon Carr'ın kitabının türün pek çok ucuz örneğindeki sıradanlığa, basitliğe düşmediğinden söz etmişler. Genel olarak polisiye acaba diyorum çok iyi bir gözle bakmıyorlar mı? Ama doğrusu çok usta bir ürünü bize getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, Fransa'da geçiyor demiştik. Bir yazlık beldede geçiyor. Yaz aylarında kıtanın her tarafından zengin tatilciler, yazlıkçılar geliyor buraya. Onun dışındaki zamanlarda da bütün sayfiyelerde olduğu gibi sadece yerlilerin, yerli halkın kaldığı sakin, sessiz bir yer burası. Bu da böyle bir dönem, böyle bir zamanda geçiyor olaylar. Sir Maurice Lawes'un Napolyon'a ait olduğu söylenen cep saati şeklindeki mücevherli enfiye kutusunu aldığı akşamda. Alır almaz hemen o gün bir cinayete kurban gitmiş. Eve Neil'de dediğimiz gibi karşı villada oturuyor. Ve o akşam hiç beklemediği bir ziyaretçiyle karşı karşıya gelmiş. Bu ziyaretçi boşandığı kocası. Yani insanları üzdüğünün bile farkında olmayan, kadınlara çok cazip gelen, çok yakışıklı, iyi vakit geçirmeyi seven biri Ned Atwood. Ve 25'inde evlenmiş Eve onunla. Birincisi diyor, Ned çok yakışıklı biriydi. İkincisi Eve yalnızdı. Ve üçüncüsü Ned evlenme teklifini reddetmesi halinde intihar edeceği konusunda onu ciddi bir şekilde tehdit etmişti. Ama 25 yaşında birinin bu tehditte kalmış olması bizi üzüyor tabii. 18 olsa ne hissedeceğiz ama. Her neyse, sonunda ayrılmışlar ve bir akşam birden Ned'i karşısında, hatta yatak odasında buluyor ve karşıdaki olaylar da o sırada vuku buluyor. Görüyorlar çünkü görülüyor karşıdaki ev. Birisinin kapıyı açıp girdiğini görüyorlar. Daha doğrusu Ned görüyor girenin kim olduğunu. Sadece deri eldivenli elini biliyor onun. Eve, ama zaten Eve'in o gece hakkında bildikleri daha çok Ned'in söyledikleri, Ned'in yorumlarını biliyor. Çünkü onu sinirlendirmek için camın önüne gitmiş ki sevdiği adam karşıda oturduğu için eski karısının böyle birisiyle birlikte olmasını da hazmedemiyor bir türlü. Böyle anlaşıldığı kadarıyla mazbut bir aile erkeği olmaya müsait tipe sahip çünkü. Ve orada duruyor, onu görsün, görürse kavga çıksın, ayrılsınlar diye Toby Lawes ismi. Ve Eve de ona boyuna pencerenin önünden çekilmesi için yalvarıyor. Dolayısıyla olup bitenleri görmüyor ama neredeyse cinayetin tanıdığı Ned ve Ned'in kendisiyle birlikte olduğunu söylemek istemiyor. Kıskançlık ve kavga çıkmasın diye, aileyle de arası çok iyi. Ama Toby kendine çok fazla güvenen biri değil ve Eve de çok aşık. Dolayısıyla bir tatsızlık yaşamak istemiyor genç kadın.

İmparatorun Enfiye Kutusu 1957'de Beyaz Perde'ye aktarıldı. İngiltere'de sanıyorum That Woman Opposite diye oynamıştı. Amerika'da bu isim City After Midnight olarak değiştirildi. Burada Rue des Anges'da Le Bandelet kasabasındaki sessiz bir sokakta, aynen tabii kitaptaki gibi, birbirini izleyen cüretkar soygunlar meydana geliyor. Bir akşam çalışma odasının açık penceresinde duran Sir Maurice Lowes bir jandarmanın dövülerek öldürüldüğünü görüyor. Katili de görüyor ama katil de arabayla kaçarken Lowes'u görüyor. Ertesi akşam komşular kızı Janice Lowes'un babasını öldürülmüş bulunca kopardığı çığlıkla uyanıyorlar. Başmüfettiş Garon geliyor, Fransız polisinden. Kitaptaki kahraman bu duygusallığına kapılan şahıs. Ve Dermot Kinross. Acaba kim öldürdü bu iyi adamı diye düşünüyorlar. Eve Atwood ya da Neil ayrıldıktan sonraki adıyla şüpheyi çekiyor. Phyllis Kirk oynamış Eve Atwood'u, Dermot Kinross'u, Dan O'Herley'i. Bu grupta ismini hatırladığım bir iki kişiden biri o. Bir de tabii şarkıcı olarak çok iyi tanıdığımız, o çığlığı da iyi attığını tahmin ediyorum, Petula Clark var. Yani kötü bir film değilmiş. İnsan keşke bulsa da görse ama 57 ve bir Dixon Carr uygulaması çok da cazip gelmemiş olabilir. Efendim, John Dixon Carr ya da Carter Dixon sık sık kullandığı adıyla 1906'da Uniontown, Pennsylvania'da doğdu. İlk basılan dedektif romanı It Walks By Night'tı. Yani burada evet, müzedeki cinayet bu galiba. Çünkü Francis Henri Bencole'nin de kahramanlarının olduğu söyleniyor hikayenin. Onu hatırlıyorum. 1930'da yayınlanmış. Doktor Gideon Fell var sonra 1933'teki Hag's Nook'ta ilk kez karşımıza çıkan. Diğer seri dedektifi ise, ama bu Carter Dixon kitaplarında karşımıza çıkıyor, John Dixon Carr kitaplarında değil, Sir Henry Merrivale. The Plague Court Murders da 1934'te karşımıza çıkmış. John Dixon Carr, CBS Radyo'nun Suspense dizisindeki pek çok şovun uyarlayıcısı ve yazarıydı. 1942 ile 1962 arasında bu programda çalıştı. Önce New York'la İngiltere arasında gitti geldi. Sonunda Güney Carolina'ya yerleşti. Zaten 1977 yılında da burada öldü. En ilginci de, bana çok ilginç gelen bir bilgi de, 1949 yılında Sir Arthur Conan Doyle'un mirasçıları tarafından Sherlock Holmes'un yaratıcısının resmi biyografisini yazmakla görevlendirilmiş olması. Altın Çağ'ın en önemli yazarlarından biridir ve polisiyede kilitli oda cinayetleri ile mucize suçları keşfetmiş olan kişi olarak bilinir. Evet efendim, bu arada Yay Burcu'ndan da bir Yay Burcu elemanı olarak bunu da eklemek istiyorum müsaadenizle. İmparatorun Enfiye Kutusu, The Emperor's Snuffbox, Nota Bene'den çıktı. Büşra Şahin'in çevirisiyle başka bir Cinayet Masası programında yine birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinde. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo. Herkese sanat.
1: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendine vücut dediğiyle.
1: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çok.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Bugün hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
0: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
8: Burası NTV Radyo. Saat 2.
9: Mutlu geceler. Saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. Daha fazla ayrıntı için NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz telefon attığımızda hemen soralım. Begüm, saldırıya ilişkin açıklama var mı? Dün de benzer bir saldırı yapılmıştı. Ne dersin? Bu kırılgan olan zaten ateşkes sence sekteye uğrar mı? Neler aktarırız?
10: Orhan, evet, dünküne benzer bir süreç gördük bugün de. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre CENTCOM güçleri İran'da birden fazla hedefe yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. CENTCOM'un açıklamasında İran'ın bir gün önceki saldırıdan sonra ateşkes anlaşmasına uyması için bir şans tanındığını, ancak İran'ın bunu yapmamayı tercih ettiği belirtildi. Bu sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemiye, Kiku adlı gemiye insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği hatırlatıldı ve buna karşılık olarak da İran'daki bazı hedeflerin vurulduğu belirtildi. Panama bandıralı tanker Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu ve CENTCOM'un yaptığı açıklamaya göre de 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyordu. CENTCOM ABD ordusunun bu son saldırısında İran'ın askeri keşif gözlem altyapısının, iletişim sistemlerinin, hava savunma merkezlerinin ve insansız hava aracı depolama tesislerinin ve mayın döşeme kabiliyetlerinin hedef alındığını söyledi. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişi ise devam ediyor. Şimdi lokasyon olarak nereler vuruldu? İran basınına göre, sen de biraz önce atıfta bulundun, Sirik ve Keşm Adası'ndaki bazı hedeflerin vurulduğu ifade ediliyor. İran Devlet Haber Ajansı İRNA, Amerika'nın saldırılarını ateşkesin ihlali olarak içerisinde değerlendiriyor. İran son olarak Amerika'nın saldırısından sonra Bahreyn'de ABD güçlerini hedef almıştı insansız hava araçlarıyla. Amerikalı yetkililere göre bu dronlar etkisiz hale getirildi. Bir tanesi de ücra bir köşeye, bir boş bir alana düştüğü ifade ediliyor. Herhangi bir hasarın ya da yaralanmanın olmadığı da ifade ediliyor. Şimdi İran'la Amerika arasındaki ateşkes anlaşması 12 gün önce imzalanmıştı. Bu son karşılıklı saldırılarla birlikte Amerika ve İran Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için birbiriyle mücadele ederken uluslararası su yolunda gemicilik faaliyeti bir ateş hattı altında kalmış oldu. Son günlerde gördüğümüz bu saldırılar aslında Koran her iki ülkenin de Hürmüz Boğazı'nda avantajı elde etmek üzere askeri güç kullanmaktan çekinmediğini göstermiş oluyor. Dün ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran'la müzakere sürecinde önemli rol oynamıştı. J.D. Vance demişti ki İran bir ateşkes anlaşması imzaladı. Biz buna uyduk. Eğer mutabakat zaptının nasıl uygulandığına ilişkin görüş ayrılıkları varsa telefonla bizi arayabilirler ama şiddete şiddetle karşılık verilecek demişti. Perşembe gününden bu yana gördüğümüz bu saldırılar İran ile Amerika arasında nihai barış anlaşmasına varılmasına yönelik görüşmeleri nasıl etkileyecek göreceğiz ama her iki tarafta sanki bu saldırılarla birbirinin kırmızı çizgilerini test ediyor, sınıyor gibi görünüyor ama şu an için en azından iki tarafta topyekun bir savaşa dönmeye istekli görünmüyor şu denilebilir. Ama şunu biliyoruz tabii ki Tahran Hürmüz Boğazı'nda kendi egemenliğini empoze etmek gibi stratejik bir karar almışa benziyor. En azından hamlelerden anlaşılan bu. Amerika ise İran'ın Hürmüz'de bu kendi egemenliğini empoze etme girişimlerine karşı. Dolayısıyla bu tür karşılıklı saldırılar acaba artık yeni normal mi? Şu an için durum bu şekilde görünüyor. Dediğimiz gibi taraflar birbirinin kırmızı çizgilerini test ediyor ama topyekün bir savaşa dönüş konusunda da istek yok gibi görünüyor.
9: Acaba bu saldırılar yeni normal mi dedi Begüm Dönmezler söz konuyla ilgili gelişmeler oldukça Begüm'den almayı sürdüreceğiz diyelim. Bu arada Hürmüz Boğazı demişken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının çıktığını açıkladı. Uraloğlu toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelinin bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz dedi. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları bölgenin farklı noktalarına hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'daki hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırılmadan ülkedeki işgali sürdüreceklerini de iddia etti ve askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim dedi. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Haber ülke medyasından Dawn'da yer aldı. Kimliği belirsiz saldırganların bir paramiliter gruba yönelik saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 saldırganın da etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ülke gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez dedi.
11: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
11: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
12: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
11: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
12: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
11: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir, radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
9: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye yasalarının bir an evvel meclise gelmesinin gerektiğini düşünüyoruz dedi. Tüm partilerin desteğinin önemli olduğunu söyledi. Çelik, AK Parti kampında gündeme ilişkin açıklamalar da yaptı. CHP'de yaşananları da hatırlattı, kendi meselelerini kendi işlerinde halletsinler diye konuştu.
13: Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
12: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, beklenen süreç yasalarıyla örgüt üyelerinin silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Bu aşamada sağduyulu bir dil kullanmak önemli dedi.
13: Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir.
12: Çelik, AK Parti kampında kameraların karşısındaydı. CHP'de yaşananlar da gündemindeydi.
13: Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
12: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında genel başkan yardımcıları katılımıyla parti politikaları oturumları düzenlendi. Ardından toplantılar bakanların katılımıyla sürdü. Efsane Büyük Başkan adlı yeni şarkı da ilk kez kampta dinletildi. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip
9: Erdoğan. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Partide yaşananlarla ilgili konuşan Özel, ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi.
12: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı. Özel bir kez daha karara tepki gösterdi.
14: Partimize butlan atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler. Binadan çıktık, millete sığındık. Bugün geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz.
12: Özgür Özel programın ardından esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirdi.
9: 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin de dosyaları sevk edildi. Tezkereler Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk seçildi. Oylama Büyükada'da yapıldı. 4 tur süren oylamayı AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz ile yarışan CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk kazandı. Pamuk 2'ye karşı 5 oyla belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet karşılığı ruhsat vermek iddiasıyla tutuklanmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı. NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri abartılı mı? Bu soruya NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti Milletvekili Ali Şahin yanıt verdi. Şahin, zirveler için standart olan tedbirler bunlar dedi.
12: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
15: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede, Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
12: AK Parti Gaziantep Milletvekili NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
15: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
12: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
15: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
9: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekli maaşları ve asgari ücretin artırılması gerektiğini söyledi. KOPİŞ Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, bu konuda mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.
16: Önemli meseleler var. Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
12: Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ve emekli maaşlarına artış talebini bu sözlerle dile getirdi. KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda konuşan Atalay, talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi. Başkent'te gerçekleştirilen genel kurulda KOPİŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da kürsüdeydi.
17: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. Biz işçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Çok somut ve net taleplerimiz var. Bunlardan biri kamuya işçi alımıdır. Bir diğer talebimiz de 11 ay 29 gün süreyle çalışılan geçişlerin daimi kadro alınmasıdır.
12: KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda seçim pazar günü yapılacak. Seçimde tek aday ise sendikanın mevcut genel başkanı Eyüp Alemdar olacak.
9: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. İnanır'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Bahçeli, sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum, dedi. Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca da yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin bu güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlama anı böyle kaydedildi. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş. O patlamada da iki kişi hayatını kaybetmişti. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Gölbent mahallesinde çıkan yangın bir anda ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan 10 arazöz, 5 su tankeri ve bir iş makinesiyle müdahale edildi. Ekipler bir süre sonra yangını kontrol altına aldı. Gülistan 9 soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
12: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan 9 soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
9: Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. Olay Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 12. sınıf öğrencisi Halil Ağa, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 18 yaşındaki saldırgan da tutuklandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 10 itibarıyla M2 hattındaki bazı istasyonlar kullanıma kapalı olacak. Açıklamada M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonu ve Taksim Kabataş Finiküler hattı işletmeye kapanacak dendi. Ayrıca Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışların yolcuların kullanımına kapalı olacağı duyuruldu. Araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 1/3 yanan üniversite öğrencisi Eranay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününü hastanede kutladı.
12: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Erenay entübe halde geldi hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
18: Sedyeyle ambulansa indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
12: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Erenay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda ikinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
19: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Erenay yeniden doğdu benim için.
12: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
15: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
9: İstanbul Silivri'de seyir halindeki minibüs yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy Kapaklı Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın büyüklüğü nedeniyle arama kurtarma yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Rodriguez'e tepki gösterdi. Bölgede ise halk kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekipler ise yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
20: Cenazemizi 2 gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkilisi olay yerine gelmedi. Onu hayata geri getiremeyiz ama en azından bunu bize versinler.
9: Venezuelalı futbolcu Hector Bello eşinin depremde kızını korumaya çalışırken öldüğünü duyurdu. Bello eşinin ölümünü, kızımıza onun için kendi hayatını nasıl feda ettiğini, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunu anlatacağım sözleriyle duyurdu. Bir deprem haberi de Afganistan'dan geldi. Ülkenin kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntıları ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yayınlandı. Depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğu açıklandı. 208 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı da açıklanmadı. Avrupa sıcaktan kavruluyor. Kıtanın pek çok ülkesinde her gün yeni sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 109 kişi sıcak havanın etkisiyle hayatını kaybetti. Almanya'da da termometreler 41,5 dereceyi gösterirken Berlin'de polis halkı serinletmek için tomaları kullandı.
2: Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya tüm zamanların en sıcak Haziran ayını geçiriyor. Sıcaklık bir kez daha rekor tazeleyerek gün içerisinde 42 dereceye dayandı. Başkent Berlin'de polis tomalardan tazyikli su püskürterek sıcaktan bunalanlara destek oldu. Alman Meteoroloji Servisi sıcaklıkların artışı nedeniyle hasta, yaşlı ve çocukların korunması tavsiyesini yineledi. Alman demir yolları ise sıcaklığa bağlı olarak ulaşımda aksama olabileceğini duyurdu. İtalya'da ise 1956'dan bu yana en sıcak Haziran günlerinden biri geride kaldı. İtalya Sağlık Bakanlığı günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu şehirler için uyarılarını yineledi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise sıcaklıklara karşı bazı okul ve hastanelerin camları termal battaniye ile kaplandı. Başkent Paris'te 24 saat içerisinde 100'den fazla kişinin sıcak hava kaynaklı hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa hükümeti devlet hastaneleri için soğutma çalışmaları kapsamında 60 binden fazla vantilatör sipariş edildiğini açıkladı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Diğer yandan muhalefet kanadı sıcaklıklar nedeniyle yeni bir öneri sundu. Yeşiller Partisi çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8.800 kişi destek verdi. Macaristan'da ise Pax nükleer santrali güç kesmek zorunda kaldı. Soğutma suyunu Tuna Nehri'nden alan santralde nehir sıcaklığının artması nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da termometrelerin rekor kırması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerine hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
9: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić açıklamayı Belgrad'da düzenlediği bir mitingde yaptı. İstifasıyla erken seçim sürecini de başlatacağını söyledi. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın, herkese teşekkürler dedi. Erken seçim tarihini de yakında duyuracağını belirterek seçimde kendisinin de dahil olacağı listenin Birleşmiş Sırbistan ismini alması gerektiğini savundu. Vučić 11 Haziran'da yaptığı açıklamada görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti. Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadıyla bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor. Başkent İran'da 27. kez protesto için sokakları dolduran on binlerce kişi Rama hükümetini istifaya çağırdı.
12: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. 27. gösteri geride kaldı. Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü. Gösteriler ülkede son yılların en büyük protestoları arasına yer alıyor. Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks tatil köyü projesinin koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla değil. Eylemciler hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor.
21: Rama hükümetinin ve Rama'nın istifasını bekliyoruz. Arnavut halkı son 35-36 yıldır süregelen yolsuzluklardan yoruldu ve artık bıktı. Bunun gerçekleşmesinin sadece an meselesi olduğuna tamamen inanıyoruz.
12: Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.
9: Gecenin önemli gelişmesine geri döneceğiz şimdi. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları var. Canlı bağlantıyla aktarmıştık. O saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Yapılan bu ilk açıklamada Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Saldırıların ardından Donald Trump ilk açıklamasını yaptı ve Amerikan uçaklarının ateşkesi tekrar ihlal eden İran'ın füze ve drone depolama tesislerinin vurulduğunu belirtti. İran'ın bir daha asla ders almamasının mümkün olduğunu vurgulayan Trump, bu durumda makul davranmayacaklarını, başladıkları işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacaklarını söyledi. ABD Başkanı, o zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz dedi. Tekrar edelim, bu hem dün hem cuma akşamı hem de bu gece yapılan Amerikan saldırılarının ardından yapılan ilk resmi açıklama anlamını taşıyor. Ne olmuştu? Bölgede bazı kargo gemilerine İran'ın müdahalesinin ardından Amerikan askeri hava harekatı düzenlenmişti. Nerelere? Yine kritik stratejik noktalara, özellikle radar üslerine hedef almıştı Amerikan hava harekatı ve bazı kritik stratejik noktalar vurulmuştu. Aslında çok değil, 12 gün önce taraflar bir uzlaşmaya varmıştı. Ama bu varılan uzlaşma son derece kırılgan olduğunu zaten uzmanlar sürekli olarak tekrar ediyordu. Ve İran'ın bölgedeki gemilere yaptığı o müdahalenin ardından Amerika'nın hava saldırıları gecikmemişti. Bu hem cuma akşamı olmuştu hem de bu gece yine belli yerler vurulmuştu. Ve o iki harekatın ardından ilk açıklama bizzat Başkan Trump'tan geldi. Donald Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. ABD uçaklarının ateşkesi tekrar ihlal eden İran'ın füze ve drone depolama tesislerini hedef aldığı ve bu tesisleri vurduğunu belirtti. İran'ın bir daha asla ders almamasının mümkün olduğunu vurgulayan Trump, bu durumda makul davranmayacaklarını, başladıkları işi de askeri olarak tamamlamak zorunda kalacaklarını söyledi. ABD Başkanı, o zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz dedi. Gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı görevine seçildi. Dünya Belediyeler Birliği'nin Dünya Konseyi toplantısı Fas'ın Tanca şehrinde yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meksiko City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük bir farkla kazandı. 2026

0: eş zamanlı el değiştirmesinin sağladığı belirtildi. Sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edildi ve açıklamada güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtildi. Yine Ticaret Bakanlığı'ndan bir haber. Yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar alındı. Artık sadece internetten alınan değil, mağazadan alınan ürünler de 14 gün içerisinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek. Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğinde cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar ikinci el ürünlerin garantili şekilde yenilenerek ekonomiye kazandırılması süreçleri düzenlendi. Bu cihazlar arasında televizyon da bulunuyor. Yenilenmiş ürünlerin tamamına ürün bilgi sistemi üzerinden dijital sicil kaydı oluşturulacak. Tüketiciler değişen parçalar, kayıp kaçak sorgusu, değişimin nerede yapıldığı ve ürün sertifikaları gibi bilgilere bu sistemden erişebilecek. Yönetmeliğe aykırı davrananlara da cezalar yolda. Türk dizileri dünyanın 170 ülkesinde yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşıyor. Hem Türkiye'nin tanıtımına hem de ihracata katkı veren Türk dizi filmlerine yönelik desteklerinde kapsamı genişletildi.
1: Defne biliyorsun aslında ben hikayemizi biraz İstanbul'a benzetiyorum.
2: Nasıl yani?
1: Işıl ışıl, boğaz gibi. Senin kalbin Yeditepe gibi. Her duygunda ayrı bir manzara saklı gibi.
3: Dizi film desteklerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Desteklere ilişkin başvuru ve yararlanma şartları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi.
4: Tarihteki her imparatorluğu bir kadın yıkmıştır. Beni de sen yıktın.
5: Yeter! Bırakıyorum!
3: Aynı yıl içinde birden fazla proje için destek alınmasının önü açıldı.
6: Yo, ben buraya kavga etmeye gelmedim.
7: Eğer bu diziden biri gidecekse bu sen olacaksın, ben değil.
3: Düzenlemeyle destek sistemi bölüm bazlı hale getirildi. Dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayınlanmış olma şartı kaldırıldı. Yapımların en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanmış olma kriteri ise korundu.
8: Enerji toplaman lazım sanki.
9: Neden?
8: Dans edeceğiz.
3: Yeni düzenlemeyle destekler, dizi film bölümlerinin yurt dışındaki iletim hakkını elinde bulunduran hak sahiplerine verilecek. Destek başvurusu yapılan her bölümün ilk gösteriminin ise başvuru tarihinden önceki en fazla 3 yıl içinde Türkiye'de bir televizyon kanalında gösterilmiş olması gerekecek. Destek başvuruları, kamu, sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.
10: Ne yapacaksınız bu Ömer Bey?
11: Benim çok güzel bir projem var Antalya ile ilgili. Onu kendisine sunmak istiyorum.
3: Türkiye'nin ve milli kültürün tanıtımına katkısı, Türkçenin yaygınlaştırılmasına etkisi, ihraç edilen ülke sayısı, hedeflenen turizm pazarıyla uyumu, reyting performansı ve dijital mecralarda izlenme ve erişim verileri esas alınacak.
0: Bu yıl bilim dünyasından pankreas kanseri tedavisine dair birden fazla umut verici haber duyduk. Yaşam süresini uzatan bir ilaç ve yapay zeka sayesinde kanserin yıllar öncesinden tespit edilmesi bunlardan ikisiydi. İstanbul'da da önemli bir toplantı vardı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları pankreas kanserine dair yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.
12: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
13: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız.
12: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
14: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
15: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız

0: umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek.
1: We've shown it in the precancers. And so when you use this drug to treat advanced pancreatic cancer.
2: Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
3: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
2: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
4: Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. 4. sınıf öğrencisi Fatma Nur Can'ın mezun olmasıyla okulda da öğrenci kalmadı.
2: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
5: Artık 4. sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapanacak.
2: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
5: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
2: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayaz okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
4: Avrupa başkentlerinin üniversiteleri Ankara'da bir araya gelecek. Zirve Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde yapılacak.
2: Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı UNIKA Ankara'da toplanacak. UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UNIKA Genel Kurulu toplantısı 24-26 Haziran tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil de beraberindeki heyetle katıldı. Aralarında Hacettepe Üniversitesi'nin de bulunduğu 4 yeni yükseköğretim kurumu UNIKA üyeliğine kabul edildi. Profesör Doktor Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi'nin katılımının bölgesel ve uluslararası akademik işbirliğine katkı sunacağına dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Ankara'da düzenlenecek UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi de gündemdeydi. Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, iklim değişikliği, sürdürülebilir yeşil teknolojiler ve yapay zeka odaklı olacak. Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'nün güçlerini birleştirerek ev sahipliği yapacağı toplantı için Ankara buluşmasının Avrupa araştırma alanındaki ortaklarımız adına tarihi bir eşik olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı.
4: Hatay Sörf Merkezi 6 Şubat depremlerinden sonra çocuk, genç ve ailelerin yeniden umut bulmasına yardımcı oldu. 2 yıldır faaliyette olan merkezde yetişen sporcular Türkiye şampiyonlukları kazandı. 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verilen merkezin yeni yerleşkesi törenle hizmete açıldı.
6: Depremden sonra psikososyal destek için kuruldu. Depremzede çocuk ve gençler Hatay'ın Samandağ sahilinde sörfle hayata tutundu. Başarılı sporcular yetiştiren Hatay Sörf Merkezi'nin yeni yerleşkesi açıldı.
7: Samandağ sahilimizin güçlü dalgaları artık Hataylı gençlerimizin özgüvenini büyüten, kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve onları ulusal hatta uluslararası başarı hedeflerine taşıyan önemli bir mekana dönüşmüştür.
6: Sörf eğitmeni Deniz Toprak 6 Şubat depreminden sonra gittiği Hatay'da dalgaların sörf için ne kadar uygun olduğunu fark etti. Depremzede çocuk ve gençlerin sosyal hayata uyum sağlamaları için bir merkez kurulması fikrini ortaya attı. Hatay Sörf Merkezi iş insanı Cemal Akar ve eğitimci Derya Gümüş Türkoğlu'nun kurucu ortaklığıyla 2024 yılında hizmete açıldı. Depremden etkilenen gençler sörfle moral buldu. Hatay Sörf Merkezi'nden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Ahbap Derneği işbirliğinde proje yürütüldü. Konteyner yapıda hizmet veren merkeze sörf eğitim ve spor alanları, konaklama bölümleriyle çeşitli sosyal donatı alanları kazandırıldı.
8: Çok gururluyuz. Birçok gencimiz şu anda bu olay meyvesini veriyor ve milli takıma uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.
6: Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen sporcular arasında Türkiye şampiyonlukları kazanan ve milli takıma yükselenler de oldu. Bugüne kadar 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verildi.
4: Bursa 3. kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 5 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında kentte 13 noktada 181 etkinlik düzenlenecek.
2: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan kadim şehir Bursa'da bir kez daha sanat ve kültür dolu günlerin kapısı aralandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu.
9: 13 noktada 181 etkinlikle çok özel bir çalışma gerçekleştirdik. Bursa'nın ev sahipliğinde 3. defa bu Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Her geçen yıl üzerine bir şeyler katmaya, farklı noktalarda farklı lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz.
2: Festival kapsamında şehrin birçok noktasında hat ve el sanatları, mukaddes emanetler sergisiyle, konserler ve söyleşilerle yüzlerce etkinlik yapılacak. Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri de gastronomi rotası belirlenmesi. Ziyaretçiler Bursa'nın zengin mutfak kültürünü keşfetme fırsatı bulacak.
9: Özel bir ekip çalışmasıyla 50 tane lezzet noktası oluşturduk ve herkesin sevdiği ama farklı tatlar arayanları oralarda buluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'mizin önemli şefleriyle beraber orada programlar yapacağız, tadımlar yapacağız, workshoplar yapacağız.
2: Bursa'da Kültür Yolu Festivali 5 Temmuz'a kadar devam edecek.
4: Cep telefonları hem kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İşte tam da bu nedenlerle birçok sanatçı konserlerinde telefonsuz bir ortam talep ediyor. Son olarak bu yılki Edinburgh Uluslararası Festivali'nde telefonların kapatılması kararı alındı.
10: Sosyal medya platformlarında cep telefonlarıyla çekilmiş milyonlarca konser görüntüsü dolaşıyor. Telefonların ışıklarıyla şarkılara eşlik ediliyor. Hatta şarkıcılar hayranlarının telefonuna uzanıp onlarla öz çekim yapıyor. Bir an bile yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Edinburgh Uluslararası Festivali'nde tüm gösteriler için Lights Down, Phones Off yani ışıklar kapanır, telefonlar kapanır uygulaması yapılacak. Festival yönetimi önceki yıl yaşanan sayısız dikkat dağınıklığı ve kesintinin ardından hem izleyicilerden hem de sanatçılardan gelen talepler doğrultusunda bu kararı aldı. 7-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yetkililerin seyirciden bazı beklentileri var. Işıklar söndüğü an cep telefonlarının görüş alanından uzak tutulması, performans sırasında fotoğraf veya video kaydı yapılmaması, bildirim ışığının dikkat dağıtması nedeniyle cihazların tamamen kapatılması. Every performance is different. Our web... Festival direktörü Nicola Benedetti, seyircinin sahici bir deneyim yaşaması için bu kararı aldıklarını piyanist Alfred Brendel'in sözleriyle anlatıyor.
11: Bu yıl kendine saygı duruşunda bulunduğumuz merhum Alfred Brendel, bunu en iyi şekilde şöyle ifade etmişti. Seyircinin katkısı konsantrasyon ve sessizliktir. Müzisyenin enerji alabileceği bir elektriktir. O elektriklenme gerçek. Ben bunu hayatım boyunca sahnede hissettim. İzleyicilerimizi telefonlarını kapatmaya ve gerisini sanata bırakmaya teşvik ediyoruz.
10: Şarkıcı Phoebe Bridgers geçtiğimiz günlerde konserlerinde telefon kullanımını tamamen yasakladığını ve hayranlarının telefonlarını konserden önce özel keselere koymaları gerektiğini duyurmuştu. Sanatçı Bob Dylan'dan oyuncu Rosamund Pike ve Jesse Buckley'e kadar birçok ünlü isim de cep telefonu kullanımını yasaklayan politikalar konusunda ısrarcı oldu.
4: Ha Adaletin ve tıbbın kesiştiği yer, sessizliğin konuştuğu, delillerin dile geldiği adres Adli Tıp Kurumu. Türkiye'nin gündemindeki o kritik dosyalarda en hayati eşik burada aşılıyor. NTV'den Dilek Yaman Demir ve Cahit Kazan Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmaları yerinde gözlemledi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.

0: Gözün göremediği, dilin söylemediği, vicdanın gizlediği gerçekler bu kapıların ardında gün yüzüne çıkıyor. William Shakespeare'in dediği gibi, cinayetin dili yok belki ama konuşacak. Cinayetlerin konuşturulduğu yer burası. Adli Tıp Kurumu. Gözde görülemeyecek kadar küçük bir delil, son teknoloji laboratuvarlarda, bilim eliyle karanlıkta kalan sırları aydınlatan bir ışığa dönüşüyor. Adeta zaman geriye sarılıyor, suç mahalline gidiliyor, gerçeğin ardındaki sır perdesi aralanıyor.
1: Burası Adli Tıp Kurumu. Cevap bekleyen tüm soruların yanıtı işte buradan geçiyor. Adli Tıp Kurumu adeta hakem rolü görüyor. Burada kara kutular deşifre ediliyor. En ufak ayrıntılar didik didik ediliyor. Uzman hekimler, alanında uzman adli bilimciler ve adli bilir kişiler. Onlar kimi zaman cinayet mahallinde, kimi zaman olay yerinde, kimi zaman mavi ışığın altında, kimi zaman da laboratuvarlarda. Onların verdiği raporlar tüm seyri değiştiriyor.
2: Biz Adli Tıp Kurumu olarak mahkemelere ve savcılıklara resmi bilirkişilik hizmeti vermekteyiz. Yaptığımız işin sorumluluğunu bütün arkadaşlarımız, 3361 arkadaşımızla bu sorumluluğa sahip arkadaşlarımız bir titizlik ve dikkatle bu tetkikleri yapmakta.
0: Türkiye'yi derinden sarsan, milyonların vicdanını yaralayan nice olay Adli Tıp Kurumu tarafından aydınlatıldı. 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti onlardan biriydi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporla davanın seyri değişti. Olayın üstü örtülmek istenirken suçlular adalete teslim edildi. Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi de Adli Tıp Kurumu marifetiyle aralanabildi. Delillerin incelenmesiyle pencereden düştü denilen Güllü'nün ölümü cinayet soruşturmasına dönüştü. Katil zanlısı kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Ocak 2025'te 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında da, Kasım 2025'te İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenerek ölen böcek ailesi olayında da Adli Tıp Kurumu delilleri konuşturdu. Hakikat ortaya çıktı. Çözülemez denilen faili meçhul cinayetlerden sır ölümlere, ölümle sonuçlanan ameliyatlardan cinsel taciz olaylarına 2025 yılında Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 966 binden fazla dosya sonuca ulaştırıldı.
2: Adli Tıp Kurumu 81 il ve 150 şubede hizmet vermekte. Adli Tıp Kurumu'nda öncelikle adli tıp uzmanları, adli tıp uzmanlık öğrencileri, kimyager, biyolog, ayrıca fizikçi, psikolog, mühendis, trafik istihdası dairesinde mühendis, biyoloji istihdası dairesinde biyolog arkadaşlar, fizik istihdasında fizikçi ve adli tıp uzmanları çalışmakta. Üniversite hocalarımızdan yaklaşık 150 hocamız, üniversitelerden ikinci görevli olarak yaklaşık 50 üniversiteden adli tıp kurumunda ek görevli, ikinci görevli hizmet vermekte.
0: 2025 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin otopsi işlemi yapıldı. Bunların yaklaşık 6 bini İstanbul'daydı. Her otopsi süreci büyük bir titizlikle yürütüldü.
2: Bizim raporlarımız delil niteliğinde olduğu için ilgili mahkeme ve savcılıklar tarafından yol gösterici, kanaat verici nitelikleri olduğu için tüm arkadaşlarımız çok titizlikle incelediğini söyleyebiliriz. Hata yapmamak için özverili olmaya çalışırız.
0: Adli Tıp Kurumu'nun ismi son dönemde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarıyla da sıkça gündeme geldi. Sanatçılardan oyunculara, mankenlerden iş insanlarına gözaltına alınan ünlü isimler uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'ndaydı.
2: Son dönemde yaklaşık 100 bin civarında uyuşturucu ile ilgili dosyalar gelmekte.
0: Sözlerin gizlediğine bir saç teli, bir parça tırnak, idrar ya da kan örneğiyle ulaşılıyor. Alınan her örnek vücudun hafıza kartı gibi.
2: %99,99 oranında kesinlik arz ediyor. Bu da 10.000'de bir hata riskimiz var.
0: Uyuşturucu testleri şifreli kapılarla girilen kimya ihtisas dairesinde yapılıyor. Son teknoloji cihazların yer aldığı yüksek güvenlikli laboratuvarlara girişler kısıtlı. Kimya ihtisas dairesindeki uzmanlar uluslararası yeterlilik testleriyle denetleniyor.
2: Laboratuvarımız her yıl bağımsız kuruluşlar tarafından hem Avrupa'dan ve ülkemizden TÜRKAK tarafından devamlı her yıl denetlenilmekte. Uyuşturucu laboratuvarımız, kimya testleri laboratuvarımız dünyada ilk 3 arasında en iyi sonuç veren ülke arasında gösterildik.
0: Test ve analiz süreçleri büyük bir gizlilikle yürütülüyor. Vücut numunelerinin konulduğu tüplerin üzerinde isim değil, şüphelilere ait kod numaraları var. Yani tüpleri cihaza yerleştiren görevliler numunelerin hangi isme ait olduğunu kesinlikle bilmiyor. Analiz sonuçları ise en az 3 günde çıkıyor. Saç teli veya kandaki uyuşturucu özel kolonlardan geçerek ayrıştırılıyor. Sonra da türü tespit ediliyor. Sonuç pozitif ya da negatif olarak açıklanıyor. Peki her uyuşturucunun saç, tırnak veya kanda kalma süresi aynı mı? Süre uyuşturucunun türüne, kullanım miktarı ve sıklığına, aynı zamanda saça uygulanan işlemlere ve kesime göre değişiyor. Saç örneğinden geriye dönük bir yıla kadar uyuşturucunun izi sürülebiliyor. Bu süre tırnakta 3 ay, idrar örneğinde ise 1 ile 7 gün arasında değişiyor. Kandaki uyuşturucu tespitinin süresi ise yaklaşık 1 gün. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan test sonuçlarına yapılan itirazlarda bugüne kadar değişen sonuç olmadı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
0: Hava durumu.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.